Allah Teala ilmi ledününü verirken başka açılardan değerlendirir kişiyi. Onun Resul olması veya Nebi olması hayır önemli değildir. Allah'ın başka kriterleri var. O kriterlere dayalı olarak verir ilmi ledününü. İlmi ledünü gizli ilmidir Allah Teala'nın. Bu Rabbani bir ilimdir. Allah Teala'nın gizli Rabbani ilmi ilmi ledün adını alır. Vahyin her an oluştuğu ve fizik ötesinin her an o kişiye ayan olduğu ve farklı özelliklere sahip kılındığı bir safhayı içerir bu. Burada Risalet-i Nübüvvet ikinci planda gelir. Birinci planda gelen Allah-u Teala'nın o kişiye ledününden vahyetmesidir. Hz. Musa Nebi'ydi. Allah-u Teala'dan vahiy alıyordu. Ama bu vahiy leduni vahiy değildi. Ama Hızır Aleyhisselam bir nebi, hatta Resul olmadığı halde Allah Teala'dan leduni vahiy alıyordu. İki vahiy birbirinden farklıdır. Ve bu açıdan mütalaa ettiğiniz zaman leduni vahiy normal vahiyden üstündür. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir konumuz daha tamamlanıyor. Vahiy konusu inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, dinleyenler, izleyenler. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sevgilerimiz biliyoruz ki karşılıklıdır. Biliyoruz ki sevgilerimiz Allah'ın sevgisiyle birliktedir. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Fatiha ve as-salavat.

Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Sizlere bu konuşmamda irşat makamından bahsetmek istiyorum. Mürşitten bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim ülkemizde birçok kişi mürşidi reddediyorlar. Mürşit yoktur diyorlar Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala da hep onları mahcup ediyor. İşte Secde Suresi 24. ayet-i kerime Allah Teala şöyle buyuruyor. Ve cealna minhum eimmeten yehtune bi emrina lemma saberu ve kanu bi ayatina yuqinun. Onlardan insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık. İnsanları bizden aldıkları emrimizle bize hidayet etsinler diye, ruhlarını bize ulaştırsınlar diye, ulaştırmalarına vesile olsunlar diye. Allah Teala burada vesileyi de kullanmamış. Onları bize hidayet etsinler diye diyor. Onların ruhlarını bize ulaştırsınlar diye biz insanlardan imamlar kıldık, mürşitler kıldık diyor. Sonra da vasıf vermiş. Sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl et. İşte mürşidin iki tane temel vasfı bu ayette sıralanmış. Kimdir mürşit? Nefsindeki bütün afetleri, sabırsızlık afeti de dahil olmak üzere yok eden, yerine ruhunun bütün hasletlerini nefsine ulaştıran, nefsine monte eden, yerleştiren kişi. Bu hasletlerin arasında sabır hasleti de var. Ve böylece bütün hasletlerin sahibi olan bu kişi, aynı zamanda sabrın da sahibi oluyor. Yani irşada ulaşmış oluyor. İrşad nedir? Nefsteki bütün afetleri yok edip onların yerine ruhun bütün hasletlerini yerleştiren herkes irşad olmuştur. İrşad olma müessesesi nefsin afetleriyle %100 alakalı bir müessesedir. İşte bütün sahabenin irşada ulaştığını söylüyor Allah-u Teala. Hicrat Suresi 7. ayet-i kerime. Ey sahabe, biliniz ki yanınızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin sözlerinize itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. Ve o günlere sesleniyor Allah Teala. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Böyle söylüyor. Bütün devirlere 14 asır evvelinden ulaşan bir ses. Rabbimizin sesi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Hepsi nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Ruhlarının bütün hazretlerini oraya yerleştirmişler. İhlasın sahibi olmuşlar. Tövbe-i Nasuh'a davet edilmişler. Salahın da sahibi olmuşlar. Ruhlarının bütün hasletleriyle beraber sabır hasletinin de sahibi olmuşlar. Nefslerinin bütün afetleriyle beraber sabırsızlık afetini de yok etmişler. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İrşat makamının temel hedeflerinden bir tanesi kendisinin kişinin irşada ulaşmasıdır. Hiç kimse kendisi irşada ulaşmadan başkasını irşad edemez. İrşada ulaşmak ihlas makamının sonucudur. Ama irşad edebilmek salah makamının sonucudur. Salah makamına ulaşmadan kimse irşat makamının sahibi kılınmaz Allah Teala tarafından. Biz Allah Teala'nın İrşat makamına tayin ettiği Allah'ın mürşitlerinden bahsediyoruz. Gerçek mürşitlerinden bahsediyoruz. İnsanlar çıkıyor, biz mürşidiz diyorlar. Onların problemi. Öyledirler veya değildirler, bu konuda bir şey söylemeyiz. Ama Allah'ın irşat makamına tayin ettiği birisi söz konusuysa, Allah'ın tayini söz konusuysa, o zaman o kişi mutlaka salahtadır. Yani İlmel yakin ve aynel yakin yetmez. Kişinin ihlas makamının sahibi olması, irşad olması yetmez. İrşad etmeye ehil olması lazım. Bu da mutlaka hakkül yakini gerektirir. Bu mutlaka tövbe-i nasuhu gerektirir. Öyleyse mürşit kimdir? Hakkül yakinin sahibidir. İlmel yakin ve aynel yakin ihlas kademesine kadar olan kesimi ifade eder. Ama hakkül yakin
ihlasın ötesini ifade eder, salahı ifade eder. İşte üç tane yakın kademesinin sahibi oldukları için onları Allah Teala diyor irşat makamına tayin ettik diyor secde 24'te. Şimdi bakalım nedir ilmel yakin? Bunları da ayrı bir bölümde tek tek incelemek istiyorum. İlmel yakin, aynel yakin, hakkül yakin. İlmel yakin, kısaca anlatırsak eğer, ilmel yakin, ilim açısından Allah'ın söylediklerine yakin hasıl etmektir. Öyleyse kimdir ilmel yakinin sahipleri? Bütün profesörler, doçentler, herhangi bir konuda derinlemesine araştırma yapan herkes ilmel yakinin sahibi olabilir. İlmel yakin kalp gözünü ve kalp kulağını gerektirmez. Bir insan kalp kulağına ve kalp gözüne sahip olmasa da ilmel yakinin sahibi olabilir. Dünya üzerindeki herkes bu yetkiden istifade edebilir. Ama aynen yakin deyince orada durun. Bir mürşit hem ilmel yakinin hem aynen yakinin hem hakkül yakinin sahibidir. Birinci basamaktan 21. basamağa kadar gelen bütün basamaklarda ilmel yakin duruma hakimdir. Yetmez. İlmel yakin velayetin 4 kademesinde de hükmünü icra eder. Fena makamı, beka makamı, züht makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun Allah'a teslimi. Aynen yakin muktesef hak olarak bundan sonra başlar ve 27. 26. basamakta aynel yakin standartına girer kul. Daimi zikrin sahibidir. Hullerbap olmuştur. Kalp gözü mutlaka açılır. Kalp kulağı mutlaka açılır. Allah'ın bütün gösterdiklerini görmeye başlar. Allah'ın söylediği her şeyi işitmeye başlar. Bir muhabere Allah-u Teala ile onlar arasında mutlaka kurulur. Konuşma dizaynı. Ne görür Hullerbap? Hullerbap kimdir? Daimi zikrin sahipleri. Ali İmran Suresi 190 ve 191. ayet-i kerimeler. O Hullerbap kullarım var ya, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. İşte daimi zikrin sahibi olan herkes de kalp gözü açılır ve kalp kulağı açılır. Bu, ilmin ötesine geçişin temel işaretidir. Ne zaman kişinin kalp kulağı ve kalp gözü açılmışsa o ilmen yakini aşmış, aynen yakinin huzurlarına girmiştir. İlim hududunu aşmış, irfan hududunun içine girmiştir. İlim hududunu aşmış, hikmetin içine girmiştir. Hikmetin birinci kademesi Ulu'l-Elbab kademesidir. Ve Ulu'l-Elbab'da kişi yalnız zemin katı görebilir. Zemin kattaki bütün dergahları görebilir. Ana dergahı görebilir, altın kapıyı görebilir. Ve zemin katın bütün standartlarının, sırlarının sahibi olur. Zemin kattaki ana dergahta hem 7. kata kadar çıkabilenleri hem de 7. katın kendisine çıkıp da fethi tamamlayabilenleri 7. katın sonuna kadar görmek imkanı bu kişi için söz konusu değildir. Ama çıkabilenlerin hepsini zemin kattayken görmek imkanının sahibidir. Hikmetin birinci kademesi, Ulu'l-Elbab kademesidir. Sadece zemin katı görür kişi. Bunlar artık irfan ehlidir. Kalp gözü açılmıştır. Ne zaman bir insanın kalbindeki basiret, basar hassası çalışmaya başlarsa, kalp gözü açılırsa, o kişi artık basiretin sahibidir. Bu onun irfan ehli olduğunun kesin işaretidir. Bir sonraki basamak, nefsteki %9 nispetindeki karanlıkların yok edilip, kişinin sonsuz bir nura kavuştuğu yer, kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına, nefsinin kalbinin hiçbir karanlık kalmamacasına sonsuz nura kavuştuğu yer. İşte burası ihlas makamıdır. İhlas makamı hikmetin ikinci ve son kademesidir. Burada Allah Teala o kişiye zemin katı değil, ondan sonraki üst katları göstermeye başlar. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat, yedinci kat, yedinci katın yedi tane alemi. İşte yedinci katın yedi tane aleminin sonu Sitrül Müntaha'dır. Sitrül Müntaha'ya kadar bütün sırlar burada açılır. İşte bu kademeye Allah-u Teala aynel yakin adını vermiş. Ayn varlıklar anlamına geliyor. Aynı zamanda aynın
söz itibariyle bir başkanlığı göz. Görerek kişinin ulaştığı yer varlıklar aleminin son noktasına kadar aynel yakini ifade eder. Aynel yakinin birinci kademesi hikmetin birinci kademesi ullelbaptır. Yalnız emin kat görmüyor. İkinci ve üst kademesi hikmetin son kademesi ihlas makamıdır. Yedi tane kat ve yedinci katın bütün alemleri yokluğa kadar bütün alemler burada görünür. Öyleyse burası hikmetin bittiği yerdir. Aynel yakinin bittiği yerdir. Bundan sonra Allah Teala kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Ne zaman? O kişinin nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmadığı noktadan başlayarak yedi tane gök katını ayrı ayrı görmesi ve hepsini aydınlatması belli bir zaman olacaktır. Bütün bu katlar hakkında kesin bilgiyi görerek alan bu kişi Allah Teala'dan sadece görmenin değil, öğrenmenin de standartlarında öğrenecektir. Yetmez. Allah Teala konuyla alakalı bütün ayetleri gösterecektir. Böylece gören, Allah Teala'dan konuyu öğrenen ve Kur'an-ı Kerim'deki bu konuyla alakalı bütün ayetlerle tahkim olan bu kişi tahkim edilmiş bir imanın sahibidir. Bu kişi aynen yakinin sahibidir. Yetmez. Allah Teala bu yedi katın tamamını gördükten sonra, yedinci katın yedi alemi de geçildikten sonra görerek bu kişi için artık yeni bir nokta gelecektir. Salah makamı. Kim Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse Allah'ın bütün yeminlerini, bütün sözlerini tekrar etmek suretiyle kişi tövbe-i nasuhu gerçekleştirir. Ve başının üzerinde daire şeklinde bir nur oluşur. Tahrim suresi 8. ayet-i kerime Allah Teala bu nura salah nuru diyor. İşte burası aynen yakinden hakkül yakine geçiştir. Çünkü kişi burada sitedin müntahadan öteye yokluğa doğru bakar. Artık Allah Teala yokluğu gösterir ona. Ve yoklukta Allah'ın zatına kadar olan bütün sonsuz mesafeler gösterilir. Ve en sonunda Allah kendi zatını da bu kişiye gösterir. Gösterdiği an Hakk'a da yakin hasıl etmiştir. Hakkül yakinin sahibidir. Bütün mürşitler Hakkül yakinin sahipleridir. İlmel yakin, aynel yakin ve Hakkül yakin üçünün de sahibi olmadan Allah'ın tayin ettiği bir mürşit olamazsınız. Öyleyse irşat makamı demek ki nefsindeki bütün afetleri yok etmiş, ihlas makamının sahibi olmuştur. Bu aynel yakin ifade eder. Daha da öteye geçmiştir. Hakkül yakinin de sahibi olmuştur. Öyleyse mürşit odur ki bütün bu işaretlerin sahibidir. Sonra Allah Teala başka bir açıdan mürşidin tarifini yapıyor. Diyor ki onlar ki Allah'a teslim olup da Allah'a çağıranlardır. Onlardan daha güzel sözü kim vardır? Fussilet suresi 33. ayet-i kerime. 34'te ve 35'te Allah Teala onların kötülüğe iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Burada yeniden şartlar görüyoruz. Birinci şart Allah'a teslim olmak. İkinci şart Allah'a çağırmak. Üçüncü şart kötülüğe iyilikle mukabele etmek. İşte mürşitler üç basında sahibidir. Allah'a teslim nerede olmuş? 21. basamakta ruhunuzu Allah'a teslim edersiniz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Ancak bundan sonra irşat makamının sahibi olursunuz. Ve Allah'a çağırırsınız. İşte fizik vücudun teslimini Allah-u Teala Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde şöyle anlatıyor. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُسْلِمُونَ O kişiler ki nefslerin fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişlerdir ve dinde muhsinler olmuşlardır. Fizik vücutları onlardan daha sen kim vardır diyor Allah Teala. Fizik vücudun teslimi makamı. Ve son teslim nefsin teslimi. Beyine suresi 5. ayet-i kerime. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhsisine lehutnine hünefaye. Onlar emrolunmadılar.
dinde ihlas sahibi, dinde muhlis kullar olmakla emrolundular. Yani nefslerini muhlis kılan kişiler olmakla emrolundular. Halis kılan kişiler olmakla emrolundular. Burada nefslerin de Allah-u Teala'ya teslimi söz konusu. Çünkü nefs için başlangıçtaki konum sadece karanlıklarından ibaret olan, sadece afetlerden olan bir nefs kalbi iken, bu konumda bunların hepsi yok olmuştur, karanlıklar, afetlerin hepsi yok olmuştur. Yerini ruhtan gelen hasletleri temsil eden Allah-u Teala'nın nurlarına vermişlerdir. Bunlar fazıllardır. Ruhun hasletlerini temsil eden, faziletler adıyla anılan Allah'ın katından gelen nurlardır ki kalbi %100 onlar işgal etmiştir. Yani nefs kalbi artık tam bir ruh kalbine dönmüştür ve ruhun bütün özellikleri nefse temsil edilmektedir. Öyleyse nefs artık yalnız hayra çağıran bir özellik kazanmıştır. İşte bu nokta ihlas noktasıdır. Nefsin de Allah'a teslim olduğunu gösterir. Öyleyse onlar ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağıranlardır sözünün birinci kısmı burada noktalanıyor. 27. basamak. Allah'a çağıranlardır. 28. basamak. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a çağırıyordu. İşte Yusuf suresi 108. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle söylüyor: Habibim, o müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin görerek, Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe irşat makamının sahibiydi ve Allah'a çağırıyorlardı. Biz de Allah'a çağırıyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın mürşit konusundaki açıklamalarının bu yeni safhasında ne görüyoruz? Allah'a teslim olma vasfı. Bütün mürşitler eğer Allah tarafından tayin edilen bir mürşitse mutlaka Allah'a üç desimlerini tamamlamışlardır. Sonra ve Allah'a çağırmak temel görevleridir. Farklılığı anlatabiliyor muyum acaba? Bir bütün ülkenin din alimlerini düşünün. Hiçbirisi insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştığına inanmıyor. Kur'an-ı Kerim'deki 73 tane ayet-i kerimeyi yok sayıyorlar. Ve halk onlara böyle bir şey var mı diye sorduğunda yok diyorlar. O zaman 73 tane ayet-i kerimeyi inkar etmiş oluyorlar. Böyle bir dizayn içerisinde biz Allah'a çağırıyoruz. Farkı anlatabilmek için söylüyorum size. Mürşidin vasıflarının bir tanesinden bahsediyorum. Allah'a çağırmak. Bütün mürşitler Allah'a çağıranlardır. Mürşit kimdir? Kötülüğe iyilikle mukabele edendir. İşte Allah-u Teala'nın indinde kötülüğe iyilikle mukabele etmek son derece üst seviye bir olaydır. Davranış biçimlerinizin başkalarıyla alakalı olan kısmında hedefleri tayin ederken iki ayet-i kerimede üç şey söylüyor Allah-u Teala. Birinci ayet-i kerimede kısas sizden evvelki kavimlerin üzerine yazıldığı gibi size de yazıldı, size de farz kılındı. Ondan sonra diyor ki Allah-u Teala ama affederseniz daha hayırlıdır. Nefslerini tezkiye etmeyenler, kısas uygular. Velayete ulaşıp da henüz daimi zikre ulaşmayanlar onlar affedicilerdir. Ama daha ötesi Fussilet suresinin 35. ayet-i kerimesi. Onlar kötülüğe iyilikle mukabele edenlerdir. İşte kötülüğe iyilikle mukabele etmek konunun temelinde yatar. Bütün mürşitler başkalarının kendilerine yaptığı kötülüklere iyilikle mukabele edenlerdir. Bilirler. İnsanlar vardır onları öldürmeye çalışır. Bilirler kim olduğunu. Ama onları kızamazlar. Onlara gene de iyilik etmekte devam ederler. Onlardan vazgeçmezler. Onların da belki bir gün Allah-u Teala'nın yoluna gireceğini ümitle beklerler. Hep yaptıkları şey yardımdır, yardımdır, yardımdır. Öyleyse mürşit kimdir? Mürşit kötülüğe iyilikle mukabele edendir. Mürşit kimdir? Hacet namazı kılındığı zaman Allah'ın hacet namazı kılanlara gösterdiği kişidir. Mürşit. Allah-u Teala kimin mürşit olduğunu en iyi bilendir.
Öyleyse kim hacet namazlık olarak Allah'tan talepte bulunursa, ya Rabbi benim mürşidimi göster diye, kişi eğilse Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte Allah Teala kimi gösteriyorsa, o kişi ona inanmadığını düşünün, bir daha kıldı aynı kişi gösterilir. Bir daha kıldı aynı kişi gösterilir. Bazısına hacet namazı kılmadan defalarca gösterilir. Bazısına hacet namazı filan kılmadan kalp gözünü açar Allah Teala, devamlı mürşidini gösterir. Yanındadır mürşid. Nereye gitse onunla beraberdir. Kişi evvela buna inanamaz. Nasıl olur der, ben yanımda birisini görüyorum her zaman. Ben nereye gidersem gidiyor. Evet. Allah Teala dilerse böyle yapar. Dilerse hacet namazının kılındığı anda gösterir. Dilerse hacet namazı kılınmadan rüyalarında devamlı onu göstermeye başlar. İşte her şeyin çok güzel olduğu bir devre. Bu minber üzere, yani gösterme açısından size bir küçücük misal anlatmak istiyorum. Bizim başımızdan geçmişti. Ablamızla beraber Bursa'da bir hanım terzisine gittik. Tabii biz dışarıda kaldık. O içeri girdi. Ben de karşıdaki bir tane mescide yöneldim. Mescitten içeri girdim. Birisi ortada süpürüyor. Başkalarını da görüyorum, görünmeyenleri. Ve konuşuyoruz onunla. Böylece ben saatlerin nasıl geçtiğini anlamadım. Dinledim bütün macerasını kişinin. Diyor ki, buranın sahibi Bahçı Sultan'ınız diyor. Bursa'da oluyor olay. Rüyamda karşıma çıkmaya başladı. Diyor ki, başıma taş düştü, gel bu taşı kaldır. Evvela diyor, inanmadım ben bu işe. Sonra diyor, rahatsız etmeye başladı beni. Kendim rahatsız olmaya başladım, hizmet edemedim diye. Bir gün diyor, gidip kaldırdım diyor taşı. Mezar taşını kaldırdığım zaman baktım, gerçekten başına taş düşmüş. Yüzyıllar evvel ölmesine rağmen diyor, sanki henüz ölmüş gibi, kefenin içinde hiçbir çürüme izi görünmeyen, hani sıcaklığını muhafaza eden bir olay. Ondan sonra diyor, taşı aldım oradan, tekrar diyor kapattım diyor mezarı ve diyor geldim kendimi buraya adadım. O günden bu tarafa diyor, buranın diyor bekçisiyim. Hay Allah razı olsun dedik, saatler geçti. Saatler sonra ablamı gördüm camda ve oradan ayrıldık. Oradan birkaç gün sonra oradaki bir imama anlatıyordum ben tasavvufu. O zat konudan sonra, anlatma bittikten sonra bizi arabaya kadar geçirdi. Araba da şeyin önündeydi, bu söylediğim mescidin önünde. Benim de aklıma gelmiyor mescide bakmak, arabaya doğru yürüyoruz. Ben dedim, bu Bahçı Sultan Cami şeyi mescidi dedim, ne kadar güzel içerisi tertemiz falan. O da bana garip verip baktı, nereden biliyorsunuz dedi içerisinin tertemiz olduğunu. E dedim, dün oradaydım, içerideydim. 20 seneden beri kapalıdır dedi bu mescid dedi. Gerçekten mescide doğru döndüğüm zaman mescidin kapıları kapalıydı. Yani Allah'ın dostlarının nasıl davet edildiğini gördünüz. Ölmüş Bahçı Sultan yüzyıllar evvel. Ama yaşamakta olan birisini oraya çağırıyor, davet ediyor. Her gece görüyor kişi rüyasında onu. Kim o rüyayı gösteren ona? Allah gösteriyor. Evliyasına yardım ettiriyor. İşte odur mürşid. Rüyalarda görülen, değişmeyerek inancı kesinleştiren insanlar bunlar. Allah Teala bugüne kadar hamdolsun yüz binlerce insana bizi gösterdi. Bizden hep keramet söylüyorlar. Keramet, bir keramet göster de bütün bu fasıllar bitsin. Biz onlara biz şöyleyiz böyleyiz diye anlatır mıyız bunu hiç? Biz size anlatıyoruz. Ve zaten söylediklerimize onların inanç müesseseleri inanmaları için müsait değil. Bir faydası yok. Ama sizlerin bunu bilmesi tahkik imkanınızda olduğu için çok güzel bir şey. Onlar o imama gitseler, imam onlara söylese ki gerçekten böyle böyle oldu diye, imama da inanmazlar. O zaman ne kıymeti kalıyor ki bizim onlara bu konuda bir şeyler söylememizin? Ama mürşit olur ki hacet namazı kılanlara Allah Teala gösterir. Bazen bu söylediğim olayda olduğu gibi
Hacet namazı kılmadan da gösterir Allah-u Teala. Defalarca gösterir. Ve kişiyi adeta mecbur eder gidip o işi yapmaya. Allah'ın bütün güzellikleri onların üzerindedir. Mürşit kimdir? Mürşit, Allah'tan aldığını diğerlerine iletendir. Çünkü mürşitler sadece fizik alemin bilgilerinin değil, onun ötesinin irfanının da sahipleridir. İlmin ve irfanın sahibi olan insandır mürşit. Kalp gözü mutlaka açıktır, kalp kulağı mutlaka açıktır. Ve fiziği de, fiziğin ötesini de görendir. Mürşidin öğretmenden farkı nedir? Öğretmen öğretir. Mürşit sadece öğretmez, öğretir ve yaşatır. Öyleyse öğretmen kimdir? Öğretmen kişinin aklına hitap eden kişidir. Mürşit kimdir? Mürşit kişinin sadece aklına değil, fizik vücuduna da, nefsine de, ruhuna da hitap eden kişidir. Ne demek istiyoruz? Sadece mürşide ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki mührü Allah açar. Eğer mürşidinize ulaşamazsanız bu kapı, bu mühür daima nefsinizin kalbini, kalbinin Allah'a açılan kapısını kapalı tutacaktır. Bir tek şartla kalbinizdeki mühür açılır, mürşidinize ulaştığınız zaman. Yetmez. Aynı şartla Allah-u Teala kalbinizin içine iman yazar. Mürşidine ulaşamayan bir kişinin başının üzerine hiçbir zaman mürşidin ruhu gelmez. Söz konusu olan müdafaa altına kişi alınmaz. Her zaman açıktır şeytanın tuzaklarına. Ama kim mürşidine ulaşırsa başının üzerine mürşidin ruhu gelir. O muhafaza altına alınır. Mürşid kimdir? Onları muhafaza altına alan kişidir. Mürşid kimdir? Kişinin kalbine imanın yazılmasına sebebiyet veren kişidir. Sadece Allah'ın gerçek mürşitlerinin önünde gerçekleşir bu iş. Eğer o kişi gerçek bir mürşit değilse, onun elini öpen hiç kimsenin kalbine Allah imanı yazmaz. Öyleyse mürşit kimdir? Ona ulaşıldığı zaman kişinin ruhu vücudundan ayrılıp da Allah'a doğru seyrisülük adlı bir sistemin, bir yolculuğun başlamasını icap ettiren kişidir. Sadece gerçek mürşitlere ulaşıp da onların önünde diz çöküp tövbe edildiği zaman insan ruhu vücuttan ayrılır. Mürşit kimdir? Manevi bir dergahının birçok kişiler tarafından gözlendiği kişidir. Orada ana dergahta Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ana salonda müderristir. Ama o salonun üst tarafında bir başka salonda ana dergahın sahibi, huzur namazının imamı, zamanın halifesi, yedinci katın fethini tamamlamış olanlara özel bir eğitim göstermektedir. Öyleyse bir tarafta yedinci kata kadar çıkanlara eğitim veren bir müessese, hemen onun üst tarafında yedinci kata ulaşıp da fethini tamamlamış olanların Allah'a ulaşmak üzere hazırlayan bir başka müessese. Mürşit odur ki bütün bu safhaların sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse mürşit bir öğretmen midir? Hangi öğretmen böyle vasıfların sahibi olabilir? Muhakkak ki öğretmenlik müessesesi bu dünyadaki en üstün müesseselerden bir tanesidir. Ama irşad müessesesi onun çok ötesinde farklı bir olayı simgeler. Ve fiziğin ötesine geçiren kişidir mürşit. Fizikten fizik ötesine ulaştıran kişidir mürşit. Her yerde her zaman kişinin yardımına ulaşabilen kişidir. Öyleyse hepinizin mürşidinize ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek ve bu sebeple dalalete, hidayete adım atmanıza sebep adım atmanız için dua eden bir kişi olarak hepinizin cennet ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden niyaz eden bir kişi olarak Allah-u Teala'nın indinde El-Fatiha ve As-Salavat.

0: İman, sadece sevgisini bildir. Allah'tan bir insanlara, bir çağlayan dinleyi her zaman Allah'ın sevgisi açıktır. Ve Allah'a kadar sizden istediği şey, bizden de çevremize aynı sevginin akmasıdır. Nasıl yüce yaratıcımız olan Allah bizlere sevgi gönderiyorsa, bizi çok seviyorsa ve her an Allah'ın bize karşı sevgisi ondan bize doğru söylediğim gibi bir çağlayan gibi akmaktaysa, bizden de çevremizdeki insanlara sevgi yayılmasını istiyor Allah-u Teala. Sevgi, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın ihsanıdır. Ve ruhumuzun en değerli hasleti sevgidir. Nefsimizin nefretine karşılık, nefsimizdeki sevgisizliğe karşılık, öfke, gayz, nefret, kin, haset nefsimizin afetleridir. Ruhumuzda ise bütün boyutlarıyla sevgi vardır, bütün boyutlarıyla sevgi hakimdir. Öyleyse sevginin hakim olduğu bir ruha dikkatle bakın. Bütün ruhlar programlandıkları gün, Allah-u Teala tarafından programlandıkları gün ahsen olmuşlardır. Ahsen bir şeyin en güzeli demek. Ondan daha güzel olmayan demek. Öyleyse bütün insanların ruhları ahsendir. Çünkü ruhun 19 tane hasletinin hepsi Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yapacak şekilde dizayn edilmiştir. Yasak ettiği fiillerden hiçbirini işleyemeyecek şekilde dizayn edilmiştir. İşte ahsen olmanın birinci kesiminde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek var. Ve yasak ettiği hiçbir fiil işlememek var. İkinci kesiminde güzellerin en güzeli olmak var. İşte siz de Allah'a karşı güzellerin en güzeli olmak istiyorsanız o zaman sizden çevrenize nefret değil, sevgi atmasını sağlayın. Başka insanlar size karşı buğz edebilirler, sizi sevmeyebilirler, size öfke duyabilirler, nefret duyabilirler. Ama siz onları sevmek mecburisiniz. Eğer tasavvuf erbabıysanız, tasavvuftan birisiniz, onları yerde bırakın. Sevmek mecburisiniz. Evet, sözlerimin geri kalanı namazdan sonra çünkü vakit geldi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerine sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bulunmak için Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Sohbetimizin başlangıcında sevgiden bahsetmiştik. Sevgi bütün kötülüklere mani olabilecek olan en büyük silahtır elinizde. Allah-u Teala'dan size doğru çağlayan gibi akan bu sevgiyi sizin de başkalarına devretmeniz, yönlendirmeniz gerekli. Bunlar 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'in bizlere örnek gösterdiği sahabe öyle yapmışlardı. Âl-i İmrân suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, ey sahabe! Onlar, o düşmanlarınız olan kafirler size buğz ettikleri halde, size karşı öfke duydukları halde, kin duydukları halde, siz onlara karşı gene de sevgi beslersiniz, muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe tabi olursunuz. Kitabın bütününe tabi oldular hepsi. Daimi zikrin sahibi oldular. Kitabın bütünü çok yönlü bir olaydır. Kitabın bütününe tabi olmak, zamanın bütününü zikirle geçirmek anlamına gelir. Zaman açısından kitabın bütününe tabi olmak. Çünkü Allah Teala daimi zikri farz kılmış. Vücutlarınız açısından, üç vücudunuzu da Allah Teala'ya teslim ettiğiniz zaman kitabın bütününe tabi olursunuz. Yalnız ruhunuzu teslim etmeniz yetmez. Fizik vücudunuzu da teslim etmeniz gerekir. En son nefsinizi de Allah Teala'ya teslim etmeniz gerekir. Kur'an-ı Kerim'in bütününü yaşayacaksınız. Yani Kur'an-ı Kerim'deki bütün ayet-i kerimeler sizler için geçerli olacak. Allah'ın farz kıldığı her şey. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmakla kalmayacaksınız, onun ötesine taşıyacaksınız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerini tatbik edeceksiniz hayatınızda.
1: 5 vakit değil 7 vakit namaz kılacaksınız. Ramazan ayının ötesinde her perşembe günü oruç tutacaksınız. Kandil günlerini tutacaksınız. Zekatınıza en az 2 kat vereceksiniz. Ve her açıdan Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmayı öğreneceksiniz. Daimi zikrin ötesinde zikri külliye geçmeniz lazım. Bütün huzurlarınızın Allah'ı zikretmesi gerek. Yani ister zaman açısından, ister mekan açısından, ister vücutlarınız açısından, ister Kur'an-ı Kerim'in bütün ayet-i kerimeler açısından ama Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi olmakla mükellefsiniz hepiniz. Onlar gibi. Biliyorsunuz ki zamanımızda Kur'an-ı Kerim'in bütünü tatbik edilmiyor. İnsanlar Allah'a ezelde verdikleri yeminlerini, misaklarını ve ahdlerini unutmuşlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üzerlerine farz kıldığı halde unutmuşlar. Sonra Allah'ın daimi zikir farzını, irşad farzını ve teslim farzını unutmuşlar. Artık bunların ne olduğu bile bilinmiyor. Değil insanlara farz olarak öğretilmek, farz olarak tatbikatını yaptırmak, artık bunların ne olduğu bile zamanımızda bilinmiyor. Allah-u Teala ile olan ilişkilerinize dikkat edin ki o Kur'an-ı Kerim'in bütününü emreder. İşte Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ettiğiniz zaman en üst boyutta olan bir hususa tabi olacaksınız. Ruhunuzun en üst boyutta olan hasreti, sevgi. İşte bu sevgiyi had safhada kullanmak mecburiyetindesiniz. En üst boyutta sevginin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Ve başka insanların size karşı buğz etmesi,

hepinizin şiarı bu olmalı. Sevginin sizi götüreceği yer orasıdır. Kötülüğe karşı iyilikle mukabele edeceğiniz bir yer. Oraya ulaşacaksınız. Allah Teala Fussilet Suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir mürşit tarifi veriyor. Diyor ki Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Dikkat edin, bu tarif sahabeye tam olarak uyuyor. Hepsi Allah'a çağırıyorlardı. Çağırıyorlar mıydı? Evet, Yusuf Suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Habibim, de ki benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'ı görerek Allah'a çağırdığımız yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bütün sahabe Allah'ı görmüş ve Allah'a çağırıyorlardı. Siz de Allah'a çağıracaksınız. Öyleyse Allah'ın mürşit talebine bakın. Fussilet 33. Ben Allah'a teslim oldum deyip de Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'ın mürşitlerinden daha güzel sözlü kim vardır? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam iki kelimelik bir hadisi var. Susan kazandı diyor. Susan kazandı. Sadece bu kadar, iki kelime. Ne demek istiyor acaba? İnsanlar var, çok konuşurlar. İrşad makamının önüne geldikleri zaman iki dakikada anlatılması mümkün olan şeyleri yarım saatte anlatırlar. Böyle yaptıkları zaman irşad makamının o zaman içerisinde onlara vermesi mümkün olan bütün güzelliklerden kendilerini mahrum ederler. Eğer susabilselerdi irşad makamı konuşacaktı. Ve hem onlar faydalanacaktı hem de başkaları faydalanacaktı. Öyleyse ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Bir edep müessesesini kuruyor. Susan kazandı. Öyleyse irşad makamına ulaştığınız zaman anlatmanız lazım gelen şeyleri kafanızda evvela derleyin, toparlayın. En kısa sürede ama anlatmak istediklerimin hepsini hocama nasıl anlatabilirim diye bir düzeninde bulunun. 5 dakikada anlatacağınız şeyleri yarım saatte anlatmaya kalkmayın. Bu zamanın sizin tarafınızdan alınması ve kullanılması ama o zamanın başkalarına faydalı olmasına mani olmanız anlamını taşır. Hamdolsun ki artık bugünlerde bu konu layıklı biçimde yerlerine oturmuş görünüyor. Çünkü kardeşlerimiz gerçekten en kısa sürede lazım gelenleri artık anlatmaya başladılar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu emretmiş o zaman. Susan kazandı diyor. Yani en kısa sürede hemen anlatıp dinlemek vazifeniz. Dikkat edin, irşad müessesesinin var olmasının sebebi Allah'ın söylediklerini onun anlayarak sizlere anlatmasıdır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim Arapça dili üzerinden indirildi. Bütün sahabe Arap'tı. Selman-ı Farisi hariç, o Fars'tı, Farisi'ydi. Yani İranlıydı. Onun dışındaki bütün sahabe Arap'tı. Yani ana dilleri Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arapça indi. Ama onlar Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bilemezlerdi. Ancak lafzını o da kısmen bilebilirlerdi. Onu da anlayamazlardı. Çünkü anlayabilmeleri için kavramların ne olduğunu bilmeleri gerek. O kavramlar ki asırlar boyunca öyle yanlış sonuçlara ulaşmış ki bugün insanlar bütün kavramları yanlış değerlendirmelere tabi tutuyorlar. Sahabenin ise hiç kavram bilmemesi söz konusuydu. Öyleyse onlar kavramları, yani Kur'an-ı Kerim'in lafzını, ruhundan vazgeçti. Lafzını da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmek mecburiyetindelerdi. İşte bu lafzı öğrenmelerine dikkatle bakın. Lafzın öğrenilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirildi. Daima bir dinleyen, bir de anlatan var. Daima bir öğreten, bir de öğrenen var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başka bir hadisi şerifi, mümin kulağından sulanır diyor. Mümin kulağından sulanır. Nasıl bitkileri onların köklerine su dökerek büyütürseniz, sizin de kulaklarınıza Allah'ın sözlerinin ulaşması söz konusu. Bunu sadece o sözleri ulaştırabilecek olan yetkililer ulaştırabilirler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim boyunca insanların

Allah'ın merdivenlerinde yükselmeleri, 28 basamağı aşmalarının işaretlerini taşıyan bütün ayetlere bakın. Hep bir anlatandan, bir de dinleyenden bahsediyor Allah Teala. İşte 3 ayet-i kerime. Birincisi Ali İmran 100, pardon, Bakara 151. Kema erselna fiküm resulen mülküm. Yetlu aleyküm ayetina ve zekiküm ve yuallimüküm mülk kitabe ve yuallimüküm ma'alem tekünü talimun. Böyle diyor Allah Teala. Ey sahabe, sizlere sizin aranızdan birisini peygamber olarak gönderdim. Ne yapsın diye gönderdim? Anlatıyor şimdi. Size Allah'ın ayetlerini okusun ve anlatsın diye. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ayetleri. Ama burada yalnız lafzı var. Lafızdan Allah Teala'nın muradı kavramlar. Kelime kavram kelimelerin ötesinde Kur'an-ı Kerim kavramlarını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretilmesi. Bugün ne yapıyoruz biz? Aynı görevi yapıyoruz. Kavramlar 14 asırda tamamen şeklini değiştirmiş. Asli raylarından çıkmışlar, sapmışlar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bütün insanlara ulaştırmak istediği kavramlar onlar değil. Onlar sapmış ve bugün insanların insanlara öğrettiği Kur'an-ı Kerim'i için içinden çıkılmaz bir hale getiren yanlış kavramlar, yolları sapıtan kavramlar halini almış. İşte bunları düzeltmek bizim üzerimizde vazife. Bu kavramların anlatılmasından bahsediyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri ama lafzı lafzi standartlarda ruha girmeden anlatılması. Lafzın aslı ve lafzın kavrama müteallik açıklamaları. Sonra sizin nefsinizi tezkiye etsin diye diyor. Bu kavramların anlatılması boyunca El Efendi sahabeyi emmare, levvame, mülkime, mutmaine, radiye, madiye ve tezkiye kademelerinde tezkiye etmeye vesile oluyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tezkiye tamamlanıyor. Ondan sonra kitabın öğretilmesine geçiyor. Artık ruha giriliyor. Evliya oluyor bütün sahabe. Kimin nefsi tezkiye olursa o Allah'ın evliyası olmuştur. Bu noktadan itibaren ruha girebilecek özelliğin sahibidir. Kitabın birinci ruhu fena makamı, ikinci ruhu beka makamı, üçüncü ruhu züht makamı, dördüncü ruhu musunlar makamı. Fizik vücudunda teslim edildiği, ruhun ve fizik vücudun teslim edildiği iki evre arasındaki zaman bu. Bu devre içinde Kur'an-ı Kerim'in dört ruhunu öğretiyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamlı öğretiyor. Sahabe devamlı öğreniyor. Yetmez. Bir öğretmenin yaptığı şey öğretmektir. Ama bir mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün sahabeye bunları öğretiyor ve yaşatıyor. Kur'an-ı Kerim dört ruhunu kitabın öğretilmesinde öğretiyor. Ondan sonra Allah Teala sahabenin kalp gözünü açıyor, kalp kulağını açıyor. Hikmet kelimesine geçiyorlar. Ulul Elbab ve İhlas. Daimi zikrin sahibi olan sahabe 6. velayet makamına ulaşıyorlar. İhlas'ta nefslerindeki bütün afetler yok oluyor. Hikmetin 1. makamı Ulul Elbab. Daimi zikre ulaştığınız zaman Ulul Elbab olursunuz. Daimi zikir sizi nereye ulaştırır? Hikmetin 2. makamına. Burada aynen yakinin sahibisiniz. Ta Sitret-i Münteha'ya kadar Allah Teala size bütün hakikatleri kalp gözünüze gösterecektir. Daha ötesinde ne var? Daha ötesinde tövbe-i nasuha çağrılmanız var ve salaha geçmeniz var. İşte Ali İmran bu Bakara suresinin 151. ayet girmesi salah makamı için hikmetin ötesi diyor. Hikmetin daha ötesi. Size öyle şeyler öğretir ki hikmette olmanıza rağmen siz onları bilmiyordunuz. İşte hikmette olanların bilmedikleri şeyler hikmetin ötesidir. Salah makamının gereğidir. Allah Teala bir gün bir seher vakti tövbe-i nasuha çağırır. Tövbe-i nasuhun neticesinde insanoğlu başının üzerinde daire şeklinde bir nur olarak salahın sahibi olur. Bu onun hakkın yakine geçişidir. Mutlaka Rabbini görür. İrşad makamına getirilecekse Allah Teala ona der ki irşada memur ve mezun kılındın. Böyle bir dizayn içerisinde kişi irşad makamının sahibi olur. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretim sistemine dikkat edin. Hep o konuşuyor, öğretiyor, sahabe öğreniyor ve öğrendiğini tatbik ediyor. Öyleyse sahabe Kur'an-ı Kerim'i Kur'an'dan öğrenmedi. Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğrendi. Biz de Allah'tan öğreniyoruz. Ve size Allah'tan öğrendiklerimizi öğretiyoruz. Siz Kur'an'ı öğreniyorsunuz, Kur'an'dan değil.
bizden öğreniyorsunuz. Biz Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan öğreniyoruz. Aynı şeyler bütün zaman parçalarında tahakkuk etmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu açıklamaları yapan kimdi? Hazreti Ebu Bekir'di. Sonra Hazreti Ömer'di, Hazreti Osman'dı, Hazreti Ali'ydi. Sonra tabiine bütün sahabeydi. Tebe'a tabiine tabiindi. Öyleyse insanlık tarihi boyunca hep Allah'tan aldıkları ilmi, daha bir adım atalım, ve irfanı başkalarına öğretenler ve yaşatanlar var. Bunlar Allah'ın mürşitleri. Dikkat edin, ne gördük? 28 tane kademeyi sahabenin nasıl açtığını gördük. Neyle? Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin öğretisiyle. Peki peygamberlerden evvelki ve sonraki devrelerde ne olmuş? Peygamberlerden evvelki devreler demekle neyi kastediyorum? Fetret devirlerini kastediyorum. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında, Hazreti Davut arasında kaç bin yıl olduğunu bilmiyoruz. Ondan da Hazreti Zebur'dan sonra Hazreti İsa'ya kadar ne kadar süre geçti bilmiyoruz. Ama Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne kadar 600 sene var. 600 seneden sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayata geliyor, yaşıyor. 1400 seneden beri de dünyada peygamber yok, olması da mümkün değil. İşte bu devrelerde bu öğretim görevini Resuller yüklenir. Resuller, peygamber olmayan Resuller, peygamberlerin bulunduğu devrelerin dışındaki her kabilde bulunan Resuller. Cuma 2'de, Âl-i İmrân 164'te bu Resullerden bahsediyor. Âl-i İmrân 164'te de Cuma 2'de de aynı şeyleri söylüyor Allah Teala. Başlangıçları farklı. Cuma 2'de diyor ki Allah Teala ümmilerin arasında Resul bahseden hayata getiren, bütün kavimlerde hayata getiren o Allah'tır. Âl-i İmrân 164'te diyor ki müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere bütün kavimlerde onların arasından, o kavimde yaşayanların arasından Resul bahseden hayata getiren odur. Demek ki bütün kavimlerde Resuller var. Peki bütün zaman parçalarında var mı? Bütün zaman parçalarında var. Çünkü Allah Teala bu son derece açık olarak söylüyor. Mü'min 40'tan biz Resullerimizi bütün kavimlere ard arda göndeririz diyor. Arası kesilmeden göndeririz. Bütün kavimlere gidiyor bir, arası kesilmeden gidiyor. Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz. Bütün kavimlere göndeririz. Hangi kavme Resul göndermişsek o kavimdeki insanlar, o Resuller onlara hoşlarına gitmeyen şeyler söyledikleri için onları ya inkar ettiler ya da öldürdüler diyor. Hangi kavme Resul gitmişse bütün kavimlere gitmiş, kaç tane Resul gelmişse gelmiş. Diyelim bir kavme 10 bin tane Resul gelmiş. 124 bin oldu söyleniyor bu Resullerin sayısını. Bu Resullerin hepsini yalanlamışlar. Ellerinden geldiği zaman da öldürmüşler. İşte görünen o ki bütün kavimlere ve hiç arası kesilmeksizin Allah-u Teala Resullerini devamlı gönderiyor. İşte bu gönderdiği Resuller ne yapıyorlar şimdi bakalım. Cuma 2'de de Âl-i İmrân 164'te aynı şey var. Allah'ın ayetlerini onlara okusunlar diye göndeririz onları diyor Allah Teala. Bakınız aynı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Onların neslerini tezkiye etsinler diye aynı. Onlara kitap öğretsinler diye aynı. Dikkat edin. Ayetlerin öğretilmesi de kitap. Kitabın öğretilmesi de kitap. Ama ayetlerin öğretilmesi lafız ve kavramların öğretilmesi. Ama kitabın öğretilmesi ruh. Lafzın, sözün ötesinde o sözün ruhu, içeriği, iç dünyasındaki manalar. İşte kitabı öğretmek için diyor Allah Teala gene devam ediyor ve hikmetin öğretilmesi diyor. 6. velayet makamına kadar bütün resimler öğretebilir. Ama 7. velayet makamını bu resimlerden sadece halife öğretebilir. Zamanın halifesi peygamberlerle eşit mirasın sahibidir. O hikmetin ötesinde öğretmenin etkisine sahip kalınmıştır Allah-u Teala tarafından. Öyleyse bütün bunları söylemekten muradımız ne? Bütün bunları söylemekten muradımız var. Şimdi Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak
en üstün velayet makamına ulaştırmış. Sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nefret mi ediyordu? Onu çok seviyorlardı. Hazreti Ali bir gün diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, seni çocuklarımdan da eşimden de daha fazla seviyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hayır diyor, ey Ali, olmadı. Bu konuyu diyor tekrar konuşacağız. Bir süre sonra Hazreti Ali geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, seni çocuklarımdan da karımdan da kendimden de fazla seviyorum diyor. Hah diyor Ali, şimdi oldu diyor. Beni diyor kendinizden de fazla sevmek durumundasınız. Sevmedikçe hedefe varmış sayılmazsınız. Hazreti Ali daimi zikrin sahibi olunca hakikati görüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylüyor. Seni diyor kendimden de daha fazla seviyorum diyor. İşte bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerinden daha fazla seviyorlardı. Peki ya o Taif'te Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerine atılan insan dışkısı, taşlar, her şey olmuş, ona alabildiğine hakaret etmişler, taşlamışlar, üzerine insan pisliği dökmüşler. Böylesine kötü davranan insanlara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor biliyor musunuz? Ellerini açıyor, ya Rabbi diyor, sen onları bağışla diyor, çünkü onlar bilmiyorlar diyor. Bilselerdi ne olurdu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle aynı saflarda olurlardı. Bugünün insanları da bilmiyor. Bilmedikleri için bir takım insanlar bizden nefretle bahsediyorlar. Onlar bizi sevemezler. Kulaklarında vakra var. Kalplerinde ekinnet var. Onlarla aramızda sevmeyi engelleyecek olan hicabı mestura adlı perde var. Onlar bizi sevemezler. Ama biz onları severiz. Biliriz ki hakikatleri öğrendikleri gün bizim saflarımızda olacaklar. Başka bir yerde olmaları mümkün değil. Öyleyse insanları düşünün. Allah'ın dostlarından bahsediyorsanız bilin ki onlar insanlar arasında birliği sağlamaya çalışırlar. Kavganın bitmesini, insanların hem iç dünyasındaki kavganın bitmesini sağlamaya çalışırlar, hem de dış dünyadaki kavganın bitmesini sağlamaya çalışırlar. Biz bu sevgi üzerine yaptığımız konuşmayla size neyi öneriyoruz? Hangi emrini öneriyoruz Kur'an-ı Kerim'in? İçinizde ve dışınızda sulhu ikame etmeyi. Bunun yegane çaresi sevgidir. Sevmek mecburiyetindesiniz. Severseniz mutlaka söylediğimi başarırsınız. Sevmeniz de daha çok zikretmeniz de mümkün. Bakınız ne diyoruz? Allah'ı en çok sevenler, Allah'ı en çok zikredenlerdir. Allah'ın en çok sevdikleri, gene Allah'ı en çok zikredenlerdir. Öyleyse daimi zikirden başlayın, sıfır zikre doğru indikçe Allah'ın daha az, daha az, daha az sevdiği insanlar vardır. Sıfır zikirden başlayın, daimi zikre doğru yürürseniz Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevdiği insanları göreceksiniz. Dikkat edin ki sevgi karşılıklıdır. Allah Teala siz onu bir ünite seviyorsanız sizi sonsuz ünite sever. Basit rakamlarla konuşayım. Bunun bin kat olduğunu düşünelim. Siz bir kat Allah-u Teala'yı sevin, Allah da sizi bin kat sevsin. Aslında onun çok ötesinde ya, kolay anlayasınız diye böyle konuşuyorum. Eğer siz Allah'a karşı sevginizi bir kattan iki kata çıkarırsanız, iki ünite severseniz Allah-u Teala'yı, Allah sizi bin bir sevmez, iki bin ünite sever. Sizin birer birer artan sevginiz Allah'ta biner kademelik, biner rakamlarla artar. Siz Allah'ı 3 ünite mi sevdiniz? O sizi 3000 ünite sever. Öyleyse onun sevgisi sonsuzdur. Ve sizden çok mu bir şey istiyor? Ben sizi sonsuz seviyorum diyor. Ey benim insan kullarım. Sizden de istediğim şey diyor. Benim bu sevgime dayanarak başkalarını siz de sevin. Hep bu kadar istediği şey. Severseniz Allah'ın o güzel emrine itaat etmiş olacaksınız. Unutmayın, sevgi zikrinizi arttırmanın en güzel metotlarından birisidir. Öyleyse başkası size bir kötülükte bulunmuş, siz de üzülüp duruyorsunuz. Hatta zikri terk ediyorsunuz, namazı terk ediyorsunuz. Neymiş falan diye size hakaret etmiş, kötü davranmış vesaire vesaire. Oysa ki birisinin size kötü davranması halinde ne yapmanız lazım geldiğini defalarca anlattık. Eğer birisinin davranış biçimi sizi üzebiliyorsa,
Bilin ki Allah'ın bundan iki tane muradı var. Ama muradı asla sizi üzmek değil. Allah'ın muradı o sizi üzen olay için sizi üzmek değilse Allah'ın muradı istikametine hareket etmiyorsunuz. Şeytanın muradı istikametine hareket ediyorsunuz. Tuzağa düştünüz. Eğer bir olay sizi üzdüyse tuzaktasınız. Neden? Allah Teala o olayla birisi size bir hakarette bulundu ve siz üzüldünüz buna. Tuzaktasınız. Neden? Allah Teala'nın muradına dikkat edin. Birinci muradı o size yapılan hakaret sebebiyle size derecat kazandırmaktır. Sizi hayra ulaştırmaktır. O kişinin küfrü, o kişinin kötü davranışı, hakareti size hayrı nasip kılmak üzere Allah'ın sadece bir hediyesidir. Unutmayın kazandığınız derecelerin kazanılmasında başkalarının size olan zulmü de var. Ve bu zulüm de derece kazandırır size. Hayra vesile teşkil eder. İşte Allah'ın birinci muradı size yapılan bir kötü davranışla size derece kazandırmaktır. Birçok insan bize gelip diyor ki bu Bosna'da şehit olan binlerce insanın yazık değil mi onlara? Biz de diyoruz ki hayır yazık değil. Hiç yazık değil. Çünkü onlar şehit oldular. Peygamberlerle, sıddıklarla ve şehitlerle beraber olmak imkanının sahibi oldular. Yetmez. Allah'ın görünmez ordusuna katıldılar. Allah'ın ordularının içine katıldılar. Öyleyse sizlerin de en büyük dileğiniz bu olmalı. Bu salondan birçok insanın şehit olacağını biliyoruz. Öyleyse muradınızın bu olması lazım, şehit olmak. İşte Adlerya'yı korkutan, Barbaros'a karşı korkutan şey bu. Sen diyorlar onun üç katısın, Donalman da üç katı, rüzgarı da arkandan alıyorsun, daha ne istiyorsun onları tükürüyle yutarsın. Siz diyor, bilmiyorsunuz diyor bu Osmanlı'yı diyor. Sizin ölümden korktuğunuz kadar onlar ölümü koşarlar diyor. Şehit olmak diyor, bir saçmalıktan bahsediyorlar diyor. Neyse diyor, ne olduğunu anlayamadım ama diyor, o şehit olmak yüzünden diyor, bunların hepsi diyor, ölüme böyle koşarak giderler diyor. Yaşamak için duyduğunuz o büyük sevgiyi onlar ölüme karşı, şehit olmaya karşı duyarlar diyor. İşte diyor, bu beni korkutuyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın güzelliklerini yaşamak en üst seviyede şehit olmakla geçerli. Onun ötesinde bakın, ihlasa ulaştığınızı düşünün, bir adım daha atın, salaha ulaştığınızı düşünün. Salaha ulaşanlarla şehitler aynı seviyede mütalaa ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu hedeflerine dikkatle bakın. Birisi size hakaret etti, nefsiniz ne der? Sen ona, onun sana olan hakaretinin daha fazlasıyla hakaret etsin. Nefsiniz hep bunu ister sizden. Sakın bu tuzağa kanmayın. Belki de bu söylediğimi siz ona ondan daha sert bir cevap verdikten sonra eve akşam gidip de bu meseleyi düşündüğünüz zaman akıl edersiniz. Şeytan o anda bu muhakemeyi yapamamanız için her şeyi yapar. Muhakemeyi yapsanız orada duracaksınız, frenleyeceksiniz kendinizi. Çünkü hazır bir noktaya ulaşacaktı. Çünkü sebep teşkil edecektiniz siz ona. Size daha çok hakaret etmesi için, belki bir yumruk atması için. Ama o size hakaret ettiği zaman siz ona diyorsunuz ki, diyorsunuz haklısın. Mutlaka bu olayda kabahat bendedir. Kabahati kesin olarak kabul ediyorum. Demek ki ben bu hatayı işlemişim. Allah'ın huzurunda beni affetmeni rica ediyorum diyorsunuz size hakaret eden adama. Şimdi onun yerine kendinizi koyun bakalım. Siz birisine bir hakaret ettiniz, o da size bunu söyledi. Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamazsınız. Yeni bir adımı atamazsınız. Çünkü adam sizin o ona hakaretiniz var ya, hakaretin sebebiyet hakarete sebebiyet verecek olan olay her neyse o olayı peşin olarak üstlenmiş. Evet diyor, kabahatli benim. Ve sizden diyor hatam içinde af diliyorum Allah'ın huzurunda. Bitti. İkinci adımı atamam. İşte taraflardan sadece bir tanesi bunu yapabildiği takdirde kavga başladığı yerde biter. Yoksa spiral mütemadiyen yukarıya doğru gelişir. Taraflardan biri hakaret eder, ikincisi de ona hakaret eder. Bir devre açmıştır spiral, daha yukarı çıkmıştır. Kavganın boyutu ateş.
Sonra o da hakaret ve kendisini kendine buymuştur sizin hakaretiniz üzerine. Bir merdiven daha yükseldiniz öfkeden. Onun üzerine siz de kendini tutamadınız. Siz ona daha beterini söylediniz. Bir merdiven daha yükseldiniz. Bir daire daha. Böylece spiral giderek yükselir. Öfke artar. Taraflar birbirini yaralamaya ve öpmeye kadar giderler. Bir mezara, bir hapse. Harika bir süreç. Öyleyse Allah'ın dediklerine dikkat edin. Öfkelerini yutanlar var ya diyor Allah-u Teala. Onları çok seviyorum diyor. Öfkelerini yutanlar. Öfkelendiğiniz zaman hemen sözlerimi hatırlayın. Deyin ki hocamız bize vaktiyle böyle söylemişti. Öfkemizi yutmamız lazım. Olayı yaşayıp da elinizden geleni ardınıza koymadığınız günün akşamında bunları hatırlarsınız. Sonra da kendi kendinize biraz kızarsınız. Ya gene hocamızın dediğini yapamadım. Aslında benim söylediğim değil bunlar. Bunlar Allah'ın söyledikleri. Ne yaparsanız düşmanlarınız değil, siz kazanırsınız. Yapamazsınız, düşmanlarınız kazanır. İşte spiralin başlangıç noktasındayız. Birisi size hakaret etti. O noktadasınız. Ne yapacaksınız? Bir madde bir hemen zikretmeye başlayın. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye içinizden zikretmeye başlayın. O zikir onu sizin nefsinizin kalbinde oluşturduğu bütün tortuyu alıp götürecektir. Ondan sonra da o kişiden onu hiç beklemediği bir davranışla af dileyin. İşte o zaman o kişi size ikinci bir saldırıda bulunmayı imkansız kılan bir davranışın karşısındadır. Asla ikinci adımı atamam. Öyleyse bunları ileride yapabildiğinizi göreceksiniz. Yapacaksınız. Ve en güzel bir şekilde hareket edeceksiniz onlara karşı. İşte eğer susmayı, zikir yapmayı ve affedilmeyi başarırsanız kavgayı bitirdiniz. Ne oldu acaba? Sonucuna beraberce bakalım. O kişi size o hakareti yapmakla derecat kaybetti. X kadar. Bunun 100 derece olduğunu düşünelim. 100 derece kaybetti. Kim kazandı? Kul hakkı doğdu. Size hakaret edildi. Yani başka birinin yaptığı fiil sizi zararlıydı etti. İşte kul hakkı doğduğu için onun kaybettiği derecatı siz kazanacaksınız. Bu nedir? Bunun adı hayra ulaşmaktır. Çünkü Allah Teala hayrı tarif ediyor. Size derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Size derecat kaybettiren bütün olaylar şerdir. Karşınızdaki kişi size hakaret ederek şer işlemiştir. Siz susmayı başardınız, affedilmeyi başardınız ve hayra ulaştınız. Zannetmeyin ki arkasından huzursuzluk duyarsınız. Hayır. Evvela şeytan gelip size şiddetle çıkar. Bak, el alem sana herkesin içinde hakaret ediyor, seni beş paralık ediyor, senin hiç izzet nefsin yok mu? Sen susuyorsun, bir daha üstelik hata sende olmadığı halde adamdan hata özür diliyorsun, af diliyorsun. Bu yapılır mı? Bu aptalca bir davranıştır der. Ve hemen geçer onun. Ateşi hemen geçer arkadan. Allah'ın o teskin edici güzelliği gelir. Ve ferahladığınızı hissedersiniz içinizin. Halbuki siz ezilensiniz o sırada. Hakaret edilen sizsiniz. Ama şeytanın birkaç dakika süren başlangıçtaki salvosu top ateşi bittikten sonra içinizi bir ferahlığın, huzurun kapladığını duyacaksınız. İşte o yapılması lazım geleni yaptığınızın kesin işaretidir. Ve bu kalıcıdır. Bu huzur hep içinizde devam eder. Şimdi tersini düşünelim. O size bir tane hakarette bulunmuş. Siz de ona bulmuşsunuz. Rahatlığınızı hissetmişsiniz. Nefsinizdeki afet, intikam afeti harekete geçti. Rahatlığınızı düşündünüz. Ona yeni bir imkan verdiniz. O da size daha ağır söyledi. Siz ona daha ağır söylediniz. Daha öteye geçerseniz yumruklaşacaksınız, tokatlaşacaksınız. Geçmediğinizi düşünüyorum. Arkadan şeytan size der ki o olsun der. İşte böyle olacaklar. O sana hakaret etti. Sen de onun ağzını payını verdin. Anladın mı der. Herkesin içinde. Ve der işte böyle intikamını al her zaman. Ama arkadan Allah-u Teala'nın söyledikleri gelince içinizi bir huzursuzluğun kapladığını göreceksiniz. Ve kalıcı olan ikincisidir. Hep önce şeytan gelir saldırıya geçer. Arkadan da Allah-u Teala söylediklerini söyler. Öyleyse
ne görüyorsunuz? İki davranış biçimi görüyorsunuz. Şimdi derecat açısından bakalım. O size hakaret etti, derecat kaybetti, siz kazandınız. Ama siz de ona hakaret ettiniz, kazandığınız derecatı aynen ona iade ettiniz. Eski tas eski ama derecat açısından sizin ikinizin sıfıra ulaştınız. Birinci olayda o hakaret ettiği için derecat kaybetti, siz de onu kazandınız. Ama ikinci olayda siz de ona hakaret ettiniz, siz kaybettiniz, o kazandı. Öyleyse başlangıçtaki gibi kazançlarıyla kayıplarınız birbirini götürüyor, kazançlarınızla kayıplarınız sıfır oluyorsunuz. Karşı tarafta sıfır oluyor. Ama ikiniz de birbirinizden hakaret yiyen birer insansınız netice itibariyle. Peki o size hakaret ettiği zaman susmayı başardınız. O kaybetti, siz kazandınız. O şerre ulaştı, siz hayra ulaştınız. İşte Allah'ın başkalarına size hakaret etmek imkanını vermesi bu asli sebebe dayanır. Sizin derecat kazanmanızı sağlamak için Allah-u Teala buna müsaade etmiştir. Derecatı kazandınız, yani hayra ulaştınız. Madem ki hayır derecat kazanmaktır, başka birinin yaptığı bu ters davranış size derecat kaybı kazandırdı. Sizi hayra ulaştırdı. İşte bu hayrı yer yerine oturtun. Allah-u Teala eğer içinizde sevgi varsa zaten sizin başkasına hakaretinizin mümkün olmadığını söylüyor. Gerçekten daimi zikre ulaştıktan sonra, hele zikri kübriye ulaştıktan sonra başkaları size nasıl davranırsa davransın onlara kızamadığınızı göreceksiniz. Diyelim ki birisi sizi zehirlemeye çalışıyor ya da öldürmeye çalışıyor herhangi bir şekilde. Ona kızamazsınız. Allah-u Teala asla kızmayı size kabul ettirmez. Hiçbir zaman sizi hangi şekilde olursa olsun öldürmeye çalışan bir insan için bir öfke duyamazsınız o makamda. Öyleyse onlar hep böyle düşündükleri için kaybedenlerden olacaklardır. Siz de hep kazananlardan olacaksınız. Allah-u Teala'nın indinde her şeyin en güzel olduğu bir noktaya mı ulaşmak istiyorsunuz? Öyleyse bunun merkezinde sevginin var olduğunu hiç unutmayın. Ruhunuzun en üstün hasleti nedir? Sevgidir. En zor oluşan şey. Çünkü göreceksiniz ki siz insanları sevmeye çalışırsınız ama sevemezsiniz. Bu sizden ziyade onlardan kaynaklanan bir şeydir başlangıçta. Daimi zikre ulaşana kadar olay hep böyle devam edecektir. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman bakacaksınız ki herkesi muhteşem bir şekilde artık seviyorsunuz. İşte böyle bir sevginin sizlere ulaşması sizin için Allah-u Teala'nın sevgi hasretinin, ruhunuzdaki sevgi hasretinin üstün olmasını ifade eder. Böylece Allah-u Teala ve Zekat Hazretleri'nin indinde bir hedefe ulaşırsınız. Sevmek. O zaman şöyle düşünün. Allah mı beni de seviyor, başkalarını da seviyor? Dikkat edin, Allah'ın buğz ettiği hiç kimse yoktur. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir muhteşem yelpaze açılır. Milyarlarca kanadı olan bir yelpaze. Allah'ın en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar. Öyleyse Allah-u Teala'yla insanların ilişkilerinde yalnız sevginin rol aldığını, sevgiden başka hiçbir şeyin mevcut olmadığını düşünün. Allah-u Teala size buğz eder mi? Etmez. Allah-u Teala sizi cehenneme atar mı? Atmaz. İnsanlar kendi kendini cehenneme atarlar. Allah-u Teala niçin atmaz? Çünkü atamaz. Kendi koyduğu kanunlar gereği bu mümkün değildir. Bir insan hiçbir şekilde başka birinin davranışları sebebiyle, yani kader sebebiyle derecat kaybedemez. Ne Allah'ın direkt olarak vücuda getirdiği olaylar, ne başkalarına müsaade edip de onların sizin üzerinize vücuda getirdiği olaylar size hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Kaybettiremez. Öyleyse hiçbir zaman başkalarının yaptığı davranışlar sebebiyle bir insan cehenneme giremez. Böyle bir şey mümkün değildir. Bütün cehenneme giden insanlar bilerek, isteyerek yaptıkları
kendi davranışlarının neticesinde cehenneme gitmişlerdir, gideceklerdir. Yalnız kendi davranışları, üstelik de bilinçli olarak yaptıkları, farkına varmadan yaptıkları gene onlara ceza yüklemiyor. Öyleyse insanların derecat kaybetmesi sadece kendi davranışları sebebiyledir. Başkalarına sevgi duymadığınız sürece, insanlardan nefret ettiğiniz sürece devamlı derecat kaybeden bir insansınız. Çünkü nefsinizdeki öfke afeti, kin afeti, haset afeti, intikam afeti, gayz afeti size devamlı derecat kaybettirecektir. Ona tabisiniz. Ama sevgi bütün bunları perdelediği zaman, yok ettiği zaman, daimi zikre ulaştığınız zaman sevginiz afetlere ait bütün faktörleri devre dışına çıkarmıştır. Artık afetler yok. Sadece ruhunuzun hasretleri var daimi zikirde. Oraya ulaşacaksınız. Bunların en büyüğü de sevgidir. O zaman hiç kimseye karşı nefret, buz, intikam, haset, kin beslemek imkanının sahibi değilsiniz. O noktadan itibaren sadece en güzel hisler sizinle beraberdir. O noktadan itibaren artık insanları seven birisiniz. Onlar mı? Onlar size yanlış davranışlarda bulunabilirler. Hakaret edebilirler, dövebilirler, öldürmeye çalışabilirler. Bu onların problemi. Ama siz onlara ne yaparlarsa yapsınlar, öfke duyamazsınız, kin duyamazsınız, intikam konusu neyse hiç giremezsiniz. Sadece Allah'ın emrettiklerini yaparsınız ve huzur içinde bir ömür geçirirsiniz. İnsan ömrü azdır veya çoktur. Düşünün bugüne kadar yüz binlerce nesil geçmiş Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa kadar. İster çok yaşasınlar, ister az yaşasınlar, hepsi toprak tutmuşlar, fizik vücutları. Hepsinin nesleri berzah halinde yaşıyor. Sonsuz bir yaşantı kıyamete kadar. Öyleyse bu yaşantının dizaynı içerisinde insanlar göreceksiniz. O insanlar Allah'ın bütün güzelliklerini yaşayan az veya çok büyük bir süre insanlar. Ama ömrünüz az veya çok diye hiçbir zaman huzursuzluk duymazsınız eğer daimi zikre ulaşmışsınız. Eğer Allah Teala size uzun ömür vermişse buna şükredersiniz. Allah'a daha çok hizmet edeceğiz diye. Kısa ömür vermişse gene şükredersiniz. Allah'ın o size verdiği imkan içerisinde en iyi hizmeti verebileceksiniz diye. Her ikisinde de insanları sevmeyi öğrenin. Davranışlarınızla sakın başkalarını bezdirmeyin. Sizden gelen davranışlar başkaları üzerinde o size kötü davranıyor şeklinde bir davranışın simgesini taşımasın. Hiç kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. İnsanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak var. Kimse sizden o bize kötü davranıyor diye bahsetmesin. Kimseye tahakküm etmeyin. İnsanları hükmünüz altına almaya çalışmayın. Hiç kimseye onların hoşuna gitmeyen şeyleri empoze etmeyin. Sonra yaptırmaya kalkmayın. Bilin ki bütün insanlar düşünme standartlarının sahibidir. Herkes kendi idraki kadar Allah yolunda hizmet verecektir. Onları teçhiz etmeye çalışmak başka şey, zorla hükmü altına almaya çalışmak başka şey. Eğer nefsinize tabi olursanız, insanları hep hükmünüz altına almaya çalışırsınız. Aksine nefsiniz müsaade etmez. Çocuklarınızı döversiniz. Onlar yanlış davranışlarda bulunuyorlar diye. Oysa ki göreviniz onları dövmek değil, onlara güzellikleri ve doğruyu öğretmektir. Öğretmeye çalışmak sizin vazifeniz. Çocuklar bunu algılayamazlarsa,
elinizden geleni gene de yapmaya mecbursunuz. Dayak hiçbir konuyu halledemez. Çocuğu sadece dayakla korkutursunuz. Ne yapar dersiniz? Aynı hatayı gene işler ama size söylemez. Hatanın arkasından bir de yalancılık istenir. Ama eğer onu yaptığı şeyin her neyse o hatası yanlış olduğuna ikna edebilirseniz bekçiyi çocuğun içine koyarsınız. O kendi içindeki bekçi sebebiyle aynı hatayı bir daha işlemez. Eğer eminse o yaptığı şeyin hata olduğuna o zaman o hatayı bir daha işlemeyecektir çocuk. Ona söz hakkı verin. Hayretle göreceksiniz ki bazılarında onlar haklıdır. O zaman da onların haklılığını kabul etmek mecburiyetindesiniz. Yani ben anneyim, ben babayım. Evet, benim söylediğim olur dediğiniz sürece yanlış şeyler yapmış olursunuz. Çocuk öyle bir konuda öyle bir müdafaa yapar ki bakarsınız siz haklı değilsiniz. Haklı olan o. Siz yanlış düşünmüşsünüz onu. Çocuk doğru düşünmüş. Mümkün. O zaman hatanızı kabul etmek mecburiyetindesiniz. Diyeceksiniz ki tamam. Bak burada sen haklısın. Bundan sonra hep böyle davranmanda hiçbir sakınca yok bana göre de. Ama ben başka sebeplerden dolayı senin şu sebeplerden dolayı yanlış yaptığını zannetmiştim. Sen de aynı sebepleri düşünürsen sen de onun yanlış olduğunu göreceksin. Ama senin mantığına göre ve senin içinde yaşadığın dünyaya göre gerçekten senin söylediğin gibi olması lazım. Doğruyu yapmışsın demek mecburiyetindesiniz. Bütün insanlarla olan davranışlarınızda onları severseniz onlara hakaret etmek değil, sevginizin görüntülerini sunarsınız. Hep elinizde bu güllerden olur. Onlara hep gül dağıtırsınız. Öyleyse insanları sevmek temel prensibiniz olmalı. 14. sıra bütün sahabenin yaptığı gibi, Cunus'un yaptığı gibi, Mevlana Celaleddin'in Rumi Hazretleri'nin yaptığı gibi, özellikle Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yaptığı gibi. Bakınız ne kadar açık ve net konuşuyor. Kur'an-ı Kerim'i tam olarak neredeki bir insan olarak, taraftaki bir insan olarak anlatıyor size. 4 kısa. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Peki bunun başı nasıldı? Hak şerleri hayır eyler. Bunu da anlamayacak bir şey yok. Hak şer olan olayları hayra çevirir. Zannetme ki gayr eyler. Gayr başkası demek. Yani zannetme ki hayır eylemenin dışında başka bir şey yapar. Yalnız bunu yapar hep şerleri hayır eyler. Zannetmediği gayr eyler, yönelip Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Başka bir size hakaret etmiş, güzel. Sizi övmüş, yine güzel. Ama ikisi de güzel. Sizi zemmetmesi kötü de, sizi övmesi güzel değil. Zemmetmesi de güzel, övmesi de güzel. Öyleyse siz eğer o övülmeye layıksanız, o sizi zemmetse de sizin umurunuzda olmaması lazım. Eğer anlasaydı sizi, zemmetmeyecekti. Sizi başkasına övecekti. Ama anlamamış, kalbinde hep haset var, kin var, nefret var, buğz var. Sizi anlayamıyor. Anlayabilmiş olsaydı size karşı sevgi duyacaktı ve sizden başkasına bahsederken de sahiste bahsedecekti. İnsanların hatalar yapması her zaman mümkündür. Bu hataları evvela onlarla konuşacaksınız. Onun hata olduğunu ona söylemek durumundaysanız bunu söyleyeceksiniz. Ve eğer uslanmıyorsa ve davranışları etrafındaki insanları birer birer rahatsız etmeye başlamışsa, daha ötesi tasavvufa ters düşüyorsa, o zaman bunu başkalarına da söylemek mecburiyetindesiniz. O davranış biçiminde kendilerine ortak ettiği insanlara da söylemek mecburiyetindesiniz. Ve halka giderek büyür. Ne yazık ki insanlardan bir kısmı daha ilk söyleyişinizde yola girdikleri halde, Allah'a izlediklerine döndükleri halde birçok insan bu istikamette kendilerini yapamıyor. Özellikle para ile ilgili konularda insanların hep yanlışlıklar yaptığını görüyorsunuz. Sizin kendisini yıkandığınıza rağmen sizin ilişki kurmaya çalışıp başkalarını da o parasal niyetlere ortak ettiği insanlara da konuşmanıza rağmen gene de insanların aynı hatayı işlemeye
devam ettiğini görüyorsunuz. Bu sadece üzüntülü bir konudur. Meseleyi Allah çözecektir her zaman olduğu gibi. Öyleyse dikkat edin davranışlarınıza. Davranışlarınız asla başkalarını zararlıyla etmemeli. Böyle bir olaya girecekseniz mutlaka teyit almaya çalışın. Ola ki Allah-u Teala müsaade etmeyecektir. Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Hiç kimsenin hiç kimseye zarar vermesi Allah'ın emri değildir. Aksine zararlar varsa onların kapatılması istikametinde bir faaliyetin sahibi olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün güzellikleri sizin için unutmayın. Ama yolun gereklerine riayet edin. Öyleyse 14 asır evvele bakın. Sahabe nasıl yaşamışlar? Onlar zengin olanın peşinde değillerdi. Onlar çok dar imkanlarla yaşadılar. Ama hepsi çok mutluydu. Saadeti bütün boyutlarıyla yaşadılar. Öyleyse her açıdan Allah'a karşı hesap vermek üzere hesap vermekte sorumlu olduğunuzu bilin. İnsanları parasal emellerinize alet etmeyin. Özellikle bu vakfın müntesiplerini. Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi bilendir. İnsanların kalbinden ne geçtiğini de. Hedefiniz oradan kazanacağınız paralarla yine vakfa ve Allah'a hizmet etmek olsa bile bunu başkalarına zarar vererek yapamazsınız. Aldığınız paraları ödemeyi usul haline getirin. Kimseye borçlu kalmayın. İnsanlar sizin için o parayı alır ama ödemez demesin asla. Böyle bir şeye hiç muhatap olmayın. Dikkat edin, bir tane ekmek 100 gram peynir sizi bir gün geçindirir. Ama başkalarından aldığınız ve ödemediğiniz her para sizi sorumlu kılar Allah'ın yolunda. Öyleyse sözlerimi dikkatle değerlendirin. Her açıdan siz tasavvufun örnek insanları olmak mecburiyetindesiniz. Daima verici olun. Daha çok verin. Ama daha çok alan asla olmayın. Öyleyse ne demek istediğimi yerli yerine oturtun. Allah'ın izniyle daha çok sevgili mi olmak istiyorsunuz? Daimi zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Külli zikre ulaşmak mı istiyorsunuz? Bütün davranışlarınızın içinde, parasal davranışlarınızın da Allah'ın söylediği biçimde olması lazım. Hiç kimse sizin için gelip bana Allah'ın evliyası böyle mi olmalıydı, benden aldığı parayı hala ödemiyor demesin. Ya da benden aldığı başka bir şeyi hala bana ödemiyor demesin. Üzerinizde vebal taşımayın. Bilin ki sizin mutluluğunuz hiçbir zaman başkalarından aldığınız paraların üzerine bina edilemez. Bu sizi ancak huzursuz, huzursuz, daha huzursuz kılak gördür. Sakın böyle bir davranışın içinde olmayın. Eğer olmazsanız Allah-u Teala'nın istediğiniz size başka yollardan daha çok verdiğini göreceksiniz. Paradan ne kadar elinize ettiğinizi çekerseniz o kadar para sahip olursunuz. Geçin derdi hayır. Böyle bir şey asla sizde tahakkuk etmez. Allah-u Teala'nın bereket adlı bir mefhumu var. Onu yaşarsınız. Özellikle sabit gelir olanlar bunu çok yaşamışlardır. Evinize misafir gelir. Siz de her ay aynı parayı alıyorsunuz. Misafir gelir günlerce sizde kalır kaç kişi birden. Ama o ay bakarsınız başka aylardan daha bolluk içinde geçirmişsiniz. Onlar kısmetleriyle gelirler. Allah eğer sizin bereketinizi arttırmak istiyorsa siz Allah'ın yolunda o bereketin mutlaka arttığını göreceksiniz. Ama ben çabamla bu işi yapayım. Başkalarının da konu adeti değil. Ondan bundan paraları toplayıp bir beceri istikameti yatırayım
Mutlaka buradan bir hedefe giderim derseniz gidemezsiniz. Bereket konusu böyle kazanılmaz. Siz paradan elinizi eteğinizi çektikçe Allah size beklemediğiniz kanallardan devamlı para gönderir. O zaman hiç paradan şikayet etmezsiniz. Size parasızlık hiçbir zaman yanaşmaz. Ve Allah bunu size verdiği bereketle sağlar. İşte burada her gece bir soframız kuruluyor, görüyorsunuz. İşte kardeşlerimizin karınca kalınca verdiği 5-10 kuruşla bu gerçekleşiyor. Ama burada yüzlerce insanın yemek yediği geceler oluyor. Hiçbir sıkıntı çekmedik bugüne kadar, Allah'a şükürler olsun. Bereket nereden geliyor? Allah'tan geliyor. Öyleyse hedeflere gitmeyi öğrenelim. Bu hedefler bizi mutlaka Allah'ın bütün güzelliklerine ulaştıracaktır. Sevmeyi öğrenin. Sevmek, üzerinden kalkamayacağınız veballer yüklenmemekten geçer. Yani hüsniye sahibi olabilirsiniz. Ben bu paraları alayım, bir iş kuracağım, onunla mutlaka kazanç sağlayacağım ve borçlarımı ödeyeceğim diye düşünebilirsiniz. Ama evdeki hesaplar çarşıya uymuyor. O paraları yok etmeniz de mümkün. Elinizde olmayan sebeplerle geriye alamamanız da mümkün. O zaman nasıl hesap vereceksiniz Allah-u Teala'ya ve o paraları topladığınız insanlara? Öyleyse rızaları da olsa bu istikametli bir gayretin sahibi olmamız gerekir diye Allah-u Teala'nın bir düşüncesi var. Allah'tan isteyin. O size mutlaka verecektir. O verecektir. Evinizin bereketini arttıracak olan odur. Ve mutlaka bunu yapar. Ama siz ondan değil de ben kendimden bunları sağlarım diye düşünürseniz genellikle bu istikamette yanılırsınız. Bu konunun kaç defa tatbikatını yaptık biz Mihir Vakfı olarak. Her seferinde şunu gördük. Allah-u Teala ticaretten yana bizim nasibimizi kesmiş. Ve her seferinde elimizdeki imkanları başkalarına kaptırdık. Böyle bir konunun oluşmasında falanca kardeşimiz suçlu mudur? Hayır, asla. Her seferinde bana sormuştur ne yapalım diye. Biz de Allah-u Teala'ya sormuştur. O sonuçla karşılaşmışızdır. Bu hepimizin alması lazım gelen bir ders. Bundan sonra öyle yapmayalım diye Allah-u Teala'nın bize dersi. Öyleyse hep helallerin içinde üzerinden kalkamayacağımız borçları yükümlenmeyerek hayatımıza devam edelim. Allah bize neyi nasip etmişse oradan elde ettiğimiz kazanç daima bizler için yeterli olacaktır. Allah her şeye kadirdir. Çözüm her zaman vardır. Allah'ın bereketi her zaman bizimledir. Öyleyse neyi görüyoruz? İnsanların mutlu olmaları her zaman mümkün. İşte mutluluk istiyorsanız söylediğim şartlara riayet edeceksiniz. Ve Allah'ın mutluluğunun ve huzurunun üzerinizde olduğunu hissedeceksiniz. Zaten örnek almanız lazım gelen insanlara dikkatle bakın. Onlar neden hep mutlu? Neden hiç mutsuz değiller? Onları öldürmek isteyen insanlar varken gene de mutlular. Öyleyse onların mutluluğunu temin eden bir faktör olması lazım. Sizde mevcut olmayan bir şey. Daimi zikir. İzmir'de bir kardeşimiz şöyle diyordu. Hocam ben tasavvufa girmeden evvel yüzlerce dua kitabı okudum. Her gece sabahlara kadar bu duaları okurdum. Şimdi tasavvufa girdim. Siz bana diyorsunuz ki zikret Allah-u Teala'nın ismini içinden tekrar et. Ben onu tekrar etmeye çalışıyorum. Ama sabahları uyanırken Yasin okuyarak uyanıyorum. Sabahları uyanırken başka bir duayı binlerce defa okuduğum bir duayı okuyarak uyanıyorum. Bu ne demek biliyorsunuz? Bu son derece önemli bir konu. Bu kardeşimiz son derece önemli bir şeyden bahsediyor size. Onlara konsantre olmuş. Senelerce duaları okumuş, binlerce defa. Ne olmuş? Girmiş şuur altına. O şimdi başka bir şey düşünürken de içinden mütemadiyen o dua tekrar ediyor, o okuduğu dua neyse. Siz zikre konsantre olursanız bir süre sonra buraya ulaşacaksınız işte. Daimi zikrin sahibi olacaksınız.
Siz istemeseniz de içinizdeki ses Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edecek. Öyleyse dualara konsantre olmak yerine Allah kelamına konsantre olun. Öyle bir alışkanlığın sahibi olacaksınız ki bu alışkanlık sizi bütünüyle kontrol altına alacak. Beklemediğiniz zamanlarda içinizdeki sesine Allah Allah dediğini duyacaksınız. Sonra bir tek etekiniz kalacak bunları birleştirmek. Diyelim iki saat zikrediyorsunuz, içinizdeki ses devam ediyor. Sonra öyle bir olaya konsantre oluyorsunuz ki o sizi zikirden ayırıyor. Bunu daha önce... Hiç vazgeçmeyin. Devamlı Allah-u Teala'yı zikretmeye devam edin. Bu zikrin sonunda öyle bir noktaya ulaşacaksınız ki o duaları o kardeşinizin tekrar ettiği gibi siz de Allah'ın ismini tekrar eder hale gelirsiniz. Gelir misiniz? Gelir bakalım. Öyleyse hep Allah-u Teala'yı zikretmeye çalışın. Hep en güzelini yapmaya çalışın. Unutmayın hangi seviyedeyseniz o seviyeniz için siz optimalsiniz. Seviyenizi yükseltmek için yapmanız lazım gelen şeyler bir, az yemek yemek. İki, az bulunmak. Üç, çok namaz kılmak. Dört, özellikle dört, özellikle dört, özellikle dört, çok zikretmek. Zikre konsantre olmak mecburiyetindesiniz. Zikir sizin için o kardeşimizin dua kitaplarının çok daha ötesine gitmesi olabilir. O dua kitaplarının kıymeti yok. Ne yazık ki o dua kitaplarında birçok kardeşimiz cinli olmuşlar. Yani dua kitaplarındaki duaları okurken o cinlerde sağlık olmuş olabilir kardeşlerimizde. Onun için her dua geçerli değil. Biz onun için özellikle bir dua kitabı yazdık ki size o zararlı olabilecek ihtimali olanların hepsini oradan devrettik. Ve böylece sadece faydalı olanlardan bahsediyoruz. Onları okumanızda zarar yok, fayda var. Ama konsantre olmanız lazım gelen şeyler o dualar değil. Konsantre olmanız lazım gelen şey Allah'ın zikri. Her an zikri hatırlamanızı istiyor Allah-u Teala. Her şey size zikri hatırlatmanız. Duadaki saate bakıp bakıyorsunuz, zikir aklınıza geliyor. Her şey. İnsanlar Allah'ın dünya üzerinde yürüyen vekilleri. Allah'ı hatırlatmanız size. Takvir, duvardaki Allah kelamı, duvarın kendisi, perde, ne görüyorsanız, mikrofon, her şey size Allah'ı hatırlatmalı. Ve hemen kendinizi kontrol etmesiniz. Ben şu anda Allah'a talebik dedim, hayır. Hemen baktığınızı, günde 100 defa, 1000 defa kendinize Allah'ı hatırlatan şeyleri prensip ediniz. Onları gördüğünüz anda zikretmeye başlayın. Bu sizi mutlaka hedefe götürecektir. İşte Allah-u Teala'nın daimi zikri hepiniz için mutlak bir ölçü olmalıdır. O daimi zikir bütün insanlar için bir hedeftir. Her şey Allah-u Teala'nın elinde en güzel bir şekilde dizayn edilmiştir. O güzelliği yaşamaya çalışın. Güzelliği arttırmak istiyorsanız çok zikredin. İşte seneler geçmiş, zikri unutmuş insanlar, Allah-u Teala onlardan bahsediyor. Sakın diyor siz de onlardan olmayın. Seneler geçmiş ve zikri unutmuş, bu yüzden Allah'ın yolundan çıkmış olan insanlar gibi olmayın. Sizin Allah'ın yolundan çıkmanız söz konusu değil. Ama zikrinizi azalttığınız sürece hep sizin için mutsuzluk tehlikesi vardır. Halbuki Allah-u Teala'nın size istediği şey, sizin mutlu olmanız. Eğer seven dediğiniz insanları, zikrinizin arttığını göreceksiniz. Eğer zikrinizi arttırırsanız, insanları sevdiğinizi göreceksiniz. Halbuki bu iki faktör birbirinin tamamlayıcıdır. İster birincisinden hareket edin, çok istedin, insanları sevmeye ulaşın. İster dolayı kendinizi insanları sevmek istikametinde, zikrinizin buna paralel olarak arttığını göreceksiniz. Öyleyse insanlar, riyazet yapıyorlarmış, insanlar mücahide yapıyorlarmış vaktiyle tasavvuf mensupları. Bunlar nefsi tesbih eder mi? Dolaylı olarak tesbih eder, riyazet yaparsınız ve mücahide yaparsınız. Birisi nefsinizi istemediği şeyi, Allah'ın emrettiği bir şeyi nefsiniz istemez, ona zorla yaptıracaksınız. İkincisi de nefsinizin istediği bir şeyi ona vermemek.

0: de söylenir. Nefsiniz bir şeyleri yapmak istiyor. Bu sefer de ona o Allah'ın yasak ettiği bir işlem istiyor. Vermeyeceksiniz ona miktarı. Ve onu önleyeceksiniz. Bunun da gücünüzü arttırırını göreceksiniz. Şimdi ikinci yolu deneyin. Gücünüzü arttırır. Bunları başardığınızı göreceksiniz. Peki gücünüzü arttırmak cihadiyi, yani cihadı nefsinizle yaptığınız cihadı kazanmanızı temin eder. Cihadeti de kazanmanızı temin eder. Neticede daimi gücü ulaşıyorsunuz. Bunları başarabilirsiniz, bunun zikrinizi arttırdığını yaşayacaksınız. Öyleyse her ikisi de güzel. Hepinizin daimi zikre ulaşmasını, sevgiyi en üst boyutta yaşamasını, cennet ve dünya saadetine ulaşmasını izlerinden dileyerek bu ikisi sohbetimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.
1: İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki bir defa daha bir aradayız. Bu sefer yarenlik etmek için bir aradayız. Güzelliklerden bahsetmek üzere tüm şu dünyanın kötülüklerini, çirkinliklerini hadi gelin el birliğiyle arkamıza atalım. Yokmuş sayalım onları. Biz bize olalım. Allah ile birlikte olalım. Her şeyin yalnız güzel taraflarını görmeye çalışalım. Herkes hata yapabilir. Biz de insanların yanlış davranışları da olabilir. Ama biz onlara, onların bize davrandığı gibi davranmayalım. Biz onlara Allah bize nasıl emretmişse öyle davranalım. Yani şu yarenlik sohbetinde hepimiz nefsimizin afetlerini rafa kaldıralım, bir tarafa koyalım, onların elini ayağını bağlayalım. Bize ulaşamasın iblis. Sadece güzellikleri yaşayalım. Hani bir sokaktan geçersiniz, her zaman geçersiniz. Hiçbir şeyin farkına varmazsınız. Sonra bir gün o sokaktan geçerken, o sokaktaki ağaçları

sokağın yeşilliğini görürsünüz. O sokakta açan çiçekleri görürsünüz. Gökyüzünün maviliğini, bulutların beyazlığını görürsünüz. Renklerin cümbüşünü görürsünüz. Kuşların o güzelin seslerini duyarsınız. Kuşların cıvıltılarını. Ve başka bir dünyanın daha var olduğunu hissedersiniz. Dünya işleriyle uğraşmaktan, başkalarının size yaptığı kötülükleri düşünmekten, kendinizi alamadığınız zamanlar bu güzellikler size hiç görünmüyordu. Ama ne zaman ki onları hissetmeye başladınız, işte o zaman biz sizinle beraberiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bizim sizinle hep beraber olmamız bir işe yaramıyor. Her zaman beraber olmamız bir işe yaramıyor. Çoğu zaman bizleri unutuyorsunuz. Allah-u Teala da sizin beraber, sizinle beraber, biz de beraberiz. Ne zaman insanların yaptıkları kırıcı davranışlar, kötü davranışlar sizleri etkisi altına alıyorsa, hatta telefonlara sarılıp bize ulaşıyorsanız, o zaman o olayı siz yaşarken biz sizinle beraber olmuyoruz. Sizinle beraber olduğumuz zamanlar sizin başkalarının size karşı olan davranışları karşısındaki biçiminiz, tavrınız hiçbir zaman öfkeye ve lüzumsuz üzülmeye yönelik olmayacaktır. Başka insanlara dikkatle bakın kardeşlerim. Her zaman hata yapabilirler. Onların hatalarını siz ödeyecek değilsiniz. Herkes kendisi ödeyecek. Ve herkes kendi yaptığından mesuldür. Tasavvuf size şikayeti değil, olayların size olan tesirini önlemeyi öğretir. Eğer önleyemiyorsanız, o zaman henüz tasavvufu yaşamıyorsunuz. İddialarınız bir şey ifade etmez. Yaşıyoruz demeniz bir şey ifade etmez. Yaşamıyorsunuz. En küçük başkalarının size karşı olan ters davranışında, yanlış davranışında ya öfkelenip onlar gibi davranıyorsunuz. Onlardan daha beter sözleri onlara ulaştırıyorsunuz. Veya fena halde bozuluyorsunuz bu işe. Size hakaret ettikleri kanısındasınız. Size haksızlık yapıldığı kanısındasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu madalyonun bir tarafı. Madalyonun bir tarafında siz varsınız. Öbür tarafınızda, öbür tarafında dışınızdaki bütün insanlar var. Siz topluma ne verirseniz, toplum size aynısını kusar. Yani başkalarından gördüğünüz her yanlış davranışın arkasında sizin daha evvel yaptığınız, topluma ulaştırdığınız bir başka yanlışlık söz konusudur. Neyi verirseniz onu geri alacaksınız. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Her zaman düşünmelisiniz. Neden bu olay başkalarına değil de bana yapılıyor? Niçin ben muhatabım diye? İblis size bütün muhatap olduğunuz devrelerde
sizi suçlu göstermeyecek olan her şeyi söylemeye çalışır. Çoğu da zaten yalandır. Ama şunu bilmelisiniz. Ne zaman sizi üzecek bir olay başkalarından size ulaşmışsa, bunun arkasında o başkası yok. Bunun arkasında sizler varsınız. Öyleyse biz burada sizlere hitap ediyoruz. Niçin hitap ediyoruz? Niçin yarenlik ediyoruz? Sizi mutlu kılmak için. Unutmayın, mutluluğunuzu önleyen sadece sizsiniz. Topu başkalarına atmak çok kolay. Falanca bana böyle davrandığı için mutsuzum. Falanca bana şöyle bir yanlışı yaptığı için mutsuzum. Falancanın davranışı şöyle, çok üzüldüm. Çok güzel de neden kendinize bakmıyorsunuz? Acaba size falancanın, feşmekanın o tarzdaki davranışlarında sizin hiç mi hatanız yok? Acaba neden size öyle davranıldı? Hiç kendi kendinize sordunuz mu? Kendinizi sorgulayabildiniz mi? Nasıl sorgulayacaksınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, içinizden çıkacaksınız. Tarafsız bir hakim olacaksınız. Tarafsız bir yargıç. Size o davranışı yapanlar siz. Ve kendinize yontmayacaksınız. Şeytanın sizi kendinize yontmaya, zorlamasına mahal vermeyeceksiniz. İmkan vermeyeceksiniz. Adaletli olmak mecburiyetindesiniz. Ve adaletli olduğunuz zaman olayın arkasında kendinizi kalın çizgilerle yakalayacaksınız. Şeytan ve nefsiniz size evvelce neler yaptırmışsa onların bedelini ödüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, aslında mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki. Madde 1, Allah sizi seviyor. Çok seviyor. Madde 2, biz de sizi seviyoruz. Madde 3, siz de kendinizi seviyorsunuz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu üçlü var ya, siz, biz ve o, Allah. Üçümüz de sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Ama mutsuzsunuz. Bize ulaşan her kardeşimizin bir mutsuzluk şarkısı söylediğini her seferinde dinliyoruz. Neden acaba kardeşlerimiz, sevgili kardeşlerim, kendinizi niçin aramıyorsunuz orada, o söylediğiniz şeylerin arkasında? Size bütün hatalarınızı tek tek saymamız mı gerekecek? Allah Teala emretseydi mutlaka yapardık. Ama bu size bir şey kazandırmazdı. Öyle bir olay ki olaylara bakış açınızı simgeler. Nasıl bakarsanız öyle yorumlarsınız. Hani hatırlayın, yarım bardak suyu çölün kenarındaki iki kişi. Birincisi diyor ki, eyvah diyor, yarım bardak suyumuz kalmış. İkincisi de diyor ki, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki hala yarım bardak suyumuz var. Öyleyse dikkatle bakın. Allah'ın muradı hangi şartların içinde olursanız olun sizi üzmek değildir. Bizim de muradımız her zaman odur. Öyleyse
sizinle etrafınızdaki insanlar arasında devamlı bir alışveriş olduğunu, ne verirseniz onu mutlaka geri almak mecburiyetinde olduğunuzu hiç unutmayın. Davranış biçimlerinizdeki yanlışlıklar başkaları üzerinde birikim yapacaktır. Ve o birikimler onlar tarafından veya başkaları tarafından mutlaka geri tepecektir. Size 100 üzerinden 100 ile geri dönecektir aynı oranda. Tıpkı birleşik kaplardaki gibi, birleşik kapların herhangi birinde su hangi ölçüde yüksekse bütün kaplarda aynı yüksekliktedir aralarında su irtibatı varsa. Öyleyse ne verirseniz onu geri alırsınız. Ve aslında her davranış biçimindeki sizi üzen taraf için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Başkalarının size olan davranışlarında sizi üzen her şey için Allah'a hamd etmelisiniz, şükretmelisiniz. Neden biliyor musunuz? Her davranış biçiminin arkasında o kişiyle ve başkalarıyla olan daha evvelki davranışlarımızı hissetmeliyiz. Karşımızdaki bize hangi açıdan çatıyorsa, hangi açıdan ne söylüyorsa kendimizi tarafsız olarak yargılayabilmeliyiz. Gerçekten ben bu sözlere muhatap olmalı mıydım? Eğer adaletli olursanız, kendinizden birçok şeyi saklamaya çalıştığınızı göreceksiniz. İblis ve sizin nefsiniz yapacak bunu. İnsanlar acaba neden başkalarına şikayet ederler hiç düşündünüz mü? Etrafınızdaki insanlara size olan bir yanlış davranışı aksettirdiğinizi bir düşünün. Neler aksettirirsiniz? Hep sizin haklı olduğunuz, başkalarının da haklı olduğu, sizin haklı olduğunuz başkalarının haksız olduğu taraflarını, olayların. Maksadınız nedir? Maksadınız karşınızdaki kişiyi sizin haklı olduğunuza inandırmak. Peki doğru mu? Hani adaletli olacaktınız? Eğer üzülmüşseniz hiç unutmayın. Mutlaka arkasında hatalarınız var. Zaten olmasaydı üzülmezdiniz. Başka birinin sizin bir farz oluşturmadığınız, metaldar olmadığınız, içine girmediğiniz herhangi bir konuda size bir şeyler söylemesi aslında sizi hiç üzmemeli. Çünkü öyle bir konuyla hiç alakanız yok. Ama dizayn edilen size ulaşan sözler mutlaka çevrenizdeki insanlardan gelecek. Dikkat edin ki onlar da sizin gibi nefs taşıyor. Sizin belli davranışlarınızın size ve onlara negatif sonuçlar ulaştırması söz konusudur. Sizin yaptığınız bir yanlış davranış, başkalarına tesir eden bir davranış, onları üzen bir davranış, her davranış biçiminizin dizaynına dikkatle bakın. Hangi konuda etrafınızdaki insanlar acaba sizi suçluyorlar?
bunu araştırmalısınız. Etrafınızdaki insanların hepsi sizin için sizin bir aynanızdır. Siz onlara nasıl davranıyorsanız onlar da size aynı şekilde davranacaklardır. Öyleyse onlardan sert muameleler görüyorsanız, sizi üzen davranışlar görüyorsanız, bu sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, üzülmenizin arkasında sizin nefsinizden başka kimse yok. Ötekiler mi? Size o davranışlarda bulunanlar mı? Sadece birer piyon. Önemli olan sizin başkalarına ulaştırdıklarınızla yalın olarak karşılaşmanız. Bu Allah'ın kanunu. Mutlaka hayatınız boyunca böyle olacak. Allah Teala sizin üzülmenizi istediği için mi buna müsaade ediyor? Hayır. Evvela size hatalarınızı anlatmak için. Kimse de hangi açıdan bir eleştiri getiriyorsa, sizi tenkit ediyorsa, onun yerine koyarak kendinize bakın. Kendinizi onun yerine koyarak kendinize bakın. Acaba söylediklerinde ne kadar haklı? İlk etapta ne kadarını kabul ediyorsunuz? Eğer yapabilirseniz bir kağıda yazın. Sonra olayı daha geniş olarak düşünmeye başlayın. Geçmiş günlere doğru dönün. Nerede neler yaptığınızı düşünün, hatırlayın. Hatırladıkça ilk andaki görüşlerinizin ne kadar kendinize yontuk bir görüş olduğunu tespit edeceksiniz. Öyleyse Allah'ın muradı var. Size sizi tanıtmak, sizi size öğretmek, göstermek, sizi kendinizle yargılamak. Bunu dilerseniz yaparsınız, bütün üzüntülerinizden kurtulursunuz. Her olayın arkasında sizin yatınızı tespit ettikçe başkalarında hata arayamazsınız. Ama aslında çok kolay bir şey. Falanca bana böyle davrandı. Ben bu işe çok üzüldüm demek. İnceleyin. Ve kendinize karşı adil olun. Bu herkese adil olmanız demektir. Adaletle davrandığınız zaman o zaman isyan etmezsiniz. Doğruları yakalamış olursunuz. Allah Teala unutmayın sizin mutlu olmanızı istiyor. Başkalarına size kötü davranmaları için Allah Teala müsaade etmeseydi onlar size bu davranışı yapamazlardı. Acaba Allah Teala niye müsaade ediyor sizi üzmek için mi zannediyorsunuz? Hayır. Size sizi tanıtmak için. Kendinizi tarafsız bir hakim olarak yargıladığınız zaman doğrularla karşılaşacaksınız. Ve etrafınızdaki insanların neden size öyle davrandıklarını tespit edeceksiniz. Sırf kendinize ait olan sebepler dolayısıyla. Sevgili kardeşlerim, unutmayın burada sizin mutluluğunuz için bulunmuyoruz. Size mutluluğu öğretmek için, yaşatmak için bulunuyoruz. Bir gün başkalarının davranışları ne kadar haksız, ne kadar gayri adil olursa olsun, ne kadar hırpalayıcı olursa olsun, size onların tesir etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o zaman tasavvuf, o zaman Allah'ın temel kanunları sizin üzerinizde de hükmünü icra etmiş olacak.
O noktada daimi zikrin sahibisiniz. O noktada nefsinizde afetler yok. O noktada başkalarını artık suçlamıyorsunuz. O noktada başkalarının size olan davranışı neyi ifade ederse etsin, size o davranışı yapan sizin düşmanınız değil. Bir dostunuzun yaptığı, sizi üzmesi artık mümkün olmayan yanlışlar. Sevgili kardeşlerim, işte tasavvuf sizi bir gün oraya ulaştıracak. Olaylar karşısında tesir almama noktasına. Hadi gelin bakalım Yunus kardeşimiz ne demiş? Ne yokluğa gerinirim, ne varlığa sevinirim diyor. Ne diyor Yunus kardeşimiz? Sövene dilsiz gerek. Dövene elsiz gerek. Derviş gönülsüz gerek. Böyle diyor. Kur'an-ı Kerim'in özetini istiyorsanız Yunus'ta var. Derviş gönülsüz gerek ne demek? Gönül koymayan adam olmak demek. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demek. Başkalarının her yaptığından hoş görmekte kalmayıp kendine pay çıkarmak demek. Ve bütün açılardan üzülmemek demek. Bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. O zaman o dediğim sokaktan geçtiğinizi düşünün. O güne kadar çiçeklerinin, ağaçlarının, gökyüzünün, ağaçlardaki kuşlarının farkına varamadığınız o sokaktan bahsediyorum. Bir gün ansızın oranın da Allah'ın bütün güzelliklerini taşıdığını göreceksiniz. Renkler gözünüzü alacak. Bir tablo gibi göreceksiniz. Ağaçlarıyla, bahçeleriyle, çiçekleriyle o sokağa. Tasavvufta olmak, o sokakta yaşamak demek. Her an güzellikleri görebilmek demek. Böyle bir şey için kendinizi eğitmeniz lazım. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, daimi zikrin sahibi olduğunuz zaman başkalarının davranışlarının size batmadığını, size incitmediğini, size acı vermediğini görmekle kalmayacaksınız. Onlara belki o seviyeleri gereğince acıyacaksınız. Sadece bir acıma duygusu. Ama kendiniz için bir güzellikle karşı karşıyasınız. Kim sizi tenkit ediyorsa aslında sizi daha güzele ulaştırmak için bu sadece bir vesiledir. Allah'ın nasip kıldığı bir vesile. Olaylar şeytanın gözlükleriyle ayrı, Allah'ın gözlükleriyle ayrı görünür ve değerleme ölçüleri de ona göre farklı olur. Hangi olayda olursa olsun, şeytan sizin hiçbir hatanızı size göstermemek için bütün gücünü kullanır. Ve başkalarının hata olmayan davranışlarını bile hataymış gibi size göstermeye çalışır. Her arkadaşlarınıza şikayet ettiğiniz başka bir arkadaşınız aslında sizin şeytanın tuzağına bir defa daha düşmüş olduğunuzu gösterir sadece. Her dedikodunuz duyarsa başkalarının üzülebileceği hüviyetinde başkalarını
çekiştirdiğiniz her sözünüz sadece şeytanın size söylettiği ve sizi bir zavallı olarak kullandığı olaylar dizisini teşkil eder. Siz dedikodu yaptığınız sürece, başkalarını çekiştirecek hüviyette konuşmalar yaptığınız sürece, yani bu konuşmaları hakkında o konuşmayı yaptığınız kişi duyduğu zaman üzüleceği bir vaka olan bütün konuşmalarınızda çok yanlış bir şey yapıyorsunuz. Müracaat merceğiniz arkadaşlarınız değil, müracaat merceğiniz yukarısı Allah-u Teala. Bakın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya bir konuyu dilediğiniz gibi şikayet edebilirsiniz. Kendi görüş açınız ne olursa olsun, başkasını ne kadar suçlarsanız suçlayın, Allah-u Teala böyle bir suçlamada bulunuyorsunuz diye size derecat kaybettirmez. Sizi sevmemezlik de etmez. Ve en güzeli yaptığınız için Allah-u Teala memnundur. Niçin en güzel? Bir, sizi üzen bir olayı başkasına gidip anlatıp ondan size inanmasını dilemiyorsunuz. Kendinize ait olan hataları göstermeden sırf başkalarını hatalı olarak anlattığınız şeylerin onun da sizden taraf olmasını sağlamaya yönelik olduğunu unutmayın. İki defa haksızlık ediyorsunuz. Hem doğruları örterek hem de başka birini yanlışların tarafında bulunmak üzere teçhiz ettiğiniz için. Sevgili kardeşlerim, her şeyin bir doğrusu var ve yanlışlar da var. Ne zaman hangi olay karşısında üzülmüşseniz, bilin ki yanlış doğrunun yerini almıştır. Bilin ki şeytan güzellikleri ortadan kaldırmayı başarmıştır. Öyleyse neden şeytana bu yetkiyi verelim ki? Şeytan neden bizi avucunun içine aslında kendi istikametinde kullansın? Neden başka insanlarla düşman olalım iblis yüzünden? Neden başka insanları kendimize düşman edelim iblis yüzünden? Bunların her biri iblisin ekmeğine yağ sürmektir. Onu memnun etmektir. Ne ister iblis? Bir. Herkesin birbirine düşman olmasını ister. Arkasına ne yatar? İki. Asıl hedefi yatar. İnsanları üzmek. Ne kadar huzursuz olursanız o kadar memnun olur. Ne kadar birbirinize düşman olursanız o kadar memnun olur. Düşmanlık neyi sağlayacaktır? İnsanların birbirine kötülük yapmasını. Her düşmanlık karşı tarafında düşmanlığını, her karşı tarafına yapılan kötülük karşı tarafında kötülüğünü celbedecektir. İşte böyle bir dizaynda herkes birbirinin düşmanı olduğu gün iblis bayram yapar. Allah ise ne ister? Sahabenin yaşadığı hayatı yaşamanızı ister. Hepinizin birbirine dost olmasını ister. Onlar olmuşlar mı? Bakınız ne diyor Allah-u Teala? Âl-i İmran 103. Ey sahabe, siz önceden birbirinizin can düşmanıydınız. Allah kalplerinizi telif etti de artık birbirinizin can dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, hani bizler sahabe gibi olacaktık? Hani onlar nasıl davranmışlarsa öyle davranmayı kendimize usul iddia edecektik? Hani onlar gibi
Kur'an'ın bütününe tabi olacaktır. Yola çıkmak, yolun sonuna varmak demek değildir. Elbette yolun sonuna varana kadar çok şeylerle imtihan edileceksiniz. Bu imtihanlar bundan asırlarca önce onlara güç gelmedi. Her bir imtihanı başarıyla verdiler, savaşlar dahil. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Bizler bir taraftayız. Siz, biz ve Allah. Karşımızda sadece iblis var ve şimdi sualime cevap verin. Üzgün müsünüz? Üzgünseniz üçe karşı bir olmasına rağmen o galip. Düşünün. Allah Teala sizden ne istiyor? Mutlu olmanızı istiyor. İblis sizden ne istiyor? Mutsuz olmanızı istiyor. Siz ne durumdasınız? Mutsuz. Kim kazanmış savaşı? Öyleyse Allah'ı ve onun Kur'an-ı Kerim boyunca size hedef gösterdiklerini hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin mutluluğunuz için buradayız. Öyleyse sorun bakalım kendi kendinize neden mutlu değilsiniz? Tasavvuf size bugüne kadar ondan beklediğiniz şeyleri verebilseydi, siz de şimdi mutluların arasında olacaktınız. Allah'ın etrafınızda vücuda getirdiği her şeyin sizi daha güzele ulaştırmak için merdivenin bir basamağı olduğunu o zaman fark edeceksiniz. Bugüne kadar neler öğrendinizse hep bugünün için öğrendiniz. Bugün öğrendiğinizi de eskilere katın, yarınınız için. Öyleyse mutsuzluktan mutluluğa doğru bir gidişi Allah Teala size hedef gösteriyor. Bir çocuk sadece nefsinin afetleriyle hareket eder. Son derece doğal bir şey. Çünkü o nefs tezkiyesi, terbiyesi nedir diye bir şey bilmez. Küçücük olduğu andan itibaren nefsi ne isterse onun arkasından ağlamaya, bağırmaya başlar. İlle o istediği şeyi, nefsin istediği şeyi yaptıracak anne babasına, abilerine, ablalarına. Allah-u Teala ise size nefsinizi değil, ruhunuzu dinlemenizi emrediyor. Nefsinizde sadece afetler var. İşte nefsinizin afetleri, işte ruhunuzun hasletleri. Birinci grup sizi sadece mutsuz kılar, ikinci grupta sadece mutlu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Allah'ın sizden ne istediğine dikkatle bakın. Bizim sizden ne istediğimize dikkatle bakın. Sadece mutluluğunuz için varız. Sizin mutluluğunuz için Allah Teala size her şeyi vermeye hazır. Ama bunun kanununu koymuş. Layık olmak mecburiyetindesiniz. Allah'ın bütün mükafatları liyakata paralel bir şekilde size verilir. Liyakatinize paralel bir şekilde size verilir. Liyakatiniz ise neye bağlıdır? İhtiyacınıza, Allah yolunda hizmet etme konusundaki o derin talebinize. Alelade bir insanın Allah yolunda yaptığını yapacaksanız ihtiyaç sahibi değilsiniz. Normal bir talep sahibisiniz siz.
Ne zaman alelade insanın ötesinde bir hizmet anlayışının, bir hizmet aşkının, bir hizmet standardının içine girerseniz, o zaman iştiyak sahibisiniz. O noktadan itibaren Allah'ın sizi iştiyak sahibi görmesi üzerine iştiyakinizi arttıracağı kesindir. Arttıkça daha çok hizmet vereceksiniz. Daha çok iştiyakiniz artacak. İştiyakinizin artması liyakatinizi arttırır. Liyakat ve iştiyak birbirine paralel bir merdivenler dizisidir. Artan iştiyakiniz artan liyakatinizi oluşturur. Liyakatiniz ise o liyakatinize eşit seviyede mükafatı size Allah-u Teala'nın teslim etmesini ifade eder. İşte o mükafatın bir cephesi mutlak olarak mutluluktur. Allah yolunda ne yapmışsanız onun huzurunu yaşatır Allah-u Teala size. Öyleyse birbirinizle olan davranışlarınızda neden kendinizi Allah'ın istediği teraziye oturtmuyorsunuz? Neden hep başkalarını hatalı görüyorsunuz? Davranış biçimlerinizi sadece başkalarının hatasına göre dizayn ediyorsunuz. Söylediklerimi bir düşünün bakalım. Başkalarının size karşı olan davranışlarında acaba sizin ne kadar rolünüz var? Üzülmeniz neyi ifade ediyor? Size karşı bir davranış biçiminin haksız, adaletsiz, hırpalayıcı, sizi rencide edici olduğu kanaatine. Acaba hangi ölçüde doğruyu yakalamış durumdasınız? Bu davranış biçimine ya siz sebep olduysanız, daha belki davranış biçimlerinizle, o davranış biçimlerinizin bir muhasalasıysa bu, bir toplamıysa, sizi bu açıdan sonuca ulaştıran odur Allah-u Teala'nın adaleti. Eğer yeterli boyutta zikir yapmıyorsanız, eğer dünyada birçok problemlerle karşı karşıyaysanız, her birisi sizi ayrı bir cepheden üzüyorsa, neden Allah'a sığınmıyorsunuz? Allah'a neden içinizi açmıyorsunuz? Her gece, her an sizi dinlemeye hazırdır. Başka insanlar problemlerinize çözüm getiremezler. Ama onun yaratığı olan insan çözüm getiremez, ama o çözümü getirebilecek gücün sahibidir. O Allah'tır. Başka insanları hangi şekilde zem ederseniz edin, başka insanlar hakkında ne kadar kötü konuşursanız konuşun, serbestsiniz. Allah-u Teala'ya söylediğiniz bu sözlerin hiçbirisi sizin amel defterinize negatif bir işaret koymaz. Her şeyi söylemekte serbestsiniz. Allah hiç kusurunuza bakmaz. Yaptığınız şey bir dedikodu da değildir. Bir iftira da değildir. Velev ki yanlış söylediniz, velev ki bir insanın yapmadığı bir şeyi yapmış gibi söylediniz Allah-u Teala'ya. Hiçbir negatif puana sahip olmazsınız. Yetmez. Ondan çözüm istediğiniz zaman çözümü size mutlaka getirecektir. Ve sizi terbiye ederek. Sizi güzelliklerin sahibi kalacak olan yegane yol sizin nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleştirmenizdir. Bu ise sizin terbiyenizdir. Nefs terbiyeniz Allah-u Teala tarafından dizayn edilir, şekillendirilir ve sizi mutlaka başarıya götürür. Öyleyse
Şimdi düşünün, bir gamlı, hüzünlü, her an huzursuzluktan oluşan bir dünyada yaşıyorsunuz. Bir de bütün bu meseleleri bitirmişsiniz. Etrafınızdaki o insanların size olan davranışlarının negatif veya pozitif olması, başkalarının ölçüsüyle konuşuyorum, sizi hiç etkilemiyor. Siz Allah yolunda kendisine düşeni yapan ve bunun huzuru içinde olan bir insan hüviyetinde oluyorsunuz. Her zaman mutlu. Başkaları yanlış davranışlarda bulunabilirler. Bulundukları zaman üzülmeyen bir insan. Huzursuz olmayan bir insan. Allah Teala'nın dizaynında sevgili kardeşlerim, hepiniz için sadece Allah'ın hepinizden mutlu olmanızı istemesi söz konusu. O sadece sizi mutlu görmek ve mutlu kılmak ister. Bunun için size bütün vasıtaları teslim etmeye hazırdır. Ama küçücük bir kayıtla, liyakatiniz. Öyleyse nereye ulaşmak istiyorsanız, onun liyakatine sahip olmak mecburiyetindesiniz. Sıfırdan başlayan bir rezon yavaş yavaş böyle yukarı doğru çıkar. Birbirine bağlantılı olarak devamlı ihtiyacınızı, liyakatinizi arttırmalısınız. Sadece hizmet konusunda değil, başkalarıyla olan ilişkilerinizde de. Allah Teala'nın indinde her şeyin en güzel olabileceği bir noktaya bir gün mutlaka ulaşacaksınız. Eğer vazgeçmezseniz, ipi sıkı tutarsanız, bundan 14 asır evvel sahabe ulaşmışsa, asırlardan beri Allah'ın evliyaları şu dünya üzerinde hiç eksik olmamışsa, bugün de sizler varsanız, o zaman evliya olmaya layık bir hayatı yaşamayı kendinize şiar etmeyecek misiniz? Hedef göstermeyecek misiniz? Hedef almayacak mısınız? Onun yolunda sevgili kardeşlerim, onun yolunda hissetmeye çalışın kendinizi. Olayların arkasındaki sizi üzebilen veya sizi sevindirebilen iki ayrı sonuçtan hep sevindirecek olanları tercih edin. Olaylara şeytanın gözlükleriyle bakmayın. Şeytan ne ister sizden? Başkasını, size karşı hangi davranışta bulunursa bulunsun, bir noktada mutlaka suçlamanızı ister. O kişi ne kadar üst niyet sahibi olursa olsun, iblis mutlaka onun bir kusur noktasını bulacak, son derecedeki bir mahluk, ve size onu yutturmaya çalışacaktır. Sadece bir tek gayesi var. O kişiyle aranızı açmak. Ve bu oyuna geldiğiniz an beraber değilsiniz. O kızdığınız kişiyle onun karşısındasınız. İblis herkesin davranışlarının veya sözlerinin belki küçücük bir parçasını alarak size sadece bir tek intiba vermeye çalışır. Muhatabınızın, konuştuğunuz kişinin, davranış biçimlerine muhatap olduğunuz kişinin sizin karşınızda olması, yanınızda değil. Yanınızdaysa bile onu sizin karşınızda göstermeye çalışmak onun hem hedefidir hem de becerisidir. Bunu şeytani bir zekayla başarır. Birçok olayları siz
bir muhatabınızla yaşadıktan sonra, hasarlı neticeler aldıktan sonra, yani onun sözleriyle yaralandıktan sonra, girseniz onunla yeniden konuşsanız, sükunetle, onun size yaptığı şeyin, sizin evvelki ölçülerinizde hakaret olarak kabul ettiğiniz şeylerin bir hakaret olmadığı inancına ulaşarak, sizi üzebilecek bir şeyler olmadığına ulaşarak giderseniz eğer, hangi olayların sizi nereye götürdüğünü ona anlatırsanız eğer, o zaman o sizi can kulağıyla dinleyecektir. Ve sizinle beraber çözüm aramaya başlayacaktır galip bir ihtimalle. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah-u Teala? Siz kötülüğe karşı iyilikle mukabele edin. Seyyiata karşı hasenatla mukabele edin. Ancak o zaman düşmanınız olan kişi size dost olur diyor Allah-u Teala. Nitekim sahabe birbirine düşmanlarken birbirine dost olmuşlar. Yani hayallerden bahsetmiyoruz. Yaşanmış olaylardan bahsediyoruz. Her devirde sahabeler vardır. Bugün de var. İşte o sahabelerin yerinde sizlerin olması lazım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse neden aynı gözlüklerle bakamıyoruz olaylara? Siz insanların davranışlarında hep sizi yaralayan, zedeleyen, size hakaret eden sonuçları arıyorsunuz. Ve bunları bulmakta çok mahir olduğunuzda kesin. O zaman üzüntüyü kendinize eş ediyorsunuz. Allah'ın istediğiyse mutluluğu kendinize eş etmek. Sevgili kardeşlerim, dikkat edin, kendinize zulmediyorsunuz. Olayların değerlendirilmesini her yanlış yaptığınızda arkasından sadece huzursuzluk duyarsınız. Başka birisi tarafından kötü bir muameleye muhatap olduğunuzu, haksız bir davranışla karşı karşıya olduğunuzu düşünürsünüz. Bundan vazgeçmezsiniz. Hani bana bir söz vermiştiniz. Başkalarının size karşı olan davranışlarında onların haksızlıklarını değil, o sözleri size söylemelerindeki haklı sebepleri arayacaktınız. Hani bana bir söz vermiştiniz. Siz başkalarına davranırken, başkalarına karşı olan davranışlarınızda haklı olduğunuzu aramayacaktınız. Neden haksız olduğunuzu arayacaktınız? Sadece bu iki faktörü gerçekleştirebildiğiniz anda her şey tamamlanmıştır. Başkaları size huzursuzluk veremezler. Sevgili kardeşlerim, çok çabuk kederleniyorsunuz. Olayların tesiri altına çabucak giriyorsunuz. Ve iblis o girdiği yerden sizin içinizi kemiriyor. Ve sizi hep sonsuz üzüntülerin, hüzünlerin sahibi kılıyor. Peki bu kendinize işkence etmek değil mi? Kendinize zulmetmek değil mi? Neden öyle yapıyorsunuz? Hani bize verdiğiniz sözler vardı? Hani Allah'a verdiğiniz sözler vardı? Sahabe gibi mutlu olmayı yaşayacaktınız. Biz de size bunun anahtarlarını verecektik. O anahtarlarla o kapıları açıp, mutluluk kapıları açıp, kapılarını açıp oradan içeri girmiyorsunuz. O anahtarlarla
mutsuzluk kapılarını açıyorsunuz sadece. Allah Teala size nasıl mutlu olacağınızın bütün formüllerini veriyor Kur'an-ı Kerim ile. Biz de devamlı anlatıyoruz. Ya sizi huzursuz eden davranışlar başkalarının davranışları oluyor hep. Oysa ki kendi davranışlarından huzursuz, kendi davranışlarınızdan huzursuzluk duymalı ve o davranışlarınızdan duyduğunuz huzursuzluğu sıfırlayabilmelisiniz. Siz ne zaman başkalarına karşı yaptığınız bütün davranışlarınızdan sadece mutluluk ve huzur sonucuna ulaşabilirseniz, bütün davranışlarınızın arkasından, başka insanlara yaptığınız bütün davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşarsanız, bunu hissederseniz, o zaman başkalarının size yapabilecekleri hiçbir şey kalmaz. Ne yaparlarsa yapsınlar, sizi mutsuz edemezler. Siz kendi davranışlarınızın arkasından mutluluğu ve huzuru yaşayabiliyorsanız her zaman, bunun manası sizin bütün davranışlarınız Allah'ın emrettiği istikamettedir. O zaman başkalarından da aynı hüviyette davranışlar göreceksiniz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Allah'ın yolunda vermek her zaman mukaddestir. Hiçbir seviyede almakla eşit değildir. İşte sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmak varken neden kendinize bu dünyayı zehir edersiniz? İşte burasını hiç anlayamıyorum. Bunca yıldır söylediklerimiz size bu kadar az mı tesir ediyor? Görüyorsunuz ki sizin için varız. Sizin için yaşıyoruz. Bütün dileğimiz sizleri bir nokta daha ilerideki bir mutluluğa ulaştırmak. Bir basamak daha ötedeki bir mutluluk. Her zaman bunun için yaşıyoruz. Eğer mutlu olmak istiyorsanız, ki hepinizin mutlu olmayasınız eminim, o zaman şeytanın tuzağında değil misiniz? Mutlulukları bir düşünün. Bu mutluluklar hepimiz için, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler ve Allah-u Teala bizim sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve biz Allah'ı, onun yakınlarını bir tarafa bırakıyoruz ve iblisi bizi idare etmesi için vekil tayin ediyoruz. Ne oluyor o zaman? Başkalarının bütün yaptıkları bize batıyor. Çünkü iblis bütün davranışlarda sadece bizim üzülmemiz lazım gelenleri devamlı olarak bize hatırlatır ve sevinmemiz lazım gelenleri hemen unutturmaya çalışır. Bu kainattaki en büyük düşmanımız iblis. Öyleyse böyle bir dizaynda hepiniz bir ana görevle görevlisiniz. Bu görev mutlu olmaya çalışmaktır. Mutlu olmaya çalışmak doğruları yapmakla gerçekleşir. Allah'ın doğrularını gerçekleştirdiğiniz sürece mutlusunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
onun

hangi silahla bize saldırırsa saldırsın, söz silahlarından bahsediyorum, karşılığında bizden hiçbir zaman bir silahın mukabelesini görmemelidir. Bizden daima dostluk görmelidir. Her zaman mutluluğunuzun anahtarının başkalarıyla en iyi davranışlar içinde bulunmak olduğunu hiç unutmayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala hepinizin sonsuz bir mutluluğa ulaşmasını istiyor. Ancak böyle hedefinize ulaşabilirsiniz. Herkese en güzel davranışlarla davranmak, başkaları yanlış davransalar da bize karşı haksız olarak düşündüğümüz kötü davranışlarda bulunsalar da biz dost olmalıyız. Eğer onlar bu size anlattıklarımı tatbik edebilselerdi, öyle davranmayacaklardı. Öyleyse hepinize hitap ediyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Birbirinize karşı dost olun. Sevgi dolu olun. Sözlerinizle birbirinizi kırmayın. Allah'ın ülkesinde yaşamak için çalışın ve mutlu olun. Bütün mutsuzlukları bir kenara bırakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Geleceğe el ele, gönül gönüle dostluk şarkıları söyleyerek ulaşalım. Dostluk, beraberlik, Allah yolunda birlik. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarıyla sözlerimizi inşallah burada sona erdiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarımız, gönül dostlarımız, Allah hepinizden razı olsun. Görüyorsunuz ki böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey hep mutlu olabilmek. İşte bir 15 dakika süren bir teknik ara vermek mecburiyeti. Bizleri üstümüzden kısa bir süre ayırdı. Ama işte gene beraberiz. Gene güzelliğin bir köşesinden yakaladık. Ve beraberce el ele, gönül gönüle, kol kola tekrar yürümeye başladık. Allah'ın yolunda. Şu dünyada herkes için mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün güzellikleri yaşamak söz konusu. Ve en güzele ulaşmak söz konusu. Ve hepiniz bunu yapabilirsiniz. Hepiniz bu istikamette bir gayret

0: Tüm sahibi olmalısınız. Sizlere Allah'ın güzelliklerini anlatmaya çalışıyorum. Unutmayın, her zaman siz mutlu olmaya namzetsiniz. Bunun yolu diğer canlıktan geçer. Başkalarına bir şeyler verebilmek, mutluluk verebilmek gayretinden geçer. En güzele ulaşmak söz konusu. En güzeli dizayn etmek söz konusu. Ve unutmayın, sizin mutluluğunuz başkalarının elinde değil, sadece sizin elinizde. Ve sadece şeytan sizin mutlu olmanızı ister. Herkesin mutsuz olmasını istediği gibi. Ya onun tuzağına düşersiniz, şu dünyada mutsuz bir insan olarak yaşarsınız ve bir ot gibi ölürsünüz, bu dünyadan gidersiniz. Oysa ki Allah-u Teala size hayat verdiyse, bu hayat size mutlu olmanız için verilmiştir. Başkalarına da mutluluk saçmanız için verilmiştir. Oysa kim şu anda ben mutsuzum diyorsa, o anlattığımız reçetelerin farkında olmayan bir insandır. Böylece dizaynı kendi rahatsızlığı konusunda kullanmaktadır. Muhteva herkes için farklıdır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar için her şey en güzel standartlarda oluşur. Allah herkese onların huzurunu, mutluluğunu sağlayabilecek olan şartları mutlaka temin eder. Unutmayın, hepiniz ama hepiniz şu dünya adı verilen gezegende hayat bulan hepiniz bu dünyaya mutlu olmak için gönderildiniz. Etrafınıza mutluluk rüzgarları ulaştırmak için, mutluluk dalgaları yaymak için, başka insanları mutlu kılmak için ve böylece onların her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını sizin yaşayabilmeniz için gönderildiniz. Bu dünyada vazifeli kılındınız. Bu dünya gibi pek çok dünyalar var sevgili kardeşlerim. Kainat üzerinde orada da sizin gibi insanlar yaşıyor. Aynı standartlarda bir kısmı mutluluğun sırrını yakalamış, huzuru yaşıyorlar. Bir kısmı mutsuz, huzursuz, sıkıntı içerisinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanlar, Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalar da, onu yaşasalardı, bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktı. Ama insanlık tarihinin hiçbir devresinde büyük kitle tarafından, yani insanların %90'dan fazlası tarafından mutluluk yaşanamamıştır. İblis bütün devirlerde insanları Allah'ın yolundan ayırmayı ve onları mutsuz kılmayı, kendisi gibi huzursuz, sıkıntılı, mutsuz insanlar yapabilmeyi başarmıştır. Sabah işinize giderken etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Hep huzursuz, sıkıntılı çevreler göreceksiniz. Herkesin birbirine bir mutluluk vermek üzere değil, içindeki başkalarının kendilerine yaptığı haksızlıkları gene başkalarına tepki suretiyle ulaştırmak isteyen insanlar göreceksiniz. Her an toplum birbiriyle bir mutsuzluk dünyası içinde yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir dizaynın muhtevasına dikkatle bakın. Orada her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Öyleyse böyle bir imkanınız varken başkalarına mutluluk vermek ve mutlu olmak varken varsın o insanlar gene başkalarına kötülük etmeye çalışsınlar. Aslında yaptıkları şey sadece kendilerine huzursuzluk vermektir, mutsuzluk vermektir. Dünya üzerinde yaşayan insanların en büyük yanlışı nefslerinin tatmininin kendilerini mutlu edeceğini zannetmeleridir. Oysa ki mutluluk nefsin tatmininde değil, ruhun tatminindedir. Nefs hep Allah'ın emirlerinin yerine getirilmemesini ister. Nefs hep Allah'ın yasaklarının işlenmesini ister. Çünkü şeytan Allah'ın emirlerinin işlenmesini negatif cepheden gösteriyor ve yasaklarını da pozitif cepheden gösteriyor. İnsanlara yasakları sevdiriyor. Allah neyi yasak etmişse o pislikleri. Ama insanlar onların bir pislik olduğunun farkına varmıyorlar, varamıyorlar. İblis onları övülüyor. Ve toplum giderek kararan bir dünyada birbirinin mutsuzluk vasıtası olarak hayatlarını devam ettiriyor. Toplumu oluşturan fertlerdir. İnsanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetli olan sosyal mahluklardır. Öyleyse her açıdan bir dünya hayatı size çok şeyler kazandırabilir ama çok şeyler kaybettirebilir de. Şimdi bir matematik hesap yapın bakalım. Şu dünyada mutluluğu yaşamak varken ve mutluluğu yaşamak bu kadar kolayken acaba neden insanlar hep mutsuz? Arkasında acaba ne var? Arkasında sadece şeytan var. sevgili öğrenciler ve dinleyenler, herkesin beynini yıkayan, kendi düşüncelerini insanlara onların kendi düşünceleri olarak yutturan ve asla izini belli etmeyen o korkunç düşman İblis. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hep içinizden iki ses duyarsınız. Birisi sizi güzelliklere, Allah'ın emirlerine ulaştırmaya çalışır. Onları yaparak başka insanlara mutluluk vermenizi ve asıl derece sizin mutlu etmenizi sağlamaya çalışır. O ruhunuzun sesidir. Bir de nefsiniz yerine onun temsilcisi olarak konuşan İblis. Ruhunuzun sesini söylerse tam onun tersini size kabul ettirmeye çalışan bir meşgul ses olarak ulaşır. İç dünyanızda her zaman bu iki sesi duyarsınız. Bir negatif dizaynı içerir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir ortamda bir insanın o sesi dinlemesi halinde mutlu olması hiçbir zaman mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk, huzursuzluk, sıkıntı, bu standartları yaşamak, bir insanın sadece nefsinin afetlerinin sesini, yani şeytanın sesini takip etmesiyle, izlemesiyle mümkündür. Allah Teala şeytanın ayak izlerini takip etmeyin, şeytanın adımlarını takip etmeyin, şeytan size sadece mutsuzluk ulaştırır diyor. Ama insanların çoğu o sesi tanıyamıyorlar. Ne zaman sizlere Allah'ın güzellikleri yerine başka insanları mutsuz edecek, huzursuz edecek olan şeyler öneriliyorsa, o zaman bu dizaynı yerli yerine oturtmalısınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için bütün bu güzellikler her şeyi ifade eder. Siz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmaya layıksınız. İnsan olarak yaratıldınız. Öyleyse bu liyakatin ışığı altında mutlu olmayı denemelisiniz. Başkalarına huzursuzluk vermek üzere değil, başkalarını mutlu etmek üzere şu andan itibaren yaşamaya başlamalısınız. Etrafınızdaki bütün insanlara mutluluk verebilirsiniz. Bunun için sahip olduğunuz şeylerden daha ötesine sahip olmanız yeter, gerekmiyor. Hani insanlar vardır, bütün iyi niyetleriyle düşünürler, çok param olsaydı da ben bu parayı başkalarına verebilseydim. Bu bir boş hayaldir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şeytanın tuzaklarından biridir. Ve insanları ne kadar temiz kalpli olduklarını adeta kendilerine ispat için şeytanın kurduğu bir tuzaktır. Hayır, öyle değil. Sevgili öğrenciler ve dinleyenler, şu anda sizin ne kadar paranız varsa veya hiç paranız yoksa, o şartlarda siz gene etrafınızdaki herkese bir nebzecik mutluluk verebilmek imkanının sahibisiniz. Öyleyse böyle bir dizayn hepimiz için geçerli. Sahip olduğunuz her şey başkalarının mutluluğunun bir kapısıdır. Ve yeterlidir. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Onlar sizden çok şey beklemiyorlar. Bir gülüşünüz, onlarla meşgul olmanız, onlara güzellikleri ulaştırmak için bir gayretin içinde olmanız size muhakkak ki çok şeyler kazandırır. Etrafınızdaki insanların size karşı bakan karanlık yüzleri aydınlanacaktır. Sizin yüzünüz onlara karşı aydınlık olduğu için. Söz konusu olan şey huzuru ve mutluluğu yaşamak. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki şu sıkıntılı dünyada insanların sıkıntılı olmasının arkasında her birinin neslinin afetleri ve şeytan rol oynuyor. Bütün hayatı boyunca insanları sadece mutsuz etmek için yaşayan, kıyamete kadar da yaşayacak olan bu korkunç mahluk, insanları mutsuz etmeye, onları kendisiyle beraber cehenneme sürüklemeye kendisini vazifeli kılmış. İntikam alıyor insanlardan. Adem Aleyhisselam yüzünden cennetten kovuldu diye, cehennemi yaşamak mecburiyetinde bırakıldı diye. Oysa ki Adem Aleyhisselam ona karşı bir düşmanlık. Böyle bir husus gerçekleştirmedi hiç. Sadece şeytan Adem Aleyhisselam'a düşman oldu. Ve onun bütün zürriyetini de Allah'ın yolundan çıkarmak için, mutsuz etmek için kendisini ve etrafındaki şeytanları seferber etmiş durumda. Hepiniz de ayrı ayrı uğraşır. Hedefi sizi başkalarına düşman etmek, başkalarını da size düşman etmek. Hedefi sizi mutsuz kılmak. Onunla hiçbir zaman mutluluğu hiç kimse yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşayamayacaktır. Onunla beraber sadece cehenneme gidilir. İblisin sözlerini dinlediğiniz zaman, o sözlere itaat ettiğiniz zaman sadece mutsuzluk ve huzursuzluk sizin kapınızı çalar. Güzellikleri asla yaşayamazsınız. Sadece bu dünyada etrafına mutsuzluk rüzgarları, fırtınaları ulaştıran karanlık bir insan olursunuz. Bir ot gibi yaşarsınız bu dünyada. Sonra da bir gün bu dünyadan çeker gidersiniz. Arkanızda en ufak bir tatlılık, huzur bırakmadan. Öyleyse huzursuz olan sizlere sesleniyorum. Mutsuz olan kardeşlerimiz, aramıza yeni katılanlar, huzursuzluğu yaşayanlar, aramızda olmakla birlikte bu huzursuzluğu devam ettirenler, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda aslında görüyorsunuz ki mutlu olmak hiç terzenebildiği gibi zor bir şey değil. Allah için çalıştığınız zaman zikirle, bütün ibadetlerle mutlu olmanın bir yolunu ararken etrafınızdaki insanlardan her birinin sizin mutluluğunuza açılan bir kapı olduğunu artık idrak etmişsinizdir. Öyleyse onlara mutluluk vermeye çalışın, huzur vermeye çalışın ve bilin ki bunu yaptığınız zaman asıl mutlu olacak olan sizsiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sizlerden, sizinle beraber olmak mutluluğundan, sizinle beraber olmak güzelliğinden ayrılmak muhakkak ki zor bir şey. Ama yeni zamanımız doldu. Allah'ın bu güzelliğini bir saatlik bir süreç içinde de olsa beraberce yaşamak, bir saatlik bir güzelliği, mutluluğu, saadeti, sürurlu paylaşmak, bu da Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu değil mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ın salli ala Muhammed. Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alo.
1: Alo, selamünaleyküm efendim. Sizi öpüyorum. Merhaba efendim.
0: Ve aleyküm selam Berhan. Biz de gözünü öperiz. Allah razı olsun.
1: Kimetiniz inşallah öperim efendim. Şimdi konuşan dinleyiciler, izleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Bir eski sohbetinde daha Muhterem Efendimiz tasavvuf doktoru İskender Ali Nehir sizlerle birlikte oldu. Muhterem Efendimiz Rabbimize sonsuzdan teşekkür ediyoruz ki bir eski sohbetinize daha bize ulaştırdı. Ama bir belki sohbetinize benzerinizde ki tekrar zaten bize birlikte olmak ümidiyle çok kıymetli dualarınızı bekliyor ve mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Biz de hepinizin gözlerini öpüyoruz. Hepinize sonsuz mutluluklar diliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
1: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatühü. Mübarek ellerinizden hürmet ediyoruz Muhterem Efendimiz inşallah.
0: Allah razı olsun.
2: El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'ım salli ala Muhammed.

Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın fırsatıyla Allah-u Teala bir araya getirdik. Ama bu seferki konumuz zinvani ilimleri temsil eden, kendisi de zinvani bir varlık olan İblis, yani şeytan, yani Lucifer, yani Yezid. Bu isimlerden her birisi onun ismi ve onun kültürü, o kültür insanların Allah'a karşı gelmesini temin edecek olan onun kültürü. Dikkat edin, ne zaman bir iradenin bir başka iradeye, ikincinin rızası olmaksızın tesir etmesi hali varsa, burada o kültür vardır. Büyü böyle bir olaydır. Bir nef bir başkasına kötülük etmek istiyor. Kişi bir büyücüye gidiyor ve büyü yapıyor. Büyü yaptırıyor. Sırf bir nef başka birisine kötülük etmek istiyor diye başka bir insan büyük ızdırapların içine düşüyor. Allah'ın emirlerine tamamen ters bir davranış biçimlerimiz ise. İşte bunun adı okült kültür. Bunun adı büyü. Bir başka zinvani ilim. Hipnoz. İnsanları onun iradesinin dışında bir anlatıma rahatlıkla ulaştırabilecek olan bir başka zinvani ilim dalı. Yani hipnotize edilen bir insan başka bir iradeye tabi oluyor. O iradenin emirlerine itaat ediyor. Ve belki de istemediği sırlarını o irade kendisinin istiyor diye açıklıyor. Kendi iradesinin kişinin perçinlenmesi, perde arkasına alınması, başka bir irade tarafından kontrol altına alınması, ikinci iradenin dilediği istikamette birinci iradenin yönlendirilmesi, özel istikametler alması, belki de söylemek istemediği şeyleri ona ikinci iradenin tesir saati içinde olduğu için söyletmeleri. Manyetizma bunlardan başka bir alan. İnsanlara hakikati göstermek istediği tarzda kişinin göstermesi hali. Yani dizayn her açıdan Allah'ın insanlara sevgiyle açılan sevgi pınarlarının bataklıkların sularıyla değiştirilmesi hali. Öyleyse insanlara dikkat edin. İnsanın Allah'la olan bütün ilişkilerinde sadece sevgi vardır. Allah'ın sevmediği insan yoktur. En azından en çok sevdiğine kadar sonsuz bir sevgi spektrumu, sevgi yelpazesi. Ama şeytanın da sevdiği varlık yoktur. Ne insan, ne cin, hiçbir ne de bir şeytan, iblis, ne şeytanları, ne cinleri, ne de insanları hiçbir şekilde sevemez. Şeytanın sevmesi söz konusu değildir. Nefsi, nefsindeki afetler öylesine şeytana hakim ki, bu hakimiyet dizaynı bütünüyle kurmuş ve ruhun bütün hasletlerini hep ikinci sınıf yapmış. Nefsin afetlerinin yanında ruhun hasletlerinin esamesiyle okunmuyor. İşte o şeytandır. Onu hepiniz gördünüz. Ama hatırlamanız da güç.
dikkat edin. Bir misal vereceğim. Hepiniz diyeceksiniz ki biz onu gördük. Birisini görüyorsunuz rüyanızda. Size doğru yaklaşıyor. Yaklaşırken bir de bakıyorsunuz değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bakıyorsunuz biraz sonra gene değişiyor. Bir süre değişmiyor. Sonra gene değişiyor. İşte o değişmeyen diğerlerin arasında değişen var ya, o iblis. Şeytan o. Size her türlü bir yanlışı rüyanızda yaptıran, yanlışlıklara doğru sizi iten o değişen yüz, değişen vücut, işte o şeytan. Öyle var mı aranızda görmeyen? Kim bilir kaç defa gördünüz? İşte o iblis, bu kainattaki en büyük düşmanınız kim diye size sorduğumda alacağım cevap bu olmadı. İblis. Sadece sizin kötülüğünüzü ister. İki tane temel hedefi vardır. Bir, bu dünyada, bu dünyadaki en mutsuz insan olmanız. İki, kıyametten sonra cehennemde mutlaka şeytanla beraber sizinle bulunmanız. Öyleyse, hedefleri belli. Peki Allah ne istiyor? Bu dünyada herkesin birbiriyle en mutlu insanları en güzel ulaştıracak olan bir ilişkinin içinde olmaları, bütün insanların bu dünyada mutluluğu mutlak olarak yaşamaları ve iki, ahirette mutlaka bütün insanların cennette olması. İşte Allah-u Teala insanı iki ayrı istikamete yenilebilen iki vasıtayla teçhiz etmiş. Bir, fizik vücudunuz Allah'ın verdiği iki ilave, bir nefsiniz, iki ruhunuz. Nefsiniz mi? Baştan aşağı afetlerle dolu. Ruhunuz mu? Sadece hasletlerden, güzelliklerden, faziletlerden örülü. Öyleyse nefsiniz Allah neyi emretmişse onu yapmamanızı ister. Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka yapmanızı ister ruhunuz. Allah neyi emretmişse Allah'ın emrine tam paralel hareket eder. Mutlaka onu yapmak ister. Allah Teala neyi yasak etmişse gene Allah'ın yasağına paralel hareket eder. Onu asla yapmaz. Siz yapmaya kalkarsanız bunu da önlemeye çalışır. İşte Allah Teala'nın sizde iç dünyanızda size eşlik eden iki tane emaneti. Birisi Allah'ın emirlerini ve yasaklarını tam olarak uygulayan ruhunuz. Diğeri de Allah'ın hem emirlerine asi olan hem de yasaklarına asi olan nefsiniz. Düşman kardeşler içinizde devamlı kavga halindeler. Nefsiniz mutlaka şerri talep eder. Kimden? Vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan. Ruhunuz da mutlaka hayrı talep eder. Kimden? Aklınızdan, vücudunuzun kumandanından. İşte bu talebin arkasından da kavga başlar. Neden? Nefsiniz inadı sebebiyle söylediğinden katiyen vazgeçmez. Ruhunuzsa vazgeçmesi mümkün olmadığı için vazgeçmez. Neden vazgeçmesi mümkün değildir? Çünkü başka türlü hareket etmesine imkan verecek olan bir yapının sahibi değil. Sadece hasletler var içinde, faziletler var. Onlarsa hep bütün faziletler Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi isterler. Yasak ettiklerinde işlememeyi isterler. Öyleyse ruhun bütün fakülteleri nefsin fakülteleriyle ters istikametlerde çalışır. Öyleyse ruhunuzun başka yapacak olan bir şeyi yoktur. Yani ruhunuz Allah'ın emrettiği standartlarda programlanmıştır. Programlandığı an ahsendir. Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemesi hiçbir şekilde mümkün olmayan bir yapının sahibidir. İşte böyle bir ortam sebebiyle nefsiniz şerri istediği için, bundan asla inadı sebebiyle vazgeçmeyeceği için, ruhunuz da hayrı talep ettiği için bundan
başka türlüsünü yapmasının mümkün olmaması sebebiyle vazgeçmesinin imkansız olduğu bir ortamda nefsinizin ve ruhunuzun yapabilecekleri bir tek şey vardır birbiriyle ilişkilerinde, kavga etmek. İkisi de kendi dileğinin olmasını ister. İkisi de vazgeçemez. Bu sebeple kavga kaçınılmazdır. Allah ruhunuzun tarafındadır. Şeytan nefsinizin tarafındadır. İşte iç yapınızdan şeytana ulaştım. Neden düşman? Ta ezelden düşman. Ta cennette Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız cennetteyken o zamandan düşman. Ta Adem Aleyhisselam'ın önünde secde ettiği andan itibaren düşman. Bakınız zamanı ne kadar geriye götürdük. Her safhada iblis insanın düşmanı. Hadi şimdi beraberce baştaki sahneye gidelim. Neden düşman olduğunu görelim. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Tîn adı verilen özel bir çamurdan. Bir kilden. Ve ona hayat veriyor. Ona ruhundan üfürüyor. Ona nefs giydiriyor. Onu dizayn ediyor. Ve insan çıkıyor ortaya nefsiyle, ruhuyla, fizik vücudu da insan. Ve Allah Teala emrediyor Adem Aleyhisselam'a secde edin. Kime emrediyor? Bütün cinlere. Kime emrediyor? Bütün şeytanlara. Kime emrediyor? Bütün meleklere. Bütün melekler, bütün cinler, hatta bütün şeytanlar secde ediyorlar. Ama iblis hayır. İblis secde etmiyor. Ve Allah Teala soruyor, ey iblis, seni bizim emrimize itaat ettirmeyen şey nedir? Ne sebeple sen bizim emrimize itaat etmedin de Adem Aleyhisselam'a secde etmedin? Biz emretmişken. İblisin cevabına bakın. Beni azdırmana yemin ederim ki ben ondan üstünüm. Beni dumansız ateşten yarattın. Onu topraktan yarattın. Toprak ateşin hazıran necistir. Ben ondan üstünüm. Kimi hatırlatıyoruz size? Bizim tonton din adamlarımızı değil mi? Hep aynı iddiaları da iddiaları onun gibi aynı. Biz ondan üstünüz diyorlar. Bizim bir üstünlük iddiamız yok da bir küçücük farkımız var onlarla. Biz ilmi Allah'tan alırız. Onlarsa insanların yazdığı kitaplardan. İşte Adem Aleyhisselam da Allah'tan aldığı bir ruhla mücehiz ve Allah'ın Adem Aleyhisselam'a secde edin emri o ruhun sahibi olmayan bütün varlıklara verilmiş. Dikkat edin sözüme. Ruhun sahibi olmayan varlıklar, melekler, cinler, şeytanlar, hiçbirisinin ruhu yok. Ama insanda Allah'ın üfürdüğü ve tekrar Allah'a geri dönecek olan ruh var. Sadece kainatta insanda var bu. Allah'a geri dönebilecek, Allah'ın zatında yok olacak, Allah'ın zatının kendisine meap olacağı, sığınak olacağı bir ruhun sahibi Adem Aleyhisselam. Ve Allah Teala aslında Adem Aleyhisselam'a secde edin demekle ona ruh verdim. O şu anda bana mutlaka dönecek olan bir vücut taşıyor içinde. Bu sebeple o kendisine benim emrimle secde edilebilen bir varlıktır. Dikkat edin, secde Allah'tan başka kimseye yapılmaz. Ama burada emir veren kendisine, yalnız kendisine secde edilebilen Allah. Allah emir verdiği için melekler hiç duraksamadan derhal emre yerine getiriyorlar. Neden? Çünkü meleklerin nefsi yok. Allah'ın emrine bir karşı çıkış yok onlarda. Şeytanların var, cinlerin var, cinlerin de hepsi
anında derhal müdahale ediyorlar. Derhal emri yerine getiriyorlar. Şeytan yani iblis nefsindeki afetlerin ona o anda hakim olması sebebiyle, gururu sebebiyle, kibiri sebebiyle hep bize düşman olacak olan bir adımı atıyor. Ve Allah-u Teala'nın bu sözüne diyor ki ben ondan üstünüm. Onun için ben onun önünde secde etmem. Çünkü sen beni dumansız ateşten, zamanımızdaki tabiri soruyordunuz, enerji. Enerjiden yarattın, onu ise tıyından yarattın diyor. Allah-u Teala diyor ki emrime itaatsizlik ettin. Senin gideceğin yer cehennemdir. Ebediyen orada kalmak üzere. Şu anda da huzurumdan kovuldum. İblis diyor ki ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı dilemek istiyorum. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan ben de Adem oğullarının önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara tesir edeceğim. Onların sırat-ı müstakimlerinin üzerinde oturacağım. Onları sana ulaşmaktan men edeceğim. Hepsini dalalete bırakmaya çalışacağım. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala diyor ki sen atlılarınla, yayalarınla, bütün adamlarınla, tağutun bütünüyle dilediğini yapmakta serbest bırakıldın. Sen Allah Teala'nın indinde kovulmuşlardansın. Dilediğini yapmakta serbestsin ve sana o yetkiyi verdik. Kıyamet gününe kadar yaşayacaksın. Sen müsaade verilmişlerdensin. Evlis diyor ki kıyamet günü onların çoğunu sana şükürler bulmayacaksın. İhlas sahibi kulların hariç. İşte daha Adem Aleyhisselam yaratılırken film kopmuş. Ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamız cennetliler. İblis ne yaparım da şu Adem'i şu cennetten kovdurabilirim diye çeşitli desiselerin peşinde, dilelerin peşinde. Ve diyor ki Allah-u Teala sana şu ağaçtan yeme beni emretti değil mi diyor Adem Aleyhisselam. O da diyor ki evet diyor. Bu ağaçtan yememeni emretti. Neden emretti biliyor musun diyor. Çünkü sen sonsuz ömrün sahibi değilsin diyor. Sen bir süre sonra öleceksin. Ama diyor o ağaçtan yersen ölümsüz olursun diyor. Ve Adem Aleyhisselam'ı ve Havva Anamızı allemedip kallemedip şeytan üç kağıda getiriyor. Onların o ağaçtan o ağacın meyvesini yemesini temin ediyor. Bu noktada şeytanın bir yılan gibi konuşan bir yılan gibi göründüğü söylenir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu konuda bir açıklama yok. Ve bu noktadan itibaren Allah'a karşı asi oluyor. Çünkü Allah-u Teala tembih etmiş. Her şeyi yapabilirsin ama bu ağacın meyvesini asla yemeyeceksin. Üstelik de söylemiş Allah-u Teala demiş ki bak öyle yaparsan bu ağacın meyvesini yersen seni buradan cehennemden kovmak durumunda kalırım. Çünkü benim kanunum böyle. Adem Aleyhisselam da Allah-u Teala'ya söz veriyor. Sonuç mu? Cehennemden kovulmak, cennetten kovulmak. Ve de Allah-u Teala diyor hadi bakalım şimdi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Hatırladınız? Bir surenin 123. ayet-i kerimesi. Hatırladınız Taha suresi. Hadi hepiniz oradan aşağı inin. Birbirinize düşman olarak. Size hidayetçimiz ve hidayetimiz gelecek. Kimler hidayetçimize tabi olursa sadece onlar da ayet olur. Ve şakide olmazlar diyor Allah-u Teala. İşte bu iblis. Allah-u Teala'dan kıyamete kadar yaşamak yetkisini alan iblis.
4-5 mamur olarak bir hedefin peşinde bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak, bütün insanları bu dünyada mutsuz etmek. Öyleyse bunların hangi şartlar içinde gerçekleştirilmesi lazım geldiğine gelin beraberce bakalım. İnsanın ne yapması lazım? Hayır işlemesi lazım. Derecat kazanması lazım. Kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması halinde gideceği yer Allah'ın cenneti. Tersi de geçerli. Kaybettiği dereceler kazandıklarından fazlaysa o zaman da gideceği yer cehennem. Öyleyse şeytanın hedefi insanları derecat kaybettirip onu kendisiyle beraber cehenneme sokmak. Bunu nasıl sağlayabilir? Bize derecat kaybettiren olaylar neye bağlıdır? Nefsimizin taleplerine. İşte iblis Allah neyi yasak etmişse nefsimizin talebi odur. Ve bu talebin dizaynı da açık ve kesin. Nefsimiz neyi talep ediyorsa talep ettiği her şey Allah'ın emirlerinin tersidir. Yasaklarının da tersidir. İşte şeytan Allah neyi emrettiyse onları insanoğlunun gözüne çirkin gösterir. Angarya gibi gösterir. Yapılmamasını ister. Allah neyi yasak ettiyse şeytan insanlara onu süslü gösterir, güzel gösterir. İnsanoğlunun onu istemesini temin etmeye çalışır. Öyleyse böyle bir dizaynda tanımlama yapıyoruz. Tanıma çok kesin ölçülerde mümkün. Şeytan sadece Allah'ın emirlerinin yapılmamasını ister. Şeytan sadece Allah'ın yasaklarının gerçekleştirilmesini ister. Allah'ın neyi emrettiğini, neyi yasak ettiğini bütün boyutlarıyla Kur'an'dan bilmeseniz bile ön duyunuzda, ön sözünüzde neyin yalan, yanlış, neyin doğru olduğunu sezebilirsiniz. Allah-u Teala'nın emirleri var, yasakları var. Emirlerin hepsini bilmeseniz bile bildikleriniz sizi doğruya götürecek olan kesin işaretler taşır. Öyleyse Allah'ın emirleri açısından da yasakları açısından da bildikleriniz mutlaka tamama eşit olmasa bile yarının çok ötesinde. Detayları ise biz size zaten öğretiriz. Öyleyse asılları bilelim. Allah-u Teala'nın emirleri var. Namaz kılmanızı ister, oruç tutmanızı ister. Ama farzların arasında bulunmayan, en çok istediği şey farzların arasında bulunmayan zikir yapmanızdır. Farzların arasında bulunmayan deyince ne anladınız? Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında bulunmayan değil, Kur'an-ı Kerim'deki farzların arasında mevcut olup da zamanımızdaki farzların tatbikatında yerini alamayan, insanların koyduğu farzların arasında bulunmayan nefsin tezkiyesi işlemini gerçekleştirecek olan zikrullah, zikir müessesesi. Öyleyse iblis ne ister? O Allah'ın emrettiği ama insanları mutlaka nefsin tezkiyesine götürecek olan, bunu gerçekleştiren insanları mutlaka ruhun Allah'a ulaştırmasına sebebiyet verecek olan, bunu da gerçekleştiren insanları mutlaka fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını yarıdan daha süre gerçekleştiren bir hedefe götürecek olan zikir, zikrullah, Allah'ın isminin tekrarı. Buna mani olmak şeytanın en büyük hedefidir. Şimdi başkalarına değil, kendinize bakın. En çok ihmal ettiğiniz şey nedir? Ben söyleyeyim, zikir. Neden? Çünkü Allah Teala farzı bir satı içerisinde koymuş. Namaz mı? Vakitleri var. O vakitlerde o namazları kılmak mecburiyetindesiniz. Ve kıldığınızı görüyorum ve biliyorum. Ama zikre gelince onu ihmal ettiğinizi de görüyorum.
İşte kim Allah yolunda yükselemezse onun arkasındaki en büyük engel, onu bu hedeften alıkoyan en büyük engel zikirsizliktir. Şeytan sizi zikirsiz kılmak için her şeyi yapar. Çünkü zikrin Kur'an'daki en büyük ibadet olduğunu bilir.

bu ibadete dikkatle bakın. Bu ibadetin yapılması şeytanın neden acaba o kadar dikkatini çekiyor? Neden sizin o ibadeti yapmanıza mani olmak istiyor? Bir, kişi, insanın cephesinden. Çünkü insan bu ibadeti yaparsa Allah'a verdiği nefsini tezkiye etmek yeminini yerine getirir yedi kademede. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye. Çünkü insan bu yedi kademede nefsini tezkiye ettiğinde ruhunu da birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkartır. Yedinci katı geçen ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı ruhumuza meyap olur, sığınak olur. Ve fizik vücudumuzda Allah'a kul olur. Böylece Allah'a verdiğimiz nefsimizin yeminini gerçekleştirmiş tezkiye oluruz. Tezkiye olmuş oluruz. Ruhumuzun misakini gerçekleştirmiş, ruhumuzu Allah'alaştırmış ve teslim etmiş oluruz. Fizik vücudumuzun Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirip, fizik vücudumuzu şeytanın kulu olmaktan kurtarıp Allah'a kul ederiz. Öyleyse bu üç unsurun da gerçekleşmesine sebebiyet veren şey nedir? Zikir adı verilen bir müessese. Şimdi şeytan açısından durumu değerlendirelim. Nefs tezkiyesi olmayı ne zannediyorsunuz? Şeytan açısından ne zannediyorsunuz? Son derece önemli. Şeytan açısından korkunç bir sonuç var burada. Şeytan başlangıçta nefsinizin kalbinin %100'üne kumanda edebilmekteydi. Bütün insanlar nefslerinde %100 afetlerle doğarlar. Bütün insanların nefsi doğuşlarında tamamen afetlerden oluşur. Nefsin kalbi afetlerle %100 doludur. Kapkaranlık bir nefs. Kalp tamamen afetlerle örülü. Allah neyi emretmişse mutlaka karşı çıkan, Allah neyi yasaklamışsa onu da mutlaka yerine getirmek isteyen bir nefs kalp durumu. %100. Şeytan açısından düşünüyoruz meseleyi. Nefsin kalbinin %100'üne tesir ediyor. Şimdi %7 nefsin kalbinde karanlıkların yok olduğunu, afetlerin yok olduğunu, %7 Allah'ın nurunun o kalbe yerleştiğini görüyoruz. Sonuç ne? Sonuç çok değişik bir olay. Şeytanın hakimiyeti %100 iken o kişi nefs tezkiyesine ulaştığı zaman %49'a düşmüş. Nefsin kalbinde sıfır olan, hiç bulunmayan Allah'ın nurları nefsin kalbine gelip nefsin kalbinin %50'sinden fazlasını ele geçirmişler. Şeytanın karanlıklarını def etmişler, kovmuşlar, kapı dışarı etmişler. İşte şeytan buna tahammül edemez. Çünkü kendisinin size emredebilmesi, size tesir edebilmesi nefsinizin kalbinde bu afetlerin varlığına bağlı. Ne kadar afet vardı sadece onlara kumanda edebilir. Afetleri %1'e indirdiniz. Şeytanın hakimiyet alanında %100'den %99 kayıpla %1'e indi. Öyleyse iblisin mağlubiyetinin arkasında nefsin afetlerinin yok olması kesin bir hüviyet taşıyor. İşte bunun için şeytanı en çok etkileyen şey zikirdir. Ne yapmış? Hadi bana söyleyin ne yapmış? Var olduğundan bu tarafa değil, sadece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den bu tarafa ne yapmış? Kur'an-ı Kerim'de hem zikir, hem çok zikir, hem de daimi zikir farz olduğu halde üçünü de devreden çıkarmış. Ne zikir farz artık, ne çok zikir farz, ne de daimi zikir farz. Ne diyor Allah Teala? Vezkür ismi Rabbike. Allah'ın ismiyle zikret. Müzemmil 8. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminu yeskürallâhe zikren kesîra. Ey amin olanlar, Allah'ı çok bir zikirle zikredin. Çok zikir.

Dikkatle bakın. Burada şeytanla olan mücadelemizin en büyük tekniği veriliyor. Zikir. Dünyada şeytanı yenmemizin arkasındaki zikirden daha büyük bir işlem, bir müessese mevcut değildir. Böyle demek ne kelime, ne cümle. Daha bunun ötesini söyleyelim. Başka bir silah yok. Sadece bir tek silah var. Şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, neticede %100 yok edecek olan tek silah ve iblise bakın. 14 asırda bu silahı yok etmeyi başarıyor. İşte öyle bir düşmanınız var ki bunu kendi kendisine yapmıyor. İnsanlara yaptırıyor. Onlara yazdırdığı kitaplarla insanları adım adım saptırıyor ve Allah'ın yolunun meyvelerini onlardan tamamen koparıp alıyor. Nasıl şeytanın meyvelerini Adem Aleyhisselam'dan ve Havva'nızdan aldıysa, Allah'ın bizler için vücuda getirdiği meyveleri de bizden alıyor. Ne yapıyor? Allah'ın farz kıldıklarını yok ediyor. Bunların arasında en çok önem verdiği kendi hakimiyetinin sona ermesi. Bunun için ilk yok ettiği şey Allah'ı zikretmemiz olmuş. Ve ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde şeytanın kumandasını önce yarıya indirecek olan, sonra tamamen yok edecek olan sistemin hiçbirisi kalmamış. Zikir müessesesi kökünden yok edilmiş, farzların arasında mevcut değil. İblis bu hedefine ulaşmak için bizim sesimize, iç sesimize çok benzeyen bir ses kullanır içimizde. İşte onu tanımayanlar bunu kendi düşünceleri zanneteceklerdir. Oysa ki ne zaman bir insanda iç ses Allah'ın emirlerinin tamamen tersini söylüyorsa, iç ses iyi insanlar hakkında iftiralar oluşturuyorsa, iç ses Allah'ın sizi sevmediğini, sizden hoşlanmadığını, sizin Allah'ın karşısındaki itibarınızı, sevginizi kaybettiğinizi söylüyorsa, sevgili izleyiciler, o sizin sesiniz değildir. O şeytanın sesidir. Tanıyamazsınız. Başlangıçta onu tanıyamazsınız ve hep kendi düşüncenizden edersiniz. Uzun sürede tanıyamayacaksınız. Ama bir gün bulutların arasından hakikatle karşılaşacaksınız. Onun sesini Allah'ın sesinden ayırt ettiğiniz gibi kendi sesinizden de ayırt edeceksiniz. Üçü de sessiz sesin üç ayrı kategorisini teşkil eder. Sizin içinizdeki ses de sessiz sestir. Şeytanın sesi de sessiz sestir sizin içinizde. Allah'ın size ulaştırdığı ses de sessiz sestir. Bunların arasındaki farklılığı hemen anlamanız ne yazık ki mümkün değil. Zaten insanların hiçbirisi başlangıçta Allah'ın sesini işitemez. Ama şeytanın sesini işitmemiş olan bir insan hiç yaşamamıştır dünya üzerinde. Şeytan insanların hepsine sesiyle ulaşır. Öyle bir üçkağıtçılıkla ulaşır ki onu kendi sesinizden edersiniz. Öyleyse dikkat edin. Sizin düşünce yapınız nefsinizden gelen statü içerisinde Allah'ın emirlerine ne kadar karşı olursa olsun nefsiniz, o nefs sizi onu götürmeye icbar edemez. Ancak şeytanın aklınızı onun vasıtasıyla ikna etmesi hariç. Öyleyse İblis tekniğini kullanacaktır. İki açıdan kullanabilir. Nerede onu yakalayacağınızın işareti odur ki ya Allah'ın
emrediyor.

ettiği bir şeyin içinizden bir ses yapılmamasını ister. Size aklınıza hiçbir zaman gelmeyecek kadar çok bahane bulabilir. Yol gösterebilir. Bütün gayretiyle sizin o hedefe ulaşmamanızı temin etmek sevdasındadır. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın Allah'ın emirleri cephesinden yaptığı şey, Allah'ın emrini size yaptırmamak için yüzlerce hileye başvurmasıdır. Ve başlangıçta hep sizin onu istemediğiniz, kendi sesinizin Allah'ın emrini yerine getirmeyi istemek istikametinden sizi mahrum ettiğini görürsünüz. Ama aslında o sizin sesiniz değildir. O iblisin sesidir. Ve çok üzülürsünüz. Ben nasıl böyle bir şey düşünebilirim diye. Hayır, siz düşünmüyorsunuz. Zaten şeytanın da üçkağıtçılığı buradadır. Hem o bunları sözler, sizi fitler, hem de size kendi düşüncenizmiş gibi sizin sesinizi taklit ederek ulaştırır. İçinizdeki sesi bir dinleyin. Ne zaman Allah'ın emrine karşı içinizden bir ses sizi kışkırtıyorsa, sabah namazına kalkmaktan men etmeye çalışıyorsa ve siz de sabah namazından, sabah uykusundan uyanamamanın o mahmurluğu içerisinde o sesle kulak asıp da onu dinliyorsanız ne olur? Sabah namazını, bütün namazların içinde en kıymetli olanını gerçekleştirmemiş olursunuz. Neden en kıymetli diyorum? Çünkü o saatte kalmak, kalkmak, uykunuzun bütün safhalarından daha zordur. Allah-u Teala bu sebeple sabah namazını en önemli namaz olarak görüyor. Neden? Çünkü o sabah namazında kalkacağınız zaman en çok uykuya ihtiyacı duyduğunuz zaman. İşte bu zamanda, o en çok uykuya ihtiyacı duyduğunuz zaman da Allah Teala sizi uykudan uyandırıp namaz kılmanızı emreder. Neden diyeceksiniz? Neden? Tercih. Acaba şeytanı mı tercih edeceksiniz? Uyuyup kalacaksınız? Yoksa Allah'ı mı tercih edeceksiniz? Ne pahasına olursa olsun kalkacaksınız. İşte birçok kardeşimiz bize soruyorlar, ne yapalım, sabah namazı bizim için çok korkunç bir namaz çünkü kalkamıyoruz. Tavsiyeler, akşam yemeğini az yemeniz. Tavsiyeler, sizi ya biz uyandırırız ya da Allah'ın bir işareti uyandırır. Gözünüze gelen iki tane nur ulaşır. İki gözünüzü birden aydınlatır. Karşıdan gelen bir arabanın farları gözlerinizin içinde patlar. Allah Teala'nın sizi uyandırmak için yüzlerce metodu vardır. Hepsini de kullanır. Önemli olan uyandırılışınızdan sonra ne yapacağınız. Eğer burada şeytanı sizi uyutmak için sizin uykunuzu daha ağırlaştırma gayretinin neyle önlenmesi lazım geldiğini soruyorsanız kendinizi yataktan hemen atın. Yatakta kalmayın. Yataktan aşağı atın. Ve ondan sonra da aşağıda şöyle bir silkinin, kendinize gelir gelmez hemen lavaboya koşun. Ve yüzünüzü ve ellerinizi soğuk suyla yıkamak suretiyle abdest alın. Ayaklarınız belki hastalığa neden olur diye onu söylemiyorum. Ama kim bir defa uyandırıldığı an yataktan kendisini atarsa aşağısının uyumak için çok zevkli bir yer olmadığının farkına varacaktır. Bu onun uyanması için birinci faktör. Ama gidip de soğuk suyla elini ve yüzünü yıkayıp abdestini aldığı zaman o kişi artık
uyanmıştır. Belki de ondan sonra namazını kıldıktan sonra tekrar uyumak isterseniz onda zorlanabilirsiniz. O zaman harika diyeceksiniz. Şeytanla yapılan bu mücadelede eğer beni dinlerseniz sabah namazından sonra da uyumayın. Ve uzun süre uyumak konusunda arzu gelmediğini göreceksiniz içinden. İçinizden. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaptığına dikkatle bakın. Sabah namazından sonra uyumazdı. Ama ikindi sırasında Keylül'e denilen bir uyku uyurdu. Dikkat edin. Böyle bir dizaynda sabah namazından sonra uyumayan bir insanın en çok uykusunun ağırlık bastırdığı yer ikindi devresidir. Saat 2'den sonra, 3'ten sonra, 4'e 5'e kadar uzanan devre. İşte vücudunuzun en çok ihtiyaç duyduğu anda 1 saat uyusanız, başka zamanki 4-5 saatlik uykunuza bedeldir. Öyleyse şeytanın sizi tesir altına alabildiği zaman parçaları var. Bu zaman parçalarında neyin tesir altına alıyor iblis? Uykunun tesir altına alıyor. Sizin Allah-u Teala'nın emirlerine karşı itaatsizliğinize sebebiyet verecek olan faktörlerin vücuda getirilmesi var. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu dizaynı ait olduğu yere oturtun. Hepiniz için söz konusu olan odur. Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek üzere iştiyakiniz ama iradenize rağmen vücudunuzun uyku ihtiyacı buna mani olacaktır. Şeytanlarını kullanacaktır. Sizi uyutmaya çalışacaktır ama uyanın. Yataktan kendinizi bir defa hemen atın. Sakın yorganla beraber aşağı atlamayın. Açıkta kalmalısınız ki uykunuzun yok olduğunu göresiniz. Zaten soğuk suyla abdestinizi aldığınız an meseleyi çözdünüz. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey sabah namazını kılmak. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni hatırlayacaksınız. Bir sabah iblis ne yapmış etmiş? Abdülkadir Geylani Hazretleri'ni sabah namazını kaldırmamayı başarmış. Şeytan sevincinden uçuyor. Ama Abdülkadir Geylani Hazretleri bir uyanıyor ki sabah namazını kaçırmış. Demiş, ey Abdülkadir, sabah namazını kaçırdın, cezalısın. 100 tane sabah namazı. Öğleye kadar Abdülkadir Geylani Hazretleri sabah namazı kılıyor. Ve ertesi sabah bizzat şeytan tarafından uyandırılıyor. Uyandırılınca Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor, yahu sen şeytan değil misin? Şeytan ne diyor? Şeytanım. E diyor, nasıl oldu diyor, beni niye uyandırıyorsun, beni uyandırmayan sen değil misin diyor dün diyor. Uyandırmayan benim ama diyor, ne kadar pişman olduğumu bilemezsin diyor. Ben diyor, senin sadece bir namazlık derecat kaybettiğine sebebiyet verdim. Sen 100 tane namaz kıldın, beni mahvettin. Bugünden itibaren diyor, bunu yapmaman için her sabah ben özellikle gireceğim, seni kaldıracağım ama ne olur diyor, böyle 100 defa falan namaz kılmaya kalkma. İşte iblisi mahvetmek mi istiyorsunuz? Onu en çok üzen şeyleri siz yapmalısınız. Zikrinizi arttırıp da daimi zikre ulaştığınız zaman şeytan sizin elinizde sadece bir oyuncaktır. Gazoz ağacıdır. Size hiçbir şey yapamadığı gibi her talebinin reddedilmesinden doğan sizin kazandığınız derecelerle her seferinde perişan olur. Öyleyse iblisin dizaynına dikkatle bakın. O insan düşmanı olan iblis iki şeyden büyük üzüntü duyar. O sizi Allah'ın bir emrine karşı kışkırtmışsa, o emri yapmamanızı istiyorsa sizin yapmanız hali onu perişan eder. Allah'ın bir yasağına karşı sizi kışkırtmışsa, mutlaka o yasağı işlemenizi istiyorsanız, o yasağı işlemediğiniz an gene iblis perişan olmuştur. Bunun anlamı ne biliyor musunuz?
eğer iblisin dediğini yerine getirseydiniz, ne kadar derece kaybedecek iseniz, onun dediğini yerine getirmeyince o kadar derece kazanmış olursunuz. Sıfır noktasından şu kadar aşağı inmeniz gerekirken iblisi dinleseydiniz, sıfır noktasından aynı miktarda yukarı çıkarsınız. Yani ne oldu şeytan? Size derecat kazandıran bir faktör oldu. Gayreti neydi? Size derecat kaybettirmek. Sonuç ne oldu? Size aynı miktarda derecatı kazandıran bir zavallı oldu. Her seferinde onu bu zavallı noktaya itmek sizin elinizdedir. Ama gerekli şartların sahibi olduğunuz zaman. Öyleyse şeytanı bu kadar açık teşhis edebilirsiniz. Onu hissedersiniz. Bir süre sonra sesini tanımaya başlarsınız. Buna rağmen onu tanıdıkça ne kadar zeki ve alçak olduğunu göreceksiniz. Çünkü aklını öyle bir şekilde kullanır ki yalnız kötülük istikametinde gerçekten mantık oyunları karşısında hayretten hayrete düşersiniz. Bir mağlup nasıl bu kadar akıllı olabilir diye. Öylesine kötü niyetli bir mağlup ki sizi sadece zarar dile etmeye çalışır. Sizi devamlı Allah'ın huzurunda negatif dereceler almaya iten bir davranış biçiminde bulunması yetmez. Derecat kaybetmeniz onun için şu açıdan asıldır. Kendisiyle beraber cehenneme gitmeniz için. Ama şeytanın hedefi tek değildir. Onunla beraber cehenneme gitmeniz değildir sadece. Bu dünyada da mutsuz olmanızdır. Onun için sadece derecat kaybeden olayları vücuda getirmeye çalışmaz. Bir, sizi başkalarına düşman etmeye çalışır. İki, başkalarını da size düşman etmeye çalışır. Her ikinizi de birbirinize karşı kullanır. Birisine kızdınız. Neden kızdınız bir düşünün bakalım. Size karşı kötü bir davranışta bulunmuş. Güzel. Ama acaba onun bir evveliyatı olmasın sakın. Sakın ondan evvel siz ona karşı bir kötü davranışta bulunmuş olmayasınız. İşte iblis bu davranışı size tamamen unutturmak ister. Nefsinizdeki afetler böyle bir davranışı hatırlatırlar bile onu devreye almak istemezler. Sizin hatalarınız yoktur. Daima başkaları hatalıdır. Ne zaman böyle bir düşünce aklınıza gelirse benim bunda bir kabahatim yok. Evet ben ona kötü davrandım ama o bana daha evvel kötü davrandı dediğiniz zaman zaten siz kaybetmişsiniz. O size kötü davrandığı zaman siz ona iyi davranmak mecburiyetindesiniz eğer tasavvuftansanız. Ve insanlara en zor gelen de bu. Böyle olduğu için şeytan sizden faydalanabiliyor. Böyle olduğu için sizi tuzağına düşürebiliyor. Baş size kötülük yapan bir insana iyilik yapmak nefsinize ağır geldiği için, buna tahammül edemeyeceğinizi bildiği için sizi kullanıyor. Ve o istikamette bütün bunlar negatif faktörler olarak çıkıyor karşınıza ve sizi Allah'ın gözünde devamlı küçük düşürüyor. Halbuki mücadele edebilirsiniz. Ne zaman başka insanlarla ilişkilerinizde onlara karşı bir kızgınlık duyarsanız bilin ki bunun arkasında siz yoksunuz. İblis var. Sizi kışkırtıyor. Ona kızmanızı, ondan intikam almanızı, ona bir zarar vermenizi sağlamak üzere sizi harekete geçirmeye çalışıyor. Muradı ne? Ona ulaştığınız zaman şeytanın size telkin ettiği o kötülüğü o kardeşinize yaptığınız zaman ona gidecek. Ona da böyle bir kötülüğün kendisine yapılmasının nasıl mümkün olabildiğini, bunun kendisine reva olmadığını ve onun da sizden intikam alması gerektiğini ona telkin ederek ikinci maçın ikinci devresinin revanşını almaya çalışacak. Karşınızdaki kişi de öfkelenmişse o da sizden intikam almaya kalkarsa yeniden top sizde. İblisin bu seferki size yaklaşımı o yaptığı, sizin ona yaptığınız kötülüğü hiçbir zaman hesaba katmaksızın son gelen olayı size göstermek. O kişi sizden intikam almıştır. Yani size bir zarar vermiştir.
bunu onun intikamı olarak düşünmemenizi temin etmeye çalışıyor. Onun size karşı yaptığı hiçbir sebebe dayalı olmayan bir kötülük olduğunu size söylemeye ve sizi ikna etmeye çalışıyor. Yüzlerce sebep gösterebilir. Bir deneyin bakalım, bir düşünün. Son olayda başka biriyle yaptığınız bir anlaşmazlık oluşan o olayda şeytanın size neler söylediğini bir düşünün bakalım. Şöyle toplayın. Bir insanın hiçbir zaman o kadar çok alternatif aklına gelmez. Ama o şeytandır. Ve bütün alternatiflerin hepsini sizi üzmek istikametinde tek tek kullanır. O kadar çok alternatiften hareket eder ki neticede hatırlayamazsınız. Ve sizden sorulduğunda şeytan sana ne söyledi diye onun sesini tanısanız da onun söylediklerinin hepsini hatırlamanız söz konusu olmaz. Öylesine büyük bir güçle sizi tuzağına düşürmeye çalışır ki bu gücünü iyilik etmek yolunda harcasaydı şeytan en üstün insanlar kadar üstün bir insan olurdu. Ne yazık ki hiçbir devrede var olduğundan bu tarafa hiçbir devrede iblis gücünü, zekasını Allah'ın yolunda harcamamıştır. Kendisine de Allah'a düşman olduğu için düşmandır. Hiç kimseyi, hiçbir varlığı sevmesi mümkün değildir. Bakın, insanla Allah arasında azdan en azdan en çoğa kadar ulaşan bir sevgi bağı var Allah açısından. İnsanlar açısından da Allah'a karşı nefret duyulması söz konusuysa bunun bir tek bir sebebi vardır, iblis. Ama asıl olan sevgi olmalıdır. İblise karşı iblisin emrinde olanlar da ona sevgi duyamazlar. İblisin insanlara karşı kim olursa olsun iblisin o insana karşı sevgi duyması mümkün değildir. Yalnız nefret duyar. Nasıl ben bu kişiyi yerden yere çarparım diye düşünür. O şeytanın büyücülerinin, şeytanın cincilerinin şeytan tarafından yoksa sevildiğini mi zannediyorsunuz? Yoksa onların şeytanı sevdiğini mi zannediyorsunuz? İkisi de insan tabiatının muhtevası olarak mümkün değildir. Bunun neticesi asla sevgi olamaz. Şeytanla bir insan arasında, şeytanla başka bir şeytan arasında, şeytanla bir cin arasında, şeytanla bir melek arasında hiçbir zaman şeytanın onlara karşı sevgi duyması mümkün değildir. O insanlar şeytandan hangi menfaati görüyorlarsa şeytan bunu onlara kendisinden taraf olsunlar diye verir. O insanları şu dünya üzerinde dünya standartlarında memnun etmeye çalışır. Geçici zevkleri onları tavlamak üzere kullanmayı usul haline getirmiştir. Öyleyse nerede Allah-u Teala'nın bir emri varsa orada şeytanı göreceksiniz. O emri size yaptırmamak üzere. Nerede Allah'ın yasak ettiği bir fiil varsa orada gene şeytanı göreceksiniz. Özellikle sizi ona yaptırmak, o yanlış işlemi yaptırmaya zorlamak üzere. Öyleyse zaman içerisinde onun sesini tanımaya başlayacaksınız. İşte onu tanıdığınız zaman birçok meseleleri çözeceksiniz. Ama asla hepsini değil. Çünkü onun sesini tanımanıza rağmen size öyle açılardan yaklaşır ki sizin mantık ölçülerinizi aşan bir zekanın karşınızda olduğunu hemen yakalarsınız. O zaman Allah-u Teala'dan yardım isteyin. Yardım mutlaka gelir. Şeytanın hiçbir tuzağı sizi etkilemesin mi diyorsunuz? Ne zaman Allah'ın emirlerine karşı sizi isyana teşvik eden bir ses gelirse içinizden Allah'tan yardım isteyin. O sesin sahibini yenmek Allah'ın her zaman en rahat biçimde yapacağı bir şeydir. Ve bunu Allah-u Teala da ister. Ama bunu ancak siz Allah'tan talepte bulunursanız gerçekleştirir Allah-u Teala.
Bunun istisnası sadece tasarruflu olanlardır. Onlar talepler olmadan da korunurlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. İblis sizinle uğraşmaktan beşikten mezara kadar vazgeçmez. Herkesle ayrı ayrı uğraşır. Hiçbir zaman bıkmaz. Öylesine bu görevi, bu iblisçe görevi benimsemiştir ki sizin huzursuzluğunuz, sizin mutsuzluğunuz ona vahşi bir zevk vermektedir. Bütün negatif duyguların sahibi olan iblis aynı zamanda bir sadisttir. Yani size işkence etmekten, sizi huzursuz etmekten büyük zevk alan bir üçkağıtçı. Onun şu anda dünya üzerindeki en büyük düşmanı biziz. Bizim kadar hiç kimseden nefret edemez. Ama size söylediğinizde taktiklerin hepsini biz bildiğimiz için Allah-u Teala da ayrıca bize yardım ederek onun her tuzağını haber verdiği için bize hiçbir zaman diş geçiremez. O bir gazoz ağacıdır bizim için. Hala yanlışları etmek için tekliflerde bulunur. Her seferinde teklif yerine gelmeyeceği için hep onun yüzünden biz derecat kazanırız. Yani iblis bizim için bir gazoz ağacıdır. Devamlı bize derecat kazandıran bir zavallı. Ama ona dikkat edin. O kurnazlığını, iblisçe kurnazlığını size karşı her alanda mutlaka kullanacaktır. Kıyamete kadar da bütün insanlar da kullanmaya devam edecektir. Ne kadar cehenneme giden insan varsa onların hepsinin cehenneme gitmesine asıl sebebiyet veren o insanların kendileri değildir. Onların nefslerine tesirle onları o negatiflerin içine iten iblistir. Öyleyse tuzaklara dikkat. Ne zaman içinizden bir ses size Allah'ın emirlerini yapmamanızı öğütlüyorsa hop deyin, hop! Seni tanıdım. Sen şeytansın, iblissin. Hayır efendi. Ben senin dediğini yapmıyorum. İşte bunu ortaya koyduğunuz an onun kaçtığını göreceksiniz. Ne zaman Allah'ın bir yasağını, Allah bunu bize yasak etmiş, Allah'a sığınırım diye işlememek isterseniz karşınızda gene onu göreceksiniz. O yasağı mutlaka size işletebilmek için büyük bir gayretle size olmadık mantık oyunları oynayarak sizi mutlaka o Allah'ın yasağını işlemeye ulaştırmaya çalışır. Sakın ha! O hileye dikkatle bakın ve orada durun. Eğer Allah'tan yardım isterseniz hem emirlerin işlenmemesinde hem de yasakların işlenmesinde şeytanın size olan taleplerine %100 karşı çıkmayı başarırsınız. Siz galip gelirsiniz. Dikkat edin ki iblis bu sefer de Allah'tan yardım istememenizi temin için yüzlerce sebep bulacaktır. Görüyorsunuz ki iblis bu kainattaki en büyük düşmanınız boş durmuyor. Biliniz ki siz ölünceye kadar iblis asla sizden vazgeçmez. Mutlak olarak hayatınızın bir cehenneme dönmesi için elinden gelen bütün tuzakları kullanır. Ama siz Allah'tan yardım isterseniz ve onun sesini tanırsanız ona asla meydanı boş bırakmazsınız. Kazanan siz olursunuz. Öyleyse siz olun. İblisin tuzaklarına düşmeyin. Bu teknikleri, bu taktikleri kullanarak Allah-u Teala'nın hepinizi şeytana galip gelenler olarak Allah'ın cennetine ulaştırmasını ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi tamamlamak isteriz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد رحمه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir Ramazan sohbetinde birlikteyiz, beraberiz. Bir güzelliği yaşamak üzere. Sizlerle beraber olmak başlı başına bir güzellik zaten. Ama Allah'tan bahsetmek, Allah'ın hepiniz için temel hedefi olan mutluluktan bahsetmek, buna daha çok katkıda bulunuyor. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Bir gün sizler de Allah'ın gözlükleriyle bakacaksınız olaylara. Her şeyin muhteşem bir denge ile merkezinde olduğunu göreceksiniz. Herkes neye layıksa onun karşılığını alır. Öyleyse herkes için geçerli. Neye layıksak onun karşılığını alma müessesesi. Mutluluk bir vetiredir. Üç ayrı cephede birden oluşması gerekir adına mutluluk diyebilmemiz için. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah ile ilişkilerimizde mutluluk. Bu mutluluğun üç dünyamızda birden oluşması, mutluluk adını verebilmemiz için birinci şarttır. Demek ki üç alemimizde birden mutluluk oluşmazsa o kişi mutlu değildir, mutlu olduğunu sadece iddia etmektedir. İkinci faktör, mutluluğun kesintisiz olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, mutluluk kesintisizdir. Eğer mutluluğa ulaşmışsanız, Allah Teala nefsinizin kalbindeki bütün afetleri temizlemişse, o zaman olaylar sizi yıkamaz. Negatif tesirlerini üzerinizde hissetmezsiniz. Ölümler size tesir etmez. Olayların en güzelini yaşarsınız. Mutluluğunuz kesintisizdir. Her şart altında mutlusunuzdur. Üçüncüsü, mutluluğun üçüncü şartı, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Eğer uyuşma yoksa, sulh ve sükun oluşmamışsa, hayır, mutlu değilsiniz. Mutlu olduğunuzu sadece iddia ediyorsunuz. Öyleyse
nasıl bir sürf ve sükun hali? İç dünyanızdaki mutluluktaki sürf ve sükun hali, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesidir. Dış dünyanızdaki mutluluk hali, sizinle etrafınızdaki insanlar arasındaki kavganın bitmesidir. Allah ile ilişkilerinizde mutluluk hali, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeniz ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememeniz halinde geçerlidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim,

muhtevaya dikkatle baktığımız zaman mutluluğun tarifinde bu üç temel unsurun mutlaka var olması gerektiğini görürüz. Yoksa insan gerçekte aksi takdirde mutlu değildir. Sadece mutlu olduğunu iddia etmektedir. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi o hedefe yönelik olarak yarattı, mutlu olmanız için. Size dünya mutluluğunu vaat etti, size cennet mutluluğunu vaat etti. O kendine düşenleri mutlak olarak yapar. Sizden ne haber sevgili kardeşlerim? Siz de yapar mısınız? Yapacak mısınız? Dikkat edin, sizin mutluluğunuz söz konusu ve bu sizin elinizde. Çünkü Allah Teala mutluluğun kaynağının iradi yapıdan başladığını ifade ediyor. Mutluluk harekatı, mutluluk prosesi, mutluluk hedefine gidiş %100 sizin iradenizin devreye girmesini icap ettirir. Allah'ın size yardım etmesi için sizin mutlu olmanızı isteyen Allah Teala'nın size yardım etmesi için, sizi mutluluğa ulaştırması için sizin kendinize düşen adımı atmak mecburiyetiniz var. İradenizin %100 devreye girmesi gerekiyor. Allah Teala kulunun iradesine çok değer veriyor. Onsuz olmaz. Kendi iradenizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah size yardım etmez. Net olarak bunu görüyoruz. Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyyekumul azabe sümme la tunsarun. Üzerinize o ölüm olayı gelmeden önce,

Rabbinize yönelin. Rabbinize ulaşmayı dileyin. Yönelmek üçüncü basamaktan başlayan 14. basamağa kadar devam eden bir vetiredir. Allah'ın yardımı, siz bir verirsiniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala size mutlaka 10 katını verir. Kanunu 1'e 10'dur. Diyor ki, kimin davranış biçimleri ona derecat kaybettiriyorsa, buna karşılık ona ödenecek olan şey 1'e 1'dir. Misliyle eşittir. Bir derecelik hata yapan, derecat kaybeden bir kişinin amel defterine bir derece yazılır. Ama kim bir güzel davranışta bulunmuşsa, o zaman derecat kazanan bir işlem yapmışsa, hayır işlemişse, o zaman onun her bir derecesine 10 kat veririz diyor Allah Teala. Bir defa sevgili kardeşlerim, doğumunuzdan itibaren 1'e 10 torpillisiniz. Çünkü siz insansınız. 1'e 10 torpil. Hepinize. Öyleyse Allah'a yönelmenin başlangıç noktası iradenizin devreye girmesini gerektirir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah Teala size ard arda 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ray esasıyla tecelli edecektir. Her şey bunun ışığında gerçekleşecektir. Ray esmasıyla tecellinin ışığında Allah'ın üzerinizde vücuda getirdiği işlevler, bir, gözlerinizdeki hicab-ı mesulenin alınması, iki, kulaklarınızdaki vakranın alınması, üç, kalbinizdeki ekinletin alınması, 4, yerine ihfat konulması, 5, göğsünüzden kalbinize nur yolu aç, 5, Allah'ın kalbinize ulaşması, 6, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi, 7, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılması, 8, huşu sahibi olmanız, 9, Allah-u Teala'nın sizi mürşidinize göstermesi, 10, mürşidinize ulaştığınız zaman onunla tabi olma işlemi. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman bir defa daha sayalım. 10 tane Allah Teala'nın sizin üzerinize vücuda getirdiği tesiri. Rahim esması ne yapar? 1, gözlerinizdeki icab-ı mestureyi alır. 2, kulaklarınızdaki vakayı alır. 3, kalbinizdeki ekinleti alır. 4, yerine ihbat koyar. Beş, kalbinize ulaşır. 6, kalbinizin nur kapısını kendisine çevirir.

7, göğsünüzden kalbinize nur yolunu açar. 8, sizi huşuya ulaştırır. 9, Irşat makamını gösterir. Ve bütün bunları Rahim esmasını üzerinizde tecelli ettirerek yapar ki aslında Allah'ın en büyük nimeti, en büyük ihsanı budur. Rahim esmasının tecellisi 10.'sü. Ne olur? Hedefinizi unutmayın. Mutlu olmanız için Allah'a kapalı olan bütün kapıların açılması gerek. Allah-u Teala açıyor, gözleriniz kör, açıyor. Kulaklarınız sağır, açıyor. Kalbiniz mühürlü. Sonradan açacak onu. Kalbinizin nur kapısı şeytana dönük. Onu Allah'a çeviriyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açıyor. Ağır darda vücuda gelen bu olaylar Allah'ın kapalı olan kapılarının her birinin açılmasıdır. Yani Allah-u Teala sizin iradeniz devreye girip de Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlaka 10 tane ihsanı size ulaştıracaktır. Allah'ın 10 ihsanı.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala niçin yapıyor bunu? Size mürşidinize niçin ulaştırıyor? Niçin kalbinize mürşid sevgisi veriyor? Niçin size zikri, namaz kılmayı, oruç tutmayı, ibadetleri sevdiriyor? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala, Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse yani Allah'a ulaşmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Ama dikkat edin. O kişi ulaştırır demiyor. Allah ulaştırır diyor. Peki kişinin dahli yok mu? Elbette var. Kişi namaz kılmasa, oruç tutmasa, özellikle zikir yapmasa, zikir yapmadığı takdirde mutluluk olayı gerçekleşmez, mutluluk gerçekleşmez. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişiye zikri sevdirmesi söz konusu. Zikrin sevilmesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Burada bir müessese var. Allah'ın yardımı, Allah'ın sözünü tutması için şart. Allah Teala madem ki diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman Allah ulaştıracak. Peki kişi ibadetlerini yapmazsa, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa ve özellikle zikir yapmazsa Allah'a ulaşabilir mi? Ulaşamaz. Zikir yapması nefsinin kalbinde nurların birikmesi mümkün değil. Ruhunun da gök katlarının çıkması mümkün değil. Allah'a ulaşması mümkün değil. Öyleyse o kişinin mutlaka bunları yapması lazım. Yapması için ne olacak? Kişiye o ibadetleri yapma zevkini, yapma isteğini Allah aşılayacak. Allah o kişiyi ibadetlerini yapma konusunda istekli kılacak. Kılmazsa ne olur? Kılmazsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşamaz. Öyleyse madem ki Allah'ın sözü var, Allah ulaştıracak, öyleyse kişi üzerindeki bu pozitif yardımları yapmak Allah'ın üzerine düşüyor. Ve Allah bunu mutlaka yapar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona mutlaka ibadetleri sevdirir. Mürşid sevgisini verir, mürşidi sevdirir. İbadetleri sevdirir. Ve kişi zikir yapar, zikirden zevk alır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'ın yoluna çıkan kişi beklemediği güzelliklerle karşılaşır. Bir gün kalp gözünü açtığı zaman Allah Teala en güzel renkli filmlerdeki renklerden daha güzel renklerle bu alemin dışını göstermeye başlar size. Sizinle konuşmaya başlar. Onu kalbinizdeki kulakla duyarsınız. Onun gösterdiklerini kalbinizdeki gözle görürsünüz. En güzel renkler.
ulaşılmaz güzellikte. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. O güzelliği oluşturan o. Ama oluşturması için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Bu yardım geliyorsa, ibadetleri seviyorsanız, zikir size söz zevk veriyorsa, namaz kılmak zevk veriyorsa, kendinizi Allah'a ibadet ederken mutlu hissediyorsanız, o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz kesindir. Allah size yardım edecek, mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bunu kendi üzerine bir vazife olarak kabul eder Allah-u Teala. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemezse bu yardım o kişiye gelmez. Kişi namazlarını kılmaz, oruçlarını tutmaz, zikir yapmaz. Bunların hiçbirisi onun için bir zevk oluşturmaz. Kerhen yaptığı vazifeler olur. İstemeden gönüllü olarak yapmadığı vazifeler olur. Allah o kişiyle meşgul olmaz. Ona bu hedeflere ulaşması için yardımda bulunmaz. Allah'ın sözü açık ve kesin. Kim bana ulaşmayı dilerse o gün mutlaka Allah'a tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir diyor Allah Teala. Kim bana yönelirse ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım diyor. Yönelmeyenler, yönelmeyenlere Allah'ın yardımı, bu istikametteki yardımı gelmez. Allah sizi gene sever ama az sevilenden daha çok sevilene, daha çok sevilene, daha çok sevilene ulaşmak istiyorsanız yapmanız lazım gelen şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemeyen yardım alamaz, hedeflerine ulaşamaz. Zümer suresinin söylediğimiz ayet-i kerimesi 54. ayet-i kerimesi yoksa sonra yardım alınmazsınız diyor. Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Eğer yönelmezseniz yardım alınmazsınız, yardım alınmazsanız Allah-u Teala'ya ne yönelim, ne ulaşabilirsiniz. Yani ne ruhunuzu teslim edebilirsiniz ne de fizik vücudunuzu, nefsinizi, iradenizi. Allah'ın yardımını alamayan insanlar hiçbir zaman Allah'ın cennetine ehil olamazlar. Hiçbir zaman dünya mutluluğunu yaşayamazlar. Şeytan onları hep bir takım emellerle oyalar. Zengin olunca mutlu olacaklarını zannederler. Allah Teala dünya malını isteyen bu insanlara dünya malını verir. Ama dünya malını elde ettikleri zaman bakarlar ki gene mutlu değiller. Dünya standartlarında ne yaparlarsa yapsınlar mutlu olamazlar. Mutluluk Allah ile olan ilişkinin meyvesidir, çiçeğidir. Allah ile olan ilişkiniz yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız kesinlikle bilin ki mutlu olamazsınız.
Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bilin ki mutlaka mutlu olursunuz. Allah'ın garantisi altına girersiniz. Öyleyse mutluluk, sizin mutluluğunuzu Allah Teala sizin elinize vermiş. Bir dilekle her şey başlıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersiniz, dilediğiniz takdirde mutlaka üçüncü kat cennete kadar Allah Teala sizi yükseltir ve dünya saadetinin de yarısından fazlasına mutlaka ulaşırsınız. Yani her gün yaşadığınız hayatın en az yarısında mutlu olursunuz. İkinci yarısında da olamazsınız tabiatıyla. İblis devreye girip başarı kazanacağı için. Nefsinizin afetlerinin %49'u hala durduğu için. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah dilediğini kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Bu dilek aslında insanların %90'ını aşar. Yani insanların %90'ından fazlası Allah Teala tarafından seçilir. Seçilen insanların seçilmesinin arkasında ne var? Allah onları kendisine ulaştırmayı istiyor ki seçiyor. Niçin seçiyor? Kendisine ulaşsınlar diye seçiyor. Ama seçim iradi yapının ortaya çıkması için bir vasıtadır sadece. Kulvara ulaşanlar sadece iki tane alternatifle karşı karşıyadırlar. Allah'a ulaşmayı dilerler ya da dilemezler. Dilemeyenler seçilmelerine rağmen ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaşamazlar. Dileyenlerse sıra sıra 7 kat cennetin ard arda sahibi olurlar. Eğer kendilerine düşen dikkat ve ihtimamı göstermekte devam ederlerse, Allah'a tevekkül ederlerse. Allah'ın yolunda yücelme, Allah-u Teala'nın yardımıyla 21. basamağa kadar, 22. basamağa kadar sürer. Allah oraya Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi istisnasız ulaştırır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka daha evvel Allah Teala tarafından seçilmiştir. Dediğimiz gibi seçilenlerin %10'dan daha azı Allah Teala'ya ulaşmayı diler. Seçilmeyenler de çok bariz vasıfların sahibidir. Hangi konuda? Allah'a ulaşmayı dilememek konusunda. Başka insanları da Allah'a ulaşmaktan men etmek konusunda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yapacağınız şey Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz, Allah bu işlemleri yapar. 10 tane ihsan verir size. 10. ihsanı olan mürşidinizi göstermekle sizi mürşidinize ulaştırır. Şimdi diyelim ki irşat makamını görmediniz. Yine gidip tabi olun. Belki tabiyetten sonra Allah'a ulaşmayı isterseniz, tabi olan kişi

kişinin başının üzerine gelen devrin imamının ruhudur. Öyleyse o mürşit de devrin imamını bilsin bilmesin, tanısın tanımasın, onun o olduğuna inansın veya inanmasın. İnanmaması söz konusu olmaması gerek. Eğer Allah ile konuşabiliyorsa mutlaka doğruları Allah'tan öğrenmiştir. Birçok insan irşat makamını işgal eder ama Allah ile konuşamaz. Çevresi onu irşat makamına getirmiştir. Allah getirmemiştir. Öyle birisine tabi olduğunuzu düşünün. Netice değişmez. Yine devrin imamı başınızın üzerine gelecektir. Neden öyle yapıyor Allah Teala? Çünkü herkesin ulaşabildiği yerde bir mürşit olmalı ki tabiye tahakkuk edip tabiyetin arkasından Nebe Suresinin 38. ayet-i kerimesindeki tövbe işlemi tahakkuk etsin. Ve devrin imamının ruhu Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince kişinin başının üzerine gelsin. Böyle bir olgu sizi 10 tane insanla mürşidinize ulaştırır. Orada 10 tane nimet alırsınız. Bütün günahlarınız sevaba çevrilir. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Fizik vücudunuzun şeytanın kul olmaktan kurtulması, Allah'a kul olması söz konusu olur. Mümin olursunuz. Bu güzellikler yeni bir hamleyi gerçekleştirmenin içindir. Nefs tezkiyesi yapacaksınız. Nefsinizin kalbine Allah'ın fazılları gelecek ve iman kelimesinin etrafında toplanarak dolacak. Böyle bir olayda nefsinizin kalbinde afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel yapıda olan fazıllar alacak. Her %7 fazilet birikiminde ruhunuz Allah'a doğru bir gökbete yükselecek. Böyle bir şey için zikir yapmak durumundasınız. Allah bunun için mutlaka bunun gerçekleşmesi gerektiği için size mutlaka zikri sevdirecek. Siz sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Ve mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacak. Neden artacak? Neden baştan insanlar mutsuzdur? Çünkü iç dünyasında da kavga vardır. Dış dünyasında da kavga vardır. Allah ile olan ilişkilerinde de kavga vardır. Kişi devamlı hatalar işlemektedir. Her hatanın arkasından Allah onları azap etmektedir. Ruhu da nefse huzursuzluk verir. Öyleyse kişi huzursuzdur ve azap içerisindedir. Her yaptığı yanlışlıktan sonra huzursuzluğu yaşar, azabı yaşar. İş dünyasında kavga vardır nefsiyle ruhu arasında. Kavga varsa huzur yoktur. Dış dünyasında kavga vardır başka insanlarla kendi arasında. Huzur yoktur. Allah ile onun ilişkilerde Allah'ın görevlerini yapmadığı için azap edilir. Yasakları işlediği için gene azaba muhatap olur. Kişi hep huzursuz olmaya mecburdur, mahkumdur. Huzursuzdur, huzuru yaşayamaz. İşte Allah-u Teala'nın yoluna girdikten sonra, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra kişi 14. basamakta nefs tezkiyesine başlar ve dünya mutluluğu burada başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu an ikinci kat cennetin sahibidir. Her ikisinde de dünya saadeti başkalarından farklı değildir.

Oradaki dünya saatine bakalım. %50 ruhumuzun hasletleri, %50 de nefsimizin afetleri. Ya da %100 ruhun hasletleri, %200 nefsin afetleri. Birisi güzelliğe çağıran, diğeri çirkinliğe çağıran iki sistem ama ikisi de eşit kuvvette. Kulvara eşit şartlarla oturuyorsunuz. Ama dengeyi bozan bir faktör var, şeytan. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir eder. Sizin sesinizi taklit ederek sizi devamlı kandırır ve günahları işletir. Her günah işledikten sonra da huzursuzluğunuzu zevkle seyreder. Allah tarafından cezalandırmanız sizin yaptığınız hatalar sebebiyledir.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz şükrederiz ki mutluluğun formüllerini bize öğretti. Biz de sizlere öğretiyoruz. Elbette Kur'an'ın ışığında. Sadece Kur'an'ın ışığında. Öyleyse 14. basamağa ulaştınız. Nefs tezkiresine başladınız. Nefsinizin kalbine fazıllar girip de iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlayınca Allah'ın emirlerini ruhunuzun hasletleri gibi yerine getirmeye çalışan, yasak ettiği fiilleri işlememeye çalışan, işlemek istemeyen yeni bir oluşma vücuda gelecektir. Nefsinizin kalbinde afetler atılacaktır. İman kelimesine yapışan

fazıllar kalbinizde toparlanmaya, iman kelimesine yapışıp orada kalmaya başlayacaktır. Kalbinizden atılmış olan karanlıkların o kadar kesimi geriye dönemeyecektir, dışarıda kalacaktır. Devamlı kalbinizden negatif faktörler, afetler atılacaktır. Fazıllar yerleştikçe nefsinizin kalbine.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, burada her %7 nur birikiminde ruhunuzun bir kat yükseldiğini Allah Teala size ihsan edecektir. Yükseldiğini idrak ettirecektir. Ve 7 defa %7 nur birikiminde nefsinizin kalbi %49 faziletlerle, fazıllarla, ki bunlar kişiyi faziletli kılacak olan temel faktörlerdir, %2 de rahmetle dolacaktır. Her %7 fazilette ruhunuz bir gök katı yükselerek 7. defa %7 nur birikiminde 7 tane gök katını aşacak ve ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. İşte burası ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta, sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Orası 3. kat cennetin sahibi olduğunuz yerdir. Dünya saadetinizin ise %50'yi aştığı yerdir. Ve böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynı içinde her şeyin en güzele ulaştığını görüyoruz. Burası mutluluğun yarısıdır. Ruhunuzun Allah'a ulaştığı, Allah'ın evliyası olduğunuz, kalbinizin, nefsinizin kalbinde %51 nur birikiminin, fazilet birikiminin, fazilet ve rahmet birikiminin sağlandığı yer, dünya saadetinin %50'ye ulaştığı yerdir. Cennetlerdense 3. kat cennetin sahibisiniz. Bu noktadan itibaren zikrinizi arttırmaya devam ediyorsunuz. Eğer Allah'a tevekkül etmiş biriyseniz mutlaka zikrinizi arttıracaksınız. Zikriniz arttıkça kalbinizdeki nur birikimi de ona paralel olarak artacaktır. Bu dizayn içerisinde nefsinizin kalbindeki nurların artan zikrinizde %51'den 61'e çıktığı yere kadar fenafillah makamındasınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beka makamına ulaşacaksınız. Sonra nefsinizin kalbinde %71'e kadar nur bu makamda birikir. Ne zaman rakam %71'e ulaşabilir? Zikriniz günün yarısından öteye geçtiği zaman. Zikrinizin günün yarısından öteye geçtiği noktada artık sizin için söz konusu olan şey züht makamının sahibi olmaktır. Zahit olursunuz. Her gün Allah'a günün yarısından daha çok zikreden birisisiniz ve Allah'a her gün ispat ediyorsunuz ki sizin gözünüzde kıymetli olan dünya değildir, Allah'tır. Zahiri statü değildir, manevi statüdür. Öyleyse burada siz artık dünyaya karşı, fizik hayata karşı zahitsiniz. Ona değer vermiyorsunuz. Ve zikrinizi daha çok arttırıyorsunuz. Zikriniz sizin kalbinizde %81 nur birikimini sağladığı zaman fizik vücudunuzu da Allah'a teslim ediyorsunuz. Bu teslimiyet noktası cennet saadetinizin 4. kat cenneti kapsadığı bir noktaya sizi ulaştırır. Dünya saadetiniz ise artık tamamlanmıştır. Fizik vücudunuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmektedir. Yasak ettiği hiçbir fiili işlememektedir.
nefsin kalbinde hala %19 karanlıklar olmasına rağmen onların fizik vücudunuzun davranış biçimi üzerinde bir tesiri olmamaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında her şey en güzel standartlarda gerçekleşir. Ve zikrinizi arttıracaksınız. Muhsinler makamını ve fizik vücudunuzda Allah'a teslim edildiği makam olan Muhsinler makamını geçeceksiniz ve daimi zikre ulaşacaksınız. Ulu'l-Elbab makamındasınız. Size zemin katın sırrı gösterilir. Devrin imamının dergahının özellikleri gösterilir. Manevi cephesindeki. Ve bundan sonra ne zaman size birinci gök katı gösterilirse o zaman Ulu'l-Elbab makamını geçtiniz. İhlas makamının sahibisiniz demektir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katları birer birer gösterilecektir. Ve yedinci katın birinci alem olan zikir hücreleri, ikinci alemi olan, affedersiniz, birinci alem olan zikir hücreleri değil, kader hücreleri, ikinci alem olan Ümmül Kitap, üçüncü alem olan Makam-ı Mahmud, dördüncü alem olan Divan-ı Salih. Arada Kudret Denizi var. Üçüncü alem. Makam-ı Mahmud dördüncü alem. Divan-ı Salih beşinci alem. Ve zikir hücreleri altıncı alem. İndi ilahi ise yedinci alem. İndi ilahinin en üst noktası Sitre-ül Müntaha'dır. Nihayetteki ağaç. Onu da gördüğünüz zaman Allah Teala sizi tövbe-i nasuha davet edecektir. Bu demektir ki nefsinizi de Allah'a teslim ettiniz. Sonra Zühd makamının Muhsinler makamının Ulu'l-Elbab makamının ve İhlas makamının aşılmasından sonra ulaştığınız yer Salah makamıdır. Salah makamının birinci kademesi Tövbe-i Nasuh'tur. Onu açtınız. Allah günahlarını sevaba çevirir. Günahlarınızı örter. İkinci makamı Salah'ın size Salah nurunu bir nimet olarak verir. Salah nuruyla sizi şereflendirir ve nimetlendirir. Üçüncü kademe ve o örttüğü günahları sevaba çevirir. Dördüncü kademe burada irşada ulaşırsınız. İhlas makamında beşinci kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetiniz %100. Salah makamının bu dördüncü kademesinde irşada ulaşırsınız. Altıncı kat cennetin sahibisiniz. Mutluluğunuz, dünya saadetiniz %100. Ve iradenizi Allah'a teslim etmek için hazırsınız. Allah Teala'ya irade teslimi için talepte bulunursunuz. Talebiniz kabul edilir. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Ulaşabileceğiniz son noktaya ulaştınız. Allah Teala irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle sizi irşat makamına tayin eder. Artık bir mürşitsiniz.
Buradaki mutluluk acaba nasıl bir mutluluktur? Daimi zikrin bir muhteşem mutluluk tablosu vardır. Cennet saadetinin en üstüne ulaştınız. 7. kat cennet, adın cennetlerinden birincisine giriyorsunuz. Dünya saadetiniz %100. Yani nasıl bir hüviyettesiniz? Neden mutlusunuz? Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Nefsiniz ruh hüviyetine bürünmüş. Nefsiniz de ruhunuz da %100 Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. İşte burası dünya mutluluğunun bütünüyle oluştuğu yerdir. Şimdi başlangıçtaki kişi neden mutsuzdur iç dünyasında bakalım. Nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu kavga sebebiyle mutsuz ve hep yanlışlıklar yapıyor, günahlar işliyor nefsinin tesiri altında, arkadan da azap görüyor. Bu sebeple de mutsuz. Ama daimi zikre ulaştığı zaman bunlar yok olacak. Daimi zikre ulaşan kişinin nefsinin kalbinde afetler tamamlanmıştır, yok olmuştur tamamıyla. Faziletler yerine geçmiştir ve nefsle ruh arasındaki kavga bitmiştir. Çünkü nefsle ruh da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşmuştur. Bu noktada kesintisiz bir dünya saadeti yaşanacaktır iç alemde. Neden? İç dünyanızdaki kavga bittiği için ve davranış biçimlerinizde hep Allah'ın emirlerine itaat ettiğiniz için hep kazanacaksınız. Hiçbir azap veya huzursuzluk size ulaşmayacak. Allah Teala ve nefsiniz tarafından. Affedersiniz, ruhunuz tarafından. Peki dış dünyanızda durum ne olacak? Başlangıçta neydi? Devamlı etrafınızdaki insanlara hatlarını bildiriyordunuz. Onları öfkelendiriyordunuz, öfkeleniyordunuz, kalplerini kırıyordunuz. Kötü muamele ediyordunuz. Her seferinde de Allah-u Teala size azap veriyordu. Ruhunuz nefsinizi huzursuz kılıyordu. Ve huzursuzdunuz, sıkıntılıydınız. Ama şimdi bu olayların hepsi bitti. Bu çevrenizdeki insanlara huzursuzluk vermekle kalmıyordunuz. Onlar sizden intikam almak için fırsat bekliyorlardı. İntikamlarını aldıkları zaman bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Ve siz de onlardan intikam almak için harekete geçiyordunuz. İntikam aldığınız takdirde bir defa daha huzursuz oluyordunuz. Yeni bir günah işlediğiniz için. İntikamını alamazsanız intikamınızı, bu sefer de şuur altı birikimin sebebiyle huzursuz oluyordunuz. Stres altında olduğunuz için. Ama hep huzursuzdunuz. Şimdi ise bütün bu olaylar bitmiştir. Hep Allah'ın emirlerini yerine getirdiğiniz için, yasaklarınızı hiç işlemediğiniz için etrafınızdaki insanlara kötü davranmanız mümkün değil. Onlar sizden memnun, siz de onlardan memnun olarak yaşantınızı devam ettiriyorsunuz. Sizden intikam almayı dileyen hiç kimse yok. Bu sebeple de mutlusunuz. Çünkü intikam almalarını gerektiren bir davranışın sahibi değilsiniz. Bu sebeple nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu için stres sahibi olmanız da mümkün değil. Artık stresler geride kalmış. Bu açıdan da mutlusunuz. Öyleyse dış aleminizde başka insanlarla olan kavganız bitmiştir. Kesintisiz bir sulh ve sükun halini iç aleminizde de yaşıyorsunuz, dış aleminizde de yaşıyorsunuz. Gelelim Allah ile olan ilişkiler cephesine. Ne görüyoruz? Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorsunuz, zevk alarak. Allah'ın hiçbir yasağını işlemiyorsunuz. Çünkü nefsinizin de ruhunuzun da muhtevası Allah'ın bütün yasak ettiği fiillere kapalı. Hiçbir talep yok içinizde. Allah'ın bütün emirlerini zevkle yerine getiren bir özelliğin sahibi oldunuz.
Allah size bütün ibadetleri sevdirdi, bütün güzellikleri işleyen birisiniz. Allah'a olan ilişkilerinizin hem emirler cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Mutlaka bütün emirleri yerine getiriyorsunuz. Hem de yasaklar cephesinde %100 bir uyum halindesiniz. Allah'ın yasak ettiği şeylere karşı içinizde bir talep de oluşmuyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece şunu görüyoruz. Bütün bu güzelliklerin yaşanması, mutluluk reçetesi Allah-u Teala tarafından Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Burası iç dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, nefsinizle ruhunuz arasında kavganın bittiği, burası dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun halinin yaşandığı, sizinle başkaları arasındaki kavganın bittiği, burası Allah ile olan ilişkilerinizin emirler cephesinde de, yasaklar cephesinde de bütünüyle güzelliği yaşadığınız, kesintisiz bir sulh ve sükun halini yaşadığınız yer. İşte dünya mutluluğu, işte cennetin 7. en son katı ve irşat makamının sahibi oluşunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dünya mutluluğu da, cennet mutluluğu da sizlerin olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi Zülcelal'in kılmasını, hem cennet sayesinde hem dünya sayesinde ulaştırmasını, en üstün mertebelere ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Mutlu olduğunuz zaman bizi hatırlayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir araya getirdi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala şüphesiz hepimizin sahibidir. Hepimizi yaratandır. Ve gene şüphesiz sonsuz hamd ve şükrederiz ki hepimizi seviyor. Sevdiği için varız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve şu dünya hayatında yaşadığımız sürece onun bu yüce sevgisine layık olmaya çalışalım. O Allah yaratan bizse sadece mahlukuz, yaratılanız. Öyleyse ona sonsuz hamd ve şükretmeliyiz bizleri yarattı diye, hayata özellikle insan olarak getirdi diye. Bir ot olabilirdik sevgili izleyenler ve dinleyenler veya hiç olmayabilirdik. Eğer Allah-u Teala bizi yaratmayı dilemeseydi, hiç olmayabilirdik dünya üzerinde. Mevcudiyetimiz olmazdı. Ama varız hamd ederiz, şükrederiz ki. Öyleyse varlığımızla Allah'a layık olmaya çalışmalıyız. O Allah'tır. Bizleri çok sever. İşte ondan bize doğru akan o çağlayan gibi sevgiye layık olmaya çalışmalıyız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Böyle bir dizaynda önce başka insanlarla beraber yaşamak mecburiyetinde olduğumuzu kesin olarak şu aklımıza oturtmamız lazım. İnsan sosyal bir mahluktur. Yani başka insanlarla birlikte yaşamak, cemaat halinde yaşamak gibi bir mecburiyeti vardır. Hiçbir kimse her şeyini kendisi yapamaz. Belki her şeyini başkalarından alır ama o da bir şeyde cemaate katkıda bulunur. Öyleyse elbiselerimiz için bu elbiseleri yapanlara, gözlerimiz için gözlükleri yapanlara, ayağımızı giyeceğimiz ayakkabı için ayakkabı yapanlara ihtiyacımız var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bir arada yaşamak mecburiyetindeyiz. İşte burada bir arada yaşamak mecburiyeti diye bir şey ortaya çıktığı zaman konumuz beşeri münasebetler oluyor. İnsan ilişkileri. Yani başka bir ifadeyle, öteden beri kullandığımız ifadeyle davranış biçimleri. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan ve nefsiniz öylesine azgın iki yaratıktır ki sizi kontrollerine aldıkları zaman onu hissetmezsiniz bile. Ama size bir sır vereyim mi? Onu hemen tanıyabilirsiniz. Yani siz şeytanın ve nefsinizin kontrolü altında mısınız? Yoksa onu aşabildiniz mi? Hemen size hemen onu teşhis edebileceğiniz bir sır söyleyeyim. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Birinci sual. Onlar da sizi seviyor mu? İkinci sual. Bu iki suale pozitif cevap alabilen herkes nefsinin kendisine hükmeden davranışlarını büyük ölçüde açabilmiş bir insandır. Ama eğer siz etrafınızdaki insanları sevemiyorsanız, onları sevmek yerine onları kontrolünüz altına almaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey söz konusuysa sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz şeytanın ve nefsinizin emri altındasınız. Nefs saygı görmek ister. Nefs üstün olmak ister. İşte etrafınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizde onların üstün olduğunuzu beyan eden davranışlar içinde misiniz? Onların sizlerden daha aşağıda olduğunu belli eden davranışların içinde misiniz? Onları kontrol altına alıp da onlar hakkında hüküm vermek yetkisini kendisinde görenlerden misiniz? İnsanları kendi süzgecinizden geçirip sanki onlardan daha üstün bir mertebedeymişsiniz gibi onlar hakkında hüküm veren bir insan mısınız? Onları sevmiyorum, onlar bu işi yapamıyorlar, onlara güvenmiyorum gibi bir dizaynın içinde misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman siz nefsinizin ve şeytanın emrindesiniz. Evvela şunu bileceksiniz, ne zaman nefsiniz varsa şeytan mutlaka vardır. Başka insanları sevemiyorsanız eğer, onlara sevgiyle yaklaşamıyorsanız eğer, siz ruhunuzun da Allah'ın emrinde değilsiniz. Allah ve ruh sevgiyi emreder. Tesir sahasına girmişseniz, seversiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyle bir sevgi seviyesinin sahibi olmalısınız ki, size düşman olanları bile sevebilmelisiniz. Eğer siz bırakınız size düşman olanları, etrafınızdaki tasavvuftan kardeşlerinizi sevemiyorsanız, davranışlarınızla onları küçültmeye çalışıyorsanız, hedefiniz ne olursa olsun, siz yanlış bir davranış biçimleri dizisi içindesiniz. Şeytan size, ama sen Allah yolunda çalışıyorsun, Allah yolunda bir şeyler yapabilecek durumdasın, seviyedesin. Öyleyse onlara bunları verdiğine göre onlardan bunun karşılığını almalısın. Sana saygı göstermeliler. Böyle mi düşünüyorsunuz? Hiç kimse zorlama bir saygının karşılığında kendisini mutlu hissedemez sevgili izleyenler ve dinleyenler. Saygı sizin tarafınızdan insanlara zorla kabul ettirilen bir müessese değildir. Olması da mümkün değildir. Öyle davranış biçimlerinin sahibi olursunuz ki o davranış biçimleri size karşı büyük bir sevgi uyandırır. Sizin sevginiz onlar için kıymetli olur. O zaman sizin sevginizi kazanmak ve daim kılmak için size saygı göstereceklerdir. Siz onlardan saygı istediğiniz için değil, onlar sizi sevgiye ve saygıya layık gördükleri için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz? Ne kadar çok yanlışlar yapıyorsunuz. Allah'ın doğruları yerine şeytan ve nefsiniz sizi her gün bir başka açıdan bir bataklığın içine çekiyor. Oysa ki ne kadar basit bir denklemden bahsediyorum size. Bir tarafta Allah var, ruhunuz var ve bunların beraberliğinde işlediğiniz hayır var. Siz bir mutluluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Bir tarafta şeytan var, nefsiniz var. Şeytanın ve nefsinin tesiri altında işlediğiniz her olay şerdir ve işlediğiniz şer var. Siz bir mutsuzluk üçgeni içinde yaşıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Neler kaybettiğinizin farkına varmanızı istiyorum. Eğer buradaysanız, bizimle beraberseniz, bizden ne size, ne de başkalarına negatif dalgalar ulaşmaz. Biz sadece severiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bize düşman olanlara da kızamayız. Onlardan nefret edemeyiz. Onları da severiz. Ve hep bir ümitle bekleriz ki belki onlar da Allah'ın yolunda bir gün bir kıymet olurlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, anlayabiliyor musunuz Ali'nin ne istediğini? Size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Aranızda nasıl bir fark olur o zaman? Çok basit bir fark olur onlar. Nefsleriyle davranan, zaten etrafındaki insanları sevmeyen, sizi de sevmeyenlerdir. Şeytan ve nefsleri onları sevgisizliğe ulaştırmıştır. Ama siz onları da sevebiliyor musunuz? Sizi sevmeyenleri, size düşman olanları da sevebiliyor musunuz? Daha açık konuşayım mı? Onlardan yana olabiliyor musunuz? Eğer size kızıyorlarsa, neden kızdıklarının sebeplerini samimiyetle araştırıyor musunuz? O kızgınlıkta, size kızmalarında, sizden nefret etmelerinde acaba hiç mi sizin bir dahiliniz yok? Hiç mi buna sebep değilsiniz? Düşündünüz mü hiç? Başkalarının işlerine müdahale etmeyi size sadece şeytan ve nefsiniz emreder. Hiç kimsenin ait olmadığı bir konuda hüküm vermek ve insanları sevk etmek yetkisi yoktur. Hanginiz böyle bir şeye kalkışıyorsanız bilin ki arkasında nefsiniz var ve şeytan var. Sizi kontrolü altına almış götürüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şimdi kendinize bir sual soracaksınız. Ben etrafımdaki insanları seviyor muyum? Birinci sual. İkinci sual, onlar tarafından seviliyor muyum? Eğer sevilmediğinizi görürseniz sakın sevgili izleyenler ve dinleyenler kabahati onlarda aramayın. İbretle kendinize bakın. Acaba nerelerde nefsiniz ve şeytan sizi öyle yanlışlara götürdü ki o insanların size karşı olan sevgisi kayboldu. O sevgiyi hak edemediniz. Nefreti hak ettiniz. Onlar tarafından sevilmemeyi hak ettiniz. Şu halinize bir bakın. Mutlu musunuz? Başka insanlara hatlerini bildirmeye uğraşan bir insan mutlu olabilir mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Şeytandan başka kim başka insanlara hatlerini bildirmenizi ister bilir misiniz? Sadece nefsiniz. Nefsiniz ve şeytan devamlı bir işbirliği halindedir. Kurtuluşun yolu daimi zikirdir. Ama sevgili izleyenler ve dinleyenler diyorum ki birazcık iradenizi kullanarak daimi zikirde olmasanız da mutlu olmayı başarabilirsiniz. Bir, başkaları tarafından sevilmeyi başarabilirsiniz. İki, başkalarını sevmeyi başarabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hayatınıza, etrafınızdaki insanlarla birlikte bakmak mecburiyetindesiniz. Kimler varsa sizin çevrenizde, eğer Mir Bakır'ın mensubuysanız, Mir Bakır'ın içinde sizin çevrenizde kimler varsa, dışarıda nerede olursanız olun, kimlerle beraberseniz, o insanların size karşı olan davranışlarına dikkatle, ibretle bakın. Neden sizi sevmiyorlar? Ve neden siz onları sevmiyorsunuz? Evvela bu iki sualin cevabı paraleldir. Siz onları sevmediğiniz için onlar sizi sevmiyorlar. Onlar sizi sevmedikleri için siz onları sevmiyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, böyle bir problem onlardan mı başlar, sizlerden mi başlar, sizden mi başlar, hiç düşünmeyeceksiniz. Sizden başladığını peşin olarak kabul etmedikçe çözüme ulaşamazsınız. Eğer birisi size kötü davranmışsa, onun size kötü davranmasındaki onun haklı nedenlerini araştırmak mecburiyetindesiniz. Eğer Allah'a layık olmak istiyorsanız, eğer mutlu olmak istiyorsanız, eğer onları da mutlu etmek istiyorsanız, o zaman böyle yapmak mecburiyetindesiniz. Unutmayın, mutluluğunuzun bedeli başkalarına verdiğiniz mutluluktur. O varsa, ikincisi varsa, siz başkalarına mutluluk verebiliyorsanız, o zaman mutluluğunuzun faturasını ödediniz demektir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Yoksa ödenmeyen faturaların sonu sadece bir iflastır. Şu halinize bir bakın. Neden sevilmiyorsunuz? Neden siz başkalarını sevemiyorsunuz? Neden insanları küçültmek istiyorsunuz? Neden kendinizi yüceltmek istiyorsunuz? Hiç nefsinizin ve şeytanın talepleriyle ve davranışlarıyla yükselebilir misiniz? Yücelebilir misiniz? Bu sadece bir zavallılıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir insanın başkaları karşısında sevilmesi, saygıdeğer olmanın başlangıcını teşkil eder. İnsanlar, bir takım insanlardan korktukları için de ona saygı gösterirler. Ama bu, şeytanın ve nefsin oynadığı bir oyundur sevginin ve saygının sahibine, sevginin demiyorum, korkunun ve saygının sahibine. Kendisinden korkulduğu için kendisine saygı duyulan bir insan düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Eğer böyle bir insanla muhatap olmuşsanız, ondan korkuyorsanız, size bir kötülüğü dokunacak diye ona bir saygının sahibiyseniz, o kişinin hak etmediği bir saygı ona gösteriliyor demektir. Bunun adı negatif istihkaktır. Kişinin hak ettiği şeyin tam tersinin ona gösterilmesi hali. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepiniz kendinize şunu sorun. Bizi neden seviyorsunuz? Bizden korktuğunuz için mi? Korkabilmeniz için sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim sizlere bir kötülük yapmayı düşünmemiz lazım. Ancak bunu düşünebiliyorsanız bizden korkacaksınız. Korkunun arkasında hep aynı şey vardır. Niçin korkulur insanlardan? Bir hakarette bulunacak diye, bir kötülükte bulunacak diye, kötü bir davranışa muhatap olacaksınız diye, üzüleceksiniz diye bu kötü davranışın arkasından o kişiden korkarsınız. Öyleyse bize dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünya üzerinde yaşayan, bizi öldürmeye çalışanlar da dahil, kişiye, hiç kimseye karşı sevgisizlik duyamayız. Hiç kimseye karşı nefret duyamayız. Onları da severiz ve ümitle bekleriz. Belki bir gün onlar da bizim gibi Allah'ın yoluna gireceklerdir. Belki bir gün onlar da Allah'ın sevgilisi olacaklardır. Belki bir gün onlar da nefret etmek yerine sevgiyi öğreneceklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer insanların dışında zannediyorsanız kendinizi, büyük bir yanılgının içindesiniz. İnsanlarla beraber yaratıldınız. Beraber olmak mecburiyetindesiniz. İnsanlardan kaçmakla, onların size sevgiyle yaklaşmasına mani olmakla bir yere varamadığınızı hala anlayamadınız mı? Bu kadar huzursuz oluşunuz, bu kadar hırçın oluşunuz, hala güzelliklere güzel olmayanlarla cevap verişiniz, bunların cevabı değil mi? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutluluk meselesi hepiniz için açık kapılar ihtiva eder. Yeter ki siz o kapılardan geçmesini bilin. İnsanlardan nefret etmeniz değil, onları sevmeniz asıl olan budur. Nefretle sevgi birbirinin tamamen tersi olan, geceyle gündüz gibi birbirinden kesin şekilde ayrılan iki müessesedir. Öyleyse siz diyebilirsiniz ki ben hayır kimseden nefret etmiyorum. Ama sevmediğim insanlar var. Neden var hiç düşündünüz mü? O sevmediğiniz insanları düşündünüz mü hiç? Onların sizi neden sevmediğini düşündünüz mü hiç? Sevmediğiniz insanlar çok garip bir ihtimalle %90 üzerinde sizi sevmeyenlerdir. Öyleyse siz başka insanları sevmeyebiliyorsanız o zaman nefsinizdeki nefret duygusu o kişilere karşı sevgiden üstün. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbinde 10 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde de 10 puan sevgi vardır. Nefsinizin kalbinde 5 puan nefret olsa, ruhunuzun kalbinde 15 puan sevgi vardır. Bu sevgiyi çoğaltmaya çalışın. İnsanları size mutlaka mutluluk verecek olan Allah'ın sizin için vasıta kıldığı bir güzellikler demeti olarak kabul etmeye çalışın. Herkes size mutluluk vermenin bir parçası olabilir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Siz onları mutlu etmeye çalıştığınız her an bu geçerlidir. Allah Teala bütün insanları yaratmış. Her bir insanı başkalarının mutluluğuna bir vasıta olsun diye yaratmış. Söylediklerimizin herkes tarafından anlaşılabildiği bir ortamda, eğer herkes sahabenin yaptığı gibi başkalarına hizmet edecek olsa, başkalarına mutluluk vermek için hayatını vakfetse, en fazla mutluluğu yaşayanlar hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlar olduğunu göreceklerdi. Ama dünyanızda, o karanlık dünyanızda başka insanlar bir ışık değilse, daha çok hayatınızı karartan birer kara delikse sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu kara deliklerin arasında asıl kara delik sizsiniz. Ruhunuzun kaybolmuş bir yıldızının bıraktığı nefsinizdeki karanlıklar içerisinde yüzüyorsunuz. Hepiniz ibretle, dikkatle kendinize bakın. Kimsiniz? İnsanlardan kaçıyor musunuz? İnsanları sevme konusunda size düşeni yapmadığınız kesindir. Bunun neticesi mi? Sadece mutsuz olursunuz. Çok sebepler bulabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mutsuzluğunuzu başkalarına yamamak için mutsuzluğunuzun sebebini asıl sebep olan kendinizden uzaklaştırabilmek için çok bahaneler bulursunuz. Ama bunlar da sizi sağlıklı bir sonuca ulaştıramaz, teselli edemez, mutsuzluğunuza mani olamaz. Mutsuzluğun yok olmasının arkasında şikayetler bulup, başkalarını bahane edip, onlar yüzünden mutsuz olduğunuza kendinizi inandırmak gayreti hakikatlere sizi hiçbir zaman ulaştıramaz. Çünkü bu bir hakikat değildir. Eğer sevilmiyorsanız, sebebi sizi sevmeyenler değildir. Sebebi sizsiniz. Öyleyse cemaat halinde yaşayan, sosyal bir mahluk olan insan, başkalarıyla bütün ilişkilerinde sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir güzele ulaşma fonksiyonu içindedir. Ruh ve Allah hep bunu ister ve bekler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizin sonsuz bir mutluluğun, en üst seviyede dünya mutluluğunun, cennetin en üst makamında olmanızın talebi içindedir. Yollarını da göstermiştir. Ama sizin kör nefsiniz ve şeytan o hedefe ulaşmanıza mani olmak için büyük bir gayretin içindedirler. Ne şeytan ne de nefsinizin afetleri yenilmeyecek olan, mağlup edilemeyecek olan düşmanlarınız değildir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Zikir nefsinizin afetlerini adım adım yok eden bir müessesedir. Sonucu garantiler. Ama daimi zikre ulaşmakta kolay bir oldu değil. Kardeşlerimiz dakikalarla deniyor bunu. 52 dakikadan 30 dakikalara, 20 dakikalara düşenler var. Soruyorum zikre başladıktan sonra ne kadar zikrediyorsunuz diye. Birkaç dakika diyorlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Genellikle cevap böyle. Öyle olduğunu kabul edelim. Şu anda bir evvelki zikre başlamanızda bir sonraki zikre arasında kocaman bir boşluk var demektir. 3 dakika zikretseniz, 23 dakikadaysanız 20 dakikalık bir boşluk. Çoğu zaman boşluk geçiyor. Ama saatin de dakikası devamlı aşağı inecek. Her saat çalışından sonra sadece 5 dakika zikir yapan birisi, her seferinde 5 dakikadan sonra zikri kaybeden birisi, saati 5 dakika indiğinde hangi duruma gelir? bütün zaman parçalarının zikirler birbirini bağlamış bir hale gelir. Öyleyse yollardan bir tanesi bu. Daimi zikre ulaşmaya çalışmak ve neticelere ulaşmak. Ya ikincisi? İkincisi bundan çok daha basit ve kolay bir şey. İnsanları sevmek. İnsanları mutlu etmeye çalışarak kendisi mutlu olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala ne kadar muhteşem bir sebebe bağlamış insanların mutluluğunu. Eğer siz başkalarına mutluluk ulaştırmak konusunda bir gayretin sahibiyseniz ancak o zaman mutlu olabiliyorsunuz. Nefsinizdeki afetlerin durumu ne olursa olsun, iradenizi kullanarak bunu yapabildiğiniz zaman her başkasına yardım ulaştırdığınız noktada siz mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü o zaman Allah ve ruhunuz sizinle beraberdir. Ve yaptığınız bu olay başkasına mutluluk ulaştırmak konusundaki gayretiniz mutlaka hayır işleyen bir fonksiyonun sahibi kılıyor sizi. İşlediğiniz hayırdır. Öyleyse Allah, ruhunuz ve hayır bir üçgen oluşturuyor. Bu bir mutluluk üçgenidir sevgili izleyenler ve dinleyenler. Konunun en can alıcı tarafı, o mutluluğu size verecek olan mutluluğu ulaştırmayı düşündüğünüz veya mutluluğu ulaştırdığınız kişi değil, o mutluluğu size verecek olan Allah'tır. Ve arkasından da ruhunuz bir defa daha mutluluk verecektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir insanı mutlu etmek için yeter ki siz bir gayretin sahibi olun. Allah'ın size verdiği şeyleri, faktörleri birer birer başkalarının mutlu edilmesinde bir vasıta olarak kullanmayı usul haline getirin. O zaman ne olur sevgili izleyenler ve dinleyenler? O zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluğu verebilse de mutlu olan, veremese de mutlu olan birisi olursunuz. O zaman siz başkalarına mutluluk vermeye çalışan, bu mutluluk karşıdaki tarafından kabul edilse de, kabul edilmese de mutlu olacak bir insan olacaksınız. İkisi arasında büyük bir farklılık var sevgili izleyenler ve dinleyenler. Birinci tarafında siz varsınız, sizin davranış biçimlerinizin sizi mutlu etmesi var. İkinci tarafında karşı taraf var. Onun davranış biçimlerinin size ulaştırdığı sonuç. O mutluluğu ulaştırmaya düşündüğünüz, dilediğiniz kişi sizin ulaştırdığınız o mutluluktan, size göre mutlaka onu mutlu edecek olan bir olaydan mutlu olsa da olmasa da siz ondan sorumlu değilsiniz. Siz davayı kazandınız. Ona yardım etmek için hayatınızı vakfettiğiniz andan itibaren davayı

Sizleri mutlaka mutluluğa ulaştırır. Herhangi bir kişiye bir iyilik etmek üzere, onu mutlu edecek olan bir davranışta bulunmak üzere harekete geçtiniz. Ne olur sevgili izleyenler? Çok basit. Mutlu olursunuz. Şimdi ikinci alternatif bakalım. Onu mutlulaştırdınız, mutlu oldu veya olmadı. Mutlu olursa hem siz mutlu oldunuz hem de o mutlu oldu. Mutlu olmazsa sadece siz mutlu oldunuz. Ama siz mutlaka mutlu oldunuz. Niyetiniz halis olduğu sürece başkalarına onları mutlu edecek şeyleri ulaştırmak istediğiniz sürece mutlaka saadete ulaşırsınız. Üstelik de etrafınızda sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece bir kişi yok ki. Birçok insan var. Sabahtan akşama onların her birinin gönlünü almak gibi bir imkanınız var. Ne olur bir hatırlarını sorsanız. Nasılsın deseniz, onları kucaklasanız, onlarla birazcık ilgilenseniz, ne kaybedersiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yapmıyorsunuz. Arkasında nefsinizin olduğunu hala göremiyor musunuz? Sizden herkes ilgi bekler. Kendileriyle ilgilenmesini bekleyen birçok sessiz kardeşimiz sizlerin arasındadır. Onlar o sessizlikleriyle sessiz bir dünyadan size bakarlar. Sizin ilginizi beklerler ve o ilgi onları çok mutlu eder. Öyleyse bir ilginiz, birkaç güzel söz söylemeniz, bir gülümsemeniz, onları bir kucaklamanız, onlara o kadar mutluluk veriyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler, öyleyse neden yapmıyorsunuz? Ne demiş Nasreddin Hoca bakkala gidip helvan var mı demiş. O da demiş bitti. Nasreddin Hoca suallerini sormaya başlamış. Unun var mı? Var. Şekerin var mı? Var. Yağın var mı? Var. Tavan var mı? Ateşin var mı? Her şey var. Öyleyse demiş Nasreddin Hoca, yahu kardeşim demiş, neden bir helva yapıtsa yemiyoruz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aslında sizde o helvayı yapabilecek olan, başkalarını mutlu edebilecek olan her şey var. Sakın benim işte bilmem ne kadar param olsaydı, milyarlarım olsaydı, trilyonlarım olsaydı bunları halka verip onları sevindirirdim de mutlu olurdum diye şeytanın palavralarına kucak açmayın. Diyorum ki size, şu anda sizde ne varsa, sadece sizde şu anda var olanlar etrafınızdaki insanların hepsine bir nebzecik olsa bile mutluluk ulaştırmak için yeterlidir. Zengin olmanız gerekmiyor sevgili izleyiciler ve dinleyiciler. Karun'un hazinelerine sahip olmanız gerekmiyor. Siz, sizin şahsiyetiniz, sizin sahip olduğunuz yetenekler, sizin sahip olduğunuz bir avuç para, evet bunlar yeterli. Allah'ın size verdiği zamanı başkası için değerlendirdiğiniz an mutluluk üçgeninin içine girersiniz. Öyleyse şu bize kızanlara ne kadar şaşıyorum biliyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Birçok kardeşimizin bu Allah'ın öğretisiyle ne kadar mutlu olduğunu bu insanlar bir fark edebilselerdi, kendilerinin de aynı şeyleri yaparak mutlu olabileceklerini fark edebilselerdi, her şeyi ne kadar güzel kılacaklardı sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse her şey en güzele ulaşabilir. Her şeyin en güzel standartlarda olması, sizin gayretlerinize, sizin davranış biçimlerinize, sizin başkaları için

hayatınızı vakfettiğinize bağlı. Ne kadar başkaları için bir şeyler yapmaya çalışırsanız, o ölçüde mutluluğu mutlaka yaşarsınız. O kadar çok şey kazanırsınız ki, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sabahtan akşama kadar geçecek sürede, 10 saatlik bir süre diyelim bu, ve de siz de 10 kişiye mutluluk ulaştırmak için her birine birer saat harcadınız diyelim. Her birinin yaşadığı mutluluğun iki katını yaşayacaksınız. Her birine bir saat harcadıysanız onların mutluluğu için. Karşılıksız. Karşılıksız harcarsanız Allah size karşılık eder. Yok eğer siz başkalarına bir iyilik edeyim de onlar bana medyuna şükran kalsınlar diye, onlar bana karşı kendini borçlu hissetsinler diye, bana karşı daha saygı göstersinler diye, beni saysınlar diye insanlara yardım etmeyi düşünüyorsanız, onlara yardım etmiyorsunuz aslında. Nefsinize hizmet ediyorsunuz sevgili dinleyenler ve izleyenler. Sakın böyle bir yola gitmeyin. Şeytan her zaman düşmanınızdır. Sizlerin başkaları tarafından sevilmesini de önlemeye çalışır. Sizlerin başkalarını sevmesini de önlemeye çalışır. Bütün gayretiyle birbirinizin arasında nifak tohumları saçıp birbirinize düşman olmasını ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görmüyor musunuz ülkemizin halini? İnsanlar hep birbirine düşman. Şu televizyonlardaki kavgaları, tartışmaları, ne kadar aşağılık seviyedeki tartışmalar olarak cereyan ettiğini görmüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu kadar seviyesiz, düşmanca davranışların içinde olan insanlar acaba bir gün karşılarındaki kişiden yana olmak diye bir büyük noktaya ulaşabilecekler mi? Onlar ulaşamazsa da siz ulaşabilirsiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Biz kendimize yeni ve güzel bir dünya kurabiliriz. Bunu yapabilecek olan imkanın hepiniz sahibisiniz. Kendinize dikkatle bakın. Bir kenara mı çekiliyorsunuz? İnsanlardan uzak mı kalıyorsunuz? Neden? Arkasında onlara karşı sevgisizliğiniz var. Onların da sevgisizliğini kazanmışsınız. Böyle mi olmalıydı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Herkesle beraber olmanın size bir mutluluk verdiği, sizi huzur için ulaştırdığı bir ortamda olmalısınız. Onun için yaşamalısınız. Başkalarını mutlu etmek için, onlara huzur vermek için sevgili izleyenler ve dinleyenler. Her güzel olan şey bir dizaynı gerektirir. Öyleyse bu güzelliğe dikkatle bakın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Muhteva herkes için geçerlidir. İçine bak, hani çok güzel. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, en iyiye ulaşmak için çok şeyler yapabilirsiniz. Bu güzellikleri yaşamak üzere harekete geçtiğiniz zaman sadece o başka insanları mutlu etmekle kalmazsınız. Asıl siz mutlu olursunuz. Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu güzellikleri yaşamanızı öylesine gönülden istiyorum ki ve onlara ulaşmamız
bizi uzaklardan, sizi nasıl mutlu edebiliriz diye daha çok düşünmeye, daha çok sizlerle meşgul olmaya götürüyor. İnsanlar hem yanlışlıkları yaparlar, hem de yanlışlıkların kendileri tarafından yapıldığını kabul etmezler. Her zaman kendilerinden yanadırlar. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bugün gündüz yaşanan olaylarınızı düşünün hepiniz birer birer. Neden mutsuz olduğunuzun sebebine ulaşın. Hiçbir olayda başkalarından yana olamadınız. Size bunu mu öğretiyoruz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bu güzellikleri yaşama konusunda hiç mi bir gayretin sahibi olmayacaksınız? Bakınız, biz sizin için konuşuyoruz. Size anlatıyoruz bunları. Ama siz şu anda kendi aranızda konuşuyorsunuz. O zaman bizim söylediklerimizin size ulaşmasını değil, kardeşlerinize de ulaşmasını engellemiyor musunuz? Hele bu konuşmalar herkesin kendisini yapılan bir yanlışlık dolayısıyla müdafaa etmesi istikametindeyse, o zaman Allah'ın size verdiği zamanı da açılıyor musunuz? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, görüyorsunuz ki her şey en güzel standartlara dönük bir hüviyette. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Her şey şu dünya koskoca kainat, sizin etrafınızda Allah'ın vücuda getirdiği her şey sadece sizi mutlu etmek için yaratıldı sevgili izleyenler, dinleyenler. Sadece sizi mutlu kılmak üzere. Öyleyse onları elinizin tersiyle edecek misiniz? Allah'ın sizin için ihsan ettiği bunca güzelliği hep hayatınız boyunca görmezlikten mi geleceksiniz? Bir gün bizim ikazımız üzerine geçtiğiniz yollardaki çiçeklere, ağaçlara, gökyüzüne, kuşlara, güzelliklere baktığınız zaman onların hiç farkında olmadığınız, boşuna geçirdiğiniz günleri düşünmeyecek misiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Etrafınız güzelliklerle dolu. Ama göremiyorsunuz. Nefsinizin ve şeytanın size taktığı karanlık gözlüklerin, nefsinizin afetlerinin gözlüklerinin görüntüsüyle olaylara bakıyorsunuz. Çıkarın o gözlükleri. Çıkarın gözünüzden. Atın sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın gözlüklerini takın. Allah'ın bize öğrettiği, bizim de sizlere öğrettiğimiz bu güzellikleri yaşamaya çalışın. Hepiniz mutlu insanlar olmaya layıksınız. Ona göre yaratıldınız. Bütün vasıflar sizde mevcut. Ama onları ne yazık ki mutsuzluğunun istikametinde kullanıyorsunuz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bütün bu kainat sizin için yaratıldı. Her geçen gün, her 24 saatlik devre size ve
etrafımızdaki herkese ayrı ayrı Allah-u Teala tarafından nimet olarak verilmiştir. O zaman parçasını, o günü başkalarına yapabileceğiniz bir iki güzellikle geçirmenizi temin etmek için. Her şey öylesine güzel ki, bunlardan nasıl bu kadar habersiz kalabilmişim diye kendinize dönüp bakmayacak mısınız sevgili izleyenler ve dinleyenler? Başka birine ulaştırdığınız bir güzelliği ona ulaştırmadan evvelki devrinizde ulaştırdığınız zaman da Allah-u Teala'nın size verdiği mutluluğu tekrar tekrar yaşamak ister misiniz? İşte etrafınız insanlarla dolu. Her birine sunabileceğiniz küçücük bir mutluluk Allah-u Teala'nın size büyük bir mutluluk vermesinin temelini teşkil eder. Ayrıca siz onlara yaptığınız her güzel davranışla bir nur kapısı açıyorsunuz. Bütün o insanlar bir aynadır. Sizin bu aynaya akseden nurlu davranışınız onların da size, onların da başkalarına aynı nurlu davranışları hedef alarak onları takip getirmesiyle gerçekleşir. Her şey öylesine güzel ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, ah bu güzellikleri bir yaşayabilseniz ne olurdu şu şeytanı ve nefsinizi bir an için devre dışı bırakabilseydiniz, o zaman sizin ne kadar mükemmel şeylere sahip olduğunuzu görecektiniz. Başkaları yüzünden mutsuz olduğunuz zaman parçalarına hep zavallı zaman parçalı olarak bakarım. Siz hakikatin farkında olmadığınız için başkaları sizi üzebiliyor davranışlarıyla. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, oysa ki düşünebileceğiniz bütün alternatifler ayrı ayrı birer güzelliktir. Yeter ki siz o güzellikleri yaşayacak olan ruhunuzun hasretleriyle davranmayı öğrenin. Ne zaman bir başkasına bir hayır ulaştırmayı, bir mutluluk ulaştırmayı düşünüyorsanız, ruhunuzun hasretleriyle hareket ediyorsunuz. Ve Allah'ın size verdiği her şeyi seferber etmişsiniz. Başka birisine, sizin her şeyinizde başka birisine mutluluk vermek üzere koştuğunuz bir vakayı ihata ediyorsunuz. Öylesine güzel ki her şey sevgili izleyenler ve dinleyenler. O güzelliklere kucak açmanız Allah'ın sizden beklediği şey. Şeytan da Allah'ın öğretisini sizlere unutturmak için her şeyi yapar. Hedefi kendisiyle beraber cehenneme gitmeniz değil sadece sevgili izleyenler ve dinleyenler. Şu dünyadaki hayatınızı ne kadar sıkıntıyla, ne kadar huzursuzlukla geçirebilirseniz İblis o kadar memnun olur. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, size saadetinizin anahtarlarını veriyor Allah-u Teala. O Kur'an-ı Kerim'dir. Oradaki tavsiyeleri eğer ait olduğu yerlere oturtabilirseniz her birinin cihana değdiğini göreceksiniz. O zaman Allah'ın bütün güzelliklerini başkalarına mutluluk verdiğiniz sürece, mutluluk vermeye çalıştığınız sürece yaşadığınızı göreceksiniz. Ruhunuzun hasretleriyle siz mutlu olacaksınız. Başkalarını mutlu ederek. İşte Allah'ın reçetesi bu. Başkalarına
mutluluk vererek, mutluluk sağlamaya çalışarak mutlu olmak. Sahabe bu sebepten birinci asrı saadeti yaşadılar. Siz de anlattığım şeyleri adım adım öğrenip ikinci asrı saadeti yaşayacaksınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. İkinci asrı saadeti yaşayanlar da birinciler gibi başkaları için hayatlarını vakfedenler olacak. Öğreneceksiniz. Öğrenmek istiyorsanız bunu yapabilirsiniz. Her zaman dikkat edin, ne veriyorsunuz, karşılığında ne alıyorsunuz. Eğer başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutsuzluğuysa, karşısında aldığınız şey sizin mutsuzluğunuzdur. Başkalarına ulaştırdığınız şey onların mutluluğu içinse, karşılığı sizin mutluluğunuzdur. Dikkat edin, birincisinde kesin iki tane oldu. Başkalarına mutsuzluk ulaştırıyorsunuz. Onları kıracak, üzecek davranışlarda bulunuyorsunuz. Arkasından da siz mutsuz oluyorsunuz muhakkak. Tamam. Başkalarına ulaştırdığınız şey eğer mutluluk vermek üzere çalışmaksa, bir çalışmanız ulaşmışsa, bu çalışmanız onları mutlu etmese bile siz halisane bir niyetle onların mutluluğu için gayret sarf ettiyseniz mutlaka mutlu olursunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çevrenizdeki insanların sizi anlaması veya anlamaması önemli değil. Siz mutlaka sizi %100 anlayacak olan Allah tarafından mutluluğa ulaştırılacak olan birisiniz. Yani davranış biçiminizin özünde yatan şey Allah-u Teala tarafından hep bilinir. Ve siz o davranışınızı başka birisine mutluluk ulaştırmak üzere yaptıysanız, bu mutluluğu mutlaka Allah-u Teala size yaşatır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hiç yanılmaz. Öyle bir huzurla, öyle bir mutlulukla doldurur ki içinizi, Allah'a sonsuz şükredersiniz. Allah'a sonsuz hamd edersiniz. Hem başkalarına ulaştırabildiğiniz mutluluk sebebiyle onların mutluluğuna bakıp mutluluğu yaşarsınız. Hem de onların mutluluğuna çalışırken, o gayretin içindeyken mutsuz olmanız mümkün olmadığı için, sadece mutluluğu yaşayabileceğiniz için mutlu olursunuz. Sevgili izleyenler, şimdi sözlerimizin sonundayız. Ve diyoruz ki dikkatle ve ibretle kendinize bakın. Başkalarını seviyor musunuz? Başkaları da sizi seviyor mu? Eğer öyle değilseniz Allah'ın sizin için ihsan buyurduğu mutluluk peçetesini kullanamıyorsunuz. Şeytan tarafından siz kullanılıyorsunuz. Şeytan sizi oyuncak etmiş. Mutluluk yolunda görünen tasavvufu başkaları onun yaşadığını zanneden bir insan olarak görünürsünüz. Ama hem etrafınıza mutsuzluk saçarsınız hem de kendiniz her zaman mutsuz olursunuz. Şu dünya sevgili izleyenler ve dinleyenler yaşanmaya değer muhteşem bir imtihanlar ve onların sonuçları dünyasıdır. Siz başkalarını mutlu etmek için yaşayın. Siz mutlu olacaksınız. Bunu görmek üzere harekete geçin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepinizin sonsuz mutluluklara, başkalarını mutlu ederek, onlara mutluluklar ulaştırmaya çalışarak vasıl olmanızı, cennet saadetine ve dünya saadetine vasıl olmanızı, Zülcenahayn olmanızı,
Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Sizin için yaşıyoruz. Size bir nebze mutluluk verebilirsek bu sözlerimizle, davranışlarımızla, bu sözlerin size ulaştırılmasına kadar geçen zaman içindeki sizler için olan çalışmalarımızla, hepsiyle sizin için sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizin için varız, sizin mutluluğunuz için size bunun yollarını göstermek ve öğretmek için. Sonsuz mutluluklar dileğiyle ve dualarımızla sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir bakın değerli dostlarımın, radyolarımız ve televizyonlarımızın mensuplarının ve dışarıdan bizleri izleyen değerli kardeşlerimizin sonsuz mutluluklara ulaşmalarını dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sizin de birlikte olmanın vermiş olduğu bu eşsiz mutluluğu, Rabbimizin bizlere bir kez daha yaşatması dualarımızla tüm kardeşlerimiz olarak ellerinizden sonsuz hürmetle taş ve tüm çalışmalarımızda çok kıymetli dualarınızı bekleriz.
0: Allah razı olsun. Hepinizin gözlerinden öperiz. Mutluluklar dileriz. El Fatiha. Ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat.

Allah hepinizden razı olsun sevgili izleyenler, dinleyenler ve mensuplarımız. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimiz ya Allah'a kul olmaya ya da şeytana kul olmaya dayalı. Doğuşumuzdan itibaren hepimiz şeytanın kuluyuz. Nefsimizdeki afetler %100 afet hüviyetini taşıdığı için, ruhumuzun hasretleri henüz nefsimizin kalbine hiç girmediği için. Girdiği sürece de devam ediyoruz şeytanın kulu olmaya. Ne zamana kadar? Nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları duruma hakim oluncaya kadar. Şeytan hakimiyetini sonsuza kadar sürdürmek istiyor. Bizi kölesi olarak kullanmak istiyor. Zavallı insanlar, şu dünyada yaşayan insanların çok büyük bir kısmı şeytanın kulu olduklarından habersiz olarak yaşıyorlar. Ve neden mutsuz, neden huzursuz olduklarının farkında değiller. Hep mutsuzluklarını ve huzursuzluklarını başkalarının yaptıklarına bağlıyorlar. Başkalarının kendilerine yaptıkları onların kötülük olarak değerlendirdiği şeylerin sebebinin kendileri olduğunun farkında değiller. Yani hep başkaları hatalı, başkaları kabahatli, başkaları onları devamlı huzursuz eden birer vasıta. Ve o insanlar başkaları sebebiyle mutsuzlar. Hep böyle zannettiriyor iblis insanlara. Halbuki bütün kendilerine ulaşan kötü davranışların sebebi kendileri. İtiraf etmedikleri kötü davranışlar sebebiyle başka insanlar da onlara kötü davranıyor. Başka insanlar mutlaka kendilerine kötülük yaptığı insanlar değil. Onların dışındaki insanlardan da kötülük alıyorlar. Ama arkasında sadece kendileri var. İşte İblis'in söylediklerine dikkat edin. İstiyor ki sizi nasıl olsa doğuştan itibaren nefsinizdeki afetler sebebiyle şeytan afetlerinize tesir etmeyeceğine hep onun dediklerine itaat ediyordunuz. Bunun ömrünüz boyunca devam etmesini istiyor. Ama Allah Teala size verdiği teknikle, zikirle nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmek yoluyla duruma yavaş yavaş hakim olmanızı temin etmek istiyor. İşte böyle bir dizaynda Allah Teala'nın davetini yerine getirmeniz veya şeytanın davetini yerine getirmeniz söz konusu. Şimdi şeytanın davetinin yerine getirilmesi sadedinde nelerin duruma hakim olduğuna dikkatle bakalım. Ne diyor şeytan? Onların suratın üstündeki melezlerine oturuyorum diyor. Ne diyor şeytan? Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onlara saldırıyorum diyor. Neden yukarıdan da saldırırım demiyor? Saldıramaz da ondan. Allah-u Teala'nın işaret verdiği bütün insanlar için söz konusu olan şey, şeytanın saldırısının sağdan veya soldan olması. Yukarıda eğer mürşidin ruhu varsa şeytan asla size yukarıdan bir saldırıya geçemez. İşte saldırısının muhtevası bu sebepten sağdan veya soldan. Aşağıdan da kalbinize karanlıklarını sokan iblis yukarıdan aşağı bir şey gönderemez. Çünkü o yol Allah'ın yoludur. Bütün şeytanın gayreti sizi sırat-ı müstakime ulaştırmamak. Ne demek istiyor acaba sırat-ı müstakimin üzerinde oturalım demekle? Yani sizin sırat-ı müstakime ulaşmanıza mani olurum demek istiyor. Nasıl mani oluyor? Ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyor İblis. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda 70'ten fazla ayetin yok olduğunu söylüyor, mevcut olmadığını söylüyor İblis. Ve asırlar boyunca insanları yalanlarıyla belli bir hedefe yöneltmiş. Neticede din alimleri de insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında ifna olması diye bir şeyin mevcut olmadığını söylüyorlar.
Sonuç ne olmuş? Bırakınız başka kitapları, fakat Kur'an-ı Kerim'in indirilmesinden bu tarafa geçen 14 asır içinde şeytan sırat-ı müstakimin üzerine oturmuş mu? Oturmuş. İnsanların sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyor mu? Oluyor, kesin. İşte Nisa suresinin 167, 168, 169. ayetlerinde Allah-u Teala bunu söylüyor hepimize. Çivi çekiyor Allah-u Teala. Anlayalım diye, öğrenelim diye hem zihnimize hem de kalbimize çivi çekiyor. İşte böyle diyor bunun gerçeği. Şimdi bakıyoruz. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ Onlar küfür üzeredirler ve Allah'ın yolundan, sırat-ı müstakimden saptırırlar. Katta lübelerin bayida, onlar uzak bir dalalet içindedirler. Ne yapıyorlarmış insanlar? Allah'ın yolundan saptırıyorlarmış. Allah'ın yolundan saptırıyorlar. Kimler bunlar? Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Allah'ın yolunda olsalardı ne olacaktı? Herkesi Allah'ın yoluna çağıracaklardı. Sahabe gibi. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere Allah'ın yoluna çağırıyorlardı. Allah'ın yoluna girmeyenler, Allah'ın yolunun dışında olanlar, insanları Allah'ın yoluna çağırmak yerine Allah'ın yolundan saptırıcı bir faaliyet gösteriyorlar. Kim bunlar? Tekrar işaret ediyorum. Kendileri de Allah'ın yolunda olmayanlar. Kim bunlar? Allah'ın yolunda olmadıklarına göre davetli olacaklar. 10 ayet-i kerime Allah'ın yolunda olmayanların müşriklere tabi olmadıkları için ruhları vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmayanların dalalette olduğunu söylüyor. Bu insanların da uzak bir dalalet olduğu, içinde olduğu kesinlik kazanıyor. Devam ediyor ayetler. İnnellezîne keferû ve zalemû. Onlar hem küfür üzeredirler hem de zalimdirler. Niçin zalimdirler? Başkalarına zulmettikleri için. Nasıl bir zulüm? Başkalarının Allah'ın yoluna girmesine mani oldukları için. Bunu net olarak bizler yaşadık. Zamanımızdaki, bizim ülkemizdeki din adamlarına insanlar gidip soruyor. Birisi var diyorlar. Diyor ki diyorlar, insanların ruhları ölmeden evvel vücutlarından ayrılıp Allah'a doğru yola çıkarmış. Allah'ın zatına ulaşırmış hayattayken bu kişi ve de Allah'ın zatında da ikna olurmuş, yok olurmuş. E böylece de kişi üstelik hidayete erermiş, Allah'ın evliyası olurmuş. Böyle bir şey var mı diyorlar bu din adamlarına. Bizim ülkemizdeki din adamlarının %90'ından fazlası onlara cevap veriyor. Diyor ki hayır. İnsan ruhu o insan yaşarken vücudundan asla ayrılamaz. Hafazan Allah, bir ayrılsa insan ölür. İşte böyle söylüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ölmeden evvel ölünüz ki Allah size 110 kat yerine 700 kata kadar ihsanda bulunsun. Bu insanlar bu kadar bin, sadece Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 100 bin kadrosu var. Bir de profesörleri, doçentleri, yardımcı doçentleri, buna ekleyin üniversitelerimizde bilmem 100 binin ne kadar üzerinde insan, bunların çok büyük bir kısmı insanlara Allah'ın emrettiklerini değil, şeytanın emrettiklerini söylüyorlar. Onun için zalimdirler. Onun için küfür üzeredirler. Bu ne demek küfür üzere? Kalbindeki mühür açılmamış. Açılmadığı için de kalbinin içine iman yazılmamış olanlar. İki tane alternatifiniz var. Ya küfür üzeresiniz ya da iman üzeresiniz. Ne zaman iman üzere olabilirsiniz? Mürşidinize ulaşıp da önünüzü çekip tövbe ettiğiniz zaman kalbiniz açılır Allah-u Teala tarafından. Ne zaman? Mürşidinizin ruhu başınızın üzerine gelir. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre Allah-u Teala kalbinizin kapısını açar, içine imanı yazar. Ne olursunuz? İman üzere olursunuz. Bu yazılmadan, kalbiniz içine iman yazılmadan ne yazık ki küfür üzere olan bir insan oluyorsunuz. Ve hal böyleyse, ki böyle olduğu kesin, Allah-u Teala diyor ki onlar küfür üzeredirler ve zalimdirler. Kime, niçin zalimdirler? Başkalarını da, kendileri Allah'ın yolunun dışındadırlar. Başkalarını da Allah'ın yolundan saptırdıkları için
küfür üzeredirler ve zalimdirler diyor. Zulüm başkalarına yapılan zulüm sebebiyle küfür üzere olan bir insanları zalimler hüviyetine götürüyor. Arkadan kesinleştiriyor Allah Teala hükmünü. Allah onlara asla mağfiret etmez. Onların günahlarını sevaba çevirmez diyor. Ne zaman günahlar sevaba çevriliyor? Mürşidinize ulaşıp önünüzü çöküp tövbe ettiğiniz gün günahlar sevaba çevriliyor. Asla böyle bir şey yok. Allah'ın yoluna girmeyen bu insanlar için. Zalim olan ve küfür üzere olan bu insanlar için asla böyle bir şey yok. Geçmez. Allah Teala sonunu duruyor. Allah onları asla Allah'a ulaştıran tarika, yani tarik-i müstakime, yani sırat-ı müstakime ulaştırmaz. Halbuki onlar müşriklere ulaşsalardı, önünde düşürüp tövbe etselerdi, el öpselerdi, arkasında ve la ilahe illallah Muhammed Resulullah seselerdi, ne olurdu? Ruhları vücudundan ayrılacaktı ve sırat-ı müstakime ulaşacaktı. Nebe suresinin 30. ayet-i kerimesine göre. ذَٰلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ فَمَنْ شَاهِدْتَا ذَٰيْلَا رَبِّهِ مَعَبًا. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a giden sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder diyor Allah-u Teala. Böyle olacaktı kişiler ama böyle değiller. Çünkü Allah'ın yolundan kendileri sapmışlar, başkalarını da saptırıyorlar. Ve sonuç Allah onları tariki cehenneme ulaştırır diyor. Ebediyen orada kalacaklardır. Böyle insanlar da duruma hakim olan ne? Resul mü? Allah mı? Yoksa şeytan mı? Duruma hakim olan şeytan. Allah'ın emrini yerine getirmemişler, mürşide tabi olmamışlar, velayetteler. Velayette olan bu insanların velayette olmalarının muhtevası içinde yaşadıkları devirde Resul varsa ve ona tabi olmamışlarsa, o zaman bu insanlar için Allah-u Teala özel bir isim kullanıyor. Sadece küfür üzere demiyor, fasık diyor. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki, biz bütün nebileri, bütün peygamberleri huzurumuzda topladık. Onların hepsine birden dedik ki, ben ey nebiler, size kitap verdik ve ne verdik? Misak, kitap verdik ve hikmet verdik. Ondan sonra diyor ki Allah Teala, sizlere bir Resulümüz gelecek. Hepinizden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair bana söz veriyor musunuz? Hepsi diyorlar ki söz veriyoruz. Allah Teala da buyuruyor ki ben de şahitlerdenim. Siz de birbirimize şahit olun. 82. ayet-i kerimede diyor ki Resul diyor belli olduktan sonra ona tabi olmayanlar fasıklardır diyor. Ondan yüz çevirenler fasıklardır diyor. Tabi olmayanlar ve yüz çevirenler. İşte kim Allah'ın yolundan yüz çevirirse, Allah'ın yoluna girdikten sonra yüz çevirirse o kişi fasıktır. Ama dikkat edin, kim Allah'ın yoluna girmişse, gerçekten Allah'a ulaşmak kastıyla mürşidine ulaşmışsa, mutlaka o kişi hidayete erer. Hangi şartların içinde olursa olsun, yaşarsa mutlaka hidayete erer. Hidayete erdikten sonra tehlike vardır. O kişi ondan sonra yoldan ayrılırsa, o zaman fasıklar cümlesine girer. Veya Resul belli olduğu halde hiç ona tabi olmazsa, yine fasıklar cümlesindendir. İşte Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Senin kardeşimizin sorduğu o sualler listesinde. Muhteva hep aynı. Kimdir fasık? Allah'ın yoluna Resul belli olduktan sonra girmeyen kişi. Veya yola girip hidayet erdikten sonra Allah'ın yolundan çıkan kişi. Mürşide tabi olduktan sonra tabiyetten çıkan kişi. Veya Resul belli olduktan sonra tabi olmayan veya ondan yüz çeviren kişi. Bir insanın Allah'ın yolundan çıkmasının arkasında olan şeyleri arıyorsanız bunlar dünya nimetleridir her şeyden önce. Mevsim afetlerine dayalı olan bütün negatif faktörler insanların yoldan çıkması için birer vasıtadır. Bunların arasında bugünkü konumuz dünyadaki
insanlara şeytanın güzel gösterdiği şeyler, bunların Resul'e karşı olan sevgiden daha önemli olması, Allah'a karşı olan sevgiden daha önemli olması. Siz dünya malını Allah için mi istiyorsunuz? Allah için ben bunu kazanayım da başkalarının istifadesine sunayım diye mi istiyorsunuz? Yoksa sizin olsun diye mi istiyorsunuz? Eğer sizin olsun diye istiyorsanız, o zaman şeytan sizi aldattı demektir. Dünya malı sizi Resul sevgisinden men ettiği gibi Allah sevgisinden de men eder. Ve hareketlerinizi yaparken namazlarınızı ihmale başlarsınız. Zikrinizi ihmale başlarsınız. Onların arkasında sizi eğiten, negatif eğiten başka bir şey vardır. İşte o iblistir. Aydan evvelden itibaren kendinizi kontrol edin. Acaba geçen süre içerisinde ben Allah'ın emirlerine daha çok itaat eden biri miyim? Bu aynı zamanda Allah'ın yasaklarına karşı koymakta daha öne geçtiğinizi de gösterir. Yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmek yerine dünya malındaki bir talebin içinde miyim? Başka bir ifadeyle Allah'ı mı tercih ediyorum? Yoksa dünya malını tercih ediyorum? Çocuklarım mı önde? Allah mı önde? Eşim mi önde? Allah mı önde? İşte bu meseleye dikkatle bakın. Birçok insan için bu söylediklerimi tersine çevirmek rahatlıkla mümkündür. Ben eşimi ve çocuklarımı önde tutmuyorum. Niçin önde tutmuyorsun? Allah'ı önde tutmak için mi? Yoksa kendini önde tutmak için mi? İkisi de zulümdür. Kendinize zulümdür. Çocuklarınızı ve eşinizi sevmezsiniz. Kendinizi seversiniz. Dünya malını seversiniz. Bu Allah-u Teala'nın söylediklerine tamamen ters düşen, emirlere tamamen ters düşen bir olaydır. Siz onlara tahakküm ediyorsunuz demektir bunun anlamı. Nefsinizi çocuklarınızdan ve eşinizden önde tutuyorsunuz demektir. Allah'ın söylediği Allah'ın önde tutulması hiçbir zaman çocuklarınıza zulmü, eşinize zulmü gerektirmez. Öncelik açısından söylüyor Allah Teala. Namaz kılmak vakti girdiğinde her şeyi bırakıp onu mu yapıyorsunuz? Yoksa o hariç her şeyi mi yapıyorsunuz? En sonunda namaz mı geliyor? Bu içinde bulunduğunuz sistem içerisinde nerede olursanız olun, zamanın her devresinde ve her yerde namaz kılabilirsiniz. Öyleyse ihmal edilmesi mümkün olmayan bir müessesedir. Arabada namaz kılabilirsiniz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yürürken de namaz kılabilirsiniz diyor. Öyleyse Allah'ın söylediğine dikkat etmenizi istiyorum tercihiniz açısından. Necm suresinin 39. ayet-i kerimesi وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى diyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur. İki nevi çalışmanız söz konusu. Dünya nimetlerini elde etmek için çalışmanız. Veya Allah için çalışmanız. Dikkat edin. Bu çalışmada iki ayrı faktörün Allah'ın söylediklerini size yanlış göstermemesi gerek. Dünya nimetlerini niçin istiyorsunuz? İki ayet-i kerime konuyu açık tutuyor. Onlar bizden Ya Rabbi bana dünya malı ver diye talepte bulunurlar. Biz onlara ondan veririz. Ama onların ahirette bir nasipleri yoktur. Ne demek istiyor Allah-u Teala? Bu kişiler haram veya helal. Kendisine Allah'ın dünya malını vermesini istiyor. Bu dünya malından mutluluk duyacaklarını zannediyorlar. Eğer o malları haram ele geçirmişler hiçbir zaman bundan mutluluk duyamazlar.
Başka bir de diyor Allah Teala bana der ki diyor, ya Rabbi bana dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver. Dünyadaki hasene de büyük kesim itibariyle dünya malıdır. Onlar da dünya malını Allah Teala'nın istiyorlar. Niçin istiyorlar? İşte orada durum. Kendi hasis menfaatiniz için, nefsinizi tatmin etmek için Allah Teala'dan dünya malını istiyorsanız, Rabbena hep bana diyorsanız, bu sizi yerin dibine sokar. Cehenneme girersiniz. Ama dünya malını Allah yolunda kullanmak için istiyorsanız bütün kapılar size açıktır. Cennet kapısı da açıktır. Dünya mutluluğu kapısı da açıktır. Ama Allah sizi imtihan eder. O dünya malına sahip olduktan sonra imtihan eder Allah Teala sizi. Sahiden bunu dünya yolu, Allah'ın yolunda mı kullanıyorsunuz? Yoksa hasis sevkinizin, şu nefsinizin kötü afetlerinin tatmin edilmesi yolunda mı kullanıyorsunuz? İşte burada durum. Burada farklılık baş gösterir. Dünya malını kazanmanıza engel yok. Allah Teala kazanmanıza engel koymadığı gibi ne kadar çok isterseniz o kadar çok vermeye hazırdır. Ama siz ondan ne kadar çok alırsanız başkalarına o kadar çok vermeye hazır olun. İmtihana çekilirsiniz. Böyle yapmazsanız imtihanı kaybedersiniz. Allah Teala size istiyorsanız dünya malını verir. Ama verdiğiniz dünya malını Allah yolunda kullanmıyorsanız o zaman birinci kategoriye giriyorsunuz. Orada onlara ahirette bir nasip yoktur diyor Allah Teala. İkinci grup diyor ki ya Rabbi bana ver dünya malını ve beni imtihan et. Bakalım senin emrettiklerini yapıyor muyuz? Bana emir ver ki ben bu parayı falancaya vereyim. Bana emir ver ki falan konuda hayra kullanayım. Ne emir verirsen onu yaptığımı göreceksin. Eğer böyleyseniz, gerçekten bunu yapıyorsanız dünya malı sizi asla Allah'ın yolundan uzaklaştıramaz. Allah'ın yolunu daha sağlam, daha güçlü kılar. Zekatını daha çok veren, Allah yolunda başka insanlara onları Allah yoluna bağlamak üzere devamlı veren birisi. İşte bu Allah Teala'nın istediği bir şeydir. Allah fakirlerin çok olmasını istemez. Ama zenginlerin de kendi hazis menfaatleri açısından nefslerinin afetleri yolunda zengin olmasını istemez. Böyle bir zenginlik söylediğim gibi kişiyi mutlaka cehenneme götürüyor. Misalleri verdik. Öyleyse konunun inceliklerini bilmenizi istiyorum. Allah-u Teala'nın bu söylediği ayet-i kerimelerdeki dünya malı onu kazanmaktan tamamen elinize etenizi çekin. Sadece bir lokma ile bir hırka sizin olsun, bununla yetinin manasına gelmiyor. Allah Teala orada söylediği şeyleri şarta dayalı koymuş. Sizi fıska düşürmesi tehlikesi olduğunu işaret ediyor. Yani dünya malını kazanacaksınız kimin için? Kendiniz için. Bu kendiniz için kazandığınız şeyi kendiniz için sözüme çok dikkat edin. Nefsinizin talepleri istikametinde kullanacaksınız. Allah size o parayı onun gerekli kesimini başkalarına yardım edesiniz diye verdiği halde onu yapmayacaksınız. Bütün kazandıklarınızı Allah'ın ne birini ne zekatını yerine getirerek bütün kazandıklarınızı kendi hasis menfaatleriniz için, nefsinizin o kötü iptilaları için harcayacaksınız. Ondan sonra diyeceksiniz ki Allah Teala bana böyle emir vermiş, ben gereğini yaptım. Dünya malını kazan ve harca dedi bana. Allah Teala dünya malını kazanmanıza müsaade etti. O dünya malını Allah yolunda olanlara hasretmeniz için. Onları Allah'ın yolunda Allah'a itaat eden, Allah'a sevgili olan kullar yapmanız için. İşte Allah'ın söylediklerinden sakın ters manalar çıkarmayın. Allah Teala şu dünya malına karşı çıkıyorsa dünyada bahsettiği altına ve başka şeylere karşı çıkıyorsa burada nefsinizin afetlerinin bunları elde etmenizde yardımcı olması söz konusu. Ve onları elde ettiğiniz zaman onları nefsinizin istikametinde kullandığınız söz konusu. O zaman Allah'ın emirlerine ters davranan birisiniz.
hem gireceğiniz yer cehennemdir, hem de onların asla sizi mutlu etmesi mümkün değildir kazandığınız şeylerin. Seyredin, sorduğun sualler, dikkat edin. Dünya malının bir insana nasıl engel teşkil ettiği, dünyaya dönük sevginin onun Allah ile olan ilişkilerinde nasıl engel teşkil ettiği konusu. Bu dünyaya dönük sevgi aslında bir sevgi değildir. Bir arzudur. Dikkat edin, sevgi ruhun bir hasretidir. Onlara karşı sevgi duyamazsınız. Nefsinizin istediği ne varsa o bir sevgi değildir. Orada sadece arzu vardır. Dünya malına karşı duyduğunuz arzu, nefsinizin afetlerinin belki de en şiddetlisi arzudur. Sizi Allah'ın yolundan ayıran, Allah'ın yoluna yaklaşmaktan men eden en büyük afetlerinizden bir tanesidir arzu. Ona dikkatle bakın. Ne zaman Allah-u Teala'ya teslim olursanız, teslimiyetinizden sonra arzunuzun kalmadığını göreceksiniz. Allah size o zaman daha fazlasını verecek. İstediğiniz şeylerin. Eskiden istediğiniz şeylerin daha fazlasını verecek. Çünkü onların gelmesi artık sizi sevindiremez. Ne zaman dünya malının sizi sevindiremediği bir noktaya ulaşırsanız, o zaman bilin ki Allah-u Teala onları size daha çok verecektir. Çünkü Allah-u Teala biliyor ki onları artık kendinizin nefsani istikametinde kullanamazsınız. Olayları yerli yerine oturttuğunuz zaman farklı şeyler göreceksiniz. Görüntüyle Allah'ın söylediklerinin iç dünyanızla beraber yerli yerine oturması lazım. Görüntülerin iç dünyanızla beraber değerlendirilmesi lazım. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyen Allah. Bu çalışmanın dünya kanadını ele alıyoruz. Dünyadaki altınlara, mal mülke, atlara, develere, çocuklara, eşlere sizi yoldan çıkarıcı şeyler olarak Allah'ın bakması, bu ikisini nasıl telif edeceksiniz? Onları elde etmek için çalışmak mecburiyetindesiniz. Dünya için de çalışmak mecburiyetindesiniz. Sanki tevhidin söylediği ayetler dünya için çalışmayın gibi bir mana içeriyor birçoklarına. Bu yüzden bir lokma bir hırka zihniyetini çıkarmışlar. İslam'da bir lokma bir hırka diye bir şey yoktur. Dünya için çalışacaksınız. Hem kendi geçiminizi temin etmekle mükellefsiniz, hem de kazandığınız fazladan başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah Teala birinci alternatifte diyor ki, beş parmağın beşi bir olmaz. İnsanların, biz insanları para kazanmaları açısından birbirinden farklı kıldık. Bazı insanlar çok kazanacaktır, bazı insanlar az kazanacaktır. Hikmetini söylüyor. Çok kazananlar ellerindeki fazlayı yatırımlarda kullansınlar da başkalarına iş sahası açsınlar diyor. Aynen Kur'an-ı Kerim hükmü bu. Ellerindeki fazlayı kullansınlar da çalışmayanlara iş temin etsinler, onları iş sahibi kılsınlar diye diyor. Devam ediyor Allah-u Teala. Başka alternatif de var. Bu adam çalışıyor. O kadar çok kazanıyor ki hepsini yatırımda kullandı. Hele gene de kendisine kalanlar o kadar çok ki Allah-u Teala diyor ki o zaman da diyor başkalarına dağıtsın diye diyor. Eşitlik sağlansın diye diyor. Bunların anlamını dünya için çalışmamak olarak değerlendirebilir misiniz? Dünya için kazanıp da kazandığınız şeyleri nefsiniz istikametinde kullanırsanız dünya hayatı size bir zehirdir. Ahirette nasibiniz yoktur. Gideceğiniz yer cehennemdir. Dünya hayatı sizi Allah'tan uzaklaştırırsa, Resul'den uzaklaştırırsa, mürşitten uzaklaştırırsa, Allah'ın emirlerini hiçe sayarak tamamen kendinizi dünya işlerine daldırırsanız, o zaman Allah'ın bu konudaki talebini gerçekleştirirken büyük bir yanlışlığa düşmüş olursunuz. Sakın hatalara düşmeyin. Allah çalışmamanızı emretmiyor. Çalışacaksınız. Allah çalışıp çok para kazanmanızı engellemiyor. Çok para kazanacaksınız. Kazandığınız zaman kazanmayana göre kazananın durumu nedir?
daha çok zekat vermek, daha çok bir vermek ve ne diyoruz? Sahabe ne yapardı? Zekat ve birri verdikten sonra daha da ötesini verirler. Yani en az iki kat zekat, onun da daha ötesi. Anlamı ne? O zaman çalışmayanla çalışanı farkını anladınız mı? Çalışan kişi başkalarına da Allah yolunda hizmet eden, onları Allah yolunda teçhiz eden insandır. Çalışan ve dünya malını kazanan insan. Şimdi burada dikkat edin. Asıl önemli olan konuya geliyoruz. Dünya malını kazanırken siz acaba bu dünya malına dalıp da Allah'ı unutuyor musunuz? İbadetlerinizi unutuyor musunuz? Özellikle zikrinizden bahsediyorum. En büyük ibadetiniz zikirdir. Ne sizi zikirden men ediyor? Dikkat edin. Diyorum ki her şey size Allah'ı hatırlatmalı. Çalışırken de Allah-u Teala'yı zikredebilirsiniz. Dünyanın en güzel ibadetini yapmış olursunuz. İşte bana sordukları zaman, madem ki Allah-u Teala Necm suresinin 39. ayet-i kerimesinde diyor ki insan için çalışmasından bir şey yoktur. Siz bize daimi zikri emrediyorsunuz. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyormuş diye. Allah-u Teala çalışmayı emrediyor. Bu ne deriz? Bu ne lanet üstü diyorlar. Bu bir perhiz değildir. Lanet üstü de değildir. Allah yolunda çalışırken eğer o çalışmayı zikirle yaparsanız bütün çalışmanız ibadettir. Çünkü zikir en büyük ibadettir. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Ne söylüyor? Utlu uhiye ileyke minel kitabı ve ekumus salat inne salatı tenhevlâni fahşâi vel münkeri ve alâ zikrullâhi ekber diyor Allah Teala. Habibim diyor, o sana vahyettiğim Kur'an-ı Kerim var ya, onu onlara oku, tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Ama bunların arasında en büyüğü diyor, zikrullah'tır diyor. Namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim tilavet etmek ve zikrullah yapmak. Bu üç arasındaki en büyük zikrullah'tır diyor.

edemez. İbadetten, namaz kılmaktan men edemez. Allah'ın güzelliklerinden men edemez. Allah'ın bütün ibadetleri birer güzelliktir. Onları sizi mutlu etmek için koymuş. Birçok insan, Allah bizi imtihan etmek için yaratmış, namazı vermiş ki acaba kulum bundan yıllarda ya Rabbi ben bu namazı hiç sevmiyorum, beni bağışla deyip bu işten kaçmaya mı çalışır? Bir gün namazın doyulmaz zevk olduğunu yaşayacaksınız. İşte Allah Teala namazı onun için koymuş. O büyük zevki yaşamak için, Allah'tan talepte bulunmanız için. Ya Rabbi hemen bir sığınacak bir yer bulayım da şu namazımı kılayım diye. Öyleyse sizin için davranış biçiminizin ne olması lazım diye baktığımızda tercihlerinizi ona göre sıralayın. Bütün güzellikler Allah'ın emirlerinin arkasında saklı. Ne yazık ki bunu iradenizle kendinizi zorlayarak yapmak yerine onun bir zevk olduğunu yaşayarak henüz yapamayan pek çok insan var. Öyleyse Allah'ın hepiniz için hedef gösterdiği şeylere dikkatle bakın. Bütün güzellikler sizin için. Ve birbirine ters gibi görünen ayet kirimelerinin hiçbiri birbirine ters değildir. Tam bir uyum halindedir. Öyleyse Allah Teala dünya malına değer vermemenizi söylerken niçin söylüyor bunu? Dünya malına değer vermeyin diyor çünkü nefsiniz. O dünya mallarına tabi olur ve siz Allah'ın yolundan uzaklaşabilirsiniz. Nefsinizi dünya mallarının sahibi kılmak hedefinizse o zaman yandınız. O zaman bütün yanlışlıkları yapacaksınız demektir. Dünya malını Allah için kazanmak ve Allah'ın yolunda sarf etmek istiyorsanız o zaman hiç korkmayın, atılın. Allah Teala bunu yönetmiyor. Bunu yapmanızı istiyor. Allah yolunda kazanmanızı ve Allah yolunda harcamanızı. Niçin Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o devre en çok sevdiği insandı? Hatırlıyorsunuz olayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben savaş yapacağım, bana para lazım. Verin bakalım, getirin paraları diyor. Herkes getiriyor. Hazreti Ömer getiriyor, Hazreti Osman getiriyor, Hazreti Ali getiriyor. Herkes bir miktar para veriyor ona. Hazreti Ebu Bekir'e geliyor sıra. Çıkarıyor cebinden evinin anahtarını. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e teslim ediyor. Ey Allah'ın Resulü, bugünden itibaren diyor bana ait hiçbir şey kalmadı diyor. Hepsi senin. Biliyor musunuz ki bir gün Hazreti Ebu Bekir de namaza gidememiş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber gönderiyor ne oldu diye. Bu olayın arkasındaki gün. Sadece bir tek yorganları kalmış. Bir tek battaniyeleri. Ya eşi sarılıyor ya o sarılıyor. Ve Hazreti Ebu Bekir daha kendisine o istikamete elbise temin edemediği için gidemediği rivayet olunuyor. Ve ondan sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ona hırkasını verdiği rivayet olunur. Öyleyse neler görüyoruz? Şu dünya malı var ya, onu kazanmanıza engel değil. Allah-u Teala. Hazreti Osman için de bu konuda güzel bir şeyler söylemiyor. Yani gelen bir kervanın, açlık, kıtlık devresine gelen bir rızık kervanı bu, giyecek kervanı ve tüccarlar hemen etrafını kuşatıyorlar. Bazen Hazreti Osman üzerinde bu söylenir, bazen Hazreti Ebu Bekir üzerinde söylenir. Kimse, isim önemli değil ama her gelen daha fazlasını teklif ediyor, vermiyor o kişi. Diyor ki vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren 10 katı diyorlar, vermem diyor. 20 katı diyorlar, vermem diyor. Daha çok veren var. Daha çok veren yok diyorlar. Sen diyorlar şey yapıyorsun. Ne diyorlar adına? Kara borsa yapıyorsun diyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a şikayete giriyorlar. Şikayeti
onların şikayeti üzerine o da çağırıyor huzuruna.

0: var. Ya Hazreti Osman'da ya Hazreti Ebubekir'de. Onu diyor ki sen diyor o 20 katını verdikleri halde vermiyor musun diyor. Neden böyle yaptın? Daha çok veren var diyor ve diyor zaten verdim diyor daha çok vereni. Kim diyor? Allah diyor. Ne kadar veriyor diyor herkesin huzurunda 700 kat diyor. Herkese dağıtmış. Herkes kimi temsil ediyor? Allah'ı temsil ediyor. İşte Allah'ın söylediği şey bu. Hanginiz benim için bir borç verir ki bu karz-ı hasen olsun diyor. Borçlarım ahsen olanı, en üstün olan olsun. Nasıl bir borç bu? Veriyorsunuz, defterden siliyorsunuz borcu. Allah Teala bir sebep halk eder defterden silmeniz için. Ve silersiniz. İşte sildiğiniz zaman ne oluyor? Onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. Geriye istemediğiniz an onu Allah'a vermiş oluyorsunuz. İşte bütün güzellikler bunların arkasında. İnsanları tanıdıkça Allah'ın dostlarıyla Allah'ın dostu olmayanları davranış biçimleri itibariyle hemen ayırırsınız. Allah'ın dostları Allah'ın emirlerine itaat edenlerdir. Hazreti Osman gibi, Hazreti Ebu Bekir gibi. Ötekiler de kendi nefislerinin talepleri istikametinde Allah'ın bütün verdiklerini kullananlardır. Paranın kazanılmasına Allah'ın bir söylediği yok, engel yok, hatta teşvik ediyor. İnsan için çalışmasından başka bir şey yoktur diye. Çalışmanızı da diyor, dünya çalışmasını da yapmak mecburiyetindesiniz ama zikirle yaparsanız onu da ibadet haline getirirsiniz diyor. Hadise dikkatle bakın. Alimlerin uykuları adamın ibadetlerinden daha hayırlıdır. Hayır ne demek? Derecat kazanmak demek. Daha çok derecat kazanırlar diyor. Neden? Çünkü uyurken de zikrediyorlar. Ama ötekiler namaz kılıyorlar. Namaz kılırken dünyadaki her şeyi düşünüyorlar. Kafalarından geçiyor. Buradan çıkarsam namazım bitsin falan falan falan şeyleri yapacağım. Onun hesabını ondan soracağım. Şunu yapacağım, bunu yapacağım. Kafasında hep dünyaya ait olan şeyler var. Ben nefsinin istikametinde şeyler ben daha kötüsü. Dünyaya ait olan şeyler ona da dikkat edin. Eğer sizin niyetiniz halisse onlar da Allah'ın katında değerlidir. Yani ben buradan çıkacağım, falanca yere gideceğim, hani bir ihracat konusu vardı onu halledeceğim. Bir para kazanırsam ondan herkesin faydalanmasını temin edeceğim. Bu tarzda da bir düşüncenin sahibi olabilirsiniz. Unutmayın, namaz kılarken sadece fizik vücudunuzun filmi çekilmiyor. Düşüncelerinizin de filmi çekiliyor. Neden münafıklar namaz kıldıkları zaman derecat kazanıyorlardı ama kaybettikleri kazandıklarından her zaman fazla olduğu için her namazı derecat kaybediyorlardı. Görüntünün bir mükafatı vardır. Namaz kılan kılma görüntüsünün ekranda yansıdığı anda ki Kiramen Katibin Melekleri devamlı filmini çekiyor. Namaz kılarken sizi çekiyorlar. Ama düşüncelerinizi de filme çekiyorlar. Acaba o düşüncelerde nefsiniz ne kadar duruma hakim? İşte o zaman eğer nefsiniz duruma hakimse Allah yolunda değil şeytanın yolunda nefsinizin yolunda bir gayret içindesiniz demektir. İşte güzellikleri yaşamak istiyorsanız Allah-u Teala'dan hep isteyin. Size en güzelini verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediklerindeki inceliklere bakın. Yani Tevhid'in söylediklerini böyle kelime kelime yaptığınız zaman, tercüme ettiğiniz zaman sanki sakın eşinizi sevmeyin, sakın çocuklarını sevmeyin, sakın dünya malını sevmeyin. Onları severseniz Allah-u Teala'nın yolundan soğursunuz gibi bir mana çıkıyor. Hayır öyle değil. Allah-u Teala Allah'ın sevgisini önde tutmak kaydıyla onları sevmenize engel değil. Hatta bunu teşvik eder. Eşinizi çok sevmenizi ister, çocuklarınızı çok sevmenizi ister. Bir küçücük kaydı var. Allah'ın sevgisi ve Resulünün sevgisi önde olmak üzere. İşte oradaki sevgiyle arzuyu birbirinden ayırmanız lazım. Dünya malına karşı arzu duyuyorsanız bu nefsinizin bir afetidir. Sizi haramın ötesinde, helalin ötesinde harama götürebilir. Her zaman bu tehlikeyle karşı karşıyasınız. Öyle bir yer eder ki dünya sevgisi, dünyaya ait malların sevgisi helal derken harama kaçarsınız. Sakın nefsinizin arzuları istikametinde davranmayın. Sevgi arzu değildir. Sevgi yolunuzun bir hasletidir. Neden? Allah Teala silahların en iyisine sahip olmanızı istiyor. Düşmanınızı harp edebilmek için. Silahın en iyisi demek en çok para demek. En çok parayı kazanmanız yasak mı edilmiş? Hayır, yasak edilmemiş. Allah'ın helal yolunda Allah için harcamak üzere para kazanabilirsiniz. Bir engel koyuyormuş Allah Teala. İşte her şeyi yanlış anlayan insanlar Allah Teala'nın bir tek ayet-i kerimesine bakıp hüküm veriyorlar, ötekini atlıyorlar. Aynı Allah Teala diyor ki insan için çalışmasından bir şey yoktur diyor. Çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu sefer de onu yanlış anlıyorlar. Yalnız dünya için çalışacak. İkisi de yanlış. Ne yalnız dünya için çalışmak doğru, ne de çalışmamak doğru. Doğru olan Allah için çalışmak. Allah'ı ön planda tutarak çalışmak. Allah'ın emirlerini şeytanın emirlerinden daima üstün tutarak çalışmak. Para kazanmak. Allah için harcamak üzere, Allah yolunda harcamak üzere para kazanmak. Dikkat edin, Allah'ın dostları ne yapıyor? Onlara para gönderiyor Allah Teala. Ne yapıyorlar onu? Harcıyorlar. Niçin harcıyorlar? İnsanlara iş temin etmek üzere harcıyorlar. Allah Teala'nın emrine çalışın diyor, kazanın. Kazancınız başkalarına iş temin etmek için kullanmak üzere size veriliyor. Öyleyse nerede başka insanları hizmete değer görüyorsanız, nerede onlara Allah'ın size verdiklerini kullandırmak yetkisini veriyorsanız, nerede Allah yolunda kazandığınız parayı Allah için sarf ediyorsanız, İşte orada Allah sizi över. Allah sizi sever. Çünkü siz Allah'ı sevdiğiniz için böyle yapıyorsunuz. Yunus insanları seviyor. Hiç düşmanı yok. Niçin seviyor? Allah'ı çok sevdiği için seviyor. Öyleyse Allah Teala eşinizi sevmeyin mi diyor? Çocuklarınızı sevmeyin mi diyor? Tam aksini söylüyor. Onları sevin ama sakın, ama sakın, ama sakın Allah'ın yolunda olmak yerine şeytanın yolunda olmayın diyor. İkisi birbirinden çok ayrı faktörler. Bu noktaya kadar farklılıkları inşallah anladınız. Allah Teala'nın söyledikleriyle şeytanın sizlere verdiği şeyler arasındaki farklılıkları Allah'ın birbirine zıt gibi görünen ayetleriyle vermeye çalıştık. Hiç zıt değiller. Gördünüz ki aralarında hiçbir zıddiyet söz konusu değil. Şimdi düşünün ve bu konuda başka sorunuz varsa onu bana iletin. Evet, şimdi biraz kapat. Ah. Ruhani. Allah razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'nın indinde sadece iki tane kaynak var insan için. Bir nefsi, bir de ruhu. Gene insan için iki tane kaynak var. Bir şeytan, bir Allah. Şeytanla nefs arasındaki ilişki, Allah'la ruh arasındaki ilişki. İkisi birbirinden tamamen ayrı olan şeyler. Ruhun bütün talepleri Rabbani'dir. Nefsin bütün talepleri zırmani'dir. İşte şimdi güzel bir misal. Bakınız ne getirdiler? Tatlı var burada. Bu tatlı Allah-u Teala tarafından bize verilmiş olan bir nimet. Bir de tuzlu bir şey var burada. O da Allah-u Teala'nın bir nimeti. Bu nimeti Allah-u Teala yememiz için verdi bize. Çünkü hayatımızın devam edebilmesi için bunları yemek mecburiyetindeyiz. başka bir alternatif yok. Bunları yemek menüvetindeyiz. Yemediğimizi düşünün, o zaman açlıktan ölürsünüz. Ve Allah-u Teala ne hastalığınızı, ne de ölmek üzere ölüm orucu tutmanızı istemez. Böyle bir talebi yoktur. O yaşarken bunları size hediye ediyor ki, damak zevki vermiş ki, bunları yerken yediklerinizin zevkine varın da Allah-u Teala'ya hamd edin ve şükredin diye. Öyleyse hamd ve şükre dikkat edin. İkisinde de aldıklarınızın başkalarına devredilmesi söz konusudur. Allah-u Teala para vermişse paradan bir miktarını mutlaka başkalarına vermekle mükellefsiniz. Allah-u Teala mal vermişse malın bir kısmını başkalarına vermekle mükellefsiniz. En az 40'ta birlik bir değer. Peki Allah-u Teala manevi değerler vermişse size, onları da başkalarına devretmek mecburiyetindesiniz. Tabi bu arada çaylarınızı ve Allah-u Teala'nın bu insanlarını eğer zamanında içmezseniz soğuk çaylar içmek mecburiyetinde kalırsınız. O zaman nimetin de şükrünü eda edemezsiniz. Allah'ın bütün fizik nimetlerine şükredilir. Nasıl şükredilir? Ya Rabbi sana şükürler olsun, bana bunları verdin diyerek mi? Bu yetmez. Elzemdir ama yetmez. Ne yapmak lazım? Mutlaka şükrünüzü eda etmek mecburiyetindesiniz. Size Allah'ın insanlarından bir kısmını başkalarına infak ederek. İşte Allah-u Teala'nın verdiği fizik nimetler söz konusuysa, para söz konusuysa, mal söz konusuysa, paradan ve maldan da miktarını başkalarına vermekle mükellefsiniz. Ama eğer manevi değerler söz konusuysa, Allah'ın ilmi ve irfanı söz konusuysa, Allah'tan gelen nurlar söz konusuysa, bunları da başkalarına aktarmak mecburiyetindesiniz. Neden bir mürşidin başına gelen feyz, oradan hepinizin kalbine dağılıyor, onun Allah'a hamdini eda etmesidir bu. Kendine gelenlerin dışında size geliyor. Sadece sizler için. Sadece sizler için geliyor. Adı feyz. Allah'tan gelen nurun hepinizin kalbine değişik kılınlıklarda ulaşması söz konusu. Mürşit bu sebepten kimin hangi derecede olduğunu en iyi bilendir. O nuru her zaman gördüğü için. Bu Allah'ın bir ihsanıdır. Bize olan bir ihsanı değil. Size olan bir ihsanı ama bizim vasıtamızla veriyor. Bizden gelerek size ulaşabilir. Biz olmazsak ulaşamaz. Öyleyse biz Allah-u Teala'ya o size ulaştırdığımız şey sebebiyle, feyiz sebebiyle ne yapmış oluyoruz? Hamdimizi eda ediyoruz. Hem Allah-u Teala'ya hamd ediyoruz, ya Rabbi sana hamdlar olsun diye, hem de bu hamdin asıl manasını gerçekleştiriyoruz. O nuru size göndermeye vesile olarak yetmez. Allah-u Teala kimsenin bilmediği Kur'an hakikatlerini öğretiyor bize. Biliyorsunuz dünya üzerinde size anlattığımız şeyleri kimse bilmiyor. Sadece bu akşam anlattıklarımızı da. Hep ayetler tek başlarına ele alınıyor ve oradaki manadan hareket edilerek ötekine zıt bir hüküm çıkarılıyor. Kur'an-ı Kerim hercümerç edilmiş. Parça parça edilmiş. Aynı Kur'an-ı Kerim içinden yüzlerce ters mana çıkarılmış birbirine. Halbuki anlattığım standartlarda bir terslik kaldı mı? Her şey yerli yerine oturuyor. İşte Allah-u Teala'dan aldığımız bu manevi bilgiyi, adına irfan diyor Allah-u Teala, biz size ulaştırdığımız zaman ne yapıyoruz? Yalnız Allah-u Teala'ya hamdolsun Allah-u Teala, yüce Rabbimiz bana bunları veriyorsun demekle kalmıyoruz. Onun bize verdiklerini sizin seviyenize göre sizlere aktarıyoruz. Hamdimizi o zaman eda etmiş olabiliyoruz. Gerek feyiz, gerek Allah-u Teala'nın bize verdiği cezbenin sizlere aktarılması. İşte burada birçok insan var cezbeli. Çoğunuz cezbelisiniz. Neden cezbelisiniz? Bizden aldınız o cezbeyi. Biz o cezbenin size ulaşması için bir vasıtayız. Öyleyse o cezbeyi size ulaştırabildiysek bu da hamdimizin bir işaretidir. Cezbe Allah'ın katından gelen özel bir işarettir. Vasıtalı olarak ulaşır. Hamdin bir işaretini taşır. Öyleyse Allah'ın bize verdiği manevi bilgiyi, manevi ilmi yani irfanı sizlere anlatmak, sizlere öğretmek hamdimizin edası için elzemdir. Siz olmasaydınız ben tek başıma Allah-u Teala'dan bunların hepsini öğrenseydim ve bütün bu ilim bende kalsaydı ne olurdu? Ben hamdimi eda edemezdim. Sadece Allah-u Teala'ya hamd olsun ya Rabbi bana bu bilgileri vermişsin diyebilirdim. Ama bunları sizlere aktarmadıkça hamdimi eda edemem. Hamd Allah'ın manevi değerlerinin karşılığında o değerleri başkalarına ulaştırmasıyla gerçekleşen bir faktördür. Şükürse maddi değerleri. Öyleyse bir başka açıdan değerlendirin. Şu dünyaya yetilen şeyler şükrü gerektirir. Bunun ötesine geçtiniz mi? Kainat giriyor devreye. Fizik alemimizin dışındaki 6 tane başka alem giriyor devreye. Ne zaman başka alemler varsa o zaman Allah-u Teala'ya hamd edersiniz. Bu fiziğin ötesini temsil eder. Başka alemler. Onun için hamd bu alemin Rabbinedir diyemezsiniz. Hamd alemlerin Rabbine demek mecburiyetindesiniz. Hamd alemlerin Rabbinedir. Çünkü bütün fizik ötesi değerler bu aleme ait olmayan değerlerdir. Fizik aleme ait olmayan değerlerdir. Bu değerleri Allah Teala size verecek. Siz de bunlara sahip olacaksınız. Sonra başkalarına onları intikal ettireceksiniz. O zaman hamdinizi eda etmiş olursunuz. Hem Allah Teala'ya sana sonsuz hamd ederim demek suretiyle hem de bu hamdin gerçek anlamını gerçekleştirmek suretiyle başkalarına onları ulaştırarak. Her nevi cereyanın Allah-u Teala'dan gelen cereyanlardan bahsediyorum. Başkalarına sizin vasıtanıza ulaştırılması hamdinizin bir işaretidir. Kimde cezbemiz teşekkül etmişse biz o kişide hamdimizi teşekkül ettirmiş oluruz Allah-u Teala'ya. Allah'a hamdimizin bir nişanesidir. Hepiniz onun bir nişanesisiniz. Öyleyse dikkat edin Âl-i İmran Suresinin 261. ayet Bakara Suresinin 261. ayet-i kerimesine Allah-u Teala bir kişiye 7 kattan 100 kata çıkarmak için ve 700 kata çıkarmak için 2 tane şart koşmuş. Birinci şart Allah'ın yolunda olmak. Yani ruhunuz vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkmış olmalı. İkinci şartta dikkat edin. İnfak etmek diyor. İnfak etmeyenler Allah-u Teala'ya şükredemezler. Allah-u Teala'ya hamd edemezler. Etseler de o makbul bir hamd ve şükür olamaz. Öyleyse hamdin ve şükrün eda edilebilmesi Allah'ın verdiği bütün bu nimetler karşılığında o nimetlerin başkalarına infak edilmesiyle gerçekleşir. Rızk Allah'ındır. Rızkı sadece Allah verir. Siz Allah'tan aldığınız rızkı başkalarına ulaştırabilirsiniz. Bunun adı rızık vermek değildir, infak etmektir. Öyleyse rızık veren sadece Allah'tır. Siz Allah'ın verdiği rızkı başkalarına verdiğiniz zaman onu rızıklandırmış olmazsınız. Onu infak etmiş olursunuz. Nafakalandırmış olursunuz. Allah'ın size verdiği rızkı siz başkalarına ulaştırdığınız için bir vasıtasınız. O kadar. Veren mi? Sadece olur. Öyleyse nereden anlarız neyin Rabbani, neyin Zünnani olduğunu? Son derece basit. Bir şeyi kendiniz için istiyorsanız bu zünnani bir olaydır. Nefsinizin orada talebi vardır. Ama onu Allah için istiyorsanız bu Rabbani bir olaydır. İşte sevgi duyuyorsanız bu Rabbani'dir. Arzu duyuyorsanız bu zünnanidir. Öyleyse arzunun ve sevginin var olduğu sistemleri yerlere oturun. Sevgi ruhunuzun bir hasretidir. Arzu nefsinizin bir afetidir. Pozitif yolda kullanabilirsiniz. İkisi de Allah-u Teala'nın yolunda olur. Öyleyse bütün güzellikleri Allah-u Teala sizin için vermiş. Ölçüleri çok iyi bileceksiniz. Bu ölçüleri yerlerine oturtmakla mükellefsiniz. Aynı zamanda Allah-u Teala'nın verdiği bu güzel nimetleri yemekle mükellefsiniz. Öyleyse biraz kapatıp bu nimetlerden rızkımızı inşallah alalım. Neyin nefsinizin talebi, neyin ruhunuzun talebi olduğunu anlamakta, Allah-u Teala'nın size deliller, beyineler gönderdiğini görüyoruz. Nerede bir şeyi elde etmek isterseniz ondan sonraki durumunuza bakın. Eğer nefsani bir talebin sahibiyseniz, yani bir arzunuz varsa ve bu arzunuz yerine geldiyse, bu nefsani bir şeyse sonunda mutlaka huzursuzluk duyacaksınız. Ama nerede Rabbani bir talebiniz varsa, bu talep gerçekleşirse arkasından mutlaka mutluluk ve huzur duyarsınız. Öyleyse bir hırsız bankanın paralarını çalıyor ve arkasından mutlu mu oluyor? Seviniyor bu parayı çalmış harcayacak diye. Ama her bu paranın harcanışında onun içinden bir şeyler hep kopar. Arkasından mutlaka huzursuzluğu yaşar. Haksız bir kazancın sahibi olmanın huzursuzluğunu. Dikkat edin, bütün sevgiye dayalı şeyler size hep huzur verir. Ne zaman bir olay sizde bir huzursuzluk yaratıyorsa arkasından bakın. Orada mutlaka nefsiniz devreye girmiştir. Ve siz bir hareket yapmışsınızdır. Başkalarına karşı olan bu davranışınız arkasından size bir huzursuzluk gelmişse bilin ki bu nefsinizin bir afetiyle alakalıdır. İşte bir şey hakkında duyduğunuz sevgi, arzu, arzunun son kademesi iptila, bunlar hep bir ayrıcalığın ifadesidir. Kişi beyaz zehre müptela olmuş. Allah'ın yasak ettiği bir şey. Nefsin bir afeti iptila. İptila arzunun en üst dereceye ulaşmış şekli. Vazgeçilemeyecek dereceye ulaşmış şekli. Yasak olduğunu, Allah'ın onu sizlere haram ettiğini bildiğiniz şeyler konusunda eğer bir talep duyuyorsanız, bu talep arzudur. Asla sevgi değildir. Şarap sevgisi diye, rakı sevgisi diye, eroin sevgisi diye bir sevgi söz konusu olamaz. Bunlar iptilalardır. Arzunun negatif faktörlerinin en üst boyutuna gelen şeylerdir. Dikkat edin, sevgi sadece huzur verir, mutluluk verir. Eşinize karşı duyduğunuz sevgi eğer sevgiyse, onu sevmek sizi huzurlu kılar. Çocuklarınıza karşı duyduğunuz şey sevgiyse, onları sevmek sizi huzurlu kılar. Paraya karşı duyduğunuz şey sevgiyse, ne zaman huzurlu olursunuz? Ne zaman o parayı Allah yolunda harcamak için kazanıyorsanız, iş dünyanın size bunu şöyle söylüyorsa, bu parayı Allah için kazandığınızın işaretinin sahibiyseniz, o zaman orada durun. Bir defa şunu unutmayın. Allah-u Teala çok para kazanmanıza asla engel değil. Yetmez. Allah-u Teala kesin şekilde çok para kazananların başkalarından daha güzel bir hayat yaşamalarını da asla karşı değil. Allah'ın istediği şey hangi seviyede temin ediyorsa o seviye o kişi için optimaldir. Eğer Allah-u Teala size belli aşamada para vermemişse bilin ki eğer siz o parayı kazansaydınız ya haram yoldan kazanacaktınız, mutlaka haram girecekti işinizin içine veya o parayı harcarken haram yollarda harcayacaktınız. Her ikisi de geçerli. Allah her zaman optimaldir. Bütün devrelerde optimaldir. Ne zaman size para veriyor? Allah'ın yoluna girdikten sonra da neden vermiyor? Daha bir süre eski itilalınız devam edeceği için. Ama bir gün verecek. Ne zaman verecek? Siz onları Allah'ın yolunda sarf etmeye hazır olduğunuz için. Hazır olduğunuz zaman. Peki Allah'ın yolunda olmayanlara niye veriyor? Onlar yollarını kendileri seçmişler. Haram veya helal farkı tanımadan Allah'tan sadece para istiyorlar. O da onlara o parayı veriyor. Ama kim Allah'ın yoluna girecekse, kim ileride Allah'ın bir sevgilisi olacaksa ve Allah onlara para vermiyor diye onlar sakın üzülmesinler. Gelecek günlerde Allah'ın onlara çok para vermesi söz konusu. İşte farklılık burada. O zaman o para onları sevindirmeyecek. Ne zaman para sizi sevindirmez bir noktaya, Allah sizi ulaştırırsa paranın sizi sevindirmediği bir noktaya, o zaman çok para verecek demektir. Ve verir ama onlar sizi sevindirmez. Çünkü hayatınız daima para kazanan bir hayat olacaktır. Çünkü hayatınız asıl sebep kazandığınız parayı hep Allah yolunda harcayan bir adam olacak. Kazanacaksınız yeni yatırımlar, yeniden Allah'ın dostlarının iş sahibi kılmaları, onların da kazandıkları parayla yeni yatırımlar yapmaları, böylece büyüyen bir yatırım hamlesi. Allah'ın ismi şey bu. Diyor ki kim paralarını kasalarda saklıyorsa altınlarını, o altınlar cehennemde onların vücutlarına ateşten parçalar olarak yapıştırılacaktır diyor. İstemiyor para biriktirip de o paraları yastığın altında saklamanızı. Parayı biriktirdiniz mi hemen götürüp yatırıma sevk edeceksiniz. Yatırıma sevk edeceksiniz ki çalışmak durumunda olup da çalışamayan insanlar çalışmaya başlasınlar. Onların aralarında da bir kısım insanlar başkalarından çok para kazanacaklar. Onlar da yeniden yatırım yapacaklar. Yatırım yapmaya başlayınca yeniden her yeni yatırım yeni istihdam alanları açmak demektir. İşte ülkemizin en büyük problemi işsizlik problemidir. İşsizlik problemi kesin bir problemdir. Çünkü sistem bütünüyle yanlış. Hem özel sektöre onun ihtiyacı olan krediler verilmekte bütün güçlükler gösterilir. Hem bu sebebe dayalı olarak yalnız devletten iş istenir. Ve de insanlar Allah-u Teala'nın yolunda çalışmak istedikleri halde, helal çalışmak istedikleri halde bu imkandan mahrum edilirler. Öyleyse bizim ülkemizdeki tersliklerde işte birçok devlet ricalinden şunu işitmişimdir. Biz devlet eliyle fert zengin etmeyiz. Şimdi Amerika'dayız. Amerika diyor ki ben devlet eliyle fert zengin ederim. Özel sektör eliyle de fert zengin ederim. Herkesi zengin etmek emelimdir. Arkasında ne var? Daha çok vergi almak var. Devletin gayesi daha çok vergi alıp insanların refahına daha çok katkıda bulunmak. Burada hangi belediyeleri gördük? Burada Amerika'da belediyeler çok para kazanıyorlar. O kazandıkları paraların hepsini sarf ediyorlar adamlar son kuruşuna kadar. Hiç kimse kendi cebini doldurmak için devlet işi yapmıyor. Öyleyse yanlışlıklar nereden kaynaklanıyor? Ülkemizdeki her şeye baktığımız zaman her şeyin ters olduğunu görüyoruz. Hani deveye sormuşlar, ya demişler senin boynun eğri. O da şöyle bir bakmış kendine, ya demiş benim nerem doğru ki demiş. Boynum eğri olsun, olmasın. Her şeyimiz ters. Eğer özel sektör yeterli boyutta yatırım yapamıyorsa ve devlet paraların, kaynakların büyük kısmını kendi elinde tutuyorsa ve devlet diyorsa ben özel kendi elimle, devlet eliyle fert zengin etmem, insanların refahını kısmaktan başka bir şey ifade etmiyor mu? Burada ne yapmışlar? Burada adamlar size kredi vermek için çalışıyorlar. Eğer güvenirlerse mutlaka bu krediyi veriyorlar. Gayeleri ne? Sizin para kazanmanız. Para kazanırsanız ne olacak? Ne kadar para kazanırsanız o kadar vergi vereceksiniz. O kadar ülkenin refahını arttırmakta siz de gayret edeceksiniz. Özel sektör menfaatine düşkün bir sektördür. Bunun için optimaldir daima. İşte en çok zarar ettiğimiz yerler kitler, kamu iktisadi kuruluşları. Neden? Bir kişinin çalışarak vücuda getireceği üretimi 3 kişi çalışarak vücuda getiriyor. 2 kişi fazladan işsiz. İşli görünüyor, çalışıyor görünüyor ama aslında işsiz. Eğer bir iş bir kişi tarafından yapılıyorsa, siz oraya kadroyu 3 kişi koymuşsanız, 3 kişi çalışıp da 1 kişilik iş üretiyorsa, 2 kişi çalışır vaziyetteki işsiz demektir. Ve Türkiye böyle yüz binlerce işsiz barındırıyor bünyesinde. Öyleyse konulardan bir gün tamamen iktisada ayıralım inşallah. Ve ülkemizdeki yanlışlıkların neler olduğunu bütün boyutlarıyla anlatmaya çalışalım. Bugün küçücük bir kesit verdik konumuzla alakalı diye. Öyleyse konumuzun ağırlık noktasına tekrar dönüyorum. Ne zaman nefsimizin davranışları içindeyiz, ne zaman ruhumuzun davranışları içindeyiz. Son derece net olarak göreceksiniz. Allah'ın yasak kıldığı bir şeye karşı arzu duyuyorsanız, bu yine şeytanın size hazırladığı bir tuzaktır. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir istikamette arzu duyuyorsanız, bu aslında sevginin bir işaretidir. İşaretler son derece açık. Allah'ın emirleri de belli, Allah'ın yasakları da belli. Eğer duyduğunuz sevgi Allah'ın emirleri istikametindeyse ve Allah'ın yasaklarını yapmamak istikametindeyse, bu Rabbani'dir, ruhunuzun talebidir. Eğer duyduğunuz talep Allah'ın yasak ettikleri istikametindeyse ve Allah'ın yap dediklerini, emirlerini yerine getirmemek istikametindeyse, burada duyduğunuz arzu sadece nefsinizin bir afetidir. Öyleyse ayıraçlarınızı buna göre dizayn edin. Sonuçlar itibariyle düşünüyorsanız, her zaman Allah'ın bir emrini yerine getirmek size huzur verecektir, mutluluk verecektir. Allah'ın yasak ettiği bir şeyi yapmaksa size huzursuzluk ve sıkıntı verecektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmek mutluluk verici, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirmemek huzursuzluk verici. Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek huzursuzluk verici, işlememek mutluluk verici. O zaman hangi arzunuzun Rabbani, hangi arzunuzun zürbani olduğunu anlamamak söz konusu değil. Bazı konularda karmaşık gelirse size, onu sadece bize ulaştıracaksınız, soracaksınız. Biz de inşallah size bu konuda cevap vereceğiz. Sanıyorum Serdar'da da bir sual var. Sual mı var elindeki?
1: Hı
0: hı. O zaman sorun da.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Efendim, kin duyma nefretin bir sonucumuzu. Kin ve nefret iki uç nokta. Kötülük yapmak istemiyorsunuz. Onun kötü bir duruma düşmesini de istemiyorsunuz. Hatta böyle bir şey başına gelmesin diye dua ediyorsunuz.
0: Hı hı.
1: Ama o kişiyle birlikte olmak isteği duymuyorsunuz. Bu nefret midir? Sevgi var mıdır yoksa nedir? Kendimizi mi kandırıyoruz? İçimizdeki esas güçlü olan duyguların farkında değil miyiz? Sevgi konusundaki eksiğimizi anlayabilmek için kendimizi de çok kestirmeliyiz.
0: Güzel, hay Allah razı olsun. İnsanlar cemiyet halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklardır. Biz insanız. Öyleyse mutlaka toplum içinde yaşamak mecburiyetindeyiz ve toplumda bir yerimiz var. Başka bir ifadeyle etrafımızda hep insanlar var. İş yerinde insanlar var, istirahat sırasında insanlar var. Her zaman başka insanlarla beraber olmak mecburiyetindeyiz. Etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın. Bir kısmına karşı sempati duyacaksınız. Bir kısmına karşı antipati duyacaksınız. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuçtur. Nereye kadar uygundur? İhlasa kadar. İhlasta bunu duyamazsınız. Herkese karşı duyduğunuz şey yalnız sevgidir. Artık hiç kimseye karşı antipati duyamazsınız. En az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir spektrum oluşur. Ama herkesi mutlaka seversiniz. Öyleyse bir insana karşı sevgi duymuyorsunuz, onunla beraber bulunmak istemiyorsunuz. Başka bir ifadeyle ona karşı antipati duyuyorsunuz. Şimdi burada dikkat edin. Her şeyin derece derece hudutlarını tayin etmek mecburiyetindesiniz. O insanın kötülüğünü mü istiyorsunuz? Buna çok dikkatle bakın. Acaba o insana kötü bir şey olması sizi sevindirir mi? Üzer mi? Buna dikkatle bakın. Eğer başka bir insana bir kötülük gelmesi, onun üzüleceği bir olayın oluşması size sevinç veriyorsa, o kişiden nefret ediyorsunuz. Eğer sadece o kişiyle beraber olmak istemiyorsanız, onu sadece sevmiyorsunuz. Sevmemek ve nefret etmek aynı şey değildir. Öyleyse nefretin muhtevasına beraberce giren nefret nedir? Bir kişiye karşı sevgi duymamanın ötesinde onun kötü olmasını istemek, onun bir takım olaylarla yaralanmasını, manevi olaylarla yaralanmasını, maddi olaylarla yaralanmasını, onun kötü bir sonuca ulaşmasını içinizden geçiriyorsunuz. Böyle bir şey varsa o kişiden nefret ediyorsunuz. Bir insanı az sevmek, o insanı sevmemek nefrete kadar ulaşmayabilir. Onun kötülüğünü istemediğiniz sürece nefret olayı yok. Şimdi nefretin daha ötesine geçelim. Kine ulaşalım. Kin nedir? Kin alınamamış olan intikamdır. Birisi size kötü bir davranışta bulundu. İçinizdeki intikam afeti hemen harekete geçer. Ve içinizdeki bir şey şiddetle o size nasıl onu yapmayı reva gördüyse aynı şeyi sizin de ona yapmanızı içinizden geçen bir şey emreder. İşte o şeytandır. Nefsinize direktif veriyor. Muradı ne? Bütün insanları birbirine düşman etmek. Madem ki diyor o sana bunu yaptı, şimdi diyor sen onu yapacaksın. Aynı, hatta daha beterini yapmalısın ki ona herkesin içinde ait olduğu dersi veresin. Ama karşınızdaki insan o kadar güçlü ki ondan intikam alamıyorsunuz. İşte alınamamış intikam kinin oluşması demektir. Kime karşı alınamamış bir intikamınız varsa ona karşı kin besler insanoğlu. İşte bu kin intikamınızı aldığınız gün belki yok olacaktır. Belki tekrar intikam almayasını götürecektir. Ama intikamınızı alamadığınız sürece o kişiye karşı kin besliyorsunuz. Öyleyse kin nefretin ötesinde ama intikamla alakalı bir konu. Nefret size karşı olan davranışların sebebiyle veya başkalarına karşı olan davranışları sebebiyle ama bir kişiye karşı duyduğunuz sevgisizliğin ötesidir. Nefrette sevgi sevmemenin ötesinde onun zarar görmesinden hoşlanmanız da yatar. Onun zarar görmesi size sevinç verecekse, sizi huzursuz etmek yerine size sevinç verecekse o zaman o kişiden gerçekten nefret ediyorsunuz. Eğer bunu mutlaka ondan intikam alarak gerçekleştirmek istiyorsanız bunun adı kin oluyor. O kişiye karşı mutlaka intikam almak üzere bir şeyler besliyorsunuz. Nefret de, kin de, sevgisizlik de nefsinizin afetlidir. Her sevgi ruhunuzun bir hasretidir. Evet. Alo, bir sual var. Arzu diyorlar. Allah Teala'nın istikametinde de olabilir. Şeytanın istikametinde de olabilir. O zaman arzu hem nefsimizin bir afeti hem de ruhumuzun bir hasreti midir? Burada bir farklı kelime kullanmak mecburiyetindeyiz. Bir insan Allah-u Teala'dan talepte bulunuyor. Ya Rabbi diyor. Sen diyor bunu falancaya verdin. Bana da ver. Ben de istiyorum. Bunun adı gıptadır. Başkasındaki bir güzelliği kıskanmamak ve kendisine de Allah-u Teala'nın vermesini istemek. Bunda hiçbir sakınca yok. Allah-u Teala falancaya tayı mekan vermiş. Ya Rabbi bana da ver. Ben de istiyorum bu tayı mekanı. Bana layık olmam için, bana gereken güzelliklere ulaşmam için gereken emirlerini diliyorum senden. Ne yapmam lazımsa ben hazırım. Ben oraya ulaşmak istiyorum. Bana ver şartları. Ne yapmam lazımsa benden o gayretin sahibi olduğumu göreceksin. Bu negatif istikamette kullandığımız bir kelime olan arzuyu ifade etmiyor. Ruh, nefsin afetleri olan arzu dediğimiz zaman bunu kudutlayın nefsimizin arzuları. Dikkat edin, eğer bir şeyi talep etmek ruhumuzdan geliyorsa, ki hemen belli eder kendini, Allah'ın yasak ettiği şeyleri istiyorsak, bu arzu nefsimizin arzusudur ve arzuyu tam olarak temsil eder nefsimizin arzusunu. Ama Allah'ın bir güzelliğini Allah'tan istiyorsak, ne istiyorsak, mesela tayin mekan istiyorsak, Allah Teala ne yapacaktır? Bizi o tayin mekana ulaştırmak için her geçen gün biraz daha olgunlaştıracaktır bizi. Ve bir gün ona sahip olacağız. Öyleyse burada nefsimizin bir arzusu mu var? Allah Teala'nın bizi velayetin en üst kademelerine ulaştırmasını istememiz, şiddetle bunu istememiz, devamlı Allah Teala'dan talepte bulunmamız, bunun için gece gündüz Allah Teala'ya yalvarmamız nefsimizin bir arzusu mu? Hayır. Ruhumuzun bir arzusu. Öyleyse buna arzu meclisinin ötesinde bir isim koymak mecburiyetindeyiz. Bu bir taleptir. Negatif talep de olabilir, pozitif talep de olabilir. Biz arzuyu nefsimizin bir afeti olarak değerlendirdiğimiz için, nefsin afetleri arasında Kur'an'da yer aldığı için onu arzu kelimesi olarak kullanıyoruz. Ama talep dediğimiz zaman bunun pozitifi de olabilir, negatifi de olabilir. Pozitif talepler ruhumuzun talepleridir. Negatif talepler, negatif istekler nefsimizin istekleridir. İşte iki tane kesin sağlam anahtar, altın anahtar size. Bir, eğer bir arzu ruhun istikametindeyse o pozitif bir taleptir. Nefsin istikametindeyse negatif bir taleptir. İki nevi işareti vardır. Allah'ın emrettiklerini yapmak istikametinde bir talep duyuyorsanız, bu ruhunuzun bir talebidir. Allah'ın emrettiklerini yapmamak istikametinde bir arzu duyuyorsanız, bu nefsinizin bir afetidir. Gelelim yasaklara. Allah'ın yasak ettiği şeyi yapmak istikametinde bir arzu duyuyorsanız, bu nefsinizin bir afetidir. Allah'ın yasak ettiği şeyleri yapmamak istikametinde bir talep duyuyorsanız, bu da ruhunuzun bir afetidir. Öyleyse ya ruhunuz istikametinde bir talebin sahibisiniz ya da nefsiniz istikametinde bir arzunun sahibisiniz. Öyleyse sorulan şekilde cevaplandırırsak negatif arzu pozitif arzu olur mu? Eğer arzu kelimesini mutlaka kullanmak istiyorsanız olur. Ruhunuzun arzusu pozitif bir arzudur. Nefsinizin arzusu negatif bir arzudur. Ama eğer kelimesel yapı olarak bunu ruhani veya nefsani istikametli kullanmak istiyorsanız ruhunuzunkine talep deyin, nefsinizin gene afetlerin oluşturduklarına arzu deyin, daha güzel bir sonuca ulaşmış olursunuz. Öyleyse biz insanlar için söz konusu olan şey nefsimizin talepleri istikametinde, nefsimizin arzuları istikametinde bir arzuysa bunun adı nefsin bir arzusudur, negatif bir olaydır. Öyleyse ruhumuzun pozitifleri istikametinde bir talebimiz varsa bu ruhumuzun bir hasretidir. Afetlerle hasretler burada kesin şekilde birbirinden ayrılır. Ama siz isimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Önemli olan bu ayrımı kesin şekilde yapabilmeniz. Sadece iki tane kutup var. Allah ve ruhunuz, şeytan ve nefsiniz. Şeytan ve nefsiniz bütün negatif olan şeyleri, Allah ve ruhunuz bütün pozitif olan şeyleri temsil ederler. İsimlendirmek size ait. Hangi ismi kullanırsanız, bu isimleri bize de sorarsanız biz sizi o istikamete de inşallah aydınlatırız. Öyleyse insanların muhtevaları itibariyle sonuçlarına baktığımız zaman şunu görüyoruz. İsimleri nasıl kullanırsanız kullanın. Kalın çizgilerle bir pozitifler var, bir de negatifler var. Negatif tarafın kumandanı iblis. Pozitif tarafsa Allah'a ait. Allah'ın ve iblisin yansıma vasıtaları Allah'ınki ruhunuz, şeytaninki nefsiniz. Ama Allah'ınki devamlıdır, şeytaninki geçicidir. Neden? Çünkü herkes bir gün nefsini ruh hüviyetine sokabilir. Şeytanın hakimiyeti sıfırdır. Ama hiç kimse ruhunu nefs hüviyetine sokamaz. Allah'ın hakimiyeti sonsuzdur. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Bütün güzellikler Allah'tadır. Bütün çirkinlikler şeytanlıdır. Bir başka ayrac, hangi olay sizi mutsuz ediyorsa, huzursuz ediyorsa o şeytani bir olaydır. Nefsinizin bir oyunudur. O olaya kurban gittiniz demektir. O olayda. Hangi olayı vücuda getirdiğiniz zaman bundan bir iç huzuru, bir mutluluk duyuyorsanız orada da Allah'ın bir ihsanıyla karşı karşıyasınız. Bu ruhunuzun bir talebinin yerine getirmesine kaynaklanan güzel bir olaydır. Öyleyse olayları değerlendirirken kalıcı olanına dikkat edeceksiniz. Ne zaman biri size bir hakaret etmek istese şeytan derhal devreye girip sizin de ona aynı şekilde hakaret etmenizi, hatta onu dövmenizi ister. Diyelim bunu yaptınız. Yaptığınız zaman şeytanın sesini duyacaksınız. Oh olsun. Bana layık olduğu dersi verdin. Herkesin gözünde de birer kahraman, bir kahraman oldun. Aferin, işte böyle yapacaksın. Ama buradan duyduğunuz memnuniyettir. Bu memnuniyet çok kısa sürülür. Bir süre sonra nefsinizin kalbinde bir ızdırap duyacaksınız, huzursuzluk duyacaksınız. Allah Teala size yaptığınızın yanlış olduğunu, size verdiği eza ile sizin duyduğunuz huzursuzlukla anlatacak. İşte kalıcı olan ikincisidir. Ne zaman ruhunuz istikametinde bir güzelliği vücuda getirirseniz, bir hayır işlerseniz, duyduğunuz şey huzurdur. Bu huzur devamlıdır. Ve hep mutlusunuz. Hep hayır işleyen bir kişi her zaman mutludur. Her zaman huzur içerir. Öyleyse davranışlarınızın başlangıcıyla sonucu arasındaki farklılığa dikkat edin. Eğer yanlış bir iş yaptıysanız, nefsinizin bir talep, nefsinizin bir arzusu istikametle harekete geçtiyseniz, öyle bir hedefe ulaştıysanız, o hedefin yerine getirmesi sırasında duyduğunuz zevk bittiği andan itibaren huzursuzluk meselesi derhal kendisini gösterir. Anlarsınız ki yanlış bir şey yapmışsınız. İşaret kalbinizdedir. Kalbiniz Allah-u Teala'nın bütün işaretlerine açıktır. Ve nerede, hangi olayda huzursuzluk duyarsanız bilin ki orada nefsinizin bir afetine kurban gittiniz. O olayda derecat kaybettiniz. Nerede olayı işlediniz, mutluluk duydunuz ve mutluluğunuz devamlı? Orada ruhunuzun mutlak bir talebini yerine getirdiniz. Bir hayır işlediniz. Hayır nedir? Size derecat kazandıran bütün işlemler. Bütün hayırlarda yalnız huzur duyarsınız. Mutluluk duyarsınız. Bütün şerlerde evvela başkasının bir aksiyonuna, bir karşı aksiyonsa yaptığınız geçici bir zevk duyarsınız. İblisin sözlerini işitirsiniz. Aferin, çok iyi yaptın, ona lazım gelen dersi verdin der ama arkasından huzursuzluğu yaşarsınız. İşte o huzursuzluğu hangi olayda yaşarsınız bilin ki nefsinizin tesirinde bir olay yaptınız, bir olayı vücuda getirdiniz ve bu yalnız nefsani bir arzunun gerçekleşmesidir. Öyleyse ikisi arasında başlangıçlar ve sonuçlar itibariyle de farklar var. Her açıdan farklar var. Allah ile olan ilişkilerinizde siz güzele doğru yaklaştıkça ruhunuzun bütünüyle nefsinize hakimiyetini sağlamaya çalıştıkça üst noktalarda her geçen gün günün büyük boyutunda, daha büyük boyutunda, daha büyük boyutunda mutluluğu yaşayacaksınız. Nefsinizin afetleri yok oldukça sizin bütün davranışlarınızın arkasından gelen şey mutluluk ve huzur verici olacaktır. Çünkü hep hayır işlemeye yönelik o noktaya doğru yaklaşan bir gayretin içinde olacaksınız. Öyleyse bütün insanlar için söz konusu olan şey mutluluğu ve huzuru yaşamaktır. İşaretler kesindir. Hangi olayın arkasından önce memnuniyet, Ondan sonra da huzursuzluk duyuyorsanız o zülmani bir olaydır. Şeytan size tesir etmiş ve nefsinizin afetleri dolayısıyla bir yanlış iş yapmışsınız demektir. Hangi olayın arkasından hemen huzur duymaya başlarsanız ve bu hep devam ederse işte o bir hayırdır. Ha unutmayın, şeytan her hayrın arkasından devreye girip size bir an bir fit sokmak mutlaka ister. Zekat verdiğiniz mesela der ki çocuğunun nafakasını sen nasıl olup da başkasına veriyorsun, ama o sizin üzerinizde şu kadarcık iz bırakmaz. İz bırakan yaptığınız hayrın iç dünyanızdaki mutluluk verici tezahürüdür. Yalnız mutluluk ve huzuru yaşarsınız. Öyleyse iki olay şekli birbirinden tamamen ayrı hüviyetlidir. İşte Allah-u Teala'nın yolunda bütün güzelliklerin yaşanması sizlerin gayretine bağlı. Her geçen gün ruhunuzun size hakimiyetini sağlamak mı istiyorsanız çok zikir yapacaksınız, zikrinizi artıracaksınız. Unutmayın, 14 asır evvel bütün sahabe daimi zikrin sahipleriydi. Kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduysa, tabi olanların hepsi daimi zikre ulaştılar. 14 asır sonra bugün sizler hayattasınız. Hepiniz için hedef odur. Bir gün hepinizin inşallah ulaştığını görmek istiyorum. Ve bunu yapabilecek olan yapıdasınız hepiniz. Hepiniz bunu yapabilecek olan standartlarla yaratıldınız. Fıtratınızda daimi zikre ulaşmak var. Öyleyse Allah'ın size verdiği imkanı kullanın. Her akşam düşünün, ben bugün ne kadar zikir yaptım diye. Bunun manası şudur. Şeytan bana ne kadar süre hakim olamadı. İkisi aynı şeydir. Zikir yaptığınız sürece şeytanın size hakim olması mümkün değildir. Çünkü yolu kapattınız. Karanlıkların nefsinizin kalbine gönderemez. Sizi negatif istikamette kullanamaz iblis. Zikir yaptığınız sürece şeytana bütün kapılarınızı kapatmış olursunuz. Yapmadığınız sürece bütün boyutlarıyla şeytana açık verdiniz. Fırsat bulursa, size kabul ettirebilirse talebini mutlaka bunu arzuya dönüştürecektir ve sizi o hedefe yöneltecektir. Yaptıktan sonra da yanlışı hep huzursuz olacaksınız. Evet, suallerinizin daha ötesine geçmek için gene sizden sual gelmesi lazım. Detaylara daha çok girdikçe daha çok cevap alacaksınız. Sakın birbirine karıştırmayın. Karıştırdığınız yerde gene bana sorun. Allah Teala mutlaka sizi aydınlatmak ister. Görüyorsunuz ki detaylara girdikçe aslında konular aydınlık kazanıyor. En azından ne öğrendiniz? İki tane kutbun var olduğunu. Bir, şeytanın kutbu nefsinizle beraber. İki, Allah'ın kutbu ruhunuzla beraber. Bir, her zaman huzur duyduğunuz olaylar. İki, sanki başlangıçta bir zevk alıyormuş gibi oldunuz ama arkadan huzursuzluğun içine yuvarlandınız. Nefsinizin afetleriyle alakalı olaylar. Öyleyse her yerde bütün güzellikleri yaşayabilirsiniz. Bu imkanın sahibisiniz. Bu akşamki sualler burada galiba bitiyor. Eğer sualler bitiyorsa yeni sualler için yarın akşama ulaşalım. Sual var mı? Yok. Namazımızı kılalım inşallah. Evet. Hepinizin cennet saadetine ve dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsunlar. Fatiha ve az salavat. Allah'a salavat. Sevgili kardeşlerim, din deyince birçok insanın tüyleri diken diken oluyor. Şu dünyada yaşamak varken nereden çıkardınız bu dini diyorlar. İşte o yaşamak dediğiniz şey var ya, onu mutluluğa dönüştürmek için Allah Teala

Hadi itiraf edin. Mutsuz olduğunuz kesin değil mi? Öyleyse işte size verilen aklı kullandınız. Farkına bile varmadınız şeytanın bir zavallı eseri olduğunuzun. İnsanların kalplerini kırdınız. Allah'ın yasak ettiği her fiili işlediniz. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmediniz. Din karın doyurmuyor. Ben bu dünyaya aitim diye dünyanın gereklilik olduğunu düşündüğünüz şeyleri yaptınız. Bilmediniz ki şeytan nefsinize tesir edip onların hepsini size yaptırdı ve sizi hep mutsuz kılmayı başardı. Şu dünya üzerinde yaşarken çok büyük bir düşman tarafından devamlı takip edildiğinizi, devamlı huzursuz edildiğinizi elbette bilmiyorsunuz. Daha yeni tanıyacaksınız onu. O sese dikkatle bakın. Ne zaman Allah'ın bir emrini size yaptırmamak için gayret sarf eden bir ses duyarsanız içinizde, işte o ses iblisin sesidir. Şeytanın sesidir. Ve sizi sadece mutsuz kılar. Bırakınız tasavvufun dışında olan zavallı mutsuz insanları. Tasavvufun içinde bile başladıktan sonra daha yeni yeni şeytanı tanımaya başlayan kardeşlerimiz onun hileleri karşısında hayretten hayrete düşüyorlar. Bu kadar kurnaz bir mahluk. Sevgili kardeşlerim, bu mahluk, iblis, hiçbirinizle uğraşmaktan vazgeçmez. Hele tasavvufa adım atmışsanız, en büyük uğraşısı sizsiniz. Çünkü ötekiler zaten onun safında. Ama siz ondan kurtulmak üzere harekete geçtiniz. Öyleyse sizlerle uğraşacaktır. Vazgeçmeyecektir. Ama yenilmeye mahkumdur. Eli mahkum. Her şey bir taleple başlar. Bu talep Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var mutlaka birinci kat cenneti o kişi kazanır. Yetmez. O kişiye evvelce angarya gibi gelen namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, zikir yapmak gibi işlevler o kişi için adım adım angarya olmaktan çıkar, severek yapılan ibadetler olur, daha sonra ise zevke kesin olarak dönüşür. Öyleyse eğer size birisi deseydi ki cennete girmek sadece bir dilekle gerçekleşir, ona inanmazdınız. Öyle değil mi? Şimdi de bizi ilk defa dinleyenlerin bir kısmı işte görüyoruz ki inanmıyorlar. Ama dinleyin. Allah'ın söylediklerine inananların mutlak saadete erdiğini gördünüz. Öyleyse kapılar sizin için kapalı değil sevgili kardeşlerim. Ne kadar mutsuz bir insan olursanız olun, kapılar sizin için de açık. Şöyle düşünen birisi var mı şu anda beni dinleyenler arasında? Şu dünyadaki en mutsuz insan benim. Böyle diyorsanız, özellikle bu mutsuzluktan kurtulacağınız Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Garantiye veren biz değiliz. O. Onun garantisiyle mutluluğu öğrendi kardeşlerimiz. Başkalarına öğretiyorlar. Bu öğretim standartları içinde Allah'ın fermanı söz konusudur. Allah'ın fermanını iyi bilen iblis kendi takımına da ona benzer şeyler yaptırmaya çalışır.

0: bir üç kağıtçılıkla sahtekarlıkla Allah Teala zikri farz kılmış mutluluğunuzun temel faktörü olarak. Ne demiştim demin size? Şeytanı hayatınızdan çıkarmak istiyor musunuz? O zaman bileceksiniz ki şeytan yalnız nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Nefsinizin afetlerini azalttığınız sürece şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti azalacaktır, azalacaktır, azalacaktır. Bir gün daimi zikre ulaşacaksınız, şeytanın hakimiyeti sıfırlanacaktır. Siz ona hakim olacaksınız. Şeytan elinizde bir köle olacak. Sevgili kardeşlerim, sizi yaratan Allah Teala nefsinizle ve nefsinizdeki bütün afetlerle beraber yarattı. Ama o afetlere nasıl galebe çalacağınızı, onları nasıl yok edeceğinizi de en iyi bilen sizi yaratan Allah reçeteyi vermiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, biz o kişiyi ona 10 tane insan verip mürşidine ulaştırırız. Ve ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki küfür kelimesini alırız. Kalbinin içine imanı yazarız. O noktaya kadar onun üzerinde birçok işlemi gerçekleştirmişizdir. Öyle ki bu kişi tabi olduğu anda zikir yapmaya başlarsa, yani Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeye başlarsa, o zaman o kişinin kalbine diyor Allah Teala, biz rahmet, fazl ve salavat olmak üzere üç grup nur göndeririz diyor. O kişinin kalbine yazdığımız iman kelimesi bir cazibe merkezidir, çekim merkezidir diyor. Katımızdan gönderdiğimiz bu nurlar o kişinin zikriyle Allah kelimesi bir şifredir. Bu şifreyi kim söylerse onun göğsüne mutlaka Allah'ın başlangıçta rahmeti ve fazlı, Allah'ın on ihsan vermesinden sonraki tabiiyetten sonra rahmeti, fazlı ve salavatı o kişinin göğsüne gelir, göğsünden şifreli yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin mührünü nefsinizin kalbinin alt boyutunda bulunan zülmani kapıdan şeytanın karanlıkları nefsinizin kalbine girer. O kapının üzerine doğru bastırır mührü. Rahmet, fazla, selavat partikülleri, nurlar. Ve mührü zülmani kapının üzerinde tutar. Zülmani kapı bu mühür tarafından mühürlenir. Ne kadar sürece? Zikir yaptığınız sürece. Sonra mı ne olur? Şu olur. Nefsinizin kalbindeki bütün karanlıklar kapı dışarı edilmiştir. Ve kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla, faziletleriyle dolmuştur. Ama zikri bıraktığınız zaman tekrar geri dönecekler. Kalbinizi boşaltacaklar. Boşaltmaması için, kalbinizde o nurların kalıcı olması için Allah Teala kalbinize bir çekim gücü koyuyor. O nurları nefsinizin kalbinde tutacak olan, şeytanın hakimiyetini son bulduracak olan, bitirecek olan bir çözüm. Kesin çözüm. Kalbinizdeki iman kelimesi Allah'ın katından gelen rahmet, fazla, salavat partiküllerinden fazılları, yani ruhunuzun hasletlerinin tam benzeri olan hasletleri, faziletleri iman kelimesi kendisine doğru çeker ve gelen faziletler iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlarlar. Böylece nefsin kalbinde nurlar birikmeye başlar. İlk %50 nur birikimi nefsi emmare. Sonra bir daha %50 nur birikimi adım adım gerçekleşiyor. Nefsi levvame. Sonra mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde adım adım nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla devamlı nurlanır. Manası ne? Manası şu. Nefsinizin kalbindeki nurlar şeytanın kumandasının dışına çıkmıştır. Şeytan sizi mutsuz edemez. Onlara söz geçiremez. Onlar Allah'ın emirlerini yerine getirecek, mutluluğunuza asla gölge düşürmeyeceklerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şeytan hiç kimsenin dostu değildir, olması da mümkün değildir. Sadece sizi huzursuz etmek için yaşar bu dünyada ve ahirette de mutlaka kendisiyle beraber cehenneme gitmenizi ister. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin kalbindeki nurlar başlangıçta sıfırdı. Başlangıçta nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, nefret vesaire vesaire. Ve hepsine şeytan tesir ediyordu. Hem sizi huzursuz ediyordu, sizinle Allah arasındaki münasebetlerde Allah'ın emirlerini size yaptırmıyordu. Yasak ettiği fiilleri işletiyordu. Başka insanlarla aranızdaki ilişkilerde de başka insanların kalbini kırmanıza, onlara kötü davranmanıza sebebiyet veriyordu. Bu açıdan da sizi rahatsız ediyordu. Allah'ın emirleri ve yasakları cihetinde de emirleri yaptırmıyordu, yasakları işletiyordu. Şeytanın %100 kontrolü altındaydınız. Ama nefsinizin kalbindeki faziletler kalbinize yerleştikçe onlar oradan çıkmazlar. Zikrinizi tamamladınız. Diyelim ki %7, 14, 21, %28 nur birikimi oldu nefsinizin kalbinde. Zikri bıraktınız, bitirdiniz zikrinizi. Bu %28 nur oradan çıkmaz. İman kelimesi kalbinize sımsıkı yapışmıştır. Allah yazmıştır o kelimeyi nefsinizin kalbine yapışık olarak. O kelime sebebiyle, nefsinizin kalbindeki bu iman sebebiyle o faziletler nefsinizin kalbine geliyor, yerleşiyor. Hiçbir kuvvet onları atamaz. Bunların çoğaldığını, neticede %70'leri, %80'leri bulduğunu, daimi zikre ulaştığınız zaman da nefsinizin kalbinin %100 faziletlerle dolduğunu düşünün. Nefsinizin kalbinde şeytanın en küçük bir tesiri kalmayacaktır. O zaman ne olacaktır? O zaman siz iç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de muhteşem bir saadeti yaşayacaksınız. Öyleyse neden yaşayacaksınız? Çünkü artık siz Allah neyi emretmişse onu yapan birisiniz. Çünkü ruhunuz zaten ezelden beri öyleydi. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özellikteydi. Şimdi nefsiniz de aynı özellikte oldu. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor, yasak ettiği hiçbir fiili nefsiniz de istemiyor. Şeytanın hakimiyetini sıfırlamışsınız. Böyle bir noktada içinizdeki kavga bitmiştir. Neden kavga vardı? Nefsinizin afetleri Allah'ın emirlerini yapmak istemiyordu. Ruhunuzun hasletleri ise yapmak istiyordu. Devamlı kavga halindeydiler. Nefsinizin afetleri Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istiyordu. Ruhunuzun hasletleri de işlememek istiyordu. Gene kavga halindeydiler. Üstelik de şeytan hakim olduğu sürece hem sizi rahatsız ediyordu yaptığınız bütün yanlışlıklar, hem de başka insanlara devamlı huzursuzluk verdiğiniz için bir defa daha rahatsız oluyordunuz. Başkaları da size kötü davrandığı için o sebeple de rahatsız oluyordunuz. Ama ne oldu? İçinizdeki kavga bitti. Nefsinizle ruhunuz aynı paralelde aynı şeyleri söylüyor. Allah'ın bütün emirlerini yapıyorsunuz. Arkadan mutluluğu yaşıyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemiyorsunuz. Gene mutluluğu yaşıyorsunuz. Başka insanlara artık kötülük yapamazsınız. Yapmıyorsunuz. Mutluluğu yaşıyorsunuz. Onlar da size kötülük yapmıyorlar. Sizden intikam almıyorlar. İntikam almaya değer bir şey işlemediğiniz için. Ayrıca Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, bu sebeple iç dünyasında da mutluluğu yaşayan bir insan oluyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, mukayese edin kendinize. O şeytanın bütün emirlerine itaat ettiğiniz, yasak ettiği fiilleri özellikle işlediğiniz, Allah'ın yasak ettiği fiilleri özellikle şeytanın size işlettiği devredeki mutsuzluğunuzu daimi zikre ulaştığınız zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayacaksınız. İç dünyanızda da dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de. Öyleyse anahtar sizde, nefsinizin kalbini şeytanın hakimiyet alanının dışına çıkarmak hepinizin elinde. Bunu zikir adı verilen bir manivela ile, bir vasıta ile yapacaksınız. Ve garanti ediliyor Allah Teala tarafından mutluluğunuz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytanla farkına bile varmadan bugüne kadar yapmakta olduğunuz işbirliğini artık bitirme zamanı gelmiştir. Allah bütün güzellikleri size yaşatmaya hazırdır. Mutluluk sizler için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'dan hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını dileyerek, hem cennet saadetini hem dünya saadetinin sahibi olmanızı dileyerek bu sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz.
1: Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Madem ki biz buradayız, madem ki siz oradasınız, bu beyaz camın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz ve kalplerimiz birbirine yakın. Biz sizinle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz de mutlu musunuz? Bizi sadece radyodan dinlediğiniz bir devre, sonra bilgisayardan bütün dünyaya ulaştığımız ikinci devre, şimdi de bu ikisinin üzerine artık bir uydumuz var. Hamd ederiz, şükrederiz ki bir uydudan da, televizyondan da sizlere seslenmek imkanının artık sahibiyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, biz Allah'a şükretmeyelim, hamd etmeyelim de kim şükretsin? Bizlere böylesine bir güzelliği vermiş olması. Mutluluğu gönül gönüle, el ele, Allah'ın sohbetlerinde doyasıya yaşıyoruz, hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sizlerle beraber olmak hepinizi görmek, hepinizi hissetmek, hepinizi dinlemek, bu zevkleri Allah ayrı ayrı Allah-u Teala hamdolsun ki sizlere de, bizlere de yaşatıyor. İşte uzun sözün kısası, beraberiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım. Mutluluktan bahsetmek üzere, mutluluktan uçmak üzere beraberiz. Mutluluk, Allah'ın hepinizden istediği yegane şey. Öylece soruyorum size sevgili kardeşlerim, can dostlarım, günün dostlarım, mutlu musunuz? Eğer bu beraberlikte siz de bizim kalbimizde olan bu mutluluğu yaşıyorsanız, o zaman hedefimize ermişiz demektir. Bizi dinlemek size huzur veriyor mu sevgili kardeşlerim? Bizi dinlemek size zevk veriyor mu? Bizi dinlemek sizi hep sohbet boyunca Allah'ı düşünmeye sevk ediyor mu? Zikir yapıyor musunuz bizi dinlerken? Kalbinize bir şeylerin dolduğunu, ılık ılık bir şeylerin aktığını, bunların Allah'tan geldiğini hissediyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hissediyor musunuz? Şimdi beraberce bizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini düşünelim. Ayaklarımızdan başlıyoruz. Ve dizlerimize doğru çıkıyor iki ayağımızdan da. Sonra bacaklarımızdan yukarı çıkıyor. Karnımıza, göğsümüze ulaşıyor. Ve ellerimizden de kollarımız üzerinden omuzlarımıza doğru yükseliyor. Omuzlarımızda hepsi birleşiyor. Sonra çenemizden, burnumuzdan, alnımızdan yukarıya doğru yükseliyor. İşte bizden ayrılan o şey, Allah'ın bir sırrı, Allah'a ulaşıyor. Ne oldunuz sevgili kardeşlerim? Eğer bunu hissedebildiyseniz, Allah'ı düşünmeye devam edin. Allah'a ulaşan o sır şimdi Allah'ta. Orada kalsın bir süre. Onunla hemhal olsun. Siz şu anda kendisinden bir şeyleri Allah'a göndermiş olan birisiniz. Kur'an'da sizin adınız kanitindir. Bu demin yaşadığınız bu güzelliği sevgili kardeşlerim, namaz kılarken de yaşamalısınız. Her namazda birkaç defa onu Allah'a gönderip tekrar geriye çağırmalısınız. Hissetmelisiniz nasıl gittiğini, nasıl size geri döndüğünü, tekrar vücudunuzu nasıl kapladığını hissetmelisiniz. Allah Teala böyle olan insanlara, bütün sahabe böyleymiş, kanitin olanlar diyor. Böyle yaparsanız hep Allah'ı düşünerek namaz kılmış olursunuz. Ne kadar bunu hissedebilirsiniz. Öbür taraftan da zikrinizle birlikte yaparsanız o zaman iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şey öylesine güzel ki anlatamıyorum sevgili kardeşlerim, kelimelerle anlatmak mümkün değil. Yaşamadıkça anlaşılamaz. Ama yaşamak zor değil ki. Sadece hissedeceksiniz bu söylediğimi. Birkaç tembih yaparsanız bunu rahatlıkla hissetmeye başladığınızı göreceksiniz. O zaman her namazda bunu hatırlayın. Hani ben namaz kılarken siz de benim arkamda namaz kılıyorsunuz ya, her namazda dünyanın neresinde olursanız olun bizim arkamızda namaz kılabilirsiniz. Ama değişik vakitlerde olursa bulunduğunuz konuma göre yine bizimle kılın ama tabi olmayın. Kendi namazlarınızı kendiniz kılın. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın huzurunda kılınan bir huzur namazı var ya, o namazda sünnetler de farzlar da imamla aynı anda kılınır. Aynı anda secdeye gelinir. Aynı anda rükûya kalkılır. Aynı anda kıyama kalkılır. Çok uzun, sonsuz bir dizi, onarlık saflardan oluşuyor. nereye kadar uzandığını göremezsiniz oradan baktığınızda. Ama sıranın en arkalarında olanlar da aynı anda secdeyi, aynı anda rükû'u, aynı anda kıyamı gerçekleştirirler. Çünkü huzur namazının imamı kalbindeki sesle namaz kılar. Ve o sesi bütün ruhlar aynı anda işitir. O da oradaki ruhtur. Onun için farzlarda tabi olunur, sünnetlerde tabi olunmaz. Ama hepsi de o sonsuz sıraların hepsi de aynı anda secde yaparlar. Aynı anda rüküye eğilirler. Aynı anda kıyama yükselirler. Yani imam secde ettiği an hepsi secde etmiştir. İmam secdeden sonra kalkıp da ayağa kıyama kalkmışsa aynı anda hepsi kıyamlıdırlar. Ve kıyamdan sonra imam rükûa eğildiğinde hepsi aynı anda eğilirler. O bir farsa tabiiyetle kılınır. Aynı sessiz sesle kılınır. Sevgili kardeşlerim, bir gün kalp gözleriniz açılacak. Bunu göreceksiniz, orada olacaksınız. O zaman huzur namazının imamının başının üzerinden yukarıya doğru bakın. Allah orada yokluktadır. Mesafesini tayin edemezsiniz. Ama oradadır. Sizi görür ve sever. Sevgili kardeşlerim, her namazda kanitin olmayı mutlaka deneyin. Huzur içinde bir namaz kılacaksınız. Hele bu namazınıza namaz boyunca iç sesinizle Allah Allah diyerek zikirle de iştirak ediyorsanız, ne demiştim? O zaman iki katlı ekmek kadayıfı olur ve de kaymaklı. Her şey öylesine güzel ki sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu zevkleri yaşadıkça Allah'ı her gün daha çok seveceksiniz. Ona aşık olacaksınız. Şu zavallı dünyada birbirine düşen, birbiriyle hep kavgalı olan, çekişen zavallı insanlara çok acıyacaksınız. Siz huzura ermiş olanlar onlardan farklısınız. Sizin söyledikleriniz Allah'ın söyledikleri. Çünkü siz sadece Kur'an'dan konuşursunuz. Ve asırlar boyunca iblis her şeyi değişik hale getirdiği için sözleriniz onlarınkine, doğruyu söyledikleriniz de nedenlerinkine benzemez. Onlar sadece İslam'ın 5 tane şartını yaşarlar. Sizse 7 tane safayı yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 7 safa. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. 1. safa. İrşat makamına ulaşırsınız. Önünde diz çekersiniz. Tövbe edersiniz. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıkar. Mürşidinize ulaşana kadar 10 tane ihsan aldınız. 10 ihsanla ulaştınız ona, çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. Böyle olmasaydı zaten Allah'ın yolunda olamazdınız. Sonunu sonraki kademede irşat makamına ulaşmak var. 10 tane ihsanla ulaştınız, tabi oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 14. basamakta ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Nefsinizin tezkiye oranına paralel olarak her yüzeyinin birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselir. Allah'a doğru seyircilik adlı bir yolculuk yaparsınız. Ve 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Sonra mı? Kaybolur Allah'ın zatında. Sonra ise 25. basamakta fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edersiniz. 27. basamakta nefsinizi de Allah'a teslim edersiniz. Daimi zikrin sahibi olursunuz. 28. basamağın 4. mertebesinde irşada ulaşırsınız. 5. mertebesinde ise bir hakkın takvayla takva sahibi olursunuz. İradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu mutlulukları yaşadılar sevgili kardeşlerim. O mutluluk devresine asr-ı saadet deniyor. Onlar asr-ı saadeti yaşadılar. Sizin hissettiklerinizi hissederek, kanitin olarak, daimi zikrin sahipleri olarak, kalpleri, yürekleri Allah için çarparak, Allah için yaşayarak, birbirlerini, arkadaşlarını kendilerinden fazla severek, onlar için fedakarlıklar yaparak. Hazreti Ömer elindeki su matrasıyla şehit olmak üzere olan sahabenin arasında dolaşıyor. Savaş bitmiş ve düşman dağılmış, zafer kazanılmış. Hazreti Ömer son nefesini verenlere su ulaştırmak üzere orada. Birisi ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor, ulaştırıyor su kabını ona. Tam içecekken bir ikinci sahabe ya Ömer su diyor. Görmüyor birinciyi. Birinci sahabe diyor ki ya Ömer suyu ona ver diyor. Onun benden daha çok ihtiyacı var. Hazreti Ömer son vasiyeti olarak kabul ediyor. Şehit olmak üzere olan kişinin bu son söylediği sözü. Hemen koşuyor ikinciye. İkinciye uzatıyor elindeki matrayı, su kabını. İkinci tam elini uzatırken bir üçüncü sahabe sesleniyor. Ya Ömer su diyor. İkinci sahabe de diyor ki ya Ömer onun benden fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Hazreti Ömer bunu da vasiyet kabul ediyor. Koşuyor üçüncüye ama üçüncüye ulaşan adam üçüncü şehit oluyor. Suyu ona veremeyen Hazreti Ömer hemen ikinciye koşuyor. Yetiştirebiliriz diye. Ona da yetiştiremiyor sevgili kardeşlerim. O da şehit oluyor. Birinciye koşuyor. Birinciye de yetiştiremiyor. O da şehit oluyor. Sevgili kardeşlerim görüyor musunuz? Son nefesinde bir insanın hayatının en kıymetli şeyi o bir bardak sudur. O en kıymetli şeyi başkasına günün rahatlığıyla ikram ediyor sahabe. Onun için onlar İslam'ın 7 safhasında yaşamışlar. Ayetler kesin ve açık olarak ispat ediyor bunu ki sahabe hepsi İslam'ın 7 safhasını da yaşamış. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlar. İrşat makamına Allah-u Teala tarafından tayin edilmişler. Gerçek mürşitler olmuşlar. Ve tabi'in onlara tabi olanlara deniyor. Üstelik tabi'in de irşat makamına ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle güzel şeylerden bahsediyorum ki yaşamayan bilmez sevgili kardeşlerim. Onlar sadece düşmanlık ederler. Onlar dostluğu tatmamışlardır. Nefslerinde kin vardır, intikam vardır, öfke vardır, haset vardır, kıskançlık vardır, gayz vardır, kibir vardır. Kendilerine hep yazık ederler. Allah'ın nurlu ufkunda sizin yaşadığınız mutluluğu hiçbir zaman yaşayamayacaklardır. Ve size hep kızacaklardır. Bütün Allah'ın dostlarına kızdıkları gibi. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bırakın onları. Onlar yaşarlar, yaşamazlar. O onların problemi. Ama biz şu göklere sığmayan dünyamızda, iç dünyamızda Allah ile beraber olalım. Allah'ın güzelliklerini yaşayalım. El ele, gönül gönüle, nemli gözlerimizde. Hepimiz aynı şeyi söyleyelim. Kanetin olalım. Ve soralım birbirimize, sen de mutlu musun diye. Bu sen de kelimesi çok önemli sevgili kardeşlerim. Bir tarafın bu işi becerdiğini söylüyor. O da arkadaşına soruyor. O mutluluğu yaşayan. Öyleyse ben de size soruyorum sevgili kardeşlerim. Siz de mutlu musunuz? Biliyorum zor şartların içinde ülkemiz. Ama bunun arkasında hep aynı sebep yok mu? Allah'a dost olmak yerine Allah'ın yolunda olmak yerine büyük yanlışlar yapmak, küfranı nimet etmek, onun sonucu daima bu olmuştur bütün milletlerde. Sevgili öğrenciler, sizler Allah'ın sevgililerisiniz. Allah'ı seven onun tarafından sevilendir. Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'a ulaştırılandır. Allah'a ulaştırılan Allah'ın evliyasıdır. Allah'a ermiştir. Türkçedeki ermiş adına layık olmuştur. Ruhu vücudunu terk etmiş, 7 tane gök katını aşmış ve Allah'a ulaşmıştır. O kişi Allah'ın evliyasıdır. Ne diyor Allah Teala? O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahipleri olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluklar vardır diyor Allah Teala. İşte siz onlarsınız sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsiniz, ne kadar beraberce hamd etsek azdır ki Allah Teala bu şerefe sizleri erdirmiş. Hep onlara acıyın sevgili kardeşlerim. O size karşı çıkanlara, size düşman olanlara sadece acıyın. Onlar bilmiyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam onu inkar eden, ona düşmanlık eden, üzerine taş atan, pislik atanları hep aynı sözlerle Allah'a ulaştırdı. Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlar. Sevgili kardeşlerim, onlar bilmiyorlar ama siz biliyorsunuz. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya namzetsiniz. Kanetin olmakla başlayın. Gönderin sizden bir şeyleri Allah'a bir gün sırrı çözeceksiniz. O gönderdiğinizin ne olduğunu. O zaman vahdet-i vücut sırrının sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bilin ki Kur'an-ı Kerim'i bir mutluluk davetiyesi olarak indirmiş. Geçmez. Bir mutluluk rehberi olarak indirmiş. İster mutluluk reçetesi deyin, ister mutluluk rehberi deyin, mutluluğa nasıl ereceğinizi gösteren bir tarifname deyin isterseniz, ama hepsi odur, Kur'an-ı Kerim'dir. Tarif, hangi kelimeyi kullanırsanız kullanın, bunu ifade eder. Allah-u Teala bütün insanları, ruhlarını, veçlerini, neslerini, iradelerini Allah'a teslim etmeye çağırıyor. Üzerimize farz kılmış. Farz kıldıysa ne istiyor Allah-u Teala bizden? Bunları gerçekleştirmemizi. İstiyor mu? Kesin. Hepsi farz. Takva sahibi olmak farz. Allah'a kul olmak farz. Hidayete ermek farz. Teslim olmak Allah'a farz. Sevgili kardeşlerim, hepsi aynı şeyler sonunda. Ruhunuzun, veçinizin, nefsinizin, iradenizin sahabenin yaptığı gibi Allah'a teslim edilmesi. Allah üzerine farz kılmış mı üzerinize bunların hepsini? Kılmış. Öyleyse Allah tarafından ne istiyor? Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmeyi. İşte teslim ederseniz ne olur sualinin cevabı? Kur'an-ı Kerim'in bir saadet çeşitesi, bir mutluluk çeşitesi olduğunu ispat ediyor, yetmez. Aynı zamanda davetiyesi olduğunu da. Neden? Eğer Allah-u Teala farz kılmışsa, sizi bunları yapmaya davet ediyor. Hem de emrederek davet ediyor. Hadi Allah-u Teala sizi zorla mutluluğa ulaştırmak istiyor. Emri bu. Emri yerine getirdiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğu yaşarsınız. Öyleyse Allah Teala emretmişse dört emaneti de Allah'a teslim etmenizi, bunları teslim edenlerin bütün cennetlere sahip olacağını, ruhunu Allah'a teslim eden üçüncü kat cennetin sahibidir, dünya saadetinin yarısının sahibidir. İradesini Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadetinin bütününün sahibidir. Öyleyse teslimler Allah-u Teala emretmişse, teslim olanları saadetlerin en ucundaki en yükseklerine layık görüyorsa, daveti buysa, öyleyse Kur'an-ı Kerim insanları saadete davet değil mi? Peki Allah-u Teala bunları yapanların mutlaka bu saadetlere ulaşacaklarını garanti ediyorsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisi değil mi? Ve Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bunları hangi şartlarda nasıl gerçekleştireceğinizi açıklamışsa, Kur'an-ı Kerim bir saadet rehberi değil mi? Ne yapacaksınız, nasıl yapacaksınız da hem cennet saadetinin hem de dünya mutluluğunun sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, yalnız değilsiniz, sahibiniz var. Hepimizin sahibi var, o Allah. Biz yalnız değiliz, sahibimiz var. Ona, sahibimize, yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz bunun için. Yalnız değiliz, sahipsiz değiliz. Ve onun bizi ulaştırdığı o mutluluğu yaşıyoruz. Ona hamdimiz ve şükrümüz sonsuzdur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gördük ki Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi.
0: bütün insanlığa davetiye çıkarmış Allah Teala. Diyor ki, hey oradakiler, duyduk duymadık demeyin. Ben diyor Allah Teala hepinizi mutlu olasınız diye yarattım. Mutsuz olanlar elinizde sadece benim emirlerimi anlamayanlar, yerine getirmeyenler, yerine getirmek istemeyenler diyor. Sevgili kardeşlerim, hiç düşünebilir miydiniz? Sadece bir tek dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dilemekmiş. İnsanlar var. Hadi canım sen de derler. Yani sen de laf mı bu? Bir insan Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah da onu Allah'a ulaşmayı diledi. Hop cennetini alacak. Bir defa diyecekler ki bu bir haksızlık. Ondan sonra diyecekler ki cennete gitmeyi ümit etmek o kadar kolay bir şey olmasa gerek. Sevgili kardeşlerim, bir kısım insanlar diyorlar ki Allah Teala eğer cennete alsaydı sahabeyi alırdı. Halbuki biz öğrendik ki diyecekler, sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet müjdesi verilmiş. Geri kalanların gideceği yer ne yazık ki cennet değil. Hoppala. Sormaz mıyız o zaman onlara biz bunları söyleyelim? Yahu kardeşim, şu dünyada Allah-u Teala'nın indirdiği, peygamberlerin indirdiği son kitap, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Ve indirildiği şekliyle hala bu kitap aynen o şekli muhafaza ederek hayatta. Ve o hayatta olan kitabın muhtevasını öğrendiğiniz zaman sadece hayranlık duyabilirsiniz Allah'a. Ve o kitap diyor ki o sahabenin 10 tanesi değil, bütün sahabe cennetin en üst makamı olan 7. makamı işgal edecekler. 7. cennetin sahipleri bütün sahabe hepsi lihakkın takvaya ulaşmış, irşat makamının sahibi olmuş. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir ortam söz konusu. Şimdi bakıyoruz sahabeye. Bu sahabe Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de öngördüğü 7 tane safhanın 7'sini de yaşamışlar. Belki 100 defa bunları anlattık sevgili kardeşlerim. Şu güzelliklere bakıp da Allah'a hayran olmamak mümkün mü diye hep düşünmüşümdür. Nasıl olur da insanlar bu söylediklerimizi hiç mi hiç anlamadan üstlük de bizi suçlamaya kalkarlar? Ama yaparlar sevgili kardeşlerim. Bu onların kalbindeki duruma bağlı. Öğrendiklerini kendilerine din adına öğretilenleri doğru zannediyorlar. Bu istikamette bir şeyler yaptıklarını düşünüyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu istikamette Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki bu dizaynı bütün insanlar için Allah vücuda getirmiş ve sahabe dört başı mamur olarak doya doya İslam'ı yaşamışlar. Hepsi mutlulukların zirvesine çıkmışlar.
1: her ne kadar neşmiş diyorsan da, çekmişler diyorsan da, o günlerde yaşamadığımız için böyle söylemek mecburiyetindeyiz. Yoksa söylediğimiz şeylerin hepsi Kur'an'da kesin olarak tespit ediliyor. Onlar yaşamışlar. Sizin de bir kısmınız yaşadı, bir kısmınız yaşayacaksınız. Önünüzde muhteşem bir hayat var. Önünüzde bir asr-ı saadet var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Biz sadece ondan öğrendiklerimizi size ulaştırırız. O kadar. Şunun bilinmesinde isteriz ki kendimizden bir ilave söz konusu olmaz. Ne söylüyorsak Kur'an asıllıdır. Mutlaka ayet-i kerimeyi söyleriz. Öyleyse niçin yaşamıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, daha hızlı yükselebilirsiniz Allah'ın merdivenlerinde. Sonra da daha hızlı yücelebilirsiniz fizik vücudunuzun sırat-ı müstakiminde, nefsinizin sırat-ı müstakiminde, iradenizin sırat-ı müstakiminde. Her şey öylesine güzel ki. Sevgili kardeşlerim, düşünün, tabi olmadan evvel neydiniz? Nasıl bir insandınız? Tabi olduktan sonra şimdi nasılsınız? Aradaki o büyük uçurumu fark ettiniz mi? Ne diyordu Allah-u Teala sahabeye? Siz bir ateşin çukurundaydınız da Allah kalplerinizi telif ederek sizi o ateş çukurundan kurtardı diyor Allah-u Teala. İşte o gün onlara diyor, bugün de sizlere diyor. Allah'ın meşalelerine diyor. Hepiniz Allah yolunda bir ümitsiniz, bir ışıksınız, bir nursunuz, bir meşale. Sevgili kardeşlerim, 21. asra girdik. 3. bin yıla girdik. Ve hidayet asrına, hidayet çağına, asr-ı hidayete girdik. Onun içinde yaşamaktayız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu güzellikleri yalnız başımıza mı yaşamalıydık? Yoksa sizlerle beraber mi? Sizler yalnız başınıza mı yaşamalısınız? Yoksa onlarla beraber mi? Öyleyse biz sizi davet ettik. Siz bu davetle icabet ettiniz. Ve mutluluğu yaşıyorsunuz. Siz de onları, başkalarını davet edeceksiniz. Onlar da sizler gibi mutluluğu yaşayacaklar. Sevgili kardeşlerim, o dışınızdaki dünya, oradaki öfkeli insanlar, kin dolu insanlar, düşman insanlar sakın sizi aldatmasın. Kim nefsinin afetlerine tabi ise bilin ki o şeytanla işbirliği yapan bir insandır. Çünkü yapacak başka şeyi yoktur. Nefsinin kalbi afetlerle doludur. Ve bildiğiniz gibi şeytan bütün afetlere tesir etmek imkanının sahibidir. Onların devamlı beyinleri yıkanır iblis tarafından. Onlar da bizim beynimizin yıkanmış olduğunu zannederler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, denizde yaşayan balıklar denizi bilirler. Havada yaşayan kuşlar gökleri bilirler. Karada yaşayan insanlar karayı bilirler. Hayat üçünde de ayrı ayrıdır. İşte Allah'ın bütün güzelliklerinin unutulduğu, Kur'an-ı Kerim ayetlerinin artık dikkate alınmadığı, yok sayıldığı, insanların din öğretisinin Kur'an'ın dışında hedeflere yönelik olarak tatbik edildiği bir çağda yaşamaktasınız. Ama çağın karanlık devri bitti sevgili öğrenciler, dinleyenler. Artık aydınlık devre girdik. Artık hidayet çağındayız. Artık dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Biliyor musunuz? Sizlerin yaşadığı hayat, sahabenin yaşadığı hayat. Ama sizler gibi olmayanlar, bu ilmi almayanlar, onlar hiçbir zaman bu güzellikleri yaşayamayacaklardır. Onlara derseniz ki eğer, aziz kardeşim bak, eğer Allah'a ulaşmayı dilersen, mutlaka Allah seni kendisine ulaştırır. Bunun manası, daha Allah'a ulaşmayı dilediğin an, birinci kat cennetin sahibi olmaktır. Mürşidine ulaşıp tabi olduğun gün, ikinci kat cennetin sahibi olmaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığın gün, üçüncü kat cennetin sahibi olmaktır. Ve Allah garanti ediyor bunları. Sen hiçbir şey yapmayacaksın. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Geri kalanı sana ait değil. Namazı sen sevmeyeceksin. Sen sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek ve bunun için Allah'tan yardım isteyeceksin. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yardım istemesen de Allah Teala yardım edecektir. Çünkü sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka hidayete erdiririm. Yani bana ulaştırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Allah'ın da kendisine ulaştırmayı diledikleri var. Allah'ın kendisine ulaştırmayı dilemedikleri de var. Allah Teala kimi seçmemişse onu kendisine ulaştırmaz. Yalnız seçtikleri Allah'a ulaşmayı dilerler. Onların da hepsi dileyemez. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu sırrı zamanımızda artık bu bir sır. Çünkü hiçbir ilim müessesesinde, hiçbir üniversitede bu ilim okutulmuyor. Şu anda gitseniz bir ilahiyat fakültesine, deseniz ki ben sizi kurtaracak olan muhteşem bir formül biliyorum. Bir tek dilekle Allah'ın cennetine ulaşabilirsiniz, yetmez. Bir tek dilekle evliya olabilirsiniz. Allah'ın velilerinden, dostlarından birisi olabilirsiniz. O bir tek dilekle üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Sadece bir dileğin sahibi olduğunuz takdirde ve dünya saadetinin de yarısına sahip olursunuz. Derler ki sizin için bu üşütmüş. Bize de demediler mi sevgili kardeşlerim? Biz de o 13 tane profesörden kurulu o heyette onlara bir sual sorduk. Allah'ın bize yazdırdığı o kitaptan en çok seni seveniz, seni en çok seveniz böyle bir cümleyi siz yapabilir misiniz dedik. Manasını sorduk onlara. sonra izah ettik ki

birçok insanı severiz ama sevdiklerimizin arasında en çok sevdiğimiz sensin. Seni en çok sevenizdeyse benimle beraber insanlardan da birçoğu seni sever ama onların arasında seni en çok seven benim diyor Allah-u Teala. İşte gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Aynı cümlenin seni en çok seveniz ifadesinin en çok seni seveniz şekline dönüştürülmesi manayı ne kadar değiştiriyor? Birinde sevilenler çok, seven tek. Diğerinde sevenler çok, sevilen tek. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar için eğer onların bilmedikleri şeylerden bahsediyorsanız, eğer Allah size bir şeyler öğretmişse, o zaman sizin için her şey söylenir. Onlar o güzellikleri yaşayamazlar kalplerindeki o kinle, nefretle, düşmanlıkla yaşayamazlar kardeşlerim. Ama bir gün öğrenirlerse hakikati, onlar da koşarak sizin yanınıza geleceklerdir. Asr-ı saadette yalnız olmayacaksınız. Onların arasından çok insan size katılacak. Sevgili kardeşlerim, geceler tulu-u haşa kadar sürmez. Akibet mutlaka gündüze dönüşür. İşte o gündüzün başlangıç günlerindeyiz. Asr-ı saadet bundan 14 asır evvel yaşanmış. Şimdi de asr-ı hidayet yaşanıyor. 14 asır sonra sadece sizlerin değil, bu dünyada yaşayan insanların da değil, bütün kainatta bir hidayet çağı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, bu dünya deyip geçmeyin. Bu dünya kainatın merkezidir din açısından. Allah Teala diyor ki, Kabe'deki Hazreti İbrahim'in makamı da olan o yer var ya diyor, o yer kainatın haç yeridir, yeridir diyor, alemlerin haç yeridir diyor Allah Teala. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a Allah Teala buyuruyor ki, seni bu dünyaya değil, alemlere rahmet olarak yarattık diyor. Alemlere rahmet. Altı alemin altısına da rahmet ulaştırsın diye Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i yaratmış. Öyleyse o tarihlerden bu tarafa geçen 1400 küsur yıl boyunca her gün biraz daha Kur'an unutulmuş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan bin karın doyurmaz diye ahkam keserler. Ama o ahkam kesenlerin hepsi de mutsuz insanlardır. Hiç düşünmezler şunu. Şu güne kadar, bugün diyelim hadi adına, bugüne kadar bu insanlar kendi kendilerini idare ettiler. Doğru zannettikleri şeyleri yaptılar ama hepsi mutsuz. Akıllarına gelmiyor. Biz bugüne kadar aklımızın estiği her şeyi yaptık. Mutluluğun her türlü yolunu denedik ama bir türlü mutlu olamadık. Öyleyse bunun bir formülü olmalı. İşte bunu düşünebilen kişi için Allah'ın söyledikleri geçerli. Allah Teala diyor ki, sen şimdiye kadar kendi arzın gereğince nefsinin afetleriyle mutluluğu aradın, dilediğin gibi yaşadın ama gördün ki mutlu olamadın. Şimdi diyor seni yaratan Allah'ın

0: sana verdiği formülü uygula. O zaman gör bakalım mutlu olacak mısın, olmayacak mısın? Her hediye bir Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı diler. Bak ben seni kendime ulaştırıyor muyum, ulaştırmıyor muyum? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu kainattaki en kolay şeyle çıkmış insanlığın karşısına. İnsan Adem Aleyhisselam'ı ve onun zürriyetini yaratmış ve demiş ki bana ulaşmayı dileyin, ben sizi kendime ulaştırayım, üçüncü kat cennetimi de vereyim ve sizi Allah'ın evliyası yapayım. Garanti ederim bunu diyor Allah Teala. Ve zamanımız din öğretisinde bu konu mevcut değil. Sadece o mevcut değil. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7 safhasını da İblis Kur'an-ı Kerim'de hepsi var olmasına rağmen, hepsi farz olmasına rağmen hepsini devreden çıkarmayı başarmış. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu İblis var ya, İblis korkunç zeki bir mahluk. 14 asırda hadi evvelki kitapları değiştirmiş. Ama Kur'an-ı Kerim'i değiştiremeyeceği kesin. Çünkü Allah Teala diyor ki bu kitabı biz indirdik. Onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. Yani bu Kur'an'ı kıyamete kadar muhafaza edeceğiz diyor. Onun muhafızı Allah. İşte onun muhafızı olan Allah Kur'an'ı koruyor. Şimdi İblis Kur'an'daki ayetleri değiştiremeyeceğine göre ne yapabilirdi diye gelin düşünelim. Ne yapabilirdi? Ayetleri değiştiremediğine göre o değiştiremediği ayetlerin tatbikatını insanlara unutturabilirdi. İşte bunu yapmış. Ayetler aynen duruyor. Kur'an-ı Kerim sahabenin bu 7 safhanın hepsini yaşadığını Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle kesin şekilde ispat ediyor. Bugünün insanına bir ihtardır, bir tokattır bu. Kendinize gelin diye Allah'ın bir tokadıdır. Acıtmak için değil, ayırtmak için, gaflet uykusundan uyandırmak için Allah'ın bir tokatı. Bu tokat acıtmaz. Kendine getirir kişiyi. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gafillerdir diyor Allah Teala. Ve insanlar bilemiyorlar. Üstelik de ne münasebet diyorlar. Biz asla gafil değiliz. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sizin yaşadığınız şu muhteşem mutluluk var. Nedir mutluluk? Bir insanın dünya saadeti nedir? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükun içinde devamlı bir mutluluğu yaşaması. Peki ama iç dünyamızda nefsimiz ve ruhumuz devamlı kavgada. Bu kavgayı nasıl bitireceğiz? Çok basit. Bu kavgayı bitirebilmek için zikrinizi arttıracaksınız. Böylece nefsinizin kalbinde Allah'ın nurları birikecek, birikecek, birikecek. Ve her %7 nur birikiminde ruhunuz bir gök katı yükselecek ve 7. kattan 7 tane alem geçtikten sonra Allah'a ulaşacaksınız. Ve ruhunuz Allah'a teslim olacak. Bu ilk tesliminiz. Ama buraya kadar Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim. Ertesi gün öldünüz. Hiçbir şey yapamadan öldünüz. Ama Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda Allah-u Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestireyi aldı. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı, kalbinizdeki ekinleti aldı, yerine ihbar koydu. Rahim esmasıyla bunları gerçekleştirdi. arkasından kalbinize ulaştı. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Ben size huşuya ulaştırarak mürşidinize vasıleti ulaştırdı. Gösterir mürşidinizi. Diyelim ki hacet namazını kıldınız, sordunuz, gördünüz ama inanmadınız. Hadi canım dediniz, o değildir, olmaz. Tamam, çok güzel. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Bir daha kılın. Aynı kişiyi gösterecektir. Burnunuzu sürte sürte size diyecektir ki mürşidin odur. Oraya gideceksin. Sevgili kardeşlerim, biz göstermiyoruz. O gösteriyor. Bize de gösterdi. Mutlulukları bir bilseniz, o zaman bu zavallı inat sizi ne kadar rahatsız etmiş, ne kadar huzursuz etmiş, bir kabus gibi bütün hayatınızı kaplamış, mutsuz bir insan olarak yaşatmış sizi. Hala farkında değil misiniz? Sevgili kardeşlerim, hala farkında değil misiniz? Sizler ne kadar mutlusunuz? Onlar ne kadar mutsuz? Davranışlarına dikkat ediyor musunuz? Mutluluk hiçbir şekilde onlarla birlikte olmamış. Ama siz mutluluğu yaşıyorsunuz. Allah'ın evliyaları, Allah'ın velileri, Allah'ın dostları, Allah hepinizden razı olsun. İşte bu güzellikleri sizler yaşayacaksınız. Onlara da sizler yaşatacaksınız. Onları sorarsanız derler ki size, evliya mı dedin sen? Bundan yüzlerce sene evvel varmış öyle evliyalar. Ama bu zamanda da evliya mı olurmuş? Bilmezler ki siz de o evliyadan birisiniz. Çoktan 33 bin zikirde ruhunuz Allah'a ulaşmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki gözümüzün önünde bunca milyon insan cehenneme gidiyor ve onlara söylediğimiz mutlak onları kurtuluşa ulaştıracak olan sözler bir kulaklarından geliyor, öbür kulaklarından çıkıyor. Nasıl bir tuzak kurmuş iblis bu insanlara? Onları mutsuz etmek için özel metotlar geliştirmiş. Binlerce senelik hayatında hep sonsuza kadar insanları nasıl aldatacağını düşünmüş. Kıyamet günü diyor ki, Allah da size söz verdi, ben de söz verdim. Allah sözünü tuttu, ben tutmadım diyor iblis. Öyleyse diyor, bana niye kızıyorsunuz? Sizi zorla mı bu yaptığınız günahlara ittim? Hayır. Size teklif ettim, siz de kabul ettiniz. Bana kızmayın diyor, nefsinize kızın. Biz de size hidayetin yolunu gösteriyoruz. İç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde nasıl bir sonsuz mutluluk yaşayacaksınız? Kur'an'daki ayetlerle onları gösteriyoruz. 6000'den fazla sualin cevabında 600'den fazla kasette hep bu hakikatler var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri tebrik ediyorum. Hidayet çağının meşaleleri, hidayet çağının nurları, hidayet çağının mutlu insanları, alınları açık, yüzleri fark kardeşlerim, Allah yolunun muhteşem yolcuları, sizi Allah'a doğru yol almakta olduğunuz o muhteşem dizaynda daha büyük mutluluklara ulaşmanızı dileyerek o yolculuğun içinde bırakıyorum. Allah Teala hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırsın. Hepinizi zülcenahin kılsın. Dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimizi tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın bir mutluluk sohbetinde inşallah birlikteyiz. Biliyorsunuz ki Allah Teala biz insanlardan sadece bir tek şey ister, mutlu olmamızı. Mutlu olmamızın yolu ise Allah'a yakın olmaktır. Allah'a yakınlık arttıkça, yani Allah'ın bize olan sevgisi çoğaldıkça mutluluk artar. Bir Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar var. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler, onlar için mutluluk hiçbir şekilde mümkün değildir. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler, mutluluk onlarındır. Bu mutluluğun ilk safhasıdır. Kişi ruhunu, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'ın kendisinde bulunan, bu kişide bulunan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse mutluluğa ilk adımını atmış olur. Ve bu mutluluk 7 safhada artarak devam edecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, yani ne yapacak? Gece 12'den sonra hacet namazını kılacak. Şimdiki saatte saat 1'den sonra, yani mürşidini soracak Allah-u Teala'dan ve Allah-u Teala ona gerçekten Allah'a ulaşmayı denemişse birkaç defa kıldığı takdirde mutlaka mürşidini gösterecektir. Oradaki kişi başta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ama bu surete katten olmayan bir dileme olabilir. O zaman Allah Teala mürşit falan göstermez. Ama kalbi bir taleple kim Allah Teala'dan mürşidini sorarsa Allah Teala mutlaka gösterir. Bu kişinin kalbi talepte bulunmasının arkasında mutlaka ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemesi gerekir. Bu olmazsa olmaz şartıdır. Tasavvufun, yani Kur'an-ı Kerim'in, ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum, tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Tasavvuf, Kur'an-ı Kerim'in bütününün yaşanmasıdır. Tekrar ediyorum, tasavvuf, Kur'an'ın bütününün yaşanmasıdır. Allah-u Teala, Allah'a ulaşmayı dilemenizi ister. Allah-u Teala, mürşidinize tabi olmanızı ister. İki, bu noktada ruhunuz vücudunuzdan ayrılır. Allah-u Teala, ruhunuzun kendi zatına ulaştırılmasını ister. Üç, bu başlangıçtaki üç safha Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutluluğun yarısını hak etmiştir. Ne zaman elde edecektir? O anda değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah-u Teala mutluluğu verecektir. Ama mürşidine ulaştığı zaman nefs tezkiyesi başlayacaktır. Ve kişi Allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dilediği anda bir koruma altına alınacaktır. Öyle bir koruma ki şeytanın o kişiye, ruhu Allah'a ulaşana kadar hiçbir tesir etmesi mümkün değildir. İşte böyle bir ortamda, o tesirin mevcut olmadığı bir ortamda kişi Allah'a ulaşmayı diler. Yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı. Biliyorsunuz ki Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştırırım diyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kullarından, o sonsuz sayıdaki kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları, sadece onları kendisine ulaştırır. Öyleyse ilk hareket, ilk adım bizden geliyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Dilemişsek mutlaka Allah'a Teala bizi kendisine ulaştıracaktır. Her şey bizim böyle bir dileğin sahibi olmamıza bağlanmış durumda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler, sizlere bir sözümüz yok. Çünkü mutlaka Allah'a ruhunuzu ulaştıracaksınız. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğinizde birinci kat cennetin sahibi olacaksınız. Bize tabi olduğunuz anda ya da size Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşit her an başka birisi de olabilir. Ona ulaştığınız takdirde, tabi olduğunuz takdirde ikinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra Allah-u Teala ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yedi katlık bir yolculukla ruhunuz Allah'a ulaşacak. Ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Bu muhteva içerisinde nefsinizin kalbi %51 nurla dolmuş olacak. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman kalbiniz %100 afetlerle doluydu. Dilemeden evvel hep öyledir. Dilediğiniz anda hemen değişikliğe uğramazsınız. Kalbiniz yine %100 afetlerle doludur. Ama şeytanın sizi mutsuz etmesi için size ulaşabilmesi lazım. Allah Teala şeytandan bu imkanı alır. Şeytan artık size hiçbir şekilde tesir edemez. Ta ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırasınız. Bunun için mürşidiniz, mürşit arzusu oluşturur Allah Teala iş dünyanızda. Mürşit özlemeyi çekersiniz. Ve de Allah'tan hacet namazını kılıp mürşidinizi sorarsınız. Tabiyetinizle ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ve tabiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Nefs tezkiyesine başlarsınız. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, fazla salavat isimli başlangıçtaki %2 rahmet, sonra da fazıl nurlarını getiren, önce rahmeti, sonra salavat, sonra fazlı getiren salavat nurları devamlı siz zikir yaptıkça kalbinize %2 rahmeti getirdikten sonra artık rahmet getirmez. Fazıl getirmeye başlar. İşte nefsinizin kalbindeki bu fazıllar çok önemlidir. Çünkü bunların her %7'lik birikiminde ruhunuz bir gök katının gök kapısını ancak açabilir. Ne zaman nefsiniz %7 fazıl nuruyla dolarsa, %2 rahmet nurundan sonra uzaktan kumandayla birinci gök katının kapısı açılır. Ruhunuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Ne zaman ikinci defa %7 fazıl birikimi nefsinizin kalbinde oluşmuşsa ikinci gök katının kapılarını açar Allah Teala. Yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimseye gök kapıları açılmaz diyor Allah Teala. Gök kapılarının açılabilmesi mutlak olarak o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, sonra da bu
birinci gök katının açılmasına sebebiyet verir. Mürşidine kalbinde %2 rahmet birikimine sebebiyet verir. Ne zaman kişi mürşidine ulaşıp da tabi olursa, bu noktadan itibaren vücudundan ayrılan ruhu seyri sülüke başlar. Birinci gök katının açılabilmesi, kişinin kalbindeki %2 rahmet birikiminden sonra o kişinin zikre başlamasıyla mümkündür. Zikir, nefsinin kalbine rahmet nefas. Evvela %2 rahmet getirir salavat nurları. Sonra %7, %1, %2, %3 derken %7'ye ulaşan fazıl nurları o kişinin kalbine ulaşır. Kim %7 fazlın sahibi olursa otomatik kumandalı sistem birinci gök katının kapısını açar. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına kadar çıkabilir. Orada bekleyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu mutluluğun ilk %7'lik kesimidir. %2 rahmet nuruna bir tarafa bırakalım. 7 defa kişinin nefsinin kalbinde %7, %7 nur birikimi gerçekleşecektir. Ve kişi giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaktır. Ve de olay tamamlandı, ruh birinci gök katında. İkinci bir %7 nur birikimi. Birinci kademede nefsi emare açılmıştır. İkinci kademede nefsi levvame açılacaktır. Ruh ikinci kata ulaşır. Üçüncü kademede nefsi mülhime açılacaktır. Allah'tan ilham almaya başlayabilen bir nefs. Dördüncü katta nefsi mutmainne açılacaktır. Beşinci katta nefsi mardiye, altıncı katta nefsi. Beşinci katta nefsi raziye, Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı katta nefsi mardiye, Allah da sizden razı olacak. Ve yedinci gök katı nefsi tezkiyedir. Yedinci gök katında 7 tane alem geçen nefsiniz, affedersiniz ruhunuz demek istedik. 7 tane alem geçen ruhunuz son kademede zikir hücrelerinde zikir sayısını tamamladıktan sonra Allah'ın zatına ulaşmak üzere sitet-i müntahaya vasıl olur ve oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah yokluktadır. Yokluğa ulaşır. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşır. Allah Teala herkesin kendisine ulaşmasını ve herkese bu 7 defa %7 fazıl birikimi %49 eder. 2 de rahmet birikimi %51 eder. Kişinin nefsinin başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsi %51. Afetlerin tam karşı olan %2 rahmet, %49 fazılla donanmıştır. Yani o kişi %51 oranında Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek ister. %51 oranında insanlara yardım etmeyi ister. Nefsin kalbi güzelliklerle doludur. Ve bu kişi hayatının %50'den fazlasını mutlulukla geçirecektir. Kişi bu seviyeye ulaştı, burada kaldı diyelim. 7 tane gök katını aştı, ruhunu Allah'a ulaştırdı ve de bu seviyeyi korudu. O andaki zikir seviyesi 3-4 saatlik bir zikirdir. Bu seviyeyi korudu. Allah-u Teala bu kişiye ne ihsan etmiştir? 1.
dünya mutluluğunun %51'ini. Neden? Çünkü nefsimizin kalbindeki hasletler ve fazıllarla yani nefsimizin kalbine sonradan bizim zikrimizle Allah'ın gönderdiği rahmet ve fazıllarla %2 rahmet, %49 fazılla o kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla donanmıştır. Bunun manası o kişi dünya mutluluğunun yarısını yaşayacaktır. %51'ini. Yani hayatı %51, %50'den daha fazla mutlu olarak geçecektir. Ama mutsuzluk da ona yakın bir seviyede, %49 seviyesinde kişiyi sık sık yakalayıp huzursuz edecektir. Bu dünya hayatındaki %49-51'lik denge. Ama ya ahiret saadeti? Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an bir defa daha söylüyorum. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Cehenneme gidecek olanlar Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o dalalette olanlarla olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Allah kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları yani onların ruhunu kendisine ulaştırır. Onları dediği şey Allah-u Teala'nın o kişiye üfürdüğü ruhun Allah'a geri dönüşüdür. O kişinin Allah'ın o kişiye üflediği ruhtur. O kişiyi kendisine ulaştırır. Yani o kişideki Allah kendi ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizi mutlu etmek istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamanızı istiyor. O her şeye kadirdir. Her şeyin en güzeli sizindir. Ve nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktada Allah'ın yardımı sona erer. Ne olmuştur? Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolu olduğu için siz dünya mutluluğunun yarısını elde etmişsinizdir. Yarı yarıya mutlu bir dünya hayatına razıysanız bu sizi kurtarır. Cehennemden kurtarır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi oldunuz. Bir insan Allah'a mülaki olmayı diledikten sonra ölse o birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Sadece bir dilek sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini acaba daha nasıl anlatabiliriz? Bir insanın sadece bir tek dileği Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemesi. Sadece bu kadar. Bir tek dilek o kişiyi cehennemden kurtarıyor, cennetin birinci katına sahip kılıyor. Öyle bir dilekte bulundu kişi, öldü. Bu kişinin gideceği yer cennettir. Mutlaka Allah'ın cennetine gider kıyametten sonra. Sevgili kardeşlerim, sonsuz bir hayatın sahibi olduğunuzu hiç unutmayın. Bu dünya geçici bir yerdir. İnsan ne kadar yaşar? 70 sene, 80 sene, 100 sene, 150 sene pekala. Ama ölür. Bu fizik vücut bir gün ölecektir. Herkes ölümü tadıcıdır diyor Allah Teala. Her nefis ölümü tadıcıdır diyor. Nefs ölen değildir. Ölümü tadandır. Ölüm fizik vücudun ölümüdür.
İşte bir insan Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Cehennemden kurtuldu. Nefsinin kalbi her kademede %7 nurlandı. Mürşidine ulaştıktan sonra. Ve 7 tane gök katını açtı. 7 defa 7 %49 eder. Başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber nefsinin kalbi %51 nurla doldu. Bunun manası o kişi %51 mutluluğu yaşayacaktır dünya hayatında. Dünya hayatında %51 mutluluk, cennet hayatında ise 3. kat cennet, bütün insanlara Allah-u Teala tarafından hibe edilir. Karşılıksız verilir. Ama bir şartı var Allah-u Teala'nın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Başka bir şey yapmanız gerekmiyor. Ne yapmanız lazımsa Allah-u Teala size yaptıracaktır. Sanki otomatik olarak kurulmuş bir oyuncak gibi Allah-u Teala sizi kendisine ulaşmak için hazırlayacaktır. Size namazı sevdirecektir. Size orucu sevdirecektir. Size zekat vermeyi sevdirecektir. Size haccı sevdirecektir. Size ibadetleri sevdirecektir. Ve özellikle zikir yapmayı sevdirecektir. Zikir yapmak sizin için doyulmaz bir zevk olacaktır. Çünkü kalp gözünüzün zikir yaparken açıldığını göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünün açılması bir insan için mutlulukların çok önemli bir parçasıdır. Ondan evvel kalp gözü diye bir gözünüzün olduğunu belki de hiç bilmeden yaşarsınız. Ama açıldığı zaman bu gözlerinizi kapasanız da o kalbinizin gördüğü şeyleri görmekte devam ederseniz, açtığınız zaman da Hazreti Ali'ye bir bedevi gidiyor. Diyor ki, senin benden ne farkın var ki? O da diyor ki, gözlerini kapat. Kapattım diyor. Ne görüyorsun diyor. Hiçbir şey görmüyorum. İşte diyor, ben gözlerim kapalıyken de görüyorum. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam namaz kıldırıyor. Namaz kıldırırken bir anda namazı bırakıyor. Cebel ya Ali diyor. Cebel dağ demek. Yüksek sesle bağırıyor. Ve ertesi gün dönen Hazreti Ali diyor ki, tam diyor biz düşman tarafından sarılacakken diyor, senin sesini duyduk. Ya Ali, dağa doğru kaç. Dağ tarafına kaç. Dağ. Ve diyor, dağa ulaştık. Onlar bize bir şey yapamadılar. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'den çok uzak bir yerde o sırada. Ama sesini Allah oraya ulaştırıyor. Hazreti Ali'ye de o sesi duyuran gene Allah. Öyleyse etrafınızda her an fizik ötesi bir şeyler cereyan edebilir. Buna hiç şaşmayın. Layık olana Allah-u Teala 7 tane gök katını birer birer gösterir. Hele o kişiye iradesini de Allah'a teslim ederse, kolay kolay herkesin hiç göremeyeceği Allah'ın zatını da görür. Kim ruhunu ve içini, nefsini Allah'a teslim ederse 7 gök katını mutlaka görür.

Ama Allah'ın zatını görebilmek iradenin teslimine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak mutlu olmanın tabanıdır, temelidir. Ne zaman kendiniz için değil de başka insanları mutlu etmek için yaşamaya başlarsanız, o zaman Allah için yaşıyorsunuz demektir. Allah için yaşamaksa mutluluğun, dünya mutluluğunun temelidir. O zaman başka insanlara hayatınızı hasredersiniz. Her şeyinizi başka insanların mutluluğuna adarsınız. Onlar için yaşamaya başlarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu karşılıksız bırakmaz. Zaten başka insanlar için yaşamaya başlamakla Allah yolunda tekamül etmek, kemal derecelerinde yükselmek demek. Kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi, ikmal kelimesi, kemalat kelimesi hep aynı kökten gelir. Kef, mim, lam. Bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, kemal dereceniz arttıkça gök katlarını çıkarsınız. Başka bir ifade kullanalım. Ruhunuz gök katlarını açtıkça kemal dereceleriniz artar. Niçin artar? Çünkü nefsinizin kalbinde her seferinde %7 afet gidiyor ve yerine %7 fazıl nuru geliyor. Kemalat, kemal derecelerinin sahibi olmak, nefsinizin kalbinin nurlarla dolu olmasıyla, nurlarındaki oranla aynı oranda gelişir. Bir insanın 7 kademede %7 nur birikimini sağlaması, %2 de başlangıçtaki rahmet nuru ile beraber nefsinin kalbinin %51 olması, o kişinin kemalatının yarıyı aşması demektir. Ne zaman ki o kişinin kalbi daimi zikre ulaşır, %100 nurla dolur, o kişi ullelbap makamındadır. Sonu mudur yolun? Hayır, değildir. Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilecektir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirecektir ve muhlislerden olacaktır. Fizik vücudunu teslim eden kişi muhsinlerden olmuştur. Allah-u Teala'dan fizik vücudunu teslim ederek fizik vücudun teslimi konusundaki ihsanı almıştır. Bu sebeple adına muhsin denir. İhsanı alan insanın sahibi muhsin olan kişi. Sonra bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Bu onun muhlis olmasını sağlar. Ullelvap makamının bir üstündeki makamdır. Her ikisi de daimi zikrin sahibidir. Ama muhlisler muhsin olduktan sonra muhlis olduktan sonra affedersiniz. Muhlisler ullelbap olduktan sonra bir makam yükselen ve tövbe-i nasuha davet edilenlerdir. Bunun ötesi var mıdır? Vardır. Salihler. Bundan sonra Allah Teala o kişinin
günahlarını örter. O kişiye, o kişinin başının üzerine kendi ruhunu, o kişinin ruhunu gönderir. O kişinin günahlarını bir de sevaba çevirir. Bu ikinci defa günahların örtülmesi ve sevaba çevrilmesi işlemidir. Birincisi, mürşidinize tabi olduğunuz noktada gerçekleşir. Bu ikincisidir. İkincisi, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman gerçekleşir. Kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu zaman onun günahlarını Allah-u Teala sevaba çeviriyor. Affetmek söz konusu değil. Affetmenin iki katı. Günahların affedilmesi, bir defa daha affedilmesi, günahın sevaba çevrilmesidir. Allah-u Teala, sevgili kardeşlerim, bir hiç sebebiyle ne kadar büyük ihsanlarda bulunuyor bizlere. Bu ihsanları kendi muhtevası içinde düşünelim. O Allah'tır. Her şeyin en güzelini insan için hazırlamıştır. Allah'ın yarattığı bütün mahlukat içinde Allah'ın en çok sevdiği insandır ve açıkça söylüyor. Ey insanlar, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Üstün insan. Kimdir üstün insan? Diğer bütün insanları alın. Üstünlüğün elde edildiği nokta Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda siz üstün insansınız artık. Neden? Çünkü Allah'ın tasarrufu altına girdiniz. Ne zamana kadar devam eder bu tasarruf? Ta ki 7-8 aylık bir devre zarfında Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Ne kullandık? Ta ki siz ruhunuzu Allah'a ulaştırın demiyoruz. Ta ki Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir tek dilek, sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ve de Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve de sanki siz ulaştırmışsınız gibi Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kurtuldunuz. Birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız, ikinci kat cennetin sahibisiniz tabiyetin anında. Ruhunuzu vücudundan ayıran Allah, kendisine ulaştıran gene Allah ama Allah'ın zatına ruhunuz ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bu muhtevada nefsinizin kalbinde %51 nurlar doluyor. Dünya mutluluğunda %51'inin sahibisiniz. Ne karşılığı? Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ölmeden evvel ölmek. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Ölmeden evvel ölünüz ki Allah size nimetler versin. Ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Affedersiniz, furkanlar versin ve günahlarınızı sevaba çevirsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Furkan 70'te diyor ki, kim tövbe eder de, yani mürşidin önünde tövbe eder de, nefs tezkiyesine başlarsa, Allah onların günahlarını sevaba çevirir. Allah-u Teala'nın ne yapacağı hiç belli değil. Bir insan günahları azsa az suç işlemiştir. Ama onun kazancı günahları çok olup da o günahlardan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen birisinden çok daha azdır. Diğer taraftan Allah-u Teala'nın haksızlık yapması da
mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, ne oluyor neticede? Aynı noktaya geliyorlar. Günahları sevaba çevrilmiş, çok günah var, az günah var. Bu bir şey ifade etmiyor. Neden ifade etmiyor? Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Mutlaka 7-8 aylık bir ömrü varsa ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennet sahibi olacaktır iki tarafta. Çok günah olan da az olan da günahları örtülecektir. Sonra mürşidine tabi olacaktır. Örtülen günahları sevaba çevrilecektir. İkinci kat cennetin sahipleri ve ruhlarını Allah'a ulaştıracaktır Allah. İkisi de üçüncü kat cennetin sahipleri. Birisi çok günahlıdır, çok sevap kazanmıştır. Birisi az günahlıdır, az sevap kazanmıştır. Netice değişmez. İkisi de üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Ne yapmıştırlar? Allah'a ulaşmayı dilemiştirler. Dilemeyenle dileyen arasında fark var mı? Dağlar kadar. Sevgili kardeşlerim, bir insan düşünün. 80 yaşında ölmüş. İki insan düşünelim. İkisi de 80 yaşında ölmüşler. Birisi 15 yaşında sorumluluğun başladığını biliyor ve İslam'ın 5 şartını yerine getirmeye başlamış 15 yaşında. 15 yaşından 65 yaşına kadar 50 sene süreyle bu kişi İslam'ın 5 şartını hep yerine getirmiş, eksiksiz. Sonra da ölmüş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeden ölmüş. Çünkü ona öğretmişler ki, sevgili kardeşim, sakın ha ifrata gitme. Tefritte de kalma. Bir takım insanlar var. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaktan bahsediyorlar. Zikirlerini arttırmaktan, daimi zikirden bahsediyorlar. Onlar ifratta olanlardır. Onları boş ver. Bir de hiç namazlarını, ibadetlerini yapmayanlar var. Onlar da tefritte olanlardır. Gereğini de yapmıyorlar. Ama bir de bunun orta yolu var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte bu orta yoldur. Sen bu orta yolu tut, mutlaka cennete gidersin. Hatta birisi geliyor bir kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapıyorum, ne yapmam lazım diye soruyor. Bu bir mevzu, uydurma hadis. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sözde diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Bu doğru bir hadis değildir. Bu bir uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Neden olamaz? Çünkü Allah Teala onun kalbine yazdı Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an'a aykırı bir davranışının oluşması hiçbir şekilde mümkün değildi. Kalbinde Kur'an yazılıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi ömrü boyunca. Okuma yazmayı bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuyordu. Okuma yazma bilmeyen birisinin Kur'an-ı Kerim'i başından sonuna kadar okuması hiçbir kitaba bakmadan nasıl gerçekleşiyordu? Kalbine Allah'ın yazdığı Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Bunun için de okuma yazma bilmesi gerekmiyordu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki, hepiniz Allah için yaşayın. Bunun manası aynı zamanda başkaları için yaşayın demek.
Başkalarını öne geçirin, tevazu gösterin. İnsanlar hata yaptıklarında onlara kızmayın. Onları yumuşak sözlerle doğruya davet edin. Başkaları hata yapabilir. Siz onların hatalarını yüzlerine vurmayın. Misal göstererek doğruyu onlara anlatmaya çalışın. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Severseniz sevilirsiniz. Severseniz ve sevilirseniz mutlu olursunuz. Mutluluğun arkasında sevginin mutlaka var olması gerektiğini sakın unutmayın. Mutluluk sevginin güneşidir. Sevgili kardeşlerim, hayır, yanlış söyledik. Sevgi mutluluğun güneşidir. Sevgiyi oluşturan şey o güneştir. Güneşin ışıkları mutluluğu ifade eder. Hepiniz aydınlık bir dünyada bütün insanlara mutluluğu ulaştırmak üzere yaşayın. Sevin. Sevilirsiniz. Verin. Allah Teala size çok kat fazlasını verir. Allah Teala size çok çok fazlasını verir. Rakam inanılmaz. Allah Teala 1:700 diyor. Siz başkalarına ne verirsiniz? Allah Teala her nimetinde 7 başa iyi. Yedi katlı bir bitki kadar size verir diyor. Yani verdiği bire karşılık çok çok fazla bir değeri.

0: okudum sevgili kardeşlerim. O sonsuzun sahibidir. Onun hazinelerinden hiçbir şey eksilmez. Verdikçe onun hazineleri verdi diye tükenmez. O sonsuzun sahibidir. Servetinin sonu yoktur. Deneyin. Verin ve de görün bakalım Allah Teala size ne yapacak. Hepinizin başkalarına yardım ettikçe Allah'tan yardım alacağınızı sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Ve onun yüzlerce katına kadar bu yardım ulaşır. 1'e 700'e kadar. Peygamber Efendimiz zaten onun için elindekilerinizi başkalarına verin, hibe edin ki Allah size 700 katını versin diyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, size doyum olmaz. Ama vaktimiz çoktan tükendi ve sizi çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Bir defa daha söyleyelim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Unutmayın sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi insanın mutluluğunun temelidir. Sevgi yoksa mutlu olamazsınız. Mutluluk bir insanın iç dünyasındaki kavgayı bitirmesidir. Nefsiyle ruhu arasındaki. Mutluluk bir insanın dış dünyasında kavgayı bitirmesidir. Etrafındaki insanlarla da diğer insanlarla kendi arasındaki kavgayı bitirmesidir. İnsanın Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği fiilleri işlemeyerek

Allah'ın emirlerini eksiksiz yerine getirmesidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sevdiği insanlar vardır. Çok sevdiği insanlar vardır. En çok sevdikleri vardır. Allah'ın gene sevdiği ama Allah'a karşı

emirleri yerine getirmedikleri için cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan insanlar vardır. Cennete girecek olanlar da yedi safa bir muhteva gösterirler. Cehenneme gidecek olanlar da yedi safa. Nasıl cennetler yukarıya doğru dizilmişlerse, birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennet, cehennemler de zemin kattan aşağıya doğru birinci kat cehennem, ikinci kat cehennem, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cehennemler olarak Allah-u Teala tarafından dizayn edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala bütün insanların cennete girmesini ister. Ve Kur'an-ı Kerim'ini ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, affedersin İncil'i, ondan evvel indirdiği Tevrat'ı, ondan evvel de diğer peygamberlerin indirdiği diğer mukaddes kitapları hep bu dizayn üzerine vücuda getirmiştir. Allah-u Teala sizin mutlu olmanızı ister. Önce Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir mutluluk söz konusudur. Dileyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutluluğun kapısını kapatmıştır. Mutluluğa açılan giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. O giriş kapısından mutluluk dünyasına girmiştir. Giriş bir dilektir. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'a münib olmak. Ruhunu Allah'a hayattayken oluşturmayı dilemek. Allah Teala diyor ki münibine ileyhi ve ettekuhu ve yekumussalat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a ulaşmayı dile, takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden ol da, olma. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. İşte mutlulukla mutsuzluğu birbirinden ayıran duvar budur. Bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu taraf mutluluğu ifade eder. Dileyen sağ tarafa geçer. Dilemeyen sol tarafta kalır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir tek dileğiniz sizi dilediğiniz anda birinci kat cennete ulaştırır. Sonra Allah-u Teala size mürşidinizi gösterecektir. Mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Çünkü mürşit ihtiyacını ta kalbinizde hissedeceksiniz. Mutlaka benim ruhumun Allah'a ulaşması için benim kendisine tabi olmam gereken birisi bu dünya üzerinde bir mürşit yaşamaktadır diye düşüneceksiniz. Ve sizin ulaşabileceğiniz bir yerde bir mürşit veya bir mürşit vekili mutlaka vardır, mutlak olarak. İşte ona ulaşacaksınız.
Allah Teala her tarafta böyle insanları bulundurur. Hiçbir kariye, yani insanların toplandığı yer olmaz ki Allah oraya en azından ilk tövbeyi insanların yapabileceği ilk kişiyi vazifeli kılmış olarak göndermesin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey Allah'la sizin aranızdaki ilişkidir. Allah sizden ne ister? Bunun karşılığını verin. Allah Teala sizden bir insan olarak yarattığı vakasına dayalı olarak sizin sadece mutlu olmanızı ister. Etrafındaki bütün insanlar da insan olarak yaratılmışlardır. Onların da mutlu olmasını ister. Ama bir küçücük problemimiz var sevgili kardeşlerim. İnsan kainatta Allah'ın yarattığı en üstün mahluk olması sıfatıyla serbest iradeyle yaratılmıştır. İradesini tamamen %100 kullanmak hakkı verilmiştir kendisine. Bu kullandığı iradeyle insan cennete seçer. Bu kullandığı iradeyle insan cehennemi seçer. Cehennemi seçmenin başında cehalet gelir. Biz Allah'tan bu ilmi alıp da sizlere ulaştırdığımız güne kadar insanlar İslam'ın 5 şartını yaşayarak cennete girebileceklerini zannediyorlardı. Sevgili kardeşlerim, samimi konuşun, eğer bize tabi olmadan evvel siz İslam'ın 5 şartını yerine getiriyordu iseniz, cennete gideceğinden, biraz cehennemde hafif tertip kavrulduktan sonra cennete gireceğinizden emin değil miydiniz? Öyle miydi, değil miydi? Eğer Allah Teala bize bu ilmi öğretmeseydi, sizler hala öyle zannedecektiniz. Bir ömür boyu namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, fasit dairesinin içinde devamlı dönecektiniz. Hepsini yapacaktınız. Bir de ben mutlaka İslam'ın 5 şartıyla insanlar cehennemde bir süre kaldıktan sonra günahlarımın olmaması mümkün değil. Onun için mutlaka cehenneme gideceğim, bir süre kalacağım orada. O günahlarımı ödedikten sonra da Allah beni hop oradan alacak, cennetine atacak. Böyle zannetmiyor muydunuz? Ama Allah Teala bize Kur'an öğretti. Biz de sizlere aktardık. Şimdi sevgili kardeşlerim, sizler Kur'an'ı biliyorsunuz. Kur'an'ı biliyorsunuz ve cehenneme giren kişinin cehennemden bir daha çıkmasının mümkün olmadığını gördünüz. Kişi eğer bir cehennemlik olarak cehenneme gitmişse onun girişi ayrı bir yerdendir. Kişi bir cennetlik kişi ise işte o uçarak cehennemin içine girer ama cehennem onun için bir madde, ona tesir edebilecek bir hüviyette bir vasıf taşımaz. O kişi 12 metre yüksekliğindeki o şeffaf duvardan uçarak geçer, duvar ona engel olmaz.
Çünkü o duvar onun yapısına göre madde değildir. Sadece bir görüntüdür. O duvarın sol tarafında bir kapı vardır. Cehenneme girecek olanlar o kapıya ulaştırılır. Kapı yerden yükseltilir. Ve yükseltilen kapıdan burnu yere mutlaka sürtünerek, burnu yerde yara olarak, burnunun derileri yere sürtünerek o kişi cehenneme alınır. Cennetlikler tamamen cehennemi gezdikten sonra cehennemin dış kesiminde avlusunda bekleyen, oturarak bekleyen cehennemlikler bu burunları yere sürtünerek girdikleri cehennemin bahçesinden cehenneme alınırlar. Çeşitli işkencelere tabi tutulurlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala isteseydi insanları serbest iradeyle yaratmazdı. Hepimiz birer robot olurduk. Allah ne isterse bize yaptırırdı. Böyle söylediğimiz için peki Allah Teala'nın iradesine tabi olanlar ruhlarını, beşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenler, onlar da bir robot değil mi? Sevgili kardeşlerim, böyle robotluk dostlar başına. Gerçekten bu iradenin teslimi olayından sonra bir insanın Allah-u Teala'nın emirlerini devamlı yerine getirmesi söz konusu olur. Her an sorar ve aldığı cevaba uygun olarak hareket eder. Artık onun tesbihi söz konusudur. Eskiden adı zikirdi. O kişi zikrediyordu. Allah'ın adını kendi iradesiyle tekrar ediyordu. Ve böylece daimi zikre ulaşmıştı, zikri daime ulaşmıştı. İşte o noktaya gelinceye kadar kişi evvela Allah'a ulaşmayı dilemişti. 13. basamakta mürşidine ulaştırmıştı Allah Teala onu. Tabiyetini gerçekleştirmişti. Ruhu vücudundan ayrılmıştı. O ruh 14. basamakta birinci gök katına ulaşmıştı diğer ruhlarla beraber. İkinci gök katına ulaştığı zaman 15. kademede oldu. On altıncı kademede üçüncü, sonra dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştı. 21. basamakta Allah'a ulaştı. Allah'ın zatında yok oldu. Yok olması 22. basamağı ifade eder. Ne oldu? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi, birinci kat cennetin sahibi oldu. Mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi oldu. Allah onun mürşidini ezelde tayin etmişti. Sonra 21. basamağa ulaştı. Yani 7 tane gök katını geçerek Allah'ın zatına ulaştı. Allah'ın zatında ruh yok oldu. Mürşide tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir.
Ve Allah-u Teala tarafından bunlar bütün insanlara bir hibe olarak verilmiştir. Karşılıksız Allah'ın hediyesi. Karşılığı yok. Sizin sadece böyle bir dilekte bulunmanız, ey Yüce Allah'ım, kalpten bir dilek. Ben de senin ermiş evliyaların nasıl sana ermişlerse, ben de onlar gibi sana ulaşmak istiyorum. Ne olur beni de sana ulaştır. Böyle diyen bir kişiye Allah Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer talebi kalptense Allah Teala onu en iyi bilendir. Böyle kalpten bir talebin sahibi olan insanı Allah Teala o talebine uygun olarak mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Kaldı ki Allah Teala ömrü tayin edendir. Dediğine bu imkanı verir. Gene kaldı ki bu kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği an, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediği an cehennemden kurtulmuştur. Cennetin birinci katının sahibi olmuştur. Tabiyet onun ikinci kat cennete ulaşmasını temin eder. Ve ruhunun Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, bir defa daha tekrar ediyorum, o kişi tarafından değil, Allah tarafından Allah'a ulaştırılması, o kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Allah'ın ifadesi. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Ne yaparmış Allah Teala? Mutlaka kendisine ulaştırırmış. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın sözünde hulf olmaz. Ne söylemişse mutlak olarak yerine getirir. Şimdi Rum Suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Ve Kaf Suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. Ve cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ vâ tuâdûne. İşte size vaat edilen şey budur. Bu cennettir. Likülli evvâbin hafîs. Bütün evvâb olanlar için, yani ruhlarını meâba, Allah'ın zatına ulaştırıp da Allah'ın zatında ruhları yok olanlar için ve hafiz olanlar için de diyor Allah Teala. Hafiz ondan bir evvelki kademedir. Bir insanın mürşidine tabi olarak devrin imamının ruhunun başının üzerine gelmesi ve o kişinin muhafaza altına alınması, bir muhafızla muhafaza altına alınması olayı. Bu muhafız onu kötülüklerden korur. Bu muhafızın var olması sebebiyle Allah Teala'nın koruyucu kalkanı hüküm ifade eder. Şeytan böyle bir insana, başının üzerine devrin imamının ruhu eskiden yok iken yeni gelen bir insana ruhunu ulaştırana kadar Allah'a öyle bir muhafızlık görevi yapar ki o vücuda şeytanın hiçbir şekilde ne fikir platformunda ne fizik platformunda tesir etmesi mümkün değildir. Benim sevgili kardeşlerim,
Allah Teala'nın bizlere ne kadar büyük bir nimet verdiğini fark ediyor muyuz? Yetmez. Bu söylediğimiz şey husus, Allah Teala'nın mutlaka yerine getireceğini garanti ettiği husus, bizi üçüncü kat cennete alır. Dünya mutluluğunun yarısını temin eder bize. Çünkü nefsimizin kalbinin %51'i afetlerle doluyken fazıllarla dolmuştur. %2 rahmet nuru, %49 fazıl nuruyla, salavat nurunun taşıdığı bu nurlarla nefsimizin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Kalbin, nefsin kalbinin yarısından fazlası artık nurdur. İşte bu kişi böyle olduğu için dünya mutluluğunun %51'ini yaşamak imkanının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki karanlıklar sebebiyle hala bir takım yanlışlar yapacaktır ve bu yanlışlıklar sebebiyle üzülecektir. Ama bu yarıdan daha az olacaktır. Hadi bakalım şimdi bu kişi ne karşılığı, ne satın almıştır, ne yapmıştır? Ne yapmıştır? Sadece bir dilekte bulunmuştur Allah-u Teala. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala'nın onu kabul etmemesi mümkün değildir. Bir kişi düşünün, aklınıza gelen bütün kötülükleri işlemiş olsun. A kadar negatif derece kazansın. Allah Teala bu kişinin günahlarını örtüyor. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilekle sadece ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu kadar. Bir tek dilek karşılığında 7-8 aylık bir ömür o kişi için söz konusuysa, o kişiyi Allah Teala mutlaka ruhen kendisine ulaştırıyor. Ve nefsinin kalbini bu noktaya kadar %51 nurlarla dolduruyor. Yani o kişi %51 dünya mutluluğunun sahibi. Yeter mi? Hayır, yetmez. Daha önemlisi, sonsuza kadar bir insanın kalacağı cennet veya cehennem burada kesin bir ayrılıkla birbirinden ayrılıyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi, mürşidine tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi. Öyleyse olay ne? Olay açık ve kesin. Kişi sadece bir tek şey yapmış, Allah-u Teala'nın kendisine emrettiği, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemiş, yaptığı da hepsi bu kadar sevgili kardeşler. Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş. Dilerse ne olmuş? Allah sözünü tutmuş. İşte Rahat Suresi 27. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlar var ya diyor Allah Teala, onlardan her kim o dalalette olanlardan, Allah'ın bıraktığı o kişilerden her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah diyor onları mutlaka kendisine ulaştırır. Her halükarda kişi ruhunu Allah'a ulaştırıyor.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve ne demiştik? Nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olduğu için bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini, yarısını mutlaka ömrü boyunca yaşayacaktır. Mutsuz olmayacaktır. Daimi zikre ulaşan bir kişi kadar mutlu da olmayacaktır. Ama mutluluğun, dünya hayattaki mutluluğun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Ve de bu kişi üçüncü katiyenetin sahibi olduğu için kıyametten sonra gideceği yer cennettir. Üçüncü katiyenettir hem de. Bu hedefe bu kişiyi ne ulaştırdı? Kim ulaştırdı? Allah ulaştırdı. Ne yaptı da ulaştırdı? Bir dileğin sahibi oldu. Öylesine güzel dizayn etmiş ki sevgili kardeşlerim Allah-u Teala. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman Allah-u Teala onun kazandığı dereceleri ikiye katlıyor. Yani ne yapıyor? Onların günahlarını sevaba çeviriyor. Kişinin cennete girebilmesi Allah-u Teala tarafından şarta bağlanmış. Kişinin sevapları günahlarını aşması lazım ki Allah-u Teala onu cennetine alsın. Ya günahlar fazla, kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennem, ya da sevaplar fazla, kişinin gideceği yer cennet. Cehenneme gidip de bir süre orada kalıp ondan sonra cehennemden çıkmak, hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, konunun zor olan tarafı bundan sonra başlar. Bu kadar kolayca Allah-u Teala'nın her türlü kolaylığı göstererek kendisine ruhunu ulaştırdığı kişiye üçüncü kat cenneti vermesi, dünya mutluluğunun yarısını vermesinin yanı başında yeni bir olguyla karşılaşıyoruz. Acaba bir insan bundan sonra hangi teslimi yapacaktır? Fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne yapmıştır? Günde yaklaşık 3 saat zikirle bu kişi bu işi başarmıştır. 3 saat veya 4 saat veya 3 saatten biraz az. Ama bir insanın fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi dik yokuşu aşmak istikametinde kullanılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu dik yokuş çok az kişi tarafından aşılır. Aşabilen insansa daha ötede daimi zikre ulaşacaktır. Kim o dik yokuşu aşarsa zikrin evvela günün yarısından öteye çıkarır. Burada kişi artık zahit olmuştur. Pozitif zühdün sahibidir. Bundan sonra da zikrini daimi zikre ulaştıracaktır. 18 saat zikirle fizik vücudunu Allah'a teslim etmek gerçek anlamda bir dik yokuştur. Hele
bundan evvel alınan mükafatlarla sarf edilen gayreti karşılaştırdığımız zaman, kişi ruhunu Allah'a teslim etmek üzere hiçbir gayret sarf etmemiştir. Allah ona o zevki vermiştir. Onun için zikir yapmak bir zevk olmuştur. Onun için namaz kılmak bir zevk olmuştur. Onun için oruç tutmak açlığın hissedilmediği bir devreyi ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan her istikamette Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde hedeflere ulaşmıştır. Öyleyse nasıl bir dünya sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bir insana bir tek dilek karşılığı üçüncü kat cenneti veriyor. Dünya mutluluğunun yarısını teslim ediyor. Ama ondan sonra hani bir tabir vardır ya, kök söktürüyor diye. Ondan sonra o kişinin hayatının gerçek anlamda fedakarlık göstermesi lazım gelen bir dik yokuşa ulaşması söz konusu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah sizi çok seviyor. Ve de gayretlerinizi mükafatsız bırakmak gibi bir niyeti hiçbir zaman olmayacaktır. O anında sistemini öyle bir kurmuştur ki, kiramen katime melekleri bütün hayatınızı her saniye müşahede ederler. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz, boş yok. Her saniye, mesela zikir yapan bir insan, her saniye zikri bitene kadar derecat kazanır. Namaz kılan bir insan, derecat kazanır. Başkalarına iyilik yapan bir insan, başkaları için fedakarlıkta bulunan bir insan, bunlar hep derecat kazanırlar. Başkalarına kötülük edenler de derecat kaybederler. Dikkat edin, şöyle bir düşünceyi sakın aklınıza getirmeyin. Ben şu anda, evet, namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum, zikir yapmıyorum, Allah'ın emirlerini yerine getirmiyorum. Ama şu anda zaten bir öğle vakti olduğunu düşünüyorum. Öğle vakti oldu ve ben namazımı kıldığım için şu anda namaz kılmıyorum. Çünkü namazımı gerçekleştirmişim. Ramazan da değil, oruç da tutmuyorum. Ama eğer bunlar olsaydı, Allah-u Teala biliyor ki ben orucumu da tutacaktım, namazımı da kılacaktım. Şu anda namaz vakti olsaydı ben namazımı kılıyor olacaktım şimdi. Ve zekatımı zaten veriyorum. Hacca da gittim. Hamdolsun kelime-i şehadette getirdim. Öyleyse ben İslam'ın beş şartını yerine getirdiğime göre mutlaka cennete gideceğim diyor kişi. Ama bilmiyor ki Allah'a münaki olmayı dilemezse amelleri boşa gider. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala insanların amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Hangi insanlar bunlar? Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar edenler, böyle bir şey yok diyenler, inkar ettiklerine göre onu gerçekleştirmeleri mümkün değil. Elbette inkar ettikleri bir şey yapmaları söz konusu değil.
Ama böyle insanların amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Ne oldu? Kişinin amelleri boşa gitti. O kişinin gideceği yer, amelleri boşa gittiği için cehennemdir sevgili kardeşlerim. Kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden mutlak olarak fazla, çünkü amelleri boşa gitmiş. Bizi cennete götürecek olan şey asıl amellerimizdir. Onun dışında kazandığımız dereceler devede kulaktır. Öbür taraftan bir başkası da ömrü boyunca hiç Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmemiş. Bir gün ona demişler ki, yahu demişler sen Allah'a ulaşmayı dile, mutlaka paçayı kurtarırsın, Allah-u Teala seni cennetine alır. Ya demiş, böyle saçmalık olur mu? Demişler ki sen dile, görürsün neticeyi. Ayetleri kendisine anlatınca aklı yatmış ki olabiliyor. O da Allah-u Teala'dan, ya Rabbi demiş, ben ruhumu sana hayattayken ulaştırmayı diliyorum. Böyle bir dilekte bulunmuş. Bulunduğu anda bütün günahları örtülmüş. Yani böyle bir ayet-i kerime mi var? Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse onun günahları örtülür diye. Elbette var. Allah Teala açık bir şekilde onu söylüyor.

Diyor ki, kim Allah'a? Ey amel olanlar! Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin. Ve günahlarınızı örtüsün. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey amel olanlar, bu kişi amel iman sahibi ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor Allah Teala, Allah size furkanlar versin. Ama sonraki cümleye bakın. İki kelimeye ve Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Ne olur günahlar örtülürse? Günah tarafı sıfır. Sevap tarafında mutlaka derece var. Bu kişinin gideceği yer cennet. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında cennet saadeti, işte terazinin öbür tarafında dünya saadeti. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka nefsinin, kalbinin afetlerinin yarısı yok olacak. Dünya mutluluğunun yarısını da verecek Allah Teala ona. Üçüncü kat cennetin de sahibi kalacak. Ne karşılığı? Allah'a ulaşmayı dileme karşılığı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini ne yazık ki insanların, din eğitimi görmüş olan insanların çok azı biliyor. Büyük kesim ihtimal bile vermiyor böyle bir şeyin olabileceğine. Onlar Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı incelemek gereğini duymayanlar. Diğer taraftan bu incelemeyi gereğini duyup da müfessirlerin Türkçelerine bakarak onlar mutlaka bu işin uzmanları olarak bizden iyi bilirler diye onların sözlerine inananlar. Kur'an-ı Kerim'in asli manasını Arapça bilmelerine rağmen araştırmak mecburiyetini duymayanlar. Onlar şu anda Allah'ın huzurunda bir sorumluluk altındadırlar. Bu hakikatler bilinmediği için dünya nüfusunun %90'dan fazlası, çok daha fazlası şu anda cehenneme doğru yol almakta. Ne yazık ki bizim ülkemizin insanının da çok büyük bir kısmı bu durumda. Dinlerini yaşadığını zanneden insanlar İslam'ın beş şartını yaşıyorlar ve cennete gireceklerini zannediyorlar. Amelleri boşa gideceği için hiçbirisi cennete giremez, cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok dua ediyoruz ki o insanlar da Allah'ın doğrularını öğrensinler ve doğruları hayatlarına tatbik ederek cehennemden kurtulsunlar, dünya mutluluğunu yaşasınlar ve cennete girsinler. Yüce Rabbimizden bunları talep ederek sözlerimizi dualarımızla bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir mutluluk sohbeti. Allah insanlardan ne ister? İstediği bir tek şey var sevgili kardeşlerim, tek bir şey. Hepinizin mutluluğu yaşamasını ister. Ve mutluluğun bütün aşamalarını üzerimize farz kılmıştır. Tevrat olsun, İncil olsun, Kur'an-ı Kerim olsun, üç kitapta yedi safa ve dört tane teslim içerir. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilemek. Münibine ileyhi ve ittekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah-u Teala. Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Allah'a yönel. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizi Kur'an konusunda en güzele ulaştırdı. Kur'an'ın başından sonuna kadar her ayetini ayrı ayrı öğretti. Ve de bunun ötesindeki asıl Allah-u Teala'nın muradı Kur'an'ın sadece lafzını değil, ruhunu öğretmekte, onu gerçekleştirdi. Kur'an'ın hamdolsun ki, lafzını da, ruhunu da biliyoruz. Çünkü bize Kur'an'ın lafzını da, ruhunu da Allah öğretti. Kur'an'ı indiren Allah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba Kur'an'ı indirmekle ne yapmak istiyor? Düşünün, Kur'an-ı Kerim 7 safa ve 4 tane teslim içeriyor. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz anda mutluluk kervanı yola çıkmıştır. Sonra ikinci safa geliyor. Mürşidi Allah'tan sormak. Allah'a ulaşmayı dilediği için kişi mutlak olarak mürşidini o kişiye göstermesi ve kişinin mürşidine ulaşıp
önünde diz çöküp, el öpüp tövbe etmesi. Bu tövbe olayı sevgili kardeşlerim, yedi safhanın ikincisini ifade ediyor. Ne olur tövbe edersek? Tövbe edersek çok önemli bir şey gerçekleşir. Ruhumuz vücudumuzu terk eder. Allah'a doğru yolculuk yapmakta olan kafileye katılır. Bu kafile öyle bir kafiledir ki bir kısmı birinci kata kadar çıkıp daha üst katlara çıkma yetkileri henüz olmadığı için birinci katta kalırlar. Geri kalanlar birinci katta kalıp çimenlerin üzerinde secde edenleri orada bırakarak daha üst katlara çıkanlar ikinci gök katına çıkarlar. Birinci safa tamamlanmıştır. İkinci kata kadar çıkabilenler ikinci katta su arınma havuzlarına ulaşırlar. Su arınma havuzlarında su arınırlar. O sarımsı renkteki, turuncu sarımsı renkteki şeffaf mayin, sıvının içerisine girerler ve orada suyun içinde su arılırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir kısmı orada kalacaktır. Buraya kadardır yolculukları, henüz daha yukarı katlara çıkmak yetkinin sahibi değildirler. Bir kısmı ise daha üst katlara çıkacaklardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve devrin imamı burada vazife alırlar. Bir, yedinci kata da çıkabilenler. İki, altıncı kata kadar çıkabilenler. İki tane grup oluştururlar. Ve de yolculuk devam eder. İkinci kattaki bu su arınma havuzlarından sonra üçüncü katta sadece bir köşk mescidin içinde secde edilir. Nefsin kalbi her gök katı aşıldığında %7 fazıl nuru alır. %7 nispetindeki fazıl nuru o kişinin göğsüne ulaşır. Göğsünden Allah'ın göğsünü yararak açtığı yolu takip ederek kalbine ulaşır ve kalbe yerleşir. İşte bu üçüncü defa bir kişinin bir yeni safhaya gelmesi ruhu yedi katlık bir yolculuğun sonunda Allah'a ulaştırmakla mümkün olur. Üçüncü kata ulaşan ruh oradan dördüncü kata ulaşacaktır. Diğer ulaşabilen ruhlarla beraber

Dördüncü katta Beytül Makdis'in aslında, beşinci katta Beytül Haram'ın aslında secde edecektir. Her gittiği yerde bir süre bekleme söz konusudur. O beklemeler tamamlandıkça bir üst kata kadar çıkmak yetkisi kazanır ruh. Sonra

Beşinci gök katına. Ulaşan ruh. Altıncı gök katında Beytül Haram'ın altında secde eder. Yedinci gök katında ise yedi tane alemden geçecektir. Evvela kader hücrelerini aşar. Ömür kitabı ulaşır. Ömür kitabı aşar. Kudret denizine ulaşır. Kudret denizini aşar. Makam-ı Mahmud'a ulaşır. Makam-ı Mahmud'a aşar. Divan-ı Saliye'ne ulaşır. Divan-ı Saliye'ni aşar. Zikir hücrelerine aşar. Ve zikir hücrelerinde zikrini tamamlayarak Sesetül Münteha'ya ulaşır. Bu Sesetül Münteha varlıklar aleminin sonudur. Artık yokluğa geçiştir. Orada indi ilahiye dikey bir yolculukla indi ilahiye ulaşan ruh Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Bu Allah'ta fani olmaktır. Adı fena, fani olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde fani olmak yani yok olmaktır. İşte ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya kadar olan bu yolculuğu ruhun yedi tane gök katını aşarak Allah'a ulaşıncaya kadar bir yolculuk yapmasını Allah Teala garanti etmiştir. Diyor ki Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi. Ulaştırır ileyhi ona. Kendisine. Men kişiyi

menedenleri seçmez. Onlar da %5'i aşamazlar. Netice itibariyle insanların küçük bir azınlığıdır. Seçilmeyenler. Allah Teala neden herkesi seçiyor? Herkese bu imkanı tanımak için. Ötekiler davranış biçimleri itibariyle bu hedefe ulaşmayacaklarını kesinleştirmiş olanlardır. Başka insanları da Allah'ın yolundan menedenler, çevirenler. Ne diyor Allah Teala onlar için? İnnellezîne keferû, muhakkak ki onlar kafirdirler. Ve zalemû ve zalimdirler. Zulmederler. Hem kendi nefislerine zulmederler, hem de başka insanlara zulmederler. İnnellezîne keferû ve zalemû lem yekunullâhi liyaghfire lehum. Allah onlara mağfiret etmez. Ve la yehdiyehum tarika ve onları tarika ulaştırmaz. Hidayet etmez, ulaştırmaz. İlla tarika cehenneme onları cehennem yoluna ulaştırır, cehenneme giden yola ulaştırır. Hâlidîne fîhâ ebedâ. Orada ebediyen kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için yaptığınız her güzel davranış hepiniz için Allah'ın bir nimetidir. Bir insanın sadece bir dileği, kalpten bir dilekle, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzında bir talebi eğer bu dilek kalptense Allah-u Teala tarafından mutlaka yerine getirilir. İki türlü insan vardır, talepte bulunan iki türlü insan vardır. Bir, gerçekten kalpten Allah'a ulaşmayı dilerler ruhlarını. Hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten gerçek anlamda dilerler. Bir de sözle dilerler. İkinci kısım, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı istiyorum diye söz olarak söyler bunu. Ama kalplerinde bu konuda bir talep taşımazlar. Öyle bir talep yoktur kalplerinde. Söz, kalbin talep etmediği bir hedefi söz talep ediyorsa, o Allah katında hiçbir kıymet ifade etmez. Onun bir kıymeti harbiyesi yoktur. Böyle söylenir yani, kıymeti harbiyesi yok diye. Sevgili kardeşlerim, ama kim şuradan kalbinden sımsıcak bir duyguyla Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olmak istiyorum. Ne olur beni de ermiş evliyalarından kıl. İşte İnsanların içinde kim bunu söylemişse o kişiyi Allah mutlaka ruhen kendisine ulaştırır. Yani o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh deyince orada duralım. Ruh nedir? Ruh Allah'ın bize bütün insanları üfürdüğü O'nun ruhudur. Allah'ın ruhudur. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve

Ahahihi min ruhihi. Onun diyor insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ben üfürdüm diyor Allah Teala ve diyor ruhumdan üfürdüm. Onun içine insan adı verilen o mahlukun fizik bedeninin içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, bize verdiği o ruh bir emanettir. Ve emaneti Allah Teala geri istiyor. İstemekle kalmıyor. Öyle bir kapı açmış ki kapı o kapına girmek isteyen herkese açık. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. O ulaştırmaz diyor. O sadece talep edecek benden. Ya Rabbi ben de ruhumu ulaştırmak istiyorum. İki nevi talep vardır diyor. Bir, dillen talep. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ama kalpten bir talep yok. Dillen talepleri kabul etmem diyor. Hani Yaşar Kemal'in bir sözü vardı. Dilinen tarifi gayri mümkünsüz diye. O sözden aklınıza gelsin. Dilden yapılan talepleri kabul etmem diyor. Buradan isterim diyor. Kalbinizden bir taleple bana ulaşacaksınız diyor. Kalbiniz talep edecek diyor. Dilinizde kalbinizin talebini bana iletecek diyor. İşte kim? Kalpten bir taleple Allah-u Teala'dan ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse. Dilerse ne olur? Allah-u Teala bu talebi mutlak olarak kabul eder ve o kişinin ruhunu o kişi hayattayken Allah kendisine ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda evliya olmuştur. Evliya, veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Allah'ın evliyası, Allah'ın dostları demek. Ama evliya kelimesini tekil olarak kullanmayı usul haline getirmişiz. Falanca mı? Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır deriz. O velidir dememiz lazım aslında. Evliya veliler demek. Ama dilimize tekil gibi kullanılarak girdik, genel kabul gördüğü için de evliya kelimesini tekil gibi de değerlendirmek mümkün. Sevgili kardeşlerim, işte kim Allah'a milaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, eğer bu dilek kalpten yapılmışsa Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Bir işlevdir. Bir fenomendir. 7-8 ayda bu olay tamamlanır. Mürşide tabi olduğu anda vücuttan ayrılan ruh, demin saydığımız gök katlarından birer birer geçerek 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve zikir hücrelerinde zikrini tamamladıktan sonra dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın ruhu Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vetire, bu fenomen, bu işlev bir kişiyi ermiş evliya yapar. Sorarız nereye ermiş? Allah'a ermiş. O kişi neydi? Allah'ın ruhunu taşıyordu. Allah'a ait olan ruhu onun gerçek sahibine tevdi ederek, teslim ederek
evliyalık makamına ulaşır kişi. Bu evliyalığa ermiş evliya demek daha doğrudur. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah'ın velisi olmuştur. Allah'ın velisi, Allah'ın dostu demek. Bu kişi 14. basamakta hacet namazını sorup mürşidini görecektir. Allah Teala mutlak ona gösterecektir. Mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır, ikinci safa başlar. Ruh, diğer ruhlarla beraber 7 tane gök katını aşacaktır. 7. katta 7 tane alemi geçecektir. Ve 7. alemde zikir hücrelerinde zikrini tamamlayacaktır. Bugüne kadar hep başkalarıyla birlikte hareket eden ruh, zikrini tamamladığı zaman tek başına zikir hücrelerinden ayrılacaktır. Ve sitedin müntahadan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın zatına ruhun ulaşması vuslattır. Vuslat kelimesi vüsül kökünden gelir. Vasıl etmek, ulaştırmak demek. Ayet-i kerime vellezine yesulüne ma emerallahu bihi en yusale. Vellezine ve onlar yesulüne vasıl ederler. Ma şeyi, emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi, bihi ona en yusale ulaştırmayı ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Rahat Suresi 21. ayet-i kerime. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. Ne Allah-u Teala'nın emrettiği şey? Ruhumuz. Yani Allah'ın ruhu, Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılmış. Diyor ki, İrci'i ila Rabbiki. Nefse hitap ediyor Allah-u Teala. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Emmare, levame, mülkime kademelerine geçmiş. Mutmainne kademesine gelmiş. Yani doyuma ulaşmış olan ruha sesleniyor. Ya eyyüten nefsül mutmainnetü. Ruha sesleniyor dedik ama yanlış söyledik. Ruha değil, nefse sesleniyor. Ey mutmain olan nefs. İrci'i ila Rabbiki, bu sefer ruha seslendi Allah-u Teala. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine yükselerek ulaş. Sonra da fizik vücuda sesleniyor. Etuli fi ibadi, ey fizik vücut, kullarımızın arasına gir. Etuli cenneti, ve cennetime gir. Ve ise hem fizik vücut hem ruh bu konuda devrede. Bir de nefs devrede. Nefse baktığımız zaman 7 kademe görüyoruz. Nefsi emmare 1. gök katına kadar çıkışı ifade eder. Nefsi levame 2. gök katına çıkışı ifade eder. Nefsi mülhime 3. gök katına çıkışı ifade eder.
Bundan sonrası bu ayettedir. Ya eyyetüven nefsül mutmainnetü irci'i ilâ rabbike radiyeten vardiye ve tulhî fî ibadî ve tulhî cenneti fecr suresi 28. ayet-i kerime. Emmâre levvâme mülkime ve mutmainne. Ey mutmain olan nefs! Allah'tan razı ol. Nefs-i radiye beşincisi oluyor. Allah'ın rızasını kazan nefs-i mardiye, Allah'ın rızasını kazanan ruh ve tezkiye ol, nefs-i tezkiye, yedinci gök katındaki ruhun yedinci gök katına ulaştığı yerdeki nefsin durumu. Nefsi tezkiye, kişi tezkiye olmuştur. Bunun manası, o kişinin kalbine 7 defa %7 nur birikimi gerçekleşmiştir. %2 de rahmet birikimi, fazıllara bu %49, 7 defa %7, %49 fazıl nuruna mukabil, başlangıçta %2 öncü olarak nefsin kalbine giren, daha mürşide ulaşmadan evvel giren, Allah'ın o kişinin göğsünü yardığından sonra giren, Enam 125'te Allah Teala insanların göğsünü teslim için yardığını söylüyor. İnsanların göğsünü o kişinin ruhunun Allah'a teslim edebilmesi için yardığını söylüyor. Niçin yarıyor? O yardığı delikten Allah Teala'nın evvela %2 rahmet nuru kalbe ulaşır. Sonra o kişinin zikrine paralel olarak, artan zikrine paralel olarak 7 defa %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir. 7 defa 7, %49 eder. 2 de başlangıçta nefsin kalbine giren nur, %51. İşte bir insanın ruhunun 7 tane gök katını emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde 7 defa kademeleri aşarak Allah'a ulaşması olayı. Neyi sağlar? O kişinin ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlar. Bu sevgili kardeşlerim mutluluğun sadece yarısıdır. Ama bunun bir özelliği var. Kim Allah'tan kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Rahat 27'de Allah Teala diyor ki Allah adalet olanları bırakır. Ama adalet olanlardan her kim, ki herkes adalettir başlangıçta, bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım diyor. O diyor bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. İşte sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın ikramıdır. Lütfu keremi Allah'ın ikramıdır. Kerem ve ikram kelimesi aynı kökten geliyor. Kerem eden, ikramda bulunan, ikram o konuyu anlatan ifade. Bir misafiriniz gelir, ona bir şeyler ikram edersiniz, karşılıksız verirsiniz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruh bir emanettir. Allah-u Teala emanetini kendisine istiyor. Ve de her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, dileyen herkesin ruhunu 7-8 aylık bir devre içerisinde Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaştırır. Ulaştırır ne olur? Ulaştırırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşide tabiyet onu ikinci kat cennetin sahibi kılar. Bu noktadan sonra ayrılan ruhunun Allah'a ulaşması onu üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Bitti mi cennetler? Hayır, bitmedi. Bu noktadan sonra dik yokuş başlar.
O güne kadar yaklaşık 3 saatlik veya biraz daha fazla bir zikirle kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama fizik vücudunu Allah'a ulaştırması elbette söz konusu olmaz. Ama fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudunun kalbindeki nurların %80'i geçmesiyle mümkündür. Bu ise gerçek anlamda bir dik yokuştur. O güne kadar günde 3 saatlik olan normal bir zikirle kişi ruhunu 7-8 aylık bir sürede Allah'a ulaştırmıştır. Günde 3 saatlik zikri kişinin 18 saate çıkarması gerekir. Onun için fizik vücudun teslimi Kur'an-ı Kerim'de dik yokuş olarak geçer. Dik yokuşu tırmanmaya herkes giremez. Böyle bir işlemi gerçekleştirebileceğine, Allah'ın yardımıyla gerçekleştireceğine inanması lazım kişinin. O zaman eğer inanmış da kalbi iman içerisinde Allah-u Teala'dan talepte bulunmuşsa, ya Rabbi ben fizik vücudumda sana teslim etmek istiyorum diye, o inancı Allah-u Teala'nın ona yardım etmesini mutlaka sağlar. Kişi nasıl olduğunu anlayamadan 18 saat zikre Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. Fizik vücudun teslimi konunun en güç olan noktasıdır. 18 saat zaten insanın uyanık olduğu devreyi ifade eder. 6 saatlik bir uykunun yeterli olduğunu düşünelim. 18, 6 daha 24 saat eder. Kişi zaten bir süre uyuyacaktır. Uykunun dışına geçen bütün saatlerini zikirle geçirmesi lazım ki kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etsin. Bundan sonrası ne olur? Bundan sonra kişi o güne kadar zaten usul haline getirdiği sağa dönerek uyumayı, sağ kulağını yastığa dayamayı ve kalbinin atışlarını kulağında hissetmeyi başarmıştır. O zaman bu kişi uykuya yatar ama sağ kulağını yastığa verir. Sağ kulağında kalbinin atışlarını duyarak içindeki sesle kalbinin her çift atışında Allah, Allah, Allah diye dilini de kımıldatmadan, ses de çıkarmadan Allah kelimesini içinden tekrar etmeyi öğrenecektir. Kalbinin atışlarına paralel bir şekilde içindeki ses Allah kelimesini devam ettirecektir. Bir gün o kişi kendisini uyandığı zaman hala Allah kelimesini tekrar ettiğini görecektir. Dilini kımıldatmadan gerçekleştirdiği harika bir olaydır bu. İşte sevgili kardeşlerim, iç sesiyle, kalp sesiyle o kişinin Allah kelimesini kesintisiz bir hale getirdiği nokta, o kişinin nefsini Allah'a teslim etmesini ifade eder. O kişi ulul elbap olur. Bundan sonraki yol, ulul elbaptan sonra kişinin muhlis olmasıdır. Tevbe-i Nasuh'a davet edilir. Allah-u Teala onu ihlas makamına geçirir. Sonra da geriye iradesini teslim etmek kalır. Allah böyle olan, muhlis olan kulunu mutlaka, eğer o kişinin ömrü varsa, muhlis olmak konunun dik yokuşu açtıktan sonraki ikinci kesimindir. Birincisi ulul-elbab olmak, daimi zikre ulaşmak. Bundan sonra tövbe-i nasuhu Allah Teala tarafından davet edilmek. Kim tövbe-i nasuhu gerçekleştirmişse o kişi mutlaka iradesini de
Allah Teala'ya teslim eder. O teslimi gerçekleştirince irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle kişi irşat makamının sahibi olur. İşte burası 7. kademedir. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. kademe. 1. safa. Mürşide ulaşıp tabiyet 2. safa. Ruhu Allah'a ulaştırmak 3. safa. Bunlar Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelir. 4. safa. Zorluk budur. En zor yokuş, en dik yokuş budur. Fizik vücudun teslimi. 5. safa. Nefsin teslimi, daimi zikir. Ulel-vab makamı. Sonra tövbe-i nasuh, ihlas makamı. Sonra da İradeyi Allah'a teslim ederek irşada Allah-u Teala tarafından memur ve mezun kılınmak 7. safa. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 7 safa 4 teslimlik bir yaklaşım ve Allah-u Teala tarafından verilen bütün hediyelere sahip olmak. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyâke nestaîn. Sırâta en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim ki bir defa daha birlikteyiz. Allah Teala, sizler ve biz. Öyleyse her yeni gün yeni bir ufuk demektir. Her yeni gün yeni bir konuya daha Allah'a ışık tutacak demektir. Her yeni gün bizi daha güzelliklere ulaştıracak olan bütünün bir parçasıdır. İşte yeni bir günde, yeni bir akşamda birlikteyiz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor sevgili izleyenler ve dinleyenler? Evvela sizi çok sevdiğimi söylemek istiyorum. Her şeyden evvel sizi çok seviyoruz. Bu sevgi diliminin içerisinde hepimize yer var. Bazı kardeşlerimiz soruyorlar, biz Allah'ı çok seviyoruz ama başka insanları da seversek Allah'a olan sevgimiz azalır mı diye korkuyoruz. Korkmayın, ne kadar çok severseniz, Allah başka insanları ne kadar çok severseniz sizi o kadar çok sever. Çünkü bu aynı zamanda Allah'ı sevmeniz demektir. İnsanları seviyorsunuz diye Allah'a karşı olan sevginiz azalmaz, artar. Sevgi, sevgiyi çeker. Öyleyse böyle sevginin hakim olduğu bir ortamda hadi gelin biz yavaş yavaş konumuza yaklaşalım. Konumuz ne? Bugünkü konumuz ayetler. Biliyorsunuz ki Kur'an ayetleri iki gruptur. Bir muhkem ayetler, iki müteşabih ayetler. Bu akşamki konumuz müteşabih ayetler. Öyleyse hadi gelin sizinle beraber Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir dolaşalım. Âl-i İmrân suresine geldik. 7. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, sana Kur'an'ı indiren o Allah'tır. O Kur'an ki onda muhkem ayetler de vardır. Müteşabih ayetler de vardır. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar, kötülük olanlar, insanları ifsad etmek için müteşabih ayetleri kendilerine göre değerlendirmeye tabi tutarak, müteşabih ayetlerin kendi ölçülerinden teviline giderek, insanların arasında fitne çıkarmak isterler. Dinde kökleşmiş olanlar ise, rasuhun ise derler ki, biz inandık. Kesin olarak inandık ki muhkem ayetlerde, müteşabih ayetlerde Allah'ın katındandır. Ama rasihun da tezekkür edemezler. Müteşabih ayetleri rasihun da tezekkür edemez. İlimde kökleşmiş olanlar da tezekkür edemez. İlla ulul elbab. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbab nedir? Ulul sahipleri demek. Elbab da lübler demek. Çift beyle yazılan lüb kelimesi beş duyumuzla idrak edemediğimiz, hissedemediğimiz
beş duyumuzun ötesindeki hissiyatımızın adıdır. Biz dünyaya bu gözlerimizle bakarız. Bu lübün dışıdır. Bu normal bir olaydır. Biz dünyadaki sesleri bu kulaklarımızla duyarız. Bu da normal bir olaydır. Lüble alakası yoktur. Ama bir gün Allah Teala kalp gözünüzü açacak. Daimi zikre ulaştığınızda mutlaka gerçekleşir bu. Bir gün Allah Teala kalp kulağınızı açacak. O zaman Allah'ı işiteceksiniz ve Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. İşte o zaman ulul elbaptan biri de siz oldunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ulul elbap dediğimiz zaman bunun muhtevasına bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir ulul elbap? Âl-i İmrân suresinin 190 ve 191. ayetleri bize bir işaret veriyor. Li ulul elbap yezkürallâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbap kullarım için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Öyleyse ulul elbap, lüplerin sahipleri, fiziğin ötesine yeni bir dünyaya açılanlar, onlar kimler? Onlar fiziğin ötesini görebilenler. Daimi zikrin sahibi olmak bunun temelini teşkil eder. Öyleyse müteşabih ayetler hakkında hüküm verenlere bakıyoruz. İlla ulul elbap diyordu Allah-u Teala. Kimdir bu ulul elbap? İki defa dirilenler. Nereden çıktı şimdi iki defa dirilmek mi diyeceksiniz. Bakınız nereden çıktı. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa bir, Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. İki, insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa ölüdürler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir dizayn düşünelim ki insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Özellikler. Bir, bu insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Yani irşat makamına bakıyorlar ama onu göremiyorlar. Böyle bakıyorlar. Biliyorsunuz ki bakmak gözün görevidir. Görmek zihnin görevidir. Göz gördüklerini, baktıklarını içeriye, zihne ulaştıran bir vasıtadır. Görüntü zihinde şekillenir. Gören göz değildir. Bakan gözdür, gören zihindir. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe irşat makamını, hidayet makamını herhangi bir insandan ayırt edemez. Ona göre irşat makamı da aynı hüviyettedir. Sokaktan geçen simitçi de aynı hüviyettedir. İkisi de adamdır. Ama sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu olayın arkasında ne var? Kişinin gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bir alet var, göz, bir de o aletin nüfus sahası var. Görmek,
Allah-u Teala bu görme hastasına basar diyor. O kişinin basar isimli görme hastasının üzerinde de dışavet adlı bir perde var. Hem görme hastası kapalı, yani basar kapalı, hem de göz kapalı, ayn kapalı. Gözler kör, gözlerin görme hastası göremiyor. Kulaklarda vakra var. Vakra sebebiyle kişi sağır. İrşade mütalik, hidayete mütalik, İslam'ın 7 safa 4 teslimine ait hususları kişinin kulakları duyuyor. Ama kişi işitemiyor, manasına varamıyor kulaklarındaki vakra sebebiyle. Bir başka işitememe sebebi, işitme hastasının, Sem'i isimli işitme hastasının Allah-u Teala tarafından mühürlenmiş olmasıdır. Bütün insanlar kulakları mühürlü olarak doğarlar. İşitme hastaları mühürlü olarak kulaklarında vakra olarak, gözleri kör olarak, görme hastalarının üzerinde gışavet olarak doğarlar. Kalplerinde ekinnet vardır. Bu sebeple idrak edemezler. Bir başka sebeple daha idrak edemezler. Kalpleri, kalplerindeki idrak hastası mühürlüdür. Bu insanlar aynı zamanda kalplerinde küfür yazan insanlardır. Sadece iki türlü insan var. Birinci tür, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bu söylediğimiz vasıflarda. Ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, bunların hepsi bir çözüme kavuşur. Gözlerdeki hicab-ı mestureyi alan Allah Teala, görme hastasının üzerindeki gışaveti de alır. Gışavet de bir nevi mühür anlamına geliyor. Gözlerin üzerindeki değil, gözlerin görme hastasının üzerindeki engel. Hem gözler engelli, hem bakma hastası engelli, hem görme hastası engelli kişinin. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de Allah-u Teala bunu alıyor. Kişi irşat makamına baktığı zaman başka bir insanı değil, herhangi bir insanı değil, farklı bir insanı görüyor. Bir insanı kamil görüyor. Kendisine irşadı öğretebilecek olan bir hüviyet görüyor karşısındakinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bu kişinin kulaklarındaki vakraya alan ve işitme hastasının mührünü açan Allah-u Teala o noktadan itibaren o kişiyi irşat makamının sözlerini işitir kılıyor. Kelimelerin manasına varmaya başlıyor kişi. Yeter mi? Yetmez. Ondan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbinin mührünü açıyor. Kalbin içindeki küfür kelimesini alıyor. Kişi artık kafir, kalbinde küfür yazan bir kafir değil. Bir inkar eden kişi değil. Kalbinde artık küfür yazmıyor. Bu onun küfürden kurtuluşunun kesin işaretidir. Kalbi mühürlü değil artık. Kafirlerin müşterek özelliği kalplerinin mühürlü oluşudur. Bu sebeple kişi kafir statüsü içine girmiyor. Kalbinde küfür kelimesi yok. Kur'an-ı Kerim'de kafir hüviyetli olanların, inkar edenlerin kalplerinde, herkesin kalbinde küfür kelimesi var. Bu kişinin kalbinde artık küfür kelimesi alınıyor. Ve kalbindeki idraki önleyen bir ilahi kompütür, ekinnet Allah-u Teala tarafından alınıyor.
ve idraki sağlayan yeni bir müessese getiriyor. İdraki sağlayan ihbat getiriliyor. Böyle olan kişilere mühbitler diyor Allah Teala. Mühbit. Kalbinde ihbat bulunan, idrak etmeye hassası artık kalbine getirilmiş olan kişi. Ekinnet olunup yerine ihbat getirilmiş kişi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu nokta 7. basamaktır. 7. basamağa kadar bu işlemler yapılır. Ölü olan kişi dirilir. Bu 1. diriliştir. Konumuza henüz ulaşmadık, hedefimize ulaşmadık. Bundan sonra ne olur? Allah Teala kişinin kalbine ulaşır, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. O kişinin göğsünü şerh eder, yarar, göğsünden kalbine nur yolu açar. O kişiyi huşuya ulaştırır, o kişiye mürşidini gösterir. Bu tam 12 tane ihsan eder. 12 ihsanla kişi mürşidine ulaşır. Ulaşırsa ne olur? Ulaşırsa, bu kişi mürşidine ulaşır da tövbe ederse, 12 tane ihsanla gelen bu kişi ihsanla tabi olmuştur. Derhal devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Kalbinin içine Allah-u Teala derhal iman kelimesini yazar. O kişinin bütün günahlarını sevaba çevirir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlar. Nefsi nefs tezkiyesine başlar. Ve iradesi de güçlenmeye başlar. Nefsin afetlerinin

noktadan itibaren başlayan bir husus, nefs tezkiyesi başlayınca devreye girecek olan bir husus bunların hepsi, bunlardan biri de iradenin güçlenmeye başlamasıdır. Nefsin afetleri yok oldukça. Ne oldu? 7 tane de nimet aldı kişi. Bu kişi bu noktadan sonra 7 defa 107 nur birikimiyle ruhunu Allah'a ulaştırır. 21. basamak. Ruh Allah'ta yok olur. 22. basamak. Kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim eder. 27. basamakta nefsini de Allah'a teslim eder. Daimi zikrin sahibi olur. 26. basamakta ulul-elbab bak olmuştur. Hikmet sahibi olmuştur. Kimdir hikmet sahibi? 1. Daimi zikre ulaşmıştır hikmet sahibi. 2. Bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. 3. Kalp gözü açılmıştır. 4. Kalp kulağı açılmıştır. Bu kişinin adı Ulul Elbab'tır. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesindeki noktaya şu anda ulaştık. Bu kişi ehli tezekkürdür. 5. özelliği. Bu kişi ehli tezekkür olan bu kişi ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Ve bu kişi ehli hayırdır. Öyleyse bu insan ulul elbab olmuştur. Lüplerin ötesine lübbün sahibi olmuştur. Fizik alemin ötesine kalp gözü ve kalp kulağıyla ulaşmak imkanını bulmuştur. Böyle bir noktada bu kişi ikinci defa dirilmiştir. Birinci dirilişi 7. basamakta dünya içindir. Dünyaya dönük, fizik aleme dönük bir diriliş. Burada ise fizik alemin dışına yeniden doğuş, fizik alemin dışı için diriliş. İşte ikinci defa dirilen insan ulul elbab olmuştur. Özelliği nedir? Bu kişi Allah'ın kendisine gösterdiği her şeyi görür, Allah'ın kendisine söylediği her şeyi işitir, kalp kulağı, kalp gözü açıktır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Allah'a her şeyi sormak imkanının sahibidir. Allah-u Teala da suallerine cevap verir. Allah'a soran, Allah'tan cevap alan, başkalarının da suallerinin cevabını veren kişidir. Allah-u Teala Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde diyor ki, Habibim, senden önce de rical

Onun çıkıyor. O da Allah'a soruyor. Allah ona cevabı iletiyor. O da Allah ile aranızda böyle bir vasıta size Allah'ın ulaştırdığı cevabı iletiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir durumda olay ne? Böyle bir durumda kişi bu dünyanın ötesine de kalp gözü ve kulağıyla uzanan, yeni bir ufuk kazanan, fizik dünyanın ötesindeki bir ufka sahip olan kişi. İşte bu kişi ulul elbaptır. Bu kişi iki defa doğmuştur. İki defa hayır, iki defa dirilmiştir. Fizik dünya için birinci defa dirilmiş, fiziğin ötesindeki dünyalar için ikinci defa dirilmiştir ve ulul elbap olmak şerefine ermiştir. Öyleyse müteşabih ayetler deyince bunların manasını idrak edebilecek olan işte bunlardır. Niçin? Çünkü onların bilmesi gerekmiyor. Bilen Allah'tır. Onlar müteşabih ayet gördükleri zaman Allah'a soracaklardır. Allah Teala da lütfederse cevap verecektir onlara. Lütfederse onlara cevap verecektir. Ve o zaman ulul elbab Allah'a çok hamd ve şükür edecektir ki başkalarının bilmediği sırları Allah kendisine öğretiyor diye. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu izahattan sonra hadi gelin sizinle tekrar başa dönelim. Nereye dönelim? Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesine. Müteşabih ayetleri râsihun da tezekkür edemez diyor Allah Teala. Ama diyor ulul elbab tezekkür edebilir diyor. Öyleyse Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi arasında bir illiyet rabıtası var. Birinde ehli zikir kullanmış Allah Teala, birinde ehli tezekkür, ulul elbab kullanmış. Hangi istikameti kullanmış ulul elbabı? Tezekkür edebilen istikametinde. Yani ehli tezekkür. Tezekkür kelimesiyle zikir kelimesi aynı kökten geliyor. Ehli tezekkür mutlaka ehli zikirdir. Ehli zikir olmadan, daimi zikrin sahibi olmadan hiç kimse ehli tezekkür olamaz. Ehli tezekkür olmak hikmet sahibi olmaktır. Hikmetin yedi şartı, yedi şartından birisi, yedi şartından bir tanesi mutlaka ehli tezekkür olmaktır. Ulul elbab ehli tezekkürdür. Yani bilmiyorsanız sorun dediği kişiler Allah-u Teala'nın. Bilmiyorsanız ehli tezekküre sorun diyor. Zikir ehline sorun diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ehli tezekkür, ulul elbab lüzumsuz yere kavga etmez. Kim öğrenmek istemiyorsa ona zorla öğretecek değildir. Ama kim öğrenmeye teşne ise o ulul elbaptan mutlaka öğrenir. Ehli tezekkürden mutlaka öğrenir. Kendisinin kalp gözü ve kalp kulağı açılmadığı için Allah'tan direkt olarak bilgileri alamaz. Alamazsa ehli tezekküre müracaat edecektir. Ehli tezekkür Allah'tan aldığını ona aktaracaktır. Öyleyse müteşabih ayetlerden mi bahsediyorsunuz? O zaman

bunu çözebilecek olan Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesindeki ehli zikir, yani ehli tezekkürdür. Allah Teala'nın dizaynı, bir başka ifadeyle hikmet sahibidir. Kim hikmet sahibi, kimi hikmet sahibi kıldıysak ona büyük hayır verilmiştir diyor Allah Teala. Kesintisiz bir hayır. Ne demek? Yani o kişi daimi zikrin sahibi hep derecat kazanıyor, daimi zikrin sahibi olduğu için. Bu sebeple hayrı kesintisizdir. Biliyorsunuz hayır derecat kazandığımız bütün olaylardır. Şer derecat kaybettiğimiz bütün olaylardır. Kişinin hayrı sonsuz. Onun için Allah Teala büyük hayır vermiştir diyor. Neden sonsuz? Böyle bir insan her saniye sadece zikir yapıyor diye 700 derecat kazanır. Devam daim zikrin sahibi olduğu için her saniye derecat kazanır. Veya bir zikir için Allah Teala bir derece verdi, kabul edelim. Daha fazladır ama bir derece kabul edelim. Bu kişi aynı anda 700 derece kazanıyor. O sırada bir günah işlerse bir saniyede büyük bir günah işlemek pek mümkün değil. Ne kadar sürerse o kadar derece kaybeder. Bir günah işlese aslında büyük günah işlemesi zaten mümkün değildir. Ama bir namazı kaçırdı. Bu ona derecat kaybettirir. Ama kaybettiği derecat bir saniyede derecat kaybetti diyelim. Bir saniyede kaybettiği derecat hiçbir zaman kazandığı derecat kadar olmaz. Çünkü derecatın kaybetmedeki ölçüsü bire birdir. Böyle seviyede olan bir kişinin kazanma ölçüsü bire 700'dür. Öyleyse birkaç derece kaybetmiş olmakla beraber aynı saniyede 700 dereceyi zaten kazandığı için gene kayıpta değil, kazançtadır kişi. Bu sebeple büyük hayrın sahibidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman böyle insanlara sorulur. Müteşabih ayetler nedir? İşte size bir ayet. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, Habibim, sana tabi olmak, Allah'a tabi olmak demektir. Orada Akabe'de, o ağacın altında, sana tabi oldukları zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hadi bakalım, buyurun. Ayet. Allah'ın eli mi var? Eli varsa, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam el öptürüyor ama onların ellerinin üzerinde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın eli olması lazımken Allah'ın eli var. Yani Allah Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın içinde mi? Aklınıza 100 çeşit sual gelecektir. Cevap veremeyenler ulul elbaba müracaat edeceklerdir. Ettiler. Ne çıktı sonuç? Başka ayetlerle birleşen bir sonuç çıktı. Şimdi ayetleri sıralıyoruz. Bir, Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadık. Sen atmadın. Biz attık. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşta yerden bir avuç kum alıyor. Atıyor düşmanın üzerine. Ve Allah Teala Kur'an'a bu hükmü koyuyor. Habibim, o kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık. Allah Teala devam ediyor. O kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim vahiy yoluyla konuşturduklarımızı konuşur. Yani asıl manası o konuşmaz, biz konuştururuz onu diyor Allah Teala. O kumu atarken görürsünüz o atar. Ama aslında atan biziz diyor. Onun kalbine Kur'an-ı Kerim'i nakşettik diyor Allah Teala. O
yürüyen bir Kur'an'dır diyor. Bu hüviyette olanların diyor, hakki hiyarları, seçim hakları yoktur. Bu sebep dolayısıyla diyor Allah Teala, onlar sorumluluk taşımazlar. Onların sorumlulukları yoktur diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kuma atmıyor. Allah atıyor. Ama herkes görmüş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem atmış.

şartlar içinde olursa olsun mutlaka gerçekleştirecek olan bir insanla karşı karşıyayız. Ama dikkat edin, emri Allah veriyor. O kişi emri yerine getiriyor. Allah yerine getirmiyor emri. Allah emri veriyor o kişiye. Salah makamının 5. kademesindeki irşat makamına tayin edilen kişi, irşada memur ve mezun kılınan kişi, iradesini Allah'ın iradesine bağlayarak Allah'a teslim etmiş kişidir. Allah devamlı emirler verir. O da devamlı emirleri yerine getirir. Emirleri yerine getiren Allah değildir. Emirleri veren Allah'tır, yerine getiren kişidir. İradesi Allah'a teslim edilmiş olan bu kişinin iradesine ihtiyacı kalmamıştır. Çünkü nefsinde afetler kalmamıştır. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in durumu? O tasarruftadır. Ne demek tasarrufta? Onun aklı fizik vücuduna kumanda etmez, edemez. Onun vücuduna kumanda eden Allah'tır. Bütün devirlerde, bütün huzur namazı imamlarının, ki bütün peygamberler devirlerinin huzur namazının imamıydılar, hepsi tasarruf altındadırlar. Allah'ın tasarrufu altında. İşte onlar Allah'ın kumu alıp attırdıklarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aklı vücuduna kumanda edip de o kumu alıp atmıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aklı yerine Allah kumanda ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. O kumu attığın zaman sen atmadın, biz attık diyor Allah Teala. Yani kumanda eden senin aklın değil diyor. Kumanda eden benim diyor. O kendiliğinden konuşmaz. Onun iradesi onun konuşması için geçerli değildir. O iradenin sahibi değildir. Biz konuşuruz diyor Allah Teala. Ona vahyettiğimizi onun fizik vücuduna biz söyletiriz diyor Allah Teala. Bunların ışığında Fetih Suresi'nin 10. ayet-i kerimesine ulaşıyoruz. Ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kumanda ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aklı değil, Allah kumanda ediyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerine de, kulaklarına da, vücudunun her organına da Allah kumanda ediyor. Eline de kumanda ediyor. Zaten Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle herkesi kuşatır. Bu sebeple Allah Teala yaptığınız her şeyden aynı anda haberdardır. Ama bu demek değildir ki Allah Teala sizin vücudunuzu kullanıyor. Sadece huzur namazının imamları, yani irşat makamına tayin edilen bir kişinin iradesini tesliminin ötesinde huzur namazının her devirdeki imamı mutlaka iradesinden sonra vücuda kumanda eden aklını da Allah'a teslim etmiştir. Artık vücuduna aklı kumanda etmiyor. Muhakeme kabiliyeti kendisindedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Düşünme kabiliyeti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dedir. Zeka fakültesi çalışıyor. Ama vücuduna kumanda edecek olan sistem o kendisine ait değil, aklına ait değil, Allah'a ait. Öyleyse onun vücuduna, her uzvuna, ellerini de Allah kumanda ediyor. Öyleyse Allah-u Teala o kumanda sırasında o vücuda tecelli etmiş, vücudun her noktasına tecelli halinde, eline de tecelli halinde. Allah'ın kumandasıyla o el başka birine uzatılıyor ve el öpülüyor. Öpülen el daima öpen kişinin elinin üstündedir. İki elden
üste olan öpünür.

Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi madde 1. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyle toka etmediğine, musafaha yapmadığına, el öptürdüğüne kesin delildir. Üste olması hasebiyle. Bu ayet Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tecelli ettiğinin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın tasarrufunda olduğunun kesin delilidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman bu ayet müteşabih bir ayettir. Hiç kimse onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diye kafadan bir düşüncenin sahibi olmamalıdır. Olursa sadece saçmalıkları yumurtlar. Ama eğer sevgili kardeşlerim, Allah size öğretmişse neyin ne olduğunu, Allah size yaşatmışsa her söylediği şeyin gerçek olduğunu yüzlerce defa ispat etmişse, o zaman tasarrufun ne olduğunu bilirsiniz. Ama müteşabih ayetleri anlayamazsınız. Müteşabih ayetleri anlayabilen kişi Allah'tan öğrenerek anlamıştır. Kendi aklının buna yetmesi mümkün değildir. Öyleyse şimdi anlıyor musunuz? Habibim, o toprağa o kumları alıp da attığın zaman sen atmadın, biz attık kelimesinin, cümlesinin manasını Allah kumanda ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vücuduna. Aynı vücut. Aklının kumanda ettiği vücut da aynı vücuttu. Ama tasarrufun altına girdiğinden itibaren aklına kumanda edemiyor artık. Affedersiniz. Aklı fizik vücuduna kumanda edemiyor. Kumanda Allah'ta. İşte bunun adı tasarruftur. O vücuda bütün huzur namazının imamlarına Allah kumanda eder. Öyleyse o kendiliğinden konuşmaz. Sadece bizim vahyimiz onu konuşturur. Sadece vahyimizi söyler. Yani ona vahyettiğimiz şeyi biz söyletiriz. Bu sebeple konuşmalarından da sorumluluğu yoktur. Bu sebeple efalinden de sorumluluğu yoktur diyor Allah Teala. Fiillerinden de sorumluluğu yoktur diyor. Öyleyse bu müteşabih ayetler acaba nerede neyi ifade eder? Nerede bir ayetten hiçbir şey anlamıyorsanız onun arkasında bir müteşabihat vardır demektir. Sevgili kardeşlerim, herhangi bir insana seslenmiyoruz. Bu konunun 10 yıllar, 20 yıllar ilmini yaptıktan sonra bir şeyler anlamayan kişilere sesleniyoruz. İşte o anlayamadığınız yerde Allah'ın müteşabih ayetleri öğrettiği insanlar vardır. Şu anda onlardan biriyle karşı karşıyasınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, müteşabih ayetler, manaları anlaşılamayan, ilk bakışta anlaşılamayan ayetlerdir.
Şimdi bakıyoruz beraberce Rad suresi 20, 21, 22. ayetler. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ وَالَّذ۪ينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُصَلَ وَيُخَافُونَ سُوَاءَ الْحِسَابِ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَالَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَابْتَغَوْا وَجْهَ رَبِّهِمْ. Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Manası, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ederler. وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ ve misaklerini bozmazlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusundaki sözlerini bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? Cevap geliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ona, Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olacağından korkanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Çünkü sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin günahları sevaplarından çoktur. Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine göre. Ve onlar Allah'a karşı huşu duyanlardır. Ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. İşte hadi bakalım, buyurun şimdi, Allah'ın zatını dilemek. Din adına ahkam kesenlere dikkatle bakın. Allah-u Teala 100'den fazla ayet-i kerimesinde insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsediyor ve bu aklı evveller onu net olarak reddediyorlar. Hayır diyorlar. İnsan ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşmaz. Ruh vücuttan ayrılınca kişi ölür. Çünkü ruh, kişiye hayat veren ruhtur. Hadi bakalım, buyurun. Kur'an'ın bütün hükümlerini hiçe sayan bir zihniyet. Hidayet nedir? İnnel hüda, hüdallah diyor. Şimdi bu kafa yapısında olan bir insana inne muhakkak ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır derseniz, bu kişi acaba ne yapar? Bütün düşünce sistemine ters bir şey söylüyorsunuz. Adam bir defa inanmış ki ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Eğer ona derseniz ki, aziz kardeşim bana bir ayet, bir tek ayet gösterebilir misin? Ruh vücuttan çıkınca vücudun öldüğüne dair bir tek ayet gösterebilir misin? Gösteremez, çünkü öyle bir ayet yok ve söylediği yalan. Hadi yanlış diyelim. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda ve onlar Allah'ın zatını sabırla dileyenlerdir ifadesine ne diyeceksiniz? Niçin diliyor Allah'ın zatını? Görmek için mi? Allah'ın zatına ulaşmak için mi? Allah'ın zatına ulaşmaksa Allah'ın zatı ulaşılmaz diyor adam. İlimden yana nasibi yok. Alamamış nasibini. Allah'ın zatına ulaşmak ona göre müteşabih ayet. Böyle saçmalık olmaz diyor. İnsan bir mahluktur. Allah ise Halık'tır. İnsanın Allah'a ulaşması mümkün değildir. Gerçek söylediği. Gerçekten fizik vücudumuzun Allah'a ulaşması mümkün değildir. Allah'ın zatına ulaşması, nefsimizin de Allah'ın zatına ulaşması mümkün değildir bu dünya hayatında. Ama ruhumuz zaten oradan, ondan gelmiştir.
ve de ona dönecektir. İstesek de istemesek de dönecektir. Ama Allah Teala yüzden fazla ayet-i kerimede ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a dönüşünden bahsediyor. Yani hidayetten bahsediyor. Ve bunu üzerimize farz kılıyor. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenler kesin şekilde ruhlarının ölmeden evvel Allah'a ulaşacağına inananlardır. Onlar huşu sahipleri. Siz Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah sizi mutlaka ruhunuzun Allah'a ölmeden evvel ulaşacağına kesin olarak inandırır. Ayetleri o çıkarır karşınıza, sizi o ikna eder. Öyleyse ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması var. 21. basamaktaki bir olgu. Bir de Allah'ın zatını kalp gözüyle görmek var. 28. basamağın 5. kademesi. Birisi 21. basamak, velayetin başlangıcı. Öteki 28. basamak, velayetin sonu. Üstelik de bir insanın normal standartlardaki bir insanın ulaşabileceği en yüksek mertebe. İradeyi de Allah'a teslim edip Allah Teala tarafından inşaada mezun ve memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşatla görevlendirilen bir kişi. Üzerinde kim var onun daha üstünde? Bütün kavimlerdeki Resuller var. Onların en üstünü üstlerinde bir tek kişi var, devrin imamı. Tasarruf altında olan sadece devrin imamıdır. İşte tasarruf müessesesi bir teşabih hüküm ifade eder. Söylediğimiz ayetlerde Allah Teala öyle bir açıklama yapıyor ki normal bir standart içinde dinin sadece kendilerini kurtaramayacak olan yönlerini öğrenenler için çok mantıksız görünen bir ifade. Senin elini öptükleri zaman, sana tabi oldukları zaman, biat ettikleri zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Şimdi bakalım Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen mesaniye. Allah kitaba ve kitabın içindeki sözlere müteşabih olarak, benzer olarak ihtisas ettiklerini ikişer ikişer indirir diyor. Yukarıdan aşağı inzal eder diyor. Nedir bu? Zümer suresi 23. ayet-i kerime. Allah'ın bunları söylemesi için bundan evvel başka bir şeyler söylemesi lazım. 22. ayete iniyoruz. Ve 22. ayette Allah-u Teala buyuruyor ki sadece göğüsleri şerh edilerek göğüslerinden kalplerine Allah'ın yol açtıklarının kalbine Allah'a teslim olmaları için göğüslerini yararak Allah'ın göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşır. 22. ayet, 23. ayet Allah ihtisas ettiklerini kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak ikişer ikişer indirir. Hadi bakalım şimdi çıkın işin içinden. Kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak. Kitap bir zarftır. İçindeki sözler mazruftur. Rahmet bir zarftır. Beraberinde getirdiği Fazıl isimli nur mazruftur. Rahmet bir zarftır. Beraberinde getirdiği Salavat isimli nur
mazruftur. Öyleyse bir evvelki ayet-i kerimede söz konusu edilen nurları Allah-u Teala ikişer ikişer indiriyor. İkişer ikişer indiriyor Allah-u Teala. Yukarıdan aşağı. Kur'an-ı Kerim'i de inzal etmiş. Ayetleri de inzal etmiş. Katından indirmiş. Rahmet de fazla, salavat da Allah'ın katından geliyor. Ve ikişer ikişer indiriliyor. Netice mi? Göğüse geliyor. Göğüsten yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. O kişinin kalbindeki iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak fazıllar iman kelimesinin etrafında yerleşiyor. O kişinin kalbine giren nurlar o kişiyi kasiyetten kurtarıyor. Zümer suresinin 22. ayet kerimesinde. Kalbinin karanlıklarından kurtarıyor. Kalbi fazıllarla dolmaya başlıyor kişinin. Buna Kur'an-ı Kerim nefs tezkiyesi diyor. Nefsin temizlenmesi, afetlerden kurtulması. Zümer 22'yi devreye kattığınız zaman Zümer 23 mana kazanıyor. Demek ki Allah'ın katından Kur'an nasıl bir zarfla, zarfsa içindeki sözler de mazrufsa, zarfın içindekilerse rahmet zarf, rahmetle beraber gelen salavat mazruf, yine rahmetle beraber gelen fazıl mazruf. İkişer ikişer indiriyor. Sonuç ne? Aynı. E diyor, onlar diyor kişiyi huşu sahibi kılar, bu ikişer ikişer inen şeyler. O kişinin tüyleri dikilir, diken diken olur diyor. O kişiyi huşuyla ürperir diyor. Ve o kişiyi Allah böylece tezkiye eder diyor. O kişinin kalbini Allah böylece tezkiye eder diyor. Nefs tezkiyesi demek kişinin nefsinin kalbine Allah'ın fazıllarının Allah'ın katından gelerek yerleşmesi. Öyleyse Allah-u Teala bunları söylediği zaman arkadan söylüyor. İşte Allah'tan inen bunlardır ki diyor, bu nurlardır ki diyor, o kişiyi Allah bunlarla tezkiye eder. Ve bunlarla hidayete erdirir diyor Allah-u Teala. Bir taraftan nefsi tezkiye ediyor, bir taraftan da nefsin tezkiyesine paralel olarak ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Nefs tezkiyesinin vücuda geldiği noktada ise ruh Allah'a ulaşıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Kur'an'da müteşabih ayetler var. Ama bu müteşabih ayetlerin manasına bizim sevgili afur tafurlu din adamlarımız varamıyorlar. Çünkü Allah'tan sorabilmek gibi bir vasfa Allah onları sahip kılmamış. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların geleceğinde Allah'ın müteşabih ayetlerini anlamak söz konusu olabilir. En azından cennete girmek söz konusu olabilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Din alimlerimiz Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemeyenlerin kurtuluşları imkansız olduğunu, mutlaka cehenneme gideceklerini de ne yazık ki gene bilmiyorlar. Kendilerinin kurtuluşa ulaşacağını zanneden bu tarzdaki din öğreticilerine sadece iki ayet veriyoruz. Okuyun, hükmünüzü verin, sonra bize ulaşın. Biz size uzun uzun izah edelim. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. 78'in 7 ile 8'i. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşırlar.
Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala ve gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte bu Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hiçbirisi müteşabih ayetlerin ne olduğu hakkında bir yakın noktaya, yakine asla ulaşamazlar. Sözlerimiz burada tamamlanıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dini Allah'ın din öğrettiklerinden öğreneceksiniz. Sözümüz buraya kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutluluğunuzu. Mutluluğunsa iki tane yolu yoktur. Sadece bir tek yolu vardır. Allah'a yaklaşmak, Allah için olmak. Allah'ın devre dışı olduğu bir atmosferde bir insanın mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Oysaki insanlar bir nefsleri olan, bir ruhları olan, bir de fizik vücutları olan mahluklardır. Nefsleri afetlerle %100 doludur. Ruhları da hasletlerle %100 doludur. Bir denge halinde, kötülükle iyilik, daimi bir mücadele halinde bir insanın iç dünyasına Allah-u Teala tarafından yerleştirilmiştir. İç dünyanızdaki kavga, nefsinizle ruhunuz arasındaki çatışmaları ifade eder. Kavga varsa mutluluk yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Nefsinizdeki afetler sebebiyle çevrenizdeki insanlarla da anlaşmazlıklara düşersiniz. Hep aynı sebepten. Karşınızdaki kişinin de nefsi afetlerle doludur. O kendi nefsinizde diş şeyleri sizlere kabul ettirmek ister. Sizler de nefsinizdeki afetler sebebiyle nefsinizin talep ettiği kabulleri karşı tarafa anlatmaya çalışırsınız. Onu kendi istikametinizde eğitmeye, ikna etmeye çalışırsınız. Ama her halükarda anlaşmazlık söz konusudur iki taraf arasında. İç dünyanızdaki çatışmanın, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın ötesinde çevrenizdeki insanlarla da çatışmanız söz konusudur. Aramıza yeni giren hemen herkes bize eşleriyle, arkadaşlarıyla, anne babalarıyla, kardeşleriyle, evlatlarıyla bir anlaşmazlık içinde olduğunu söylerler hep. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çünkü tasavvufun dışında oldukları sürece nefslerine tabi oldular. Öyle davrandılar, çevresindekilerden de aynı cevabı aldılar. Herkes kendi dediğinin olmasını istediği için mutluluğun kurulması hiçbir şekilde mümkün olmadı. Oysa ki mutluluk fedakarlıktır. Mutluluk bir insanın karşı tarafa değergem olmasıdır. Onun dediklerini önde tutmasıdır. Onu mutlu etmeye çalışmasıdır. Mutluluk bu yol başkalarını mutlu etmekten geçer. Ama nefsinizdeki afetler var olduğu sürece, şeytan da nefsinizin afetlerine devamlı tesir ettiği için bunu yapamazsınız sevgili kardeşlerim. Öyleyse iç dünyanızda nefsinizin afetleriyle ruhunuzun hasletleri arasında kesintisiz bir savaş var. Dış dünyanızda başka insanlarla sizin aranızda bir üstünlük savaşı var. Ben senden üstünüm diyorsunuz onlara. Bunu ispat etmeye çalışıyorsunuz. Çünkü nefsinizin afetleri öyle olmanızı istiyor. Başkalarına hükmeden, başkalarından üstün olan birisi. ve kendinizi onlara ispat etmeye çalıştıkça onların gözünde ukala ve her şeye burnunu sokan, üstünlüğünü hep ispata çalışan bir tip olarak görünürsünüz. Hiç kimse de sizi sevmez. Ha, o modeller o kolanın biridir. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğu ifade eder. Ya Allah ile ilişkiler, eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, Allah ile ilişkileriniz de berbattır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanları sevmez demeye dilimiz varmıyor. Çünkü biliyoruz ki bir sevgi ailesi herkese doğru akar Allah Teala'dan. Ama sevgi olsa bile sevgisizliğin hakim olduğu bir ortam vardır. O kişi için Allah ile onun arasında. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'la kişi arasındaki ilişkilerde nefsin kalbindeki afetler hep dengeyi bozan, Allah'ın o kişiyi sevmesine, çok sevmesine engel koyan faktörlerdir. Çünkü nefsinin afetleri devamlı devrede olan bir insan hep hatalar yapar. Şeytanın ona fısıldadıklarını yerine getirmek onun daha çok hoşuna gider. Nefsinin afetlerini beslediği için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece bir insan iç dünyasında nefs ile ruhu arasında bir savaşta, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerinde ikinci bir savaşta ve Allah ile olan ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerini çiğnediği için, esekit tevfileri işlediği için bir üçüncü sıkıntılı muhteva içindedir. Allah'ın az sevdiklerinden birisidir. Bu kişi mutsuzdur. Her an etrafındaki insanlarla anlaşmazlık içindedir. Ailesinde, eşiyle, çocuklarıyla, annesiyle, babasıyla, komşularıyla, işte arkadaşlarıyla, dostluklar kurduğu insanların arasında da hep mutsuzdur. Onlarla da kesintisiz bir anlaşmazlık içindedir. Sevgili kardeşlerim, neden? Neden ipleri şeytana teslim edelim ki? Allah-u Teala bütün insanları serbest iradeyle yaratmıştır. İradenizi kullanmalısınız. Ve nefsinizin afetlerinin sizi yönetmesine müsaade etmemelisiniz. Öyleyse nefsin afetleri ne ister? Nefsin afetleri Allah'ın yasak ettiği ne varsa hepsini ister. Ruhun hasletleri ne ister? Allah'ın emrettiği her şeyi ister. Yasak ettiklerini de asla yapmak istemez. Öyleyse öyle bir muhteva olmalı ki nefsinizin afetlerinin hegemonyasından kurtulasınız ve ruhunuzun hasletlerinin dünyasına giresiniz. Ruhunuzun hasletlerinin emrinde, yani Allah'ın emrinde olasınız. Ne demek bu? Ne zaman bir insan ruhunun hasletlerinin emrinde olursa o Allah'ın emrindedir. Ne zaman bir insan nefsinin afetlerinin emrinde olursa o şeytanın emrindedir. Şeytan afetlere, Allah da hasletlere devamlı yardımda bulunur. Allah Teala afetleri güçlendirmez. Şeytan da hasletlere müdahale edebilecek hiçbir yetkinin sahibi değildir. Bu sebebe dayalı olarak da kıyamet günü cehennemde diyecektir ki, ben sizi yoldan çıkarmaya çalıştım ama sizi yoldan ben çıkarmadım. Ben sadece size yoldan çıkmak için şartları parlak gösterdim. Allah'ın yasak ettiği fiilleri süslü gösterdim. Ama sizi ben dalalete düşürmedim. Siz kendiniz dalalete düştünüz. Siz zaten dalaletteydiniz. Bir kısmınız hiç dalaletten kurtulmadı. Bir kısmınız dalaletten kurtuldu. Tekrar dalalete düştü. Sevgili kardeşlerim, mizanınız var. Her an amel defterinize hayatınız kaydediliyor. Bu bir yazıyla yazılan defter değildir. Görüntülü, konuşmalı, sizin hayatınız filme çekiliyor. İki ayrı dizayn içinde. Birinci tür kiramen katibi melekleri dışarıdan sizin yaptığınız bütün olayları üç boyutlu filme alırlar. Konuşmalarınız, etrafınızdaki insanlar da o filmin daima içindedirler. Kıyamet günü size gösterilmek üzere bütün hayatınızın. Bu film ölürken de insanlara gösterilir. Gözünüz önünden sinema şeridi gibi hayatınız geçer. Diğer taraftan ikinci bir film yine kiramen katibi melekleri tarafından çekilir. Ama bu düşüncelerinizin filmidir. Acaba hangi olayı, hangi statüde, neye dayalı olarak gerçekleştirdiniz? İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi bir hedefe yöneltmesi söz konusu. Bu hedefte ne var? Bu hedefte mutluluk var. Bu hedefte ne var? Sevgi var. Bu hedefte ne var? Huzur var, neşe var ve hepsinden mühimi Allah var. Bu yolda olduğunuz sürece Allah hep sizinle beraberdir. Bir gün onunla konuşmayı başaracaksınız. Siz layık olduğunuz gün Allah sizinle konuşur. Sözlerini size mutlaka şuraya kalbinize işittirir. Bu kulaklarla Allah'ı duyamazsınız. Allah'ı duyabileceğiniz kulak buradadır. Kalbinizde. Allah'la konuşan kalbinizdir. Allah kişinin kalbine ulaşır. Ve o kalbi, kalbin nur kapısını kendisine çevirir. Sonra o kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiden bahsediyoruz. Gözlerini ve görme hassasını, irşat makamını tanıyabilecek olan bir özelliğe ulaştırır. O kişinin kulaklarını ve işitme hassasını, irşat makamını işitecek bir noktaya getirir. Demek ki önce irşat makamını irşat makamı olarak görmek, hem gözlerle hem de görme hassasıyla idrak etmek. İrşat makamının sözlerini kendisini mutluluğa götürecek bir rehber olarak değerlendirmek. Onları işitmek ve idrak etmek. Sonra da kalbe indirmek. Kalbin idrak hassasını açmak. Allah-u Teala o kişinin kalbinin idrak hassasını açar. Öyleyse bu muhtevada sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir insan için söz konusu olan mutluluğu yaşamaktır. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda yaşayacaksınız. Nereden nereye kadar? Allah'a mülaki olmayı dilediğiniz noktadan ruhunuzu Allah'ın kendisine ulaştırdığı noktaya kadar. İşte sevgili kardeşlerim, bu yani Allah'ın ruhunuzu kendisine ulaştırdığı nokta. Her ne kadar biz ruhunuzu diyorsak da bu ruh aslında sizin veya bizim değildir. O ruh Allah'ındır. Secde suresinin 9. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki ve nefaha fihi ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhunu taşıyorsunuz. Bu sebeple dünyadaki, kainattaki en üstün mahluksunuz. Onun için Allah Teala buyuruyor. Ey insanlar, bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kılın diyor. Üstün bir mahluk çünkü Allah'ın ruhunu taşıyor içinde. Belki de şöyle düşüneceksiniz. Ne yani biz ruhumuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra ikinci sınıf bir insan mı oluyoruz? Artık bizde Allah-u Teala'nın ruhu yok diye. Hayır sevgili kardeşlerim, asıl o zaman birinci sınıf oluyorsunuz. Neden? Allah-u Teala ruhunu size ölünceye kadar sizde kalsın diye vermemiş. Nefsinizi tezkiye edin de ruhunuz Allah'a geri dönsün diye vermiş. Kaldı ki nefs tezkiyesi de sizin mutluluğunuzun yarısını ifade eder, dünya mutluluğunuzun. Nefs tezkiyesinin gerçekleşmesi, nefsinizin kalbindeki nurların %51'e ulaşmasıdır. Kimin nefsinin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken Allah-u Teala'nın yoluna girer de emmare kademesinde %7 nur birikimi olur o kişinin kalbinde, Evvame kademesinde ikinci bir %7 nur, Mülhime kademesinde üçüncü bir %7 nur, Mutmainne kademesinde 4. defa %7 nur, Radiye kademesinde 5. defa, Mardiye kademesinde 6. defa ve Tezkiye kademesinde 7. defa nur birikimi olur. Bu kademelerin her birisi ruhun bir gök katı yükseldiğini ifade eder. Böyle bir yükselmenin sonunda 7. gök katında 7 tane alemden geçilerek ruhun Allah'a ulaşması gerçekleşir. Bu belli bir seviye zikrin mutlaka usul haline getirilmesiyle gerçekleşir. 33 bin zikirle 40 bin zikrin arasında her gün bu kadar zikir yapan bir insan ki başka zaman açısından düşünelim. Günde 3 saatlik bir zikri gerçekleştirebilen herkesin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Bu zikri yapabilmekten muradımız kişinin çok büyük gayretler sarf etmesini ihata etmiyor. Kişi büyük gayretler sarf etmeyecek. Sadece Allah'a ulaşmayı deneyecek. Allah onun kalbine mürşit sevgisini verecek. Allah onun kalbine Allah sevgisini yerleştirecek. Allah o kişi oruç tutamazken onu oruç tutar hale getirecek. O kişi nefsinin afetlerine zikirle nefsin kalbine haslet fazılları yerleştirmek suretiyle engel koyduğu zaman ya da nefsin afetlerini kapı dışarı ettiği zaman ruhunuza Allah-u Teala Allah'a geri dönüş emrini vermiş. İrci'i ila Rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Ve enübü ila Rabbiküm ve eslimu lehu min kableyin yetekümün azabe. Üzerine azap gelmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile ve ona ulaş, teslim ol. Ruhun Allah'a ulaşsın ve Allah'ın zatında yok olsun. Bu birinci teslim. Daha sonra ruhunun tesliminden sonra değil ki kuşu tırman, zikrini 18 saatin ötesine çıkar, fizik vücudunu da Allah'a teslim et. Daha sonra daimi zikre ulaş, nefsini de Allah'a teslim et. Daha sonra irşad ol. Allah'ın tövbine suha seni davet etmesini icap ettiren bir hüviyete ulaşmayı başar. Ondan sonra da iradeni Allah'a teslim ederek irşat makamının sahibi ol diyor Allah Teala. Eslimu lehu, ona teslim ol, ruhunu teslim et. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla kaplı. Fizik vücudunu Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %81 nurlarla dolu. Nefsini Allah'a teslim et. Nefsinizin kalbi %100 hasletlere dolu, güzelliklere dolu. Artık nefsinizden size kötü istikamette bir emir gelmez. Allah'ın bir emrine karşı gelmeyi hiçbir zaman düşünemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi sadece mutlu kılmak istediğini her zaman düşünün. Bunu fikri yapınızın içinde besleyin. Bilin ki bütün kapılar herkes gibi size de açıktır. Bir tek dileğiniz, ya Rabbi ben ruhumu yaşarken, hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Bana dediler ki 5-6 içinde, 7-8 ay içinde ruh Allah'a ulaşırmış. Hem de ey yüce Allah'ım sen ulaştırmışsın bizim ruhumuzu kendine. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ne olur yüce Allah'ım. Kalbimden bu dilek şu anda gelmediyse dilimle söylüyorsam beni kalbimden bu dileğin sahibi kıl. Bu dileğin kalbimden gelmesini sağla. Ben de çok istiyorum Allah'ım senin ermiş evliyalarından birisi olmayı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kimdir Allah-u Teala'nın evliyası? Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmış olan herkes Allah'ın evliyasıdır. Ela inne evliya Allah'e la hafün aleyhim ve la hum yahsunun. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبِشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. O Allah'ın evliyası için onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar amen olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünya hayatında da ahirette de müjdeler vardır. Ne demek istiyor Allah-u Teala? O Allah'ın evliyası var ya, Ela inne evliya Allahü. O Allah'ın evliyası var ya, La hafün aleyhim. Onların üzerine korku yoktur. Ve la hum yahsenun. Ve onlar mahzun olmazlar. Mahzun da olmazlar. اَلَّذِينَ اَمِنُوا Onlar amenü olmuşlardır. وَكَانُوا يَتَّقُونَ Ve takva sahibi de olmuşlardır. لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Onlara لَهُمُ الْبُشْرَى Onlar için müjdeler vardır. Fil hayat et dünya, dünya hayatında, dünya hayatını yaşarken, dünya hayatının içinde ve fil ahireti ve ahiret hayatında. Yani gidecekleri yer cennettir, ahiret hayatında mutlu olacaklardır. Dünya hayatında da nefslerini en azından tezkiye ettikleri için mutlu olacaklardır. Yarı yarıya bir mutluluk Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Bu kişi dik yokuşu tırmanabilirse, fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dünya mutluluğunun %80'ini kazanacaktır. Daha ötede nefsini Allah'a teslim ettiği zaman dünya mutluluğunun tamamını kazanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için sevin, Allah için yaşayın. Allah için olun. Allah Teala hepinizin sadece mutlu olmasını ister. Bu mutluluğu yaşamanızı ister. En üst boyutta yaşamanızı ister. İster ki ruhunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %51 mutluluğa ulaşasınız. Fizik vücudunuzu da Allah'a teslim edesiniz. %81 mutluluğa ulaşasınız. Nefsinizi Allah'a teslim edip %100 mutluluğa ulaşırsınız. Muhlis olup daha üst seviyede bir mutluluğa, iradenizi de Allah'a teslim edip mutluluğun en üst boyutuna ulaşmanızı Allah Teala üzerinize farz kılmış. 7 safının 7'si de farz. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Mürşide ulaşıp taviyet. Birincisi 3. basamakta, ikincisi 14. basamakta gerçekleşir. Farz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmak. Farz. Yirmi birinci basamak. Ruhun Allah'ta yok olması 22. basamak. Nefsinizi Allah'a teslim etmek. Farz. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala ile ilişkilerinizde 26. basamakta nefsinizi Allah'a teslim ediyorsunuz. 27. basamakta muhlis oluyorsunuz. 28. basamakta da iradenizi Allah'a teslim ediyorsunuz. İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin ediliyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ünsiyet ve hidayet etmek bir mutluluktur. Huzurdur. Saadetin ta kendisidir. Dünya mutluluğu da, ahiret mutluluğu da bu muhtevanın içinde vardır. Yani ne demek istiyoruz? Yani bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşide tabiyetinde daha üst kat, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiğinde dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini teslim ettiğinde beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olduğunda kendisine bire ve iki kademede yer katları gösterilen bu kişiye gök katları da gösterilir. Bu kişi tövbe-i nasuh'a davet edilip tövbe-i nasuh'la Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe eder. Bu bir daha değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Değiştirme imkanı da yoktur. Çünkü nefsin bütün afetleri yok olmuştur. yok olduğu için şeytanın o kişiye müracaat edip de saldırıp da onu yere vurması artık mümkün değildir. Çünkü şeytanın ulaşabileceği saha nefsin afetleridir. Bu kişi nefsin afetlerinin hepsini temizlemiştir, yok etmiştir. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Allah ile konuşabilmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah ile tezekkür etmek yetkisinin sahibi kılınmıştır. Bu kişi ehli tezekkürdür. Yani Allah'a her şeyi sormak yetkisinin, Allah ile her zaman konuşma yetkisinin sahibidir. Daimi zikrin sahibi olduğu için ehli hayırdır. Bu kişi hükümlerini Allah'tan sorarak vereceği için ehli hükümdür. Eğer bir hakim olarak görev alırsa, bir hakem görevi ona verilirse, bu ikisinde de Allah'tan sorarak karar vereceği için bütün hükümleri doğru olacaktır. Allah'ın emrettiği hükümler olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Hadi gelin buradan bakalım. Buradan baktığınız zaman her şey çok güzel görünüyor. Ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz bu güzelliklerin yarısını tespit edebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Hayatınızın yarısı mutsuz, yarısı mutlu geçer. Fizik vücudunu teslim ettiğiniz zaman bu mutluluk %80'e ulaşır. Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman %100'e ulaşır. Bütün yollar Allah'a açılır. Hangi tarikata mensup olursanız olun, hangi dalda olursanız olun, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah'ın yoluna girdiniz. Şuradan, yürekten bir tek dilek: Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. İşte mutluluğun kapısı bu. Anahtar Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyin, mutluluk kapısını açın, içeri girin. Allah Teala %51 mutluluğu garanti ediyor. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Gerçekten öyle mi? Hadi bakalım Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi ne söylüyor bu konuda? Diyor ki Allah Teala, Allah dalalette olanları bırakır. Onlarla meşgul olmaz yani. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek demek. Allah'a mülaki

dua eder, seçer. İleyhi ona, kendisine. Men o kişiyi yeşâ'ü, dilediği. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. İnsanlardan ne kadarını seçer? %90'dan fazlasını seçer. Ki seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlardır. Onları seçmez. Bunlar hiçbir zaman %5'i bulmaz bu insanlar. Herkesi seçer onun dışında Allah-u Teala. Ama ne kadar hazin bir gerçektir ki bu Allah'ın seçtiği insanlardan %5'i, %5'ten çok daha azı Allah'a ulaşmayı dileyip de kendilerini cehennemden kurtarabilenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler bu hakikatleri öğrendiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve de cehennemden kendinizi kurtardınız. Ya sizin dışınızdakiler? Onlar bilmiyorlar. Bundan sorumlu da değiller. Hangi açıdan değiller? Çünkü bilmiyorlar. Bilmedikleri için öğrendikleri ilmin İmam Hatip liselerinde ve üniversitelerin ilahiyat fakültelerinde öğrendikleri ilmin yeterli ilim ve en üstün ilim olduğunu düşünüyorlar. Öyle düşünmekte haklılar mı? Haklı idiler. Biz bunları söylemeye başlamadan önce haklı idiler. Onlar üç ayrı tür muhteva biliyorlar. İfrat, tefrit ve orta yol. İslam'ın 5 şartı orta yol diyorlar. Bunun ötesinde insanlar var, sabahlara kadar zikrediyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Onlar ifratta, onlarınki fazla. Bir de İslam'ın 5 şartını da yerine getirmeyenler var. Onlar da tefritte. Siz orta yolu takip edin. İslam'ın 5 şartını tamamladığınız zaman doğru cennete girersiniz zannındalar. Ama bu konuda bir uydurma hadisin varlığı gene onları haklı kılıyor. Bir hadis var diyorlar, böyle söylüyor hadis. Hayır, öyle bir hadis yok. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a aykırı hiçbir şeyi söylemez. Bu 5 şart hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Çünkü Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan cehennemden kurtulamaz. Onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü Allah'a mülaki olmayı inkar eden, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor Allah Teala. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir kişinin, bunu veya bunu inkar eden bir kişinin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Bir insanı cennete götüren şey amelleridir. Peki aksi de var mı? Evet, bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu takva sahibi kılar.

İşte Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün." Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek demek takva sahibi olmak. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dilemektir. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Minibine ileyhi ve yettekuhu ve kumus salat ve la tekunu minel müşrikin." Allah'a ulaşmayı dileyin ve böylece takva sahibi olun. Ve namaz kılın ve sakın müşriklerden olmayın. Roma 32, o müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte bakıyoruz insanlar fırkalara ayrılmışlar. 72 tane fırka şu anda tespit edilmiş vaziyette dünya üzerinde. Ayrı ayrı inanışların sahibi bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Ama bir de 73. fırka var. Her birinin içinde dağınık olarak küçük topluluklar halinde bulunan, Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu istikamette nefs tezkiyesi yaparak ruhlarını Allah'a ulaştıran, fizik vücutlarını teslim eden, nefslerini teslim eden, iradelerini teslim eden insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte terazinin bir tarafında bu kefede mutluluk var. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlaka kazanacakları bir dünya mutluluğunun yarısı. Bu tarafta da, sol tarafta Allah'a ulaşmayı dilemeyenler var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin yüzlerce kat fazlası, belki binlerce kat fazlası. İşte burası bizi cenevimizden vuruyor. 32 senedir bu hakikatleri anlatıyoruz ve insanlar hala o alt gözlükleriyle bakıyorlar. Anlattıklarımızı onlara adreslerine göndererek ulaştırdıklarımızı okumak zahmetine bile katlanmıyor insanların büyük kısmı. Onları cehennemden kurtaramamanın acısı bizim yüreğimizde bir yaradır sevgili kardeşlerim. Ama insanları zordan hedefe ulaştıramayız ki. Böyle bir yetkiyi Allah Teala hiç kimseye vermedi. Öyleyse onların da kurtuluşları için dua ederek sözlerimizi tamamlayalım inşallah. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: O kişiden daha ahsen kim vardır? O kişi ki fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir ve hanif olarak Hazreti İbrahim'in milletine tabi olmuştur diyor Allah Teala. Demek ki Allah'ın ilminde ikinci teslimi yaptığımız zaman, fizik vücudumuzu da ruhumuzdan sonra Allah Teala'ya teslim ettiğimiz zaman velayetin bir üst kademesine ulaşıyoruz. Zikrimiz de devamlı yükseliyor bu anlattığım kademeler boyunca. Ve öyle bir makama ulaşıyoruz ki o makam artık bizim için günün 24 saatinin 12 saatinden daha ötesinde zikir yaptığımız bir anlam kazanıyor. Yani kısaca günün faydalı alanları zararlı alanlarından fazla. Bize pozitif derecelerin devamlı yazıldığı alan toplamı, negatif derecelerin yazıldığı alan toplamından fazla olmuş artık. O nokta bizi zahit kılan nokta. Muzih noktasını açabilirsek eğer, daha ötede daimi zikir var. İşte bizim kurtuluşa ulaştığımız, halâsa ulaştığımız, fevzül azime ulaştığımız yer burası. Bu daimi zikir bize ne sağlar? Daimi zikrin sağladığı şey Allah Teala ve tekaddes hazretlerinin sonsuz rahmetinin hep kalbimize bir çağlayan gibi aktığı, hiç kesilmediği bir olay. Yani Allah'ın rahmetini devamlı olarak faydalı bir istikamette kullanmış oluyoruz. Allah'ın 24 saatlik zaman hazinesinin bütününü Allah'ın emrettiği boyutlarda kullanmış oluyoruz. Yani artık biz Allah'ın emrettiği o sonsuz mutluluğa namzet hale gelmişiz. Ne oluyor? Eğer biz Allah'ın devamlı zikrine sahipsek, kalbimizdeki mühür hep aşağıda. Devamlı zikrettiğimize göre Allah'ın rahmeti devamlı kalbimize gelecektir. Devamlı kalbimize geldiği için de üzerinde artık iman yazılı olan o mührü mutlaka aşağıda tutacaktır. Böylece o mühür kalbimize şeytanın karanlıklarının gelmesine artık kesin olarak mani olacaktır. Ve kalbimize sadece yukarıdan Allah'ın rahmeti ulaşacaktır. O rahmette kalbimizdeki pislikleri temizleyen, bizi huzura kavuşturan bir özellik taşır. Ve gelen rahmet devamlı gelip kalbimizdeki bütün masivayı, kötülükleri, karanlıkları, pislikleri oradan alıp götürecektir. Bu daimi zikir bir süre devam edince ki bu süre uzun değildir, bir süre sonra bakacağız ki kalbimizde Allah'ın yardımıyla, Allah'ın rahmetinin oluşmasıyla hiç karanlık bir yer kalmamış, artık tamamen nurdan ibaret, aydınlıktan oluşan bir kalbin sahibi olmuşuz. O zaman söz konusu olan şey, bir sonsuz huzura kavuşma hali. Bu huzura kavuşma hali bizim için önemli bir olgu. Çünkü Allah Teala'nın bizden istediği şey, o huzura kavuşmamız zaten. Bütün insanlardan o sonsuz saadete ulaşmalarını istiyor Allah Teala sadece. Bunun basit olan, son derece basit olan formülünü vermiş Kur'an-ı Kerim'de. Ne yaparsınız da bu sonsuz saadete ulaşırsınız ve hep sonsuz hazzı yaşarsınız. İşte bunun şartları. Daimi zikir. O daimi zikre ulaştığınız an artık demek ki Allah'tan rahmet alacaksınız. Şeytanların hiçbir karanlık kalbinize giremeyecek. Böyle olduğu takdirde nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. O afetleri karanlıklar temsil ediyordu. Ama sizin kalbinizde artık karanlık bir yer kalmamış. Tamamen aydınlıklardan oluşan yeni bir yere ulaşmış oldunuz. Şimdi aydınlıklar söz konusu ise kalbinizde, nefsinizin afetlerini temsil eden karanlıklar bütünüyle yok olduysa artık afet yok kalbinizde. Nefsinizdeki kalp artık afetleri taşımıyor. Demek ki nefsiniz afetleri boşalttı, yok etti, elimine etti. onların yerine ruhunuzun bütün hasletleri geldi. Aydınlıklar ruhun hasletlerini temsil eder. Geldi kalbinizdeki bütün afetlerin boş bıraktığı yerleri doldurdu. Artık ruhunuzun bütünüyle aydınlandığı bir aydınlıklar alemindesiniz. İşte Allah Teala sahabeyi tarif ediyor Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin 7. ayeti kerimesi. Diyor ki ben size imanı sevdirdim. Fıskı, isyanı ve küfrü kerih gösterdim. Ve nefsinizi nur haline getirdim, müzeyyen kıldım. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala sahabe için. Anlıyoruz ki sahabenin hepsi bu yüksek ruh haline ulaşmışlar, daimi zikre ulaşmışlar ve nefislerindeki bütün afetleri yok etmişler, onların yerine hasretleri yerleştirmişler ve sonsuz saadete ulaşmışlar. Gerçekten böyle bir olay bizi sonsuz saadete ulaştırır mı? Kesin. Konuşmamızın başlangıcında çok fazla zamanımız yok. Biz bu mutluluk halini namazdan sonra anlatalım. Yoksa kısaca ben size anlatayım da ondan sonra namazımızı kılarım. Sonra genişletiriz. Demiştik ki nefsi emmaredeki bir kişinin içindeki kavgaların, gürültülerin, huzursuzlukların var olmasındaki temel etken nefstir. Çünkü nefs her an bizi şerre davet ediyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime gereğince. Ama biz İslam olduysak, yani daimi zikre ulaşarak, kalbimizi bütünüyle temizleyerek, nefsimizi de son cesedimizde Allah-u Teala'ya teslim ettiysek, ne yaptık? Önce ruhumuzu teslim ettik, fenaya ulaştık. Sonra fizik vücudumuzu teslim ettik, muhsinlerden olduk, teslime ulaştık. Şimdi de nefsimizi teslim ediyoruz. İşareti kalbimizin tam bir aydınlığa kavuşması, nura kavuşması. Onu da yaptık, nefsimizi de teslim ettik. Öyleyse Allah'ın bize emrettiği üç teslimi gerçekleştirdik. Üç teslimi gerçekleştirdiysek biz artık İslam olduk. Çünkü İslam kelimesinin birinci anlamı teslimlerdir. Ruhumuzu, fizik vücudumuzu ve nefsimizi Allah'a teslim edince bize verilen üç emaneti de teslim etmiş oluyoruz. Öyleyse teslimlerimizi tamamladık ve İslam olduk. İslam kelimesinin ikinci muhtevası sulh ve sükun. Yani kesintisiz bir saadet. Acaba ona da ulaştık mı? Evet. Neden ulaştık? Çünkü nefsimizdeki bütün afetler yok oldu. Yerine ruhumuzun hasletleri gelip yerleşti. Öyleyse nefsimiz artık bizi şerre davet edemez. Şerre davet şer odaklarının varlığından kaynaklanıyordu. Onların hiçbirisi yok artık. Yalnız hayır odakları var ve nefsimiz bizi sadece hayra davet edebilir. Ruhumuz da hayra davet ediyor, nefsimiz de hayra davet ediyor. Öyleyse aralarındaki kavga sona erdi. Vücut ülkesindeki iç harp bitti, yerine sulh ve sükun hali geldi. Artık iç dünyamızda kavga bitti. Nefsimiz de ruhumuz artık kavga etmiyor, bir anlaşmanın, bir huzurun içine girdiler. Nefsimiz bizi şerre davet etmiyorsa, hayra davet ediyorsa, ruhumuz da hayra davet ediyorsa, artık nefsimiz bize şer işletmeyecek demektir. Her ikisinde talebi hayır işlemek olduğuna göre, aklımız bize hayrı işletecek ve hayrı işlemeye başlayacağız. Öyleyse hayır işlediğimiz sürece bir sıkıntının, günah işlemenin sıkıntısını duymamız mümkün değil artık. Aksine hep hayır işlemenin huzurunu, mutluluğunu ve saadetini duyacağız. Öyleyse o günden itibaren devamlı hayır işleyen, hiç sıkıntı duymayan, hep huzuru ve mutluluğu duyan birisi olacağız. Eğer şer işleseydik, o zaman ruhumuz gelip nefsimizin üzerine azap tatmik edecekti, vicdan azabı duyacaktık. Hep hayır işlediğimize göre artık böyle bir olay da mümkün değil. Biz artık hayrı işleyen, şerri işlemeyen birisiyiz. Öyleyse ruhumuz nefsimize azap tatbik edemez. Çünkü tatbik etmesi için şer işlememiz gerekirdi. Sadece hayır işliyoruz. ve bu azaptan da kurtulmuş oluyoruz. Başka birinin bize yanlış bir davranışta bulunması halinde gene bir sıkıntıya düşmeyiz. Çünkü nefsimizde öfke odağı yoktur, kin yoktur, intikam yoktur, nefret yoktur. Onların hepsi yok olmuştur. Yerini sevgi, hoşgörü ve Allah'ın güzellikleri almıştır. Ayrıca bir gerçeğin de farkına varmışızdır. Başka birinin bize bir zulüm ika etmesi halinde o kişi sadece bize hayır ulaştıran birisidir artık. Öyleyse o kişiye, bize zulmeden kişiye, bize kötülük eden bir kişi diye değil, Allah'ın hayrını bize ulaştıran kişi olarak bakıyoruz. Neden? Çünkü iki tarafın da filmi aynı anda çekiliyor. Birisi bir başkasına zulüm ika ediyorsa, zulüm ika edenin defterine, hayat filmine negatif rakamlarla günah işlenirken, zulüm görenin defterine de aynı miktar sevap olarak işleniyor. Kim derecat kazanırsa, sevap kazanırsa işte o hayra ulaşmıştır. Öyleyse başka birinin yaptığı bir zulüm bize derecat kazandırdığına göre bize sadece hayır getiriyor. Öyleyse intikam almayı hiç düşünmüyoruz. İşte intikam almayı düşünmediğimize göre intikamımızı alamazsak doğacak olan o şuur altı birikimi, stres bizde oluşabilir mi? Asla oluşamaz. Çünkü o kişiden intikam almayı istemek şöyle dursun. O kişiyi bize hayır ulaştıran birisi olarak görüyoruz sadece biz. Bir dost olarak görüyoruz. Bize o zulmü yaptı ama aynı zamanda bize hayrı ulaştırdı. Derecat kazanmamıza sebebiyet verdi. O açıdan görüyoruz kişiyi. Öyleyse o kişi bizim düşmanımız olamaz. Öyleyse ondan intikam almayı hiçbir zaman düşünmeyiz. İntikam almayı düşünmüyorsak, intikam alamamaktan doğan şuur altı birikimi, stres bizde hiçbir zaman oluşmayacaktır. Gene o kişiden intikam almayı düşünmediğimize göre, böyle bir intikamı hedef olarak almadığımıza göre, intikam alsaydık duyacağımız huzursuzluğu, sıkıntıyı duymamız da mümkün değildir. Ayrıca intikam alsaydık ruhumuzun nefsimiz üzerine azap tatbik etmesi gerekirdi. İntikam almayı düşünmediğimiz için bu azaba da duçar olmuyoruz. Öyleyse hangi açıdan bakarsanız bakın, ister dış ilişkiler açısından, insanlarla olan ilişkilerimiz açısından, ister iç dünyamızdaki nefsimizle ruhumuz arasındaki kavga açısından meseleye bakın, artık savaş yok. Savaşın yerini huzur, sulh almış. İç dünyamızda da sükunet içindeyiz, sulhtayız, ruhumuzla nefsimiz anlaşmışlar. Allah ile olan ilişkilerde de Allah'ın emrettiği her şeyi yapan, hep hayır işleyen birisi olarak Allah ile devamlı bir sulh ve sükun hali içindeyiz. Çünkü amel defterimizin her saniyesi bize artık hayır rakamlarını yazdırıyor. Çünkü daimi zikirdeyiz. Her saniye zikir yapan insan, her saniye hayır rakamını amel defterine alan insandır. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde de her şey mükemmel olarak Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta işliyor. Başka insanlarla münasebetimize gelince onların hepsi bizim için artık birer dost. Bize kötülük yapan hiç kimse kalmadı. Herkes dostumuz. İşte Yunus öyle söylüyor. Biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize diyor Yunus. Gerçekten bu seviyeye varan birisi için hayat artık bir mutluluk dizaynı içerisindedir. İnsan bir cennette yaşadığını hisseder. Dünya bir insan için bu seviyede cennet olur ve Allah'ın emrettiği o sonsuz mutluluğa kişi ulaşmış olur. Bu sonsuz mutluluğu hepinize dileyerek namazdan evvel konuşmamızın birinci bölümünü inşallah bitirmiş olalım ve namazımıza başlayalım. Allah hepinizden razı olsun. Salsalin min hameyin mesnun diyor. Demek ki insan adı verilen bu mahluk hameyin ve mesnun olan, yani şekillenmiş ve kuru olan bir balçıktan halk edilmiş, bir balçıktan yaratılmış. Sonra nefsimizden bahsediyor Allah-u Teala Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve buyuruyor ki biz o nefsi seva ettik diyor, dizayn ettik diyor. Sonra bir üçüncü olay. Ruhumuz, Secde Suresinin 9. ayeti kerimesinde Allah-u Teala ve tekat sahipleri ruhumuz için buyuruyor. Ve nefaha fihi ruhihi. Biz ona ruhumuzdan üfürdük buyuruyor Allah-u Teala. Demek ki üfürülen bir ruhumuz var. Halk edilen, yaratılan bir fizik vücudumuz var. Ve seva edilen, dizayn edilen bir de nefsimiz var. Böylece bizler bir üçlüyle halk edilmişiz. İşte dünya adı verilen bu gezegene gönderilmişiz. Bu gezegende hayat bulmuşuz. Ve bu hayatımız bir gün sona erecek. Hayatımız sona erecek derken insanların çoğu var olan her şeyin bittiği, yok olduğu bir dönüm noktası düşünürler. Oysa ki ölüm sadece fizik vücudumuzun görevinin sona erdiğini belirten bir özelliktedir. Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin indinde fizik vücudumuz belli bir süreyle yaşamak mecburiyetindedir. Sürenin sonu Allah-u Teala tarafından bilinmektedir. Ecel dolduğu zaman ölüm olayı mutlaka vücut bulacaktır. Ve değişmez bir zaman koordinatına sahiptir. Uhud Savaşı'nda mağlubiyetten sonra bir takım kişiler dediler ki kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na iştirak etmeseler de ölmeyeceklerdi. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri şöyle buyuruyor. Hayır, öyle değil. Hepsi evlerinden sürüklene sürüklene o öldükleri yere götürüleceklerdi. Ve o dakikada, o saniyede mutlaka orada canlarını teslim edeceklerdi. Demek ki ölüm denilen faktör hem mekan boyutlarında hem de zaman boyutlarında koordinatları belli bir nesnedir. O an, o saniye ve o yerde. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri Secde Suresinin 11. ayeti kerimesinde ölümü tarif ediyor. Diyor ki, üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri size gelip sizi müteveffa kılacaklar diyor. Sizi öldürecekler. Demek ki önce öleceğiz. Sonra Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Ve bakıyoruz ki bir ölüm olayı var. Acaba bu ölüm olayını Azrail Aleyhisselam nasıl vücuda getiriyor ve onun yardımcıları? Biliyorsunuz ki insan vücudunda 1 milyardan fazla hücre var. Her hücrede de adına biyoloji ilminin mitokondri dediği elektrik üreteçleri var. Bu üreteçler, bu jeneratörler devamlı elektrik ürettikleri için fizik vücudumuzda olaylar cereyan edebiliyor. Fiziksel ve kimyasal olaylar. Enerjiyle vücuda gelen olaylar. İşte bu enerjiyle vücuda gelen olayların var olabilmesi mutlaka enerjinin mevcudiyetine bağlı. Azrail Aleyhisselam kendisine has bir metotla kontağı kapatıyor. Bütün elektrik jeneratörlerini çalışmaz hale getiriyor. Ve artık vücudumuz elektrik üretemez hale geliyor. Bunun üzerine enerji olmadığı cihetle hayatiyet dediğimiz hareket artık fizik vücudumuzda sona ermek mecburiyetinde ve beyine yeterli oksijen gitmediği noktadan itibaren beyinden başlayan bir ölüm bütün vücudumuzdaki bütün organlara adım adım yayılıyor. Ve ölüm olayı takip ediyor. Fizik vücudumuz ölüyor. Bu vücut muhtevasında manyetik alanları da içeriyor. Biliyorsunuz ki bir mıknatısın 2 kutbu var. En kutbu ve es kutbu. Fizik vücudumuzda elektromanyetik bir alandır. Bu alanın 1 kutbu nefsi kendi boyu yörüngesinde tutar. 1 kutbu da ruhu. Böylece Allah. Çekim alanlarının var olduğu bir sistem içinde nefs ve ruh fizik vücudumuzla beraberdir. çekim alanlarının yok olduğu ölüm olayıyla birlikte bir sigara dumanı gibi artık kendini tutacak bir güç mevcut olmadığı cihetle ruh ve nefs fizik vücudumuzdan ayrılırlar ve vücudumuzun üzerinde şekillenirler. Bu şekiller fizik vücudumuzun ölüm anındaki bütün boyutlarıyla aynıdır. Yani her saç tanesinde bile şekil değişmez. Ve ölümden sonra Azrail aleyhisselam kendisiyle alakalı olan ruhu beraber alır ve beraberce bir yolculuğa çıkarlar. Allah'a doğru bir yolculuk. Bu yolculuğun sonunda Sittetin Müntaha vardır. Açılması lazım gelen son ağaç. Bu ağacın ışık saçtığını söylemiştim. Üzerindeki her yaprağında bir Kur'an-ı Kerim ayeti kerimesi bulunan bir ağaç. Ve bu ağacı hiçbir melek aşamıyor. Azrail aleyhisselam dahil. Ama insan ruhu bunu aşabilecek yetkide yaratılmış. Ve Sittetin Müntaha'yı geçiyor. Artık geçtiği yer yokluk. Adem diyor Kur'an-ı Kerim'imiz yokluğa. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Ve Allah'ın zatında kendisi için bir sığınak buluyor. İşte Nebe Suresinin 39. ayeti kerimesinde Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri buyuruyor. Estağfirullah. Zalikel yevmül hakkı femen şa'a ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. Çünkü dileyen kişi kendisine Allah'a giden bir yol ittehaz eder. Bu yolu takip ederek Allah'a varan kişi için Allah bir sığınaktır. Tabiatıyla bu gidiş ölüm adını verdiğimiz gidişten farklı bir gidiş. Çünkü dünya hayatındaki bir gidişten bahsediyoruz. Bir huslat olayından bahsediyoruz. Ve ruhumuz Azrail aleyhisselamın yardımı olmaksızın kendini o yedi katlık yolculuğa çıkaranlarla birlikte bu yolculuğu takip ettirir ve Allah'ın zatına ulaşır. İşte Allah'ın zatının bir sığınak olduğunu görüyoruz Nebe 39'da. Başka bir ayet-i kerimede Allah-u Teala Nebe 39'da kullandığı me'ab kelimesinin yerine hüsnül me'ab kullanıyor. Yani me'abların, sığınakların en güzeli, ahsen olanı. İşte ölümle beraber insanoğlunun ruh adı verilen sistemi yaratıldığı yere Allah'ın zatına döner. Ve artık Allah'la sonsuza kadar beraberdir. Peki nefs ve fizik vücut ne oluyor? Biliyorsunuz ki fizik vücut ölümden sonra bir tabuta konulur, mezara götürülür ve toprağa yaratıldığı asla döner. Orada genel olarak bir toprağa dönüş olayı vardır. Aylarca süren bir toprağa dönüş olayı. Sonunda belki kemikler bile toprak olacaktır. Ama Allah'ın sevgilileri için yani bunun alt ucu hikmettir. Daimi zikre ulaşanlar için toprağın bu yetkisi elinden alınıyor. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında biliyorsunuz ki Akşemseddin Hazretleri çok kusurlarının dışında bir yere kadar gitti. Fatih Sultan Mehmet de onunla beraber. Padişahım dedi buranın kazılmasını istiyorum ve kazdılar. Kazdılar ki bir kefen ve kefenin içinde bir ölü. Sanki yeni ölmüş gibi. Hiçbir yerinde bir eksiklik yok. Ve Akşemseddin Hazretleri mezara indi. Kefeni araladı. Mezardan çıkardığı eli, kefenin içindeki eli öptü. Ve bu elin Eyüp Sultan Ensari Hazretlerine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine gözleri parlayan Fatih Sultan Mehmet o eli öpmek üzere mezara atladı ama el içeri çekti kendisini. Eyüp Sultan Hazretleri Akşemseddin Hazretlerine o hani içinizdeki ses vardı ya, Allah Allah dediğiniz sesle, o sesle dedi ki, biz buralarda sultanız ama o alemin sultanı. Onun için ona elimizi döktürmeyiz. Fatih Sultan Mehmet el geri çekilince gözlerinde yaşlar birikti. Ama bu sözü duyunca çıktı mezardan, artık üzülmedi. Ne gördük burada? Sanki 1453, kaç sene evvel bu tarihten? 1400 olsaydı 500 sene evvel olacaktı aşağı yukarı. Demek ki 450 sene. 1400 seneden 450 çıkınca ne kalır? 950 sene evvel ölen birinin cesedi hiçbir değişikliğe tabi tutulmadan orada aynen kalmış Allah-u Teala tarafından. Hatta o bezin üzerinde bir sarı leke bile mevcut değil. Demek ki toprak bazı insanların cesetlerini kendisine çevirmek hakkına sahip değil. Allah-u Teala o hakkı dilediği zaman ondan alıyor. Ne oluyor? Nefsle ruh beraberce, nefsle ruh beraberce fizik vücuttan çıktıkları halde ruh Allah'a yalnız başına ulaşıyor. Nefs ise fizik vücutla beraber mezara giriyor. Bu girişte toprağın varlığı veya yokluğu nefsi hiç ilgilendirmez. Onun için orası bir fizik alem değildir. Dünya adı verilen alem nefsimiz için bir fizik alem değildir. Nefsimizin alemi berzah alemi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'imizde. O aleme göre bütün nefisler fiziktir. Fakat o alemin dışında, bu dünya adı verilen alemde dahil olmak üzere nefs için fizik bir sistem yoktur. Yani şu anda birimiz burada nefs olarak bulunsaydık, bir defa hiçbirimiz onu normal şartlarda göremezdik. Saniyen o nefs şu duvarların içinden hiç sıkıntı çekmeden geçebilirdi. Duvarlar yokmuş gibi. Bir görüntü olarak vardı. Var olacaktı onun için. Çünkü bu alem nefse ait bir fizik alem değildir. Fiziğin ötesinde bir alemdir. İşte böylece nefsimiz kendisi için fizik olmayan bu alemde 40 gün süreyle fizik vücutta beraber olmak mecburiyetindedir. Bu beraberlik bir zorunluluktur. Çünkü iki tane melek, adlarına münkir ve nekir deniyor. Yani iki vazifeli gelip bize yaptığımız bütün günahları tek tek soracaktır. Ve onların karşısında da bir fizik olmayan azap, ruhani bir azap, nefsani bir azap tatbik edecektir bize. İşte insanlar cennete bile gidecek olsalar bu günahları sebebiyle 40 günlük bir süre bir azaba çekilmek mecburiyetindeler. Demek ki bir insan Allah'ın güzelliklerini işlediği takdirde hem o güzelliği yani hayrı işlediği zaman huzur duyuyor, mutluluk duyuyor. Hem bir gün Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri onu cennetine koyduğu zaman bir sonsuz huzura kavuşuyor. Halbuki günah işleyen insanlar için evvela günahın işlenmesi sırasında bir sıkıntı var. Nasıl hayır işleyen bir insan hep huzur duyarsa, mutluluk duyarsa, başkalarına yardım etmekten bir iç ferahlığı duyarsa, günah işleyen bir insan da o günah işlediği an mutlaka bir huzursuzluğu tadacaktır. Bu olayın başlangıcı. Arkadan o kişinin ruhu mutlaka nefsine, günahın seviyesine paralel bir azap tatbik edecektir. Bu azaba da vicdan azabı diyoruz. Yetmez, mezara girdikten sonra 40 gün süreyle yeni bir azap, kabir azabı tatbikatı söz konusudur. Eğer kişi cehenneme gidecekse bütün bunların ötesinde sonsuza kadar azap söz konusudur. Öyleyse bir tarafta Allah'ın güzellikleri var. O güzelliklere ulaşmak için bir gayretin sahibi olmak ve hep huzur içinde olmak var. Öbür tarafta ise devamlı bir huzursuzluk içerisinde insanın hem bu ömrünü hem de sonsuz ömrünü geçirmesi var. Ve Allah bütün insanları o sonsuz mutluluğa davet ediyor. Bir gün insanın hiç o şer denilen sistemi uygulamayacağı bir alana çekmek istiyor. Evet, 40 günlük süre tamamlanınca nefs fizik vücudu terk eder ve adına berzah alemi denilen bir aleme gidip kıyamete kadar orada yaşamını sürdürür. Bu alemi hepiniz tanıyorsunuz. Yani rüya adı verilen bir sistem içinde sizden çok evvel ölmüş bulunanlar da beraber geçirdiğiniz hangi gece ise o gece onları fizik olarak hissettiğiniz gece, yani büyük annenizin, babaannenizin, dedenizin elini öptüğünüzde elinizin içinde gerçek bir el varsa, bir odanın içine girmek için mutlaka kapıyı açarak içeri giriyorsanız, şartlar fizikse şu koltuğa uzandığınız zaman şu koltuğu tutabiliyorsanız rüyanızda, bilin ki nefsiniz o anda berzah aleminde. İşte o alem. Hani nasıl bir alemmiş diye düşünüp merak etmeye gerek yok. Çünkü kim bilir kaç yüz defa hepiniz o alemi gördünüz, yetmez. O alemde bulunanlarla beraber o geceyi geçirdiniz. Ve ne zaman böyle bir şey dileseniz, hani yeni bir dostu ölmüş olan birisi için konuşuyorum. Öyle bir durum söz konusuysa hiç onu kaybetmiş değilsiniz. O gece bir hacet namazı kılın. Allah-u Teala'dan o geceyi ve başka geceleri onunla beraber geçirmeyi dileyin. Göreceksiniz ki Allah-u Teala sizi mutlaka oraya gönderecektir. Ve o kişi hiç ölmemiş gibi o gece ve başka geceler onunla beraber olacaksınız. Sorarsınız, sen ölmemiş miydin? Cevap verir, evet ölmüştüm ama görüyorsun ki buradayım. Gerçekten ölmüştü. Ölen fizik vücudu ve toprağın altına girmişti. Ama nefsi ölmüyor. Sonsuza kadar var olmakta devam edecek. Üstelik bütün o hayatı fizik vücutla beraber geçiren bir nefsten bahsediyoruz. Öyleyse her an onu karşınızda görmek gibi Allah'ın büyük bir imkanına sahipsiniz. Ve böylece ölüm olayı tahakkuk etti. Ve günler geçti, zaman geçti, kıyamet gününe ulaştık. Kıyamet gününe ulaştığımız zaman Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri diyor ki nefisler birleştiği zaman diyor. Burada nefisler diye çift kullanmış Allah-u Teala, çoğul kullanmış. Bu zaman diyor, yani toprağa nasıl ceset girdiyse oradan tekrar girdiği hüviyette geriye çıkması söz konusu. Nasıl bir filmde filmi tersine işletirseniz yukarıdan denize dalan bir insan tekrar geriye çıkarsa, onun gibi zamanı da tersine işlettiğiniz zaman her olay o an gelince ters oluşacaktır. Yani o kişiyi mezara koyanlar tarafından kişi tekrar dışarıya çıkarılmış olacaktır. Tekrar tabutu ile evine, evinden nasıl giriyorsa o filmin ters işlediğini düşünün, yatağına yatacaktır. Gene devam ediyor ters işleme. Ölmeden belki noktaya ulaşınca o kişi canlanmış olacaktır. İşte canlandığı haliyle kıyamet günü Allah-u Teala'nın indi ilahi adını verdiği, Allah'ın huzuru adını verdiği ve sonsuz olarak huzur namazının her gün 5 vakit kılındığı, hatta 7 vakit kılındığı o meydanda bütün insanlar toplanıyor. Berzah aleminden gelen nefsler fizik vücudun içine girmeden önce Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri surat tekrar üfürüyor ve bizler ölüyoruz. Yeni bir hüviyette diriliyoruz. Bu yeniden üfürmeyle, yeni bir hüviyette dirilmeden sonra da bizim için söz konusu olan şey artık bir cehennem veya cennet hayatını yaşayacak formdayız. Artık iç organlara ihtiyacımız yok. Oksijen alıp vermek mecburiyetinde değiliz. Oksijen alıp karbondioksit vermek mecburiyetinde değiliz. Yediğimiz yemekleri öğütmek vesaire mecburiyetinde değiliz. Artık bizim için bir değişmezlik söz konusu. Yepyeni bir hüviyete bürünüyoruz. Ve sonsuza kadar o hüviyeti değiştirmemek söz konusu. İşte o sonsuzluk içerisine girmeden önce Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri'nin huzurunda hayatımızın filmi oynamaya başlıyor. Hayatımızın filmi doğumdan itibaren bize ait olan film olarak başlar. Ve doğum noktasından itibaren başımıza neler geldiyse onları 3 boyutlu olarak Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bize 2,4 saatlik bir zaman süreci içerisinde gösterir. Yüce Rabbimiz diyor ki orada 1000 yıl, yani bu dünyada verilen gezegende, burada bir güne eşdeğerdir diyor. Öyleyse orada indi ilahideki bir gün buradaki 1000 yıllık bir hayata tekabül ediyor. Sonucuna ulaşıyoruz. Biz insanlar 100 sene yaşasak bile 100 senenin bir gündeki karşılığı 2,4 saat oluyor. 100 sene 1000 senenin 1/10 olduğuna göre, 2,4 saatte bir günün 1/10 olduğuna göre, 2,4 saatlik bir zaman süresi içinde bütün hayat filmimiz gözümüzün önünde oynuyor. İşte burada bütün aldığımız pozitif rakamlar, yani sevaplarımız, bütün aldığımız negatif rakamlar, yani günahlarımız, birer birer gözümüzün önünde oynayan o hayat filminde görünüyorlar. İşte Allah Teala ve Tekat Hazretleri buradaki durumumuzu ifade etmek istikametinde kardeşimizin söylediği Rahman suresinin 39. ayeti kerimesindeki sözü buyuruyor. Diyor ki o gün kimseye yaptıklarından hesap sorulmaz. Ne demek bu? İşte açıklamasını şimdi yapıyoruz. Başka ayeti kerimelerde Allah Teala şunları söylüyor. Bir, diyor ki o gün herkesin ağzı mühürlenir ve bütün uzuvlar yaptıklarını kendileri söylerler. İki, o gün kimsenin kimseden saklısı olmayacaktır. Üç, o gün herkese yaptıkları gösterilir. İşte bu demektir ki Allah Teala ve Tekat Hazretleri'nin huzuru ilahisinde bizim bütün hayat filmimiz oynuyor. Hem de Allah Teala'nın kullandığı isimle Kitaben Merkumen adını veriyor bu filme. Yani rakamlı kitap, rakamlı film. Hayatımızın her noktasında kazandığımız veya kaybettiğimiz her derecat orada görünüyor. Üstelik eskilerine ilave edilmiş olarak görünüyor. Filmi 3 boyutlu olarak gösteriyor Allah Teala. Yani herkesin hayat filmi bir perdede oynamıyor. Kendi gözlerinin önünde 50-60 santim önünde bir bütün olarak oynuyor. Çocukluğundan itibaren, doğuşundan itibaren bütün hayatı kimlerle beraber kapalı kapıların arkasında ne yaptıysa her şey son derece açık bir tablo olarak, devamlı bir film olarak bize gösteriliyor. Eğer aranızda ölüm tehlikesi geçiren varsa bu filmi çok iyi hatırlar. Çünkü ölüm tehlikesinin geçirildiği andan itibaren hayatınız bir sinema şeridi gibi gözünüz önünden geçer. İşte o film, o gözünüz önünden geçen kalp, manevi yapınızda kalbinizce gözlenen o film, orada gerçek olarak hem baş gözünüzle hem kalp gözünüzle seyrediliyor. Hem siz hem de nefsiniz o filmi seyrediyorsunuz. İşte o film, eğer uzuvlar kendi yaptıklarını kendileri ifade ediyorlarsa, bir adamın bir hırsızlığında o hırsızlığın nasıl yapıldığı gösteriliyor zaten. Yani el, ben bu hırsızlığı yaptım diye kelimeyle bir şey söylemiyor ama elin kasaya nasıl girdiği, kasadaki paraları nasıl çıkardığı açık ve kesin olarak gösteriliyor. Dolayısıyla söylemiş hüviyette el, hatta kelimeler çoğu zaman yetersizdir. Bir olayın detaylarıyla görülmesi, hüviyet edilmesi başka şeydir. Başka birinin anlattığına istinaden bir olayı gözünüzün önünde canlandırmanız başka şeydir. İkincisi, herkeste değişik bir yorumlamaya girer. Ama birincisinde herkes gördüğü olayı, gördüğü esas üzerinden düşünecektir. Anlatımda gene farklılıklar oluşur ama olay tektir. İşte o anlatım farklılıklarına mahal vermemek üzere Allah Teala olayı vücuda geldiği şekliyle gösteriyor size. Unutmayın ki bütün hayatınız şu anda dahil Kiramen Katibin melekleri adı verilen meleklerle devamlı filme alınıyor. Bu melekler görevlidir. Sağ tarafımızdaki ve sol tarafımızdaki melekler. Aslında bir tek kamera film alıyor. Fakat ne var ki alınan film muhafaza edilme istikametinde değişik iki yerde muhafaza ediliyor. Eğer biz o an bir sevap işlemişsek, sevaba ait olan kesim mutlaka sağ tarafımızda muhafaza edilecektir. Eğer bir günah işlemişsek, günaha ait olan filme alındıktan sonra sol tarafımızda muhafaza edilecektir. Ve kıyamet günü iki filmde noksandır. Sağdaki filmde noksandır, soldaki filmde noksandır. Neden? Sağdakinde günahlarımız yok, soldakinde ise sevaplarımız yok. İşte o gün hangi rakam eksikse, eksik olan taraf fazla olan tarafa filmi teslim etmek mecburiyetindedir. Böylece sevapları fazla olan bir kişinin filmi soldakiler sağ taraftakilere verecekleri için sağ tarafında tamamlanır. Günahları fazla olan birinin filmi ise günah tarafının rakamı daha büyük olacağından sol tarafa verilir. Yani sağdaki melekler ellerindeki filmi sola teslim etmek mecburiyetindedirler. Ve böylece solda film tamamlanacaktır. Hangi tarafta film tamamlanıyorsa bize o tarafta teslim edilir. Teslim de çok enteresan bir görünümdedir. Sağ taraf için şu omuzumuzdan itibaren dikey bir çizgi çekin. Şöyle bir çizgi. Bir de göğsünüzün ortasından şöyle bir çizgi çekin. Şu alan içerisinde sağdakilerin filmleri kendilerine teslim edilir. Soldakiler içinse gene buradan itibaren bir çizgi çekin. Sonra da tam orta noktanızdan geriye doğru bir çizgi çekin. Şu alan içerisindeki sistemde bize teslim edilir. Onun için Allah-u Teala filmleri sollarından verilenlerle arkalarından verilenler tabirini kullanıyor. Filmleri sağlarından verilenlerle önlerinden verilenler tabiri kullanıyor. Bu sağ ve sol taraf orta noktalar. Ama ekstrem uçlar ortalar. Ne demek istediğimi anladınız mı? Orta noktalar deyince yani asgari standartlarda sağa geçenlerin filmleri şuradan verilir. Ama ilerledikçe salaha kadar giden bir spektrum içinde filmin teslimi ta öne kadar uzar. Kim başının Allah üzerinde Allah'ın bir nurunu taşıyorsa o filmini önden alır. Demek ki önden sağa doğru bir spektrum, bir yelpaze var. Soldan da arkaya doğru bir yelpaze var. Kim cehennemin en üst katına gidecekse o soldan alır. Ama cehennemin en alt katına giden kafirler arkadan alırlar filmleri. Böylece filmin arkadan alınmasıyla soldan alınması arasında 7 katlık bir cehennem merhalesini ayrı 7 spektrumda göreceksiniz. Melekler vazifelerini her zaman programlandıkları üzere tam yaparlar. Eksik yapmak onların işi değildir. İşte böylece kıyamet günü filmimizin bize teslimi bizim cennete mi cehenneme mi gideceğimizi gösteren kesin bir ölçü taşır. Kim sağdan ve önden filmini alıyorsa o kişi mutlaka cennetliktir. Kim soldan veya arkadan filmini alıyorsa o kişi de mutlaka cehennemliktir. Şimdi ölüm olayı ta vaktiyle tamamlanmıştı. Veya kıyamet günü sağdık ama kıyametin vücuda gelmesiyle hepimiz öldük. Ondan sonra söylediğim gibi sura üfürülüyor, diriltiliyoruz. Ondan sonra tekrar sura üfürülüyor, öldürülüyoruz bir defa daha. Niçin? Cennet veya cehennem hayatını yaşayacak yeni bir forma Allah-u Teala bizi ulaştırsın diye. İç organlara ihtiyaç duymadığımız yeni bir forma kavuşacağız. Cennette ve cehennemde bizim için artık hücre yenilenmesi diye bir olay yok. Biliyorsunuz ki her gün 1 milyondan fazla hücre yenilenir bir insanın vücudunda. Ve bu hücreler yerini yenilerine terk ederler. Hayatiyette budur. Ölen hücreler ölür, vücudu terk ederler. Hep böyle kepek gibi falan bir şeyler görürsünüz ya, onlar hep ölen hücrelerdir. Gözünüzden çıkan, sabahları oluşan küçücük bir zerre bir şey, o gözünüzün iç aleminde ölen hücrelerin dışarı atılmasıdır. Devamlı da yenileri imal edilir ve vücut fabrikası devamlı yeni hücrelerle hayatiyetini sürdürür. Bir eşitlik var sadece beyin adı verilen organda. Ölen hücre sayısıyla yeniden oluşan hücre sayısı her gün birbirine daima eşittir. Hücre sayısı hiç değişmez. Beyne ait bir olgu bu. Ama eğer alkol almaya başlarsanız işte o zaman beyin hücrelerinizdeki azalmanın adımını atmış olursunuz. İnsan beyninde değişmeyen hücre sayısını azaltabilen bir tek faktör var. Alkol. Eğer alkolü içki standartlarında alan bir insan alırsa o kişinin beyin hücrelerinde azalma oluyor. Bilin ki Allah-u Teala neyi yasak ettiyse ilim daha yeni yeni onlardaki gerçek olguyu kavrayabiliyor. Alkol aynı zamanda insanın iradesini zayıflatan, ona beklemediği şeyleri rahatça yaptıran ve onu herkesin önünde rezil eden bir özellik taşır. Şeytanın da muradı zaten insanların iradelerinin zayıflaması, birbirlerine düşman olmaları ve birbirlerine kötü davranmaları ve böylece huzursuz olmaları. Daha başka bir ifadeyle Allah'a olan taleplerini, ihtiyaçlarını, muhtaç oluşlarını kaybetmeleri. Demek ki kıyamet günü dediğimiz zaman bu söylediğim şeyleri birer birer yaşayacağız. Ve kitabımız bize sağdan veya soldan verilsin. Aynı zamanda bir de mizan veriliyor. Mizan adını verdiğimiz şey şu kainat üzerinde düşünebileceğiniz ve onun da ötesinde olan düşünemeyeceğiniz bütün günahların hafızasına kaydedilmiş olduğu bir kompütür sistemi. Ne kadar günah varsa ve ne kadar sevap varsa hepsi bu kompütür sisteminin hafızasına pozitif ve negatif olarak yerleştirilmiş. Bu kompütür sistemi otomatik çalışıyor. Filmle, hayatımızın filmiyle tam bir ilişkinin içerisinde. Hayatımızın filmi oynarken oradaki icraat neyse o icraat müsbet olduğu takdirde bu yanımızdaki mizanda müsbet olan icraatın derecatı gösterilir. Aynı anda filminize bakarsanız aynı dereceyi göreceksiniz. Ve hayatınızın bütün parçaları boyunca kazandığınız ve kaybettiğiniz her derece mutlaka mizanda da kendi ismiyle, ait olduğu ismiyle gösterilir ve aynı anda iki ışık birden yanar. Yani şunu Allah-u Teala söylüyor birçok ayet-i kerimede, diyor ki kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz. Göreceksiniz ki o gün mizanda ezelde tayin edilen rakamlar neyse her günahın ve her sevabın o rakamların aynını siz o günahı veya sevabı işlemişseniz Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri size aynen işlemiştir. Böylece size de Allah-u Teala ispat ediyor ki Allah haksızlık yapmaz. Kimseye kul kadar haksızlık tahakkuk etmesi mümkün değildir. Şimdi bütün bunları niye söyledik? Kardeşimiz sordu. Rahman suresinin 39. ayeti kerimesi. Orada Allah-u Teala diyor ki kimseye o gün yaptıklarından sual olunmaz. Böyle miydi ifade? İşte sual olunmamasının sebebi bu. Sual olunmasına gerek yok. Halbuki birçok zavallı zannederler ki Allah-u Teala her insanı karşısına alacak. Ey kulum söyle bakalım bugüne kadar ne günahlar işledin? Ve tabii onun anlatması da aylarca sürecek. Ondan sonra ikinciye sıra gelecek. O anlatacak bütün hayatını. Üstelik de sözle anlatıyorlar bunlar. Bütün bunların hiç mevcut olmadığını, insanların hayal ürünü olduğunu görüyorsunuz. Kur'an-ı Kerim bütün konuların gerçeğini ifade buyuruyor. Mesela bir hayal ürünü olan olay daha Sırat Köprüsü. İşte kıldan inceymiş, kılıçtan keskinmiş, üzerine çıkan günahkarlar aşağı düşermiş, cehennem aşağısı cehennemmiş, ötekiler köprünün üzerinde kalırmış, öbür tarafa geçerlerse orası da cennetmiş. Bakın ne kadar imkanı olmayan bir büyük saçmalık. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri diyor ki, kıyamet günü muhakeme edildikten sonra, muhakeme İşte bu olay. Yani hayatınızın pozitif ve negatif bütün rakamları o gün gözünüz önünden geçiyor. Eğer sevaplarınız fazlaysa pozitif bir değer alıyorsunuz ve kitabınız sağ taraftan veya sağdan öne doğru belli bir yönden veriliyor. Daha o an anlıyorsunuz yani. Mesela şu mesafeyi 7'ye bölün. Eğer birisi buradan alıyorsa kitabını o 7. kat cennete çıkacaktır. Şuradan alıyorsa 1. kat cennete çıkabilir ancak. E böylece 2. kat, 3. kat, 4. kat, 5. kat, 6. kat ve 7. kat cennete çıkabilenlerin hepsinin kitapları bu irtifa, bu açı üzerinden kendilerine teslim edilecektir. Kim peygamberlerle beraber haşredilecekse onlar bilin ki salihlerdir, onlar bilin ki sıddıklardır, onlar bilin ki şehitlerdir. Kur'an-ı Kerim'de aynen bu tabirler geçiyor. Onlar diyor peygamber olmadıkları halde peygamberlerle beraber

0: ki bu muhakemenin neticesinde ister diyor cehennemlik olsun, ister diyor cennetlik olsun, herkesi diyor önce mutlaka cehenneme götürürüz diyor. Öyleyse Sırat Köprüsü'nün var olması bu istikamette mümkün değil. Yani hesabımızın görüldüğü indi ilahiden cehenneme kadar olan gidiş yolu üzerinde bir Sırat Köprüsü'nün bulunması mümkün değil. Neden? Çünkü hiç kimse köprüden aşağı düşmüyor. Allah Teala diyor ki ister cehenneme gitsin diyor, ister cennete gitsin, herkesi diyor önce mutlaka cehenneme götüreceğiz diyor. Meryem suresi 71. ayeti kerime. Cehenneme gittikten sonra diyor, orada kalacak olanları katlarına yerleştiririz diyor. Ve cehennemdekiler kalıyorlar orada. Ondan sonra diyor cennetlikleri alıp bu sefer de diyor hepsini cennete götürürüz. Dönüş yolu üzerinde bir Sırat Köprüsü düşünseniz bu da mümkün değil. Çünkü hiçbir fire yok. Ne gidişte fire var ne de dönüşte fire var. Öyleyse bir takım insanların o kıldan ince kılıçtan keskin köprünün üzerinden koçun boynuzuna sarılıp da geçmeleri gibi bir takım şeyler sadece hayal mahsulü. Kur'an-ı Kerim'imiz böyle bir şeye cevaz vermiyor. İşte ona cevaz vermediği gibi hani Allah-u Teala'nın huzurunda herkes tek tek sorguya çekilecek de imtihan edilecek de günahlarını anlatacaklar, sevaplarını anlatacaklar. Allah da çekin bu kulumu cehenneme atın, çekin bu kulumu cennete alın, atın diyormuş. O onlar da melekler de tutup kollarından o kişiyi götürüyorlarmış birer birer. Üstelik yedi kapıda da şaşırıyorlardır herhalde hangi kapıdan sokalım diye. Neyse birçok zırvalık ama aslında Kur'an-ı Kerim'imiz 14 asırdan beri bir tek harfi bile değişmemiş olan bütün gerçekleri bize tam olarak veren bir muhteşem kitap. Allah'ın kitabı. İşte ne duyarsanız inceleyin Kur'an-ı Kerim'i, karşılaştırın. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu net olarak göreceksiniz. Hani bir takım hocalar diyorlar aman kurban keserseniz büyük kurban kesin. O büyük kurbanın boynuzuna sarılırsınız diyor. Sizi Sırat Köprüsü'nden aşırır. Mutlaka diyor cennetlik olursunuz. Başka birisi diyor aman hacca gidin. Niçin? Hacca giden herkes cennete gider. Bunların hiçbirisi ne yazık ki doğru değil. Bir insanın cennete gidebilmesi için belli bir derecatı mutlaka tamamlanması ve günahlarının mutlaka sevaplarına en azından eşit, hatta sevaplarının günahlarından daha ötede olması gerek. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri gerçekten insanlara o gün geldiği zaman, kıyamet günü, bu surenin gereğince, Rahman suresinin 39. ayet-i kerimesi gereğince, senin günahların nedir, bize günahlarını anlat diye bir sual etmiyor. Söylediğimiz gibi sual etmesine de zaten gerek yok. Ayet-i kerime, bir defa daha oku ayet-i kerime, yalnız 39'u.
1: İşte o gün insana da cinlere de günahı sorulmaz diyor Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri. Neden sorulmaz? Çünkü sorulmasına gerek yok. Allah-u Teala herkesle ayrı ayrı muhatap olmak gereğini hiçbir zaman duymayacaktır. Herkesin hayat filmi kendi önünde oynuyor. Aynı anda sonsuz sayıdaki insanın hesabı, mahkemesi kendisinin görebileceği, hiçbir haksızlığa mahal verilmediğinin kendisi tarafından da tespit edileceği bir şekilde sonsuz bir muhteşemlikte cereyan ediyor. Uzuvlar söylüyor yaptığı hatayı. Bütün hayat filmimiz bize gösteriliyor. Devamlı aldığımız, kazandığımız ve kaybettiğimiz dereceler gösteriliyor. Ve biz bu derecat sisteminin içinde hesaba ulaşıyoruz. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Allah-u Teala diyor ki, kimin sevap tartıları ağır basarsa onu cennetimize alırız. Kimin günah tartıları ağır basarsa onu da cehennemimize alırız. İşte o gün sevap tartılarımızın mı, günah tartılarımızın mı ağır basacağı hususu kesinlik kazanıyor. Ve hangisi ağır basmışsa, yani sevap derecelerimiz daha fazlaysa demek ki sevabımız ağır bastı. Günah derecelerimiz daha fazlaysa demek ki günahımız ağır bastı. birinci

0: Birisinde cennet, ikincisi de cehennem bizim için kaçınılmaz oluyor. İşte böylece size ölümü ve size kıyameti anlattık. Kıyamet günü bu söylediğimiz olaylar cereyan etti. Hayat filmimiz oynadı. Kim cehenneme gidecekse, kim cennete gidecekse onların yeri bu hayat filmine göre belli oldu. Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri zamanın yaratıcısıdır. Allah zamandan münezzehtir. Dolayısıyla zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi sadece Allah olduğu cihetle zamanın her parçasında her an bulunabilir. İşte Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri tarafından o kıyamette oynanan bütün filmlerin oradan ezele götürüldüğünü düşünün. Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri için zamanın başı da sonu da onun içinde bulunduğu an onun orada bulunmasını sağlayacak şüviyettedir. Şimdi şu sehpanın şu köşesini A noktası olarak düşünün. Bu taraftaki köşesini de B noktası olarak düşünün. Ve bu mesafenin basit olarak konuşalım 100 kilometre olduğunu düşünün. Eğer biz saatte 100 kilometre hızla hareket eden bir vasıtayla hareket edersek A noktasından B noktasına 1 saatte ulaşırız. Eğer 200 kilometreye çıkarsak yarım saatte ulaşırız. 400 kilometreye çıkarsak 15 dakikada ulaşırız. Şimdi hızınızı arttırın. Arttırın, arttırın, arttırın. Bu dakikalar saniyelere ulaşacaktır. Saniyeler saniyelere ve sıfıra doğru yaklaşacaksınız. Ama ne yapsanız o iki mesafe, bu iki mesafenin arasında daha uzatın. 100 kilometre değil, 100 milyar, 100 trilyon kilometre olarak düşünün. Hızınızı da ona göre arttırın. Ama ne yaparsanız yapın, hiçbir zaman sıfır zaman aralığında A noktasından B noktasına varamazsınız. Çünkü siz bir insansınız. Düşünce adı verilen bir sistemle hudutlusunuz. Son hızınız düşünce hızıdır. Düşünce hızı o düşünceyi düşünebilmek için geçireceğiniz zaman aralığına bağlıdır. O zamanı mutlak olarak kullanmak mecburiyetindesiniz. Diyelim ki siz düşünce hızıyla hareket edebilirsiniz. Dünyadan güneşe doğru hareket edeceksiniz. Dünyadan güneşe doğru hareket ettiğinizi düşündüğünüz zaman aralığı içinde oraya varabilirsiniz. Ama ne oldu? Düşünebilmek için zamandan bir parçayı kullandınız. İşte Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri sonsuz hızla hareket eder ama sizin düşüneceğiniz zaman aralığını kullanmak mecburiyetinde değildir. Öyleyse sıfır zaman aralığında A noktası ile B noktasının arası ne kadar sonsuz uzaklıkta olursa olsun o ikisinin arasını sıfır zaman aralığında alır. Öyleyse zamanın bütün noktaları, zaman skalasını düşünün şöyle, Allah-u Teala için hep sıfırdır. Yani dilediği an, dilediği zaman parçasında Allah-u Teala bulunabilir. Eğer dilerse, mahlukatını da bulundurabilir. Çünkü kendisi zamandan müstahnidir. Müstahni kılmak istediklerinde, doğru ve ters zaman parçaları içinde çalıştırabilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'imizde, bir mağaradaki ashab-ı keyif için Allah-u Teala onların hayatlarının geçeceği o mağarada hayatı 300 sene zaman parçasını uzattığını söylüyor. Yani zamanı öyle bir kullanmış ki Allah-u Teala öyle bir şekilde değerlendirmiş ki mağara içindeki insanlar 300 sene uyuyorlar ve bir gece uyudukları kanısıyla ertesi gün birini çarşıya çıkartıyorlar. Ellerindeki paraların 300 sene evveline ait olduğu anlaşılıyor. Anneleri, babaları, çocukları, torunları, torunları, torunları ölmüş. Ondan sonrakilerle karşı karşıya. Demek ki zamanın o parçasında Allah-u Teala zamanı durdurdu. Sadece o mağara için. Dilediği an, dilediği her şeyi yapmaya yetkilidir. Hamd ederiz, şükrederiz. Şimdi Allah-u Teala'nın kıyamet günü o hayat filmlerini oradan ezele gönderdiğini düşünün. Zamanın evveline. Allah Teala Araf suresinin 172. ayet-i kerimesinde diyor ki biz diyor ezelde bütün insanları fizik vücutlar olarak, nefsler olarak, ruhlar olarak huzurumuzda topladık. Ezelde daha insanlar yaratılmadan evvel zamanın gelecek parçalarında doğacak olan insanları Allah Teala huzurunda toplamış. Şu anda bile zamanın sonuna ermediğimize göre henüz doğmamış olan insanlar var. Gelecekte doğacak ve yaşayacak. Onları da Allah Teala ezelde daha insanlar yaratılmadan evvel huzurunda toplamış Araf 172'ye göre. Sonra hepimize birden sormuş. Elestü bi rabbiküm diyor Allah Teala. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu dediler. Bela. Evet. Hepimiz şu anda yaşamakta olanlar, bundan evvel yaşamış olanlar ve ölmüş olanlar, bir de henüz doğmamış olup da bundan sonra doğacak ve yaşayacak olanlar, hepimiz Allah-u Teala'nın huzurunda zamanın evvelinde toplanmışız ve Allah'ın bu sualine elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine cevap vermişiz. Galu dedik, ne dedik? Bela. Evet. Negatif suallerin pozitif cevabı bela şeklinde veriliyor. Evet. Yani sen bizim Rabbimizsin. Biliyorsunuz bunun üzerine Allah-u Teala bizden 3 tane yemin istiyor. Fizik vücutlarımızdan ayrı bir yemin, nefslerimizden ayrı bir yemin ve ruhlarımızdan ayrı bir yemin istiyor Allah-u Teala. Bunların da Kur'an-ı Kerim'de açık açık ifade buyurulduklarını görüyoruz. Allah'ın fizik vücutlarımızdan istediği yemin, Yasin suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimelerinde ifade buyurulmuş. Diyor ki Allah Teala Estaizu billah elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu lehum aduvun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Diyor ki Allah Teala ey Adem oğulları ben sizden ahd almadım mı? Bana kul olun, şeytana kul olmayın. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul oluş ise sırat-ı müstakimdir. Ahd almadın mı diyor Allah Teala? Yani bana kul olacağınıza, şeytana kul olmayacağınıza dair bana diyor yemin vermediniz mi diyor. Hepimiz bu yemin.
1: Karun zamanının en zengin insanıydı. Altınla dolu odalarının olduğu söylenir. Ve bir gün Karun Allah'ın yoluna giriyor. Bütün servetini dağıtıyor. Ve öteden beri onu kıskanan yine çok zengin başka birisi Karun denizin kıyısında oturup zikir yaparken Karun'un yanına yaklaşmış. Ve ey gafil Karun demiş. Sen ki dünyanın en büyük hazinelerinin sahibiydin. Şimdi demiş şu haline bak. 5 paran yok. Oturmuşsun denizin kıyısında aç bir ilaç. Sıkıntını düşünüyorsun. Karun demiş ki bak. Ve denizden balıklar gelmeye başlamış birer birer. Her birinin ağzında birer tane altın. Ve gelen balık altını koyuyor sahile ve dönüyor geri. Karun demiş ki artık demiş ihtiyacım yok. Sevgili kardeşlerim işte o noktaya gelebiliyor musunuz? O zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar çok verdiğini göreceksiniz. Gerçek anlamda aslında ihtiyacınız olanın Allah'ın sizi sevmesi olduğunu, sizin başka insanları sevmeniz olduğunu, başka insanların sizin onlara gösterdiğiniz sevgi sebebiyle sizi sevmesi olduğunu anladığınız zaman ihtiyacınız olmayacak. O zaman da Allah-u Teala size beklemediğiniz kadarını verecek. Öyleyse Başka insanların Allah-u Teala zulmüne müsaade ediyorsa arkasında Allah'ın daima bir şeyler hissettirmesi vardır. Allah razı olsun. Ve tabiatıyla başkalarının size zulmetmesi halinde devamlı derecat kazanan birisi olursunuz.
0: Allah-u Teala ifade buyuruyor. Diyor ki zalike yevmil hakkı fe men şah ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o gün hak günüdür. Çünkü dileyen kişi kendisine Allah'a giden bir yol ittihaz eder ve Allah'a varan kişi için Allah bir sığınaktır. Ne zaman bu yolu ittihaz etmiş oluyoruz? Mürşidimiz bizim ruhumuzu dergaha götürüp de orada ona bir rahle verdiği anda biz artık sırat-ı müstakimdeyiz. Allah'a giden bir yol ittihaz ettik, seçtik ve kendimize mal ettik. Çünkü o mürşidin elini öptük ve o mürşid bizi Allah'a ulaştıracak. Demek ki birinci olay mürşidimizin ruhunun başımızın üzerine yerleşmesi. İkinci olay da bu ruhun, bizim vücudumuzdaki ruhu yedini alarak Allah-u Teala'ya götürüp teslim etmesi. İki olay. Üçüncü olay da bir başka gerçekle karşı karşıyayız. Bizim kalbimize iman yazılıyor. Gene Mücadele Suresi 22. ayeti kerime. Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri buyuruyor ki biz onların kalplerine imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Kalplerimize imanın yazılması ne ifade eder? Bakın Hucurat Suresinin 14. ayeti kerimesinde diyor. Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki onlara siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin çünkü kalbinize henüz iman yazılmadı. Demek ki bir kişinin mümin olabilmesi mutlak olarak kalbine iman yazılmasına bağımlı. İşte biz Allah'ın rızasına doğru yola çıktığımız zaman mürşidimizin elini öpüyoruz. O yola çıkmak çünkü ruhumuzun dergaha götürülmesine sebebiyet veriyor. İşte o gün Allah-u Teala diyor ki o gün onların kalplerine imanı yazarız diyor. Mürşidimizin elini öptüğümüz gün mümin oluyoruz. Ve mümin olduğumuz zaman nefsimize ait olan kalbin üzerinde bir mühür var. Bakara suresi 7. ayeti kerime. Allah-u Teala diyor ki o mühürün üzerinde küfür yazılı. İşte o güne kadar üzerinde küfür yazılı bir kalbe sahip olan bizler ancak o gün mümin oluyoruz. Çünkü Allah-u Teala diyor ki o gün o küfür kelimesini yok ederiz. Kalbin üzerindeki mührün üzerine iman kelimesini yazarız ve artık kalbimize iman yazılmış olur. Bu demektir ki zikir yaptığımız takdirde olaylar tamamlanmıştır. Nefis tezkiyesi başlayacaktır. Neden? Kalbimizin üstünde bir kapı var. Bu kapının üzerinde bu hatem adlı mühür var. Mühürün üzerine de eskiden küfür yazıyordu. Küfür yazdığı için de o mühürün kalbimizin içine Allah'ın rahmetini bırakması söz konusu değildi. Şartlı bir olay var. Eğer huşu sahibi olursak biraz yerinden kımıldıyor sadece. Ama içeri katiyen giremiyor. Çünkü üzerinde küfür kelimesi yazılı, mümin kelimesi yazılı olsaydı, İman kelimesi yazılı olsaydı kalbimizin içine girebilecekti. İçine girseydi ne yapacaktı? Kalbimizde bir kapı daha var. Aşağıda şeytanın karanlıklarının kalbimize ulaştığı bir başka kapı. İçeri girebilseydi o kapıyı kapatacaktı. Şimdi ne zaman ki mümin oluyoruz, zikir yaptığımız zaman bakın neler oluyor. Birinci olay şu, Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri göğsümüzü bir şer olayına tabi tuttu ve kalbimize bir yol açtı. Artık Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri'nin rahmeti göğsümüzden kalbimize ulaşabilecek. Zikir yaptığımız zaman sadece bu rahmet kalbimize kadar gelir. Geldi, zikirdeki bilmediğimiz güç, kalbimizin üstünde olan ama artık üzerinde kafir yazmayan, mümin yazan, iman kelimesini muhtevi olan o mührü aldı içeri, bastırdı. içeri giren mühür, şeytandan gelen karanlıkların kalbimize dolduğu kapıyı tamamen örter. Bunun anlamı şudur. Yukarıdaki kapının tamamen açılması, Allah'ın rahmetinin zikir yaptığımız sürece o kapı genişleyince kalbimize dolmasını sağlıyor. Şeytandan gelen karanlıklar ise artık kalbimize ulaşamıyor. Çünkü mühürün aşağı bastırılması sebebiyle şeytandan gelen karanlıkların kalbimize ulaştığı kapı tamamen kapandı. İşte Allah'tan gelen rahmet, şeytandan zikir yaptığımız sürece yeni karanlıklar kalbimize ulaşmayacağı için mevcut karanlıkları temizlemeye başlıyor. Ve temizliğin zikrin sonuna kadar devam etmesi söz konusu. Zikir boyunca bu zikrin vücudumuza ulaştırdığı Allah-u Teala'nın rahmeti devamlı bir temizlik ameliyesi tahakkuk ettiriyor. İşte buna nefsin ıslahı diyor Allah-u Teala veya başka bir ifadeyle nefsin tezkiyesi diyor. Artık nefsimiz Allah'tan gelen rahmetle tezkiye ediliyor, arındırılıyor, temizleniyor. Fiziki bir temizlik ameliyesi var. Nasıl Allah-u Teala'nın yağmur adamındaki rahmeti damların üzerine düştüğü zaman onları toz ve topraktan mutlak olarak nasıl temizlerse, Allah'ın rahmeti de kalbimize ulaştığı zaman kalbimizdeki karanlıkları, pislikleri beraberine alıp gidiyor, temizliyor. Böylece kalbimizde bir temizlik ameliyesi başlıyor. İşte dördüncü olay bu. Nefis tezkiyesine başlamamız. Şimdi hatırlayalım Furkan suresinin 70. ayeti kerimesini. Ne diyordu Allah Teala orada? Kim tövbe ederse o kişi cennete gider diyordu. Ve tövbenin şartlarını sıralıyordu. Bir, bu tövbe kişiyi mümin kılar diyordu. İşte mümin oldu. Mürşidimizin elini öptük. İki, bu tövbe diyordu kişinin nefis tezkiyesine sebebiyet verir. İşte nefsimizde tezkiye olayı böylece başladı. Üçüncü olay, biz onların günahlarını sevaba çeviririz. Ve gerçekten Allah Teala sözünü tutuyor. Kim söylediğimiz şartlara sahip olup da mürşidine ulaşmışsa, yani gerçekten Allah Teala'ya varmayı dilemişse, mürşidine ulaşmışsa Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çeviriyor. İşte o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesi demek. O anda emri hak vücut bulsa, o kişi ölse mutlaka cennete gidecek demek. Çünkü Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, kimin kıyamet günü sevapları ağırsa, fazlaysa biz onu cennetimize alırız. Kimin de günahları çoksa onu cehennemimize alırız diyor. Demek ki bu olay öyle bir olay ki, bizim bütün günahlarımızı sevaba çeviren Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, bu sevaba çevirme işlemi dolayısıyla bizi o anda ölsek cennetine kabul edebilecek olan bir mertebeye ulaştırıyor. Bunun sebebi şudur, eğer bir insan yolun güçlüklerine göğüs germeyi kalbine koyamazsa Allah-u Teala'ya varmayı da dileyemez. Her kim Allah-u Teala'ya varmayı diliyorsa o kişi yolun güçlüklerine göğüs germeye kesin olarak planlamıştır, kararlaştırmıştır ve kalbine koymuştur. Hal böyleyse Allah-u Teala onun mükafatı olarak o kişiye günahlarını sevaba çevirmeyle mükafat veriyor, onu ödüllendiriyor. Böylece 5 tane olay gördük ve gördük ki bu olaylar Furkan suresinin 70. ayeti kerimesiyle tıpatıp uyuyor. Yani Furkan suresinin 70. ayeti kerimesindeki tövbe demek ki bizi Allah'a götürecek olan tövbe, bizi Allah'a ulaştıracak olan mürşidimizin önünde yaptığımız tövbe. Peki böyle bir tövbeyi yaptık, mürşidimize ulaştık. 5 olay oldu. 6. olay, herkese ait olan bire onluk hediyeyi Allah Teala diyor ki, bir sevap işlediğiniz zaman 10 katını yazarım, bir günah işlediğiniz zaman yalnız günah kadar yazarım. Fazla yazmam. Ama biz Allah'ın yoluna girdiğimiz zaman Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ihsanı bire ondan zemin katta bire 100'e çıkıyor. Birinci katta bire 200'e çıkıyor. Yedinci katta bire 700'e çıkıyor. Ve böylece biz Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ihsanlarını bire 10 iken 1'e 700 almaya başlıyoruz. İşte 6. olayda Bakara suresinin 261. ayeti kerimesinde Allah-u Teala'nın anlattığı bu olay. 7. olayda ise Allah'a ezelde verdiğiniz yeminler için artık bizim fiili harekete başlamamız söz konusu. Yani fikir planından, düşünce planından, Allah, hareket planına Allah'a verdiğimiz yeminlerin uygulanmasını artık çıkardık. Ve fizik olarak dünyada namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat veriyoruz, kelime-i şehadet getirmişiz. Paramız varsa hacca gitmek istikametinde gayretlerin sahibiyiz. Ama Allah'ın bizim için söz konusu ettiği 3 yeminimizi, nefsimizin tezkiyesini, ruhumuzun Allah'a vasıl olmasını ve vücudumuzun Allah'a birinci kulluğunu, ilk kul oluşunu tamamlamak üzere, tahakkuk ettirmek üzere yola çıkmışız. İşte burada artık düşünce planından hareket planına geçiş var. Biz onun ifası için yoldayız ve bunu yapabilecek yetkideyiz. Çünkü kalbimize Allah'a ulaşmayı koymuşuz. Koymasaydık bu söylediğim olayların hiçbiri zaten tahakkuk etmezdi. Onu koymamız ise, kalbimize Allah'a ulaşmayı koymamız, yerleştirmemiz ise bunu mutlaka yapabileceğimizin kesin işaretini taşıyor. Çünkü Allah Teala diyor ki, kim Allah'a varmayı murad ederse Allah'ın tayin ettiği o vakit mutlaka gelecektir diyor. Demek ki dilemek, yolun güçlüklerine göğüs germenin sağlam bir işareti. Kalbimize onu koymak boşuna bir olay değil. Mutlaka her ne pahasına olursa olsun Allah'a varmayı diliyoruz, istiyoruz. Allah da bunu görüyor ve biliyor ki kalbimizde bu talep var. Ne zaman işitiyor? Baştan da işitmişti ama asıl işitmesi hacet namazını kıldığımız zaman Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Ya Rabbi bizi mürşidimize ulaştır. Demek ki mürşidin rolü neymiş? Nefis tezkiyesinde mürşide ancak ulaştığımız zaman kalbimize iman yazılabiliyor. Kalbimize iman yazıldıktan sonra ancak nefis tezkiyesi olayı başlıyor. Ondan evvel nefis tezkiyesi olayı yok. Sadece biz zikir yaparız ama zikrin karşılığında nefsimiz hiçbir zaman tezkiye olmaz. Çünkü kalbimize iman yazılmamış, mühür içeri girip de aşağıdaki kapıyı kapatmıyor. Yukarıdaki kapıyı da Allah'ın rahmetinin kalbimize ulaşması için boşaltmıyor. Ama şimdi ne oldu? Artık biz mümin olduk. Allah için yaptığımız bu gayretler semeresini vermeye başladı. Mümin olduğumuz andan itibaren bizim için bir yeni olay var artık. Artık kalbimizin üzerindeki mühür zikir yaptığımız zaman içeri giriyor. Şeytandan gelen karanlıkları en azından zikir süresince içeriye bırakmıyor. Demek ki o zaman biz tıpkı hayra ulaşmış bir insan kadar mutluyuz. Çünkü nefsimizdeki karanlıklar yok olmaya başlıyor o devre içinde. Ve şeytandan gelen telkinler artık bize tesir edici bir hüviyette ulaşamıyor. Böylece nefis tezkiyesi olayı bizim için başlıyor. Ve Allah'a doğru bir yolculuk devam edecek. Önce zemin katta bir eğitim görüyoruz. Sonra ruhumuz nefsimizin emmareyi tamamlaması üzerine zemin kattan birinci kata çıkmaya başlıyor. Levame kademesini tamamlayınca ikinci kata çıkmaya başlıyor. Milhime kademesini tamamlayınca üçüncü kata, mutmainede dördüncü kata, radiyede beşinci kata, mardiyede altıncı kata, yani Allah'ın rızasını kazandığımız zaman altıncı kata, orada bir nurlanma ameliyesi ve nihayet tezkiye oluyor nefsimiz. Biz de 7. kata çıkıyoruz. 7. kattaki 7 alemi geçiyoruz. Ve bunların sonunda Allah-u Teala ve tekat hazretlerine siddetin müntahayı aşan ruhumuz Adem'e ulaşarak, yokluğa ulaşarak yoklukta Allah'ın zatına vasıl oluyor. İşte buna vuslat diyor Allah-u Teala ve Yunus suresinin 25 ve 26. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Diyor ki Allah Darüsselam'a davet eder. Dar Eddar Allah Teala'nın bir esması, Esselam bir ikinci esması. Darüsselam deyince kendisini söylüyor. Teslim yurdu. Allah teslim yurduna davet eder ve teslim yurduna davet ettiklerini sırat-ı müstakimine ulaştırır diyor Allah Teala Yunus 25'te. Böylece biz Allah Teala'ya vasıl oluyoruz ve bu şekilde Allah'a verdiğimiz üç yemini tahakkuk ettirmiş oluyoruz, yerine getirmiş oluyoruz. Ezelde verdiğimiz üç yemin demek ki nefsimizin tezkiyesi, bu tezkiye kademelerine paralel olarak ruhumuzun yükselmesi ve Allah-u Teala'ya vasıl olması, sonra da fizik vücudumuzun Allah'a kul olması, bu üç kademenin bir arkasından oluşması bizim Allah-u Teala tarafından cennete alınmamıza da sebep teşkil ediyor. İşte böylece Allah ile olan ahdimiz tamamlanmış oluyor. Bu kademeye kadar geçen süre içinde bütün bu yaptıklarımız bize ne sağladı? Bizim mümin olmamızı sağladı. Bizim Allah'a ulaşmamızı sağladı. Allah'a verdiğimiz üç yemini, nefsimizi tezkiye etme yeminimizi, ruhumuzun Allah-u Teala'ya vasıl olması yeminini ve Allah'a kul olmamız yeminini sağladı. Sonuç mu? Allah'ın vaat ettiği cennet. Yani kıyamet gününden sonra Allah-u Teala ve tekatasıdır bizi inşallah bu yeminler dolayısıyla cennetine kabul buyuracak. Bu söylediğimiz bizi takva sahibi de yaptı. Ama acaba dünya saadetini sağladı mı? Hayır. Buraya kadar geçen kesim bizi dünya saadetine ulaştıramaz. Mutluyuz. Yalnız zikir yaptığımız ahvalde, zikir yaptığımız süre içinde mutluyuz. Hiçbir şey saadetimizi engelleyemez. Ama zikirden çıkıp da günlük hayatımıza döndüğümüz andan itibaren tekrar zikir devresine girene kadar başka insanlardan büyük bir farkımız yok. Olaylar bize başkalarına nasıl tesir ediyorsa tesir ediyor. Bir başkaları nasıl olaylardan şikayet ediyorsa bizim için de aynı şey söz konusu. Yalnız burada bir farklı bir olayımız var. Allah'tan razı olmuşuz. Olaylar bir kısmı bize zararlı, bir kısmı faydalı. Ama gene diyoruz ki evet bu olay bize gerçekten hiç beklemediğimiz, çok üzüldüğümüz bir zararı verdi ama biz gene de Allah'tan razıyız. Yani aslında zararları zararhanesine rahat rahat yazabilecek bir durumdayız. Henüz tasfiyeye ulaşmadık. Öyleyse dünya saadeti oluşmadı. Henüz İslam da olmadık. Sadece birinci teslimi tamamladık. Ruhumuzu Allah-u Teala'ya vasıl ettik ve teslim ettik. Birinci teslim tamam. Ama ne nefsimizi ne fizik vücudumuzu henüz Allah-u Teala'ya teslim etmedik. Şimdi böyle bir statü içinde acaba bizler ne yapabiliriz, ne yapmalıyız? Tabiatıyla bu muslat dediğimiz olayın ötesine geçmeliyiz. Acaba nasıl geçeceğiz? Allah'ın emirlerini daha üst seviyede yerine getirerek, zikrimizi artırarak yolumuza devam ediyoruz. Şimdiye kadar ulaştığımız makam velayet makamıdır. Artık veli olduk. Söylediğim gibi cenneti de hak ettik. Fakat ne var ki henüz dünya hayatında o sonsuz mutluluğa ulaşabilmiş değiliz. Böyle bir saadet için daha üst kademelere tırmanmamız lazım. Nitekim yolumuza devam ediyoruz. Bir süre sonra Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri Enam suresinin 126. ayet-i kerimesinin tatbikatını yapıyor bizde. Diyor ki Allah-u Teala Enam 126'da onlara indi ilahide teslim yurdu vardır. Ve Allah da onlara dost olmuştur. Dikkat edin, fena makamında, birinci makamda velayeti elde ettiğimiz yerde biz Allah'ın dostu olduk. Veli olduk, biz Allah'ın dostu olduk. Ama henüz Allah bize dost olmadı. Allah-u Teala dostluğunu bir hediyeyle pekiştiriyor. İşte o hediye indi ilahide, huzur namazının kılındığı o sonsuz meydanda Allah-u Teala'nın bize hediye ettiği bir tahttır. Bu taht altındandır. Üzeri de mücevherlerle süslüdür ve boşlukta durur. Hiçbir yere dayanmadan huzur namazı kılanların huzur namazını kıldıkları seccadeler dizisinin üstünde yerden 4 metre falan yukarıda altından birçok tahtlar var. üzerleri mücevherlerle süslü tahtlar. İşte bu tahtlar Allah'ın erayık adlı hediyesidir ki Allah Teala onları bize hediye ettiği zaman fenadan bekaya geçiyoruz ve artık indirayde baki oluyoruz. Bu beka müessesesi bizim için ikinci kademesidir velayetin. Yolumuza devam ediyoruz, bir üçüncü kademeye ulaşıyoruz. Yolumuza devam zikrimizi arttırmak suretiyle oluşuyor. Ve zikrimiz artık günün yarısına doğru yaklaşıyor. Yani 24 saatlik bir günün 12 saatine yakın bir sürede biz artık zikreder olduk. Böyleysek eğer mutlaka bir şeyin daha farkına varmışızdır. Farkına vardığımız şey Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin bize verdiği ikinci emanet hakkında. Bu ikinci emanet fizik vücudumuz. Birincisi neydi? Ruhumuzdu. Onu Allah-u Teala'ya ulaştırdık ve teslim ettik. Allah onun için bir sığınak oldu. O da sığınağa sığındı ve orada Allah'ın katında. Şimdi ikinci emanet var fizik vücudumuz. Allah-u Teala onun da Allah'a teslimini istiyor. Allah-u Teala Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah emanetleri ehline yani sahibine iade etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Ayet-i kerimenin Arapçasını kim söyleyecek? Nazmiye. Evet. İnnallâhe muhakkak ki Allah ye'murüküm. Ye'muru emreder küm size ne eder? En tueddül emanati. Emaneti tevdi etmenizi, vermenizi, teslim etmenizi ehliha, ehline, sahibine. Demek ki emanetleri emanet diyor Allah Teala emanetler. Bütün emanetleri sahiplerine teslim etmekle vazifeliyiz. İşte bize verilen üç emanet var. Fizik vücudumuz, nefsimiz ve ruhumuz. Bunlardan birincisini teslim ettik. Nerede? Velayetin birinci makamında. Fena makamında. Sonra Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bize bir taht ihsan etti. Fenadan bekaya geçtik. Sonra bir gün farkına vardık ki bu vücut bize bir emanettir. Öyleyse emaneti onun sahibi olana teslim etmeye karar verdik. Böyle bir kararın oluşması bizi şuraya götürüyor. Madem ki diyoruz bu bizi temsil eden fizik vücut Allah'ındır. Bizde bir emanet olarak bulunmaktadır. Ve Allah-u Teala da indirmiş olduğu kitapla bu emaneti nasıl kullanmamız lazım geldiğini bize enine boyuna bildirmiştir. Öyleyse biz bu emaneti o emanetin sahibinin emirlerine uygun olarak kullanalım. Bu kararı almamız yetmez, kararı tatbik etmemiz gerek. Ne zaman ki gerçek anlamda bu kararı tatbik etmeye başlarız. Yani fizik vücut adlı bu emaneti Allah'ın emirlerini bütün boyutlarıyla yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili de işletmeyen bir hüviyette tatbik sahasına koyarız. Yani şu fizik vücut yalnız Allah'ın emirlerini onun emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren ve yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet kazanır. İşte o zaman bu vücudumuzu Allah'a teslim etmiş oluruz. Nisa suresi 125. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki فَمَنْ اَحْسَنُوا دِينًا مِمَّنْ. Kim o kişiden daha fazla muhsindir dinde? اَسْلَمُوا وَجْهِيَ لِلّٰهِ. O kişi ki veçhini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Ve ittibae millete İbrahim'e hanife. Hanif olarak Hazreti İbrahim'in milletine tabi olmuştur, ittiba etmiştir. Demek ki fizik vücudumuzu Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerine teslim etmemiz Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince veçhimizin teslimi olarak geçiyor. Bu teslimi yaptığımız takdirde üçüncü kademeyi de tamamladık demektir. Zikrimizi arttırıyoruz. Öyle bir güne ulaşıyoruz ki artık zikrimiz günün yarısından daha öteye geçmiş. Ne zaman günün yarısından daha ötesini, daha fazlasını zikirle geçiriyorsak, bunun anlamı şudur. Artık bizim rağbetimiz faydalı alanlarıdır ve bunu ispat etmiş durumdayız. Faydalı alanlar, zikirle geçen 24 saatin zikirle geçen alanları. Unutmayın ki zaman bir kronometre olarak işliyor. Her an hayat filminize, eğer Allah-u Teala'yı zikretmiyorsanız, her an negatif rakamlar devamlı yazılıyor. Eğer Allah-u Teala'yı o sırada zikrediyorsanız, gene her an pozitif rakamlar işliyor. İşte Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerini zikrettiğiniz ahvalde Allah-u Teala'nın bir emrine, Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesindeki farza riayet ediyorsunuz demektir. Bu farz ne ifade ediyordu? Feskürallâhe kıyamen kuyuden ve alâ cunubiyum. Ayaktayken, otururken ve yatarken daima Allah'ı zikredin diyor Allah-u Teala. Açık ve kesin bir farz emir. Daima Allah-u Teala'yı zikretmek. Oturmak, ayakta olmak ve yatmak. İnsanın bulunabileceği üç konum. Bir dördüncü konum, dördüncü pozisyon yok. Bir insan ya ayaktadır, ya oturur haldedir, ya da yatıyor haldedir. Ama dördüncüsü yok. Üç halin üçünde de Allah-u Teala Allah'ı zikretmemizi emir buyurmuş. Her kim bu zikri söylediğim boyuta ulaştırabilmişse, yani günün yarısından 12 saatten daha fazlasını zikirle geçirebiliyorsa, o kişi için tercih demek ki faydalı alanlar. Artık faydalı alanlar, yani pozitif derecat kazandığınız zaman parçaları, negatif derecat kazandığınız ya da derecat kaybettiğiniz zaman parçalarından daha öteye geçmiştir. Öyleyse siz artık zahitsiniz. Rağbetiniz Allah'ın güzelliklerine, rağbetiniz Allah'ın emirlerine, bunu 12 saatten daha fazla bir süreyle Allah'ı zikretmekle ispat etmiş oluyorsunuz. Ve siz o andan itibaren artık zahitsiniz. Ama bu sizi daha çok çalışmaya itiyor. Ve Allah'ın verdiği nihai emre doğru yaklaşıyorsunuz. Ve o emri yerine getiriyorsunuz. Nedir o emir? Otururken, ayaktayken ve yatarken daima Allah'ı zikretmek. Peki böyle insanlar var mı? Her devirde var olmuştur. Allah-u Teala tarif ediyor onları Âl-i İmran suresinin 191. ayet-i kerimesinde. Diyor ki, o ulul elbab kullarım var ya, onlar otururken, ayaktayken ve yatarken daima beni zikrederler. Demek ki hep Allah'ı zikreden, her an Allah'ı zikreden bir takım insanlar var. İşte bunlara ulul elbab diyor Allah-u Teala. Ulul elbab, lübbün sahipleri demek. Lüb, Allah'a açılan bir kapıdır ki o kapı kalbinizdedir. Kim ulul elbapsa o kapının sahibidir. Ne zaman Allah'tan kalbinize gelen rahmet kesintisiz bir hüviyette size ulaşıyorsa, hiçbir kesinti olmaksızın size ulaşıyorsa, o takdirde Allah-u Teala ve Tekat Hazretlerinin sizin kalbinizde ulaştırdığı, oluşturduğu nesnenin adına Yüce Rabbimiz lüb diyor. İki tane be ile yazılıyor. İşte bu lüb öyle bir hazinedir ki Allah'la bu kainattaki en sağlam şekilde temasa geçtiniz demektir. Allah'la temasınız da kesintisiz bir şekilde devam edecek. Allah ile öyle bir iple bağlandınız ki o ip sonsuz bir şekilde sizin Allah'la irtibatınızı sağlayacaktır. Kim daimi zikre varmışsa kısa bir süre sonra mutlaka bu söylediğim noktaya ulaşır. Çünkü daimi zikir öyle bir şeydir ki alttaki kapı daima kapalı. Öyleyse daimi zikre ulaştığınız andan itibaren artık kalbinize karanlıklar ulaşamayacak şeytandan. Sadece Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinden Allah'ın rahmeti, Allah'ın aydınlıkları kalbinizin içine dolacak. İşte bu Allah'ın aydınlıklarının, rahmetinin kalbinize doluşu, kalbinizi kısa bir zamanda tamamen aydınlıklara kavuşturacak. Neden? Çünkü artık şeytandan karanlıklar gelemiyor. Allah'ın kapısı ise bütün boyutlarında açık ve o kapı geliştiğince Allah'ın rahmeti gelip kalbinizi temizliyor ve kalbinizi tamamen dolduruyor. Ve böylece siz Allah-u Teala ve tekat hasretlerinin lübbüne sahip oluyorsunuz. Bütün sırlar oradadır. Rabbinizi mi görmek diyorsunuz? Lübbün sahibi olmanız gerek. Ne zaman lübbün sahibi olursanız, o zaman sizin için geçerli olan odur ki Allah-u Teala ve tekat hasretleri size mutlak olarak bütün hazinelerini teslim edecektir. Bir takım velilerden bahsediliyor. Tayyi mekan sahibi veliler, ilham sahibi veliler, gönül gözü açık olan veliler, Allah-u Teala'yı gören veliler, hepsi doğrudur. Hepsi yerli yerine oturur. Hepsi lübbün sahibi olmuşlardır. İşte o lübb öyle bir Allah-u Teala'nın hazinesidir ki sizi sonsuz bir şekilde Allah'ın güzelliklerine ulaştırır ve o güzelliklerin içinde yaşatır. Artık Allah'ın güzelliklerinden hiç ayrılmak istemezsiniz. Bu güzellikler öylesine size nüfuz eder ki sanki bu dünyada yaşamıyor musunuz gibi hissedersiniz kendinizi. Bir sonsuz haz içinde Allah'ın güzelliklerini yaşayarak, daima Allah-u Teala'yı görerek nereye baksanız Allah-u Teala ve tekat hasretlerini görürsünüz. Çünkü Allah-u Teala'yı baş gözüyle görmek söz konusu değildir. Artık lübbün sahibisiniz. Kalbiniz Allah'ı size gösterecek olan aydınlığa, ferahlığa kavuştu. Evvelce üzerinde perdeler vardı. O perdeler kalbinizin karanlık olmasına sebebiyet veriyordu. Bakara suresinin 7. ayeti kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onların kalplerindeki basar, görme hassası, semi, duyma hassası ve fuat, hissetme hassası, bu hastalığın üzerine diyor, bir dışavet çektik diyor, bir perde çektik diyor Allah. İlham kapısını açmıştır ama gönül gözü açılmamıştır kulun. Bunlar daimi zikirden evvel Allah'ın hediyeleri. Ama kim daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşan kişi Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ilhamına, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin rüyetullahına, yani her şeyi görür, gönül gözüyle yetmez. Allah'ı da görür. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri eğer bir insana zatını göstermeyi dilerse o kişiyi önce lübbün sahibi kılar. Kim lübbün sahibi ise işte o kişinin ismi Ulul Elbab'tır. Daimi zikre ulaştıktan sonra 3 kademede bu sebeple Ulul Elbab adını alır. Çünkü hepsi lübbün sahibidir. Yani Ulul Elbab dediğimiz daimi zikre ulaşmış olanlar,
2: Allah,
0: muhlisler dediğimiz bir sonsuz aydınlığın sahibi olanlar. Nedir bu? Yani o olay kalbimizde öyle bir temizlik ameliyesi başlatıyor ki, bu temizliği öyle bir noktaya ulaştırıyor ki kalbimizde hiçbir karanlık kalmıyor. Tam bir aydınlığın hakim olduğu, bir başka ifade kullanalım, nefsimizin bütün afetlerinden kurtulduğumuz, yerine ruhumuzun bütün hasletlerinin fazilet adı altında nefsimizin 19 fakültesine yerleştiği yeni bir alan. Biz o zaman lübbün sahibiyiz. Artık bizim için dünya, hayır yalnız dünya değil, kainat açıktır. Bizim için her yer cennettir. Çünkü başkalarına Allah-u Teala'nın söylemediği sırlar bize söylenecektir artık. Kainat mı? Bize gösterilecektir. Bu kainatın en ötesinde son sır Allah'ın zatıdır. O da gösterilecektir. Kim lübbün sahibi ise mutlaka rüyetullah'a ulaşmıştır. Tayyi mekan, evet. Allah'ın bütün güzellikleri bu lübbe sahip olanlar tarafından Allah'ın insanları olarak gerçekleştirilir. Unutmayın, kapılar hepinize açık. Hiç kimse bu kapıların dışında değildir eğer o kapıya ulaşmayı gerçekten diliyorsa. Öyleyse vardığımız yer artık nihai noktadır. Eğer Allah-u Teala ve Tekatas Hazretleri sizi en üst seviyeye ulaştıracaksa, irşat kademesine ulaştıracaksa, sizin için bir başka ve son olay var. İrşat kademesine ulaştıracaklarına, bu lübün sahibi olduktan sonra Allah Teala bir tövbeye davet eder. Tövbeyi nasuh diyoruz bu tövbeye. Bu tövbeyi nasuh bir kişinin irşat kademesine ulaştırılacağının kesin delilini taşımaktadır. Ve Allah Teala böyle bir tövbeden sonra muhlisleri artık salihler haline getirir, salihlerden kılar. İşte kim söylediğimiz lübün sahibi olmuşsa, yani muhlis olmuşsa, o kişi için Allah Teala ve Tekatas Hazretlerinin ihsanı son şeklini bulmuştur. Burada gördüğümüz nedir? Şudur. O kişi lübün sahibi olmuştur ve asıl tabiri kullanalım, İslam olmuştur. Çünkü eğer o kişi nefsini Allah'a teslim etmeseydi, nefsinin bütün fakültelerindeki afetlerden kurtulamazdı. Kurtulması söz konusu olamazdı. Ne zaman ki o kişi nefsindeki bütün afetlerden kurtuldu, işte o nokta o kişinin ıslah olduğu, o kişinin teslimlerini tamamladığı nokta. O noktaya Allah Teala İslam oluş noktası diyor. Demek ki yeminlerimizi yerine getirmemiz bizi İslam kılmıyor. Onun çok ötesinde bir olay İslam olmak. Ne zaman ki ruhumuzu, fizik vücudumuzu ve en sonunda nefsimizi Allah'a teslim ederiz, İşte o zaman bizim için İslam olmak söz konusudur. Çünkü biz Allah'ın bize verdiği üç emaneti de artık Allah'a teslim ettik. İşte bu teslimlerdir ki bizi İslam kılar. İslam olmanın birinci muhtevası teslimlerdir. İkinci muhtevası ise sulh ve sükundur. Bir sonsuz sulh ve sükuna sahip oluyoruz. O noktadan itibaren kesintisiz, sonsuz bir sulh hali, sonsuz bir sükunet hali, yani kesintisiz bir saadet. Allah'ın kullandığı tabirle hazzül azim. Her şeyden sadece haz duyduğumuz, hiçbir olayın bize negatif bir etki yapamadığı bir muhteşem yeni dünya. İşte Allah'ın bütün insanları ulaştırmak istediği yer bu. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar bütün peygamberlerine Yüce Rabbimizin verdiği emir hep bu istikamette. Acaba İslam'a ulaşan bir kişi gerçekten saadet haline ulaşır mı? Artık hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki mutlaka ulaşır. Çünkü nefse emanede bulunan insanlar sonsuz bir sıkıntı içerisindedirler. Her an huzursuzluk içerisindedirler ve bu insanlar bu huzursuzlukla Allah Teala ve Tekatas Hazretlerinin emrini yerine getirmezler ve yerine getirmedikleri için huzursuzdurlar. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Etrafınızda binlerce bu insanlardan var. Şu anda bu ülkede mahkemelerdeki dosya sayısı nüfusun yarısı kadar. Bir insan tek başına davacı ve davalı olamaz. Davacı ve davalı iki ayrı kişidir. Öyleyse aşağı yukarı bütün nüfus birbiriyle davalı. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Böyle bir ülkede böyle bir sonuç son derece açık bir gerçeğin ifadesidir. İnsanlar nefsi emaredeler. Nefsi emarede olan insan huzursuzdur, sıkıntılıdır, saldırgandır. Ve başkasının saldırısına mutlaka mukabele etme gereğini duyar. Bu öyle bir vetiredir ki insanların devamlı birbirine hasım olmasını, kavgalı olmasını icap ettirir. Ve bu ülke şu anda böyle bir noktada. Allah'ın istediğine, Allah'ın istediği insanların sülh ve sükûne ulaşması, bir sonsuz mutluluğu yaşaması. Böyle bir saadet haline ise ancak İslam olmak halinde ulaşıyoruz. İşte bakınız, nefs-i emaredeki bir kişi devamlı bir huzursuzluğun içinde. Neden? Birinci sebep şudur. O kişinin nefsi devamlı şerri emrediyor. Yusuf 53'te Allah Teala'nın, Hazreti Yusuf'un Allah Teala'ya söylediği şey şu: nefsim bana şiddetle şerri emreder, kötülüğü emreder diyor. Bütün nefisler nefs-i emarede yalnız şerri emrederler. İşte bu şer emir dolayısıyla da insanlar daimi bir kavganın içindedirler. Niçin? Eğer içimizde nefsimiz bize şerri emrediyorsa, ruhumuz mutlaka karşı çıkacaktır. O da hayrı emredecektir. Öyleyse nefsimizle ruhumuz arasında devamlı bitmek tükenmek bilmeyen bir kavga olacaktır. Vücut ülkesinde iç savaş var. İç savaş varsa, savaş varsa sulh ve sükun yoktur. Savaşın olması hali sulh ve sükunun olmamasını, yok olmasını icap ettirir. Öyle bir olayla karşı karşıyayız ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri'nin bizlere ulaştırdığı o güzel şeylerden eser yok böyle bir davranışta. Nefsimiz devamlı şerre davet ediyor, ruhumuz devamlı hayra davet ediyor ve devamlı bir kavganın içindeler. Öyleyse harp var, sulh yok. İkinci olay, nefsimizin emredici olmasından kaynaklanıyor. Emredici nefs, şerri emrediyor ve yaptırıyor dediğini ve biz şer işliyoruz. Şer işlediğimiz süreç içerisinde bizlerin mutlu olması, saadete ulaşması mümkün değil. Çünkü her şer işleyen, günah işleyen kişi o günahı işlerken mutlaka günahın sıkıntısını duyar, huzursuzluğunu duyar. Tıpkı hayır işleyen bir kişinin hayır işlediği zaman hayrın huzurunu ve mutluluğunu duyması gibi. Öyleyse şer işleyen insanlar için devamlı bir huzursuzluk söz konusu olacaktır. Hep şer işledikleri için. Nefs-i emare de hep şer işleten bir hüviyettedir. Bir insan şer işleyince mutlaka onun ruhu nefsine azap edecektir. Şerrin hüviyeti kadar bir azap mutlaka o kişiye ruh tarafından tatbik edilir. Öyleyse halk arasında vicdan azabı denilen bu azap her şer işlenmesini takip edecektir. O insan devamlı bir vicdan azabı da çekme durumunda olacaktır. Ayrıca dışarıdan bir kişinin, herhangi bir kişinin bize bir şer tatbikatını, yani zulüm işlediğini düşünün. Bize zulüm etsin bir insan. Böyle bir durumda biz nefse emaredeysek mutlaka nefsimizin öfke, kin, intikam, gayz gibi afetleri harekete geçecektir. O insandan şiddetle intikam almayı dileyecek nefsimiz. İşte bu içimizi tırmalayan intikam hissi dolayısıyla o kişiden intikamımızı alamazsak şuur altımızda bir birikim oluşuyor. Bu birikim yavaş yavaş büyürse stres haline geliyor ve bizim sinir doktorlarına gitmemizi icap ettiriyor. Eğer intikamımızı alırsak, içimizden şiddetle intikam almak arzusu geldi ve intikamımızı aldık. Ama intikam da bir şerdir. Öyleyse gene şer işlemenin sıkıntısını duyacağız. Şer işlemenin arkasından ruhumuz mutlaka nefsimize azap tatbik edecek. Bu sefer de vicdan azabı duyacağız. Öyleyse nefs-i emaredeki bir kişi neden davalı oluyor bu kadar? İşte bu sebepten. Herkes birbirine düşman, herkesin birbirine yaptığı birinin devamı oluyor. Yani spiral devamlı yükseliyor. Birisi bir başkasına bir haksız fiilde bulunduğu zaman karşısındaki de ona aynı şekilde bir haksız fiilde bulunuyor. Böylece devamlı bir karşılaşma, kavga, gürültü bizim alemimizde devam edip gidiyor. Ama ne zaman ki biz İslam oluruz, İslam olduğumuz takdirde bu olayların hepsi artık sona erecektir. İslam olduğumuz takdirde bizim için söz konusu olan şey artık sonsuz bir saadet halidir. İşte bakınız, birinci olaydan başlayalım. eğer biz İslam olduysak nefsimizde hiçbir afet kalmadı. Bütün afetlerin yerini ruhumuzun hasletleri aldı. Öyleyse artık nefsimizde

Onları bıraktılar ve sur olayı doğdu. İç dünyamızda sur. Peki bunun neticesi nedir? Neticesi şudur. Eğer ruhumuz da nefsimiz de bize hayrı telkin ediyorsa aklın iki tane müşaviri var. Biri ruh, biri de nefs. Her ikisi de hayrı talep ettiğine göre aklın yapabileceği bir tek şey vardır. İki müşavirin istediğini yerine getirmek. Kısaca hayır işlemek. İşte biz hayır işlediğimiz zaman günah işlemenin huzursuzluğunu ve sıkıntısını artık hiç mi hiç çekmeyeceğiz demektir. Öyleyse o noktadan itibaren nefsimizdeki kötü odaklar yok olduğuna göre, şer talebi bizden sadır olmayacağına göre, yalnız hayır talebiyle hareket eden aklımız sadece fizik vücudumuza hayır işleyecektir. Öyleyse biz sonsuz olarak bir hayrın işlenmesi statüsü içinde yaşayacağız. Yani devamlı hayır işlemenin huzurunu ve mutluluğunu yaşayacağız demektir. Ondan sonra şer işlemenin huzursuzluğu ve sıkıntısı bize asla gelip bulamayacak. Daha sonra ruhumuzun nefsimizden azap etmesi olayı vardı. Ama biz artık şer işlemiyoruz. Şer işlemediğimiz cihetle de hiçbir zaman ruhumuz nefsimiz üzerine azap tatbik etmeyecektir. Etmesi mümkün değildir. Bunun arkasından bizim için söz konusu olan şey Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin dış ilişkileri. Diyor ki sonsuz hazın sahipleri. Biz ne zaman sonsuz hazın sahibi oluruz? Eğer dışarıdaki bir kişi bize bir zulüm tatbik ederse şunu biliriz ki o kişi o zulmün ait olduğu derecatı kaybetmiştir. Biz de o zulmün gerektirdiği derecatı kazanmışızdır. Kim derecat kazanırsa o kişi hayra ulaşmıştır. Kim de derecat kaybetmişse o kişi şerre ulaşmıştır. Öyleyse başka birinin yaptığı bir haksız fiil, bir zulüm bize sadece derecat kazandıran bir olaydır. Öyleyse biz o olayla derecat kazandık. O kişi bize hayır kapısı oldu. Bize şer işleyen, bize zulüm yapan kişi aslında Allah'ın indinde bir hayır kapısıdır. Biz o seviyede Allah'ın indindeki olayları dünya üzerindeki olaylardan daha kuvvetli ve daha üst seviyede mütalaa edenlerden oluyoruz. Hal böyleyse, o kişi bize bir hayır kapısıysa, biz de bunun idrakindeysek, nefsimizde zaten kin, öfke, gayz gibi negatif afetler yok olduysa, o kişiye karşı öfke duyamayız, kin duyamayız. Sadece onun davranışlarından bize hayır ulaştırdığı için memnun oluruz. Eğer memnunsak, bizim mukabil hareketimizde, aksiyonelimizde, reaksiyonumuzda ne olacaktır? Hayır istikametinde olacaktır. Hem bize hayır kazandıran hem de ona hayır kazandıran istikamette. Öyleyse biz burada başka birisi bize zulmediyor diye asla bir üzüntünün içine girmediğimiz gibi kin, intikam gibi afetler bize asla tesir edemiyor. Öyleyse o kişiden intikam almayı aklımıza bile getirmiyoruz. Dolayısıyla eğer aklımıza getirmiyorsak o kişiden intikam almadığımız için bir şuuraltı birikiminin bizde oluşması mümkün değildir. Çünkü böyle bir talebimiz yok. Talep oluşmadığından dolayı bir şuuraltı birikimi hiçbir zaman bizde oluşamaz. Diğer taraftan o kişiden intikam almayı düşünmediğimiz için İntikam alsaydık bir şer işlemek dolayısıyla ruhumuz nefsimize azap edecekti. Bir de biz şer işleminin huzursuzluğunu duyacaktık. Böyle bir şeyi de hiçbir zaman yaşamamız artık mümkün değil. Böylece görüyoruz ki Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin İslam şerefine ulaşmış olan bir kişi bu İslam şerefini yaşadığı boyutlar içerisinde daima huzurludur, daima mutludur. Sonsuz bir sükun onu kaplamıştır.
ne görüyorsun?

0: ki hiçbir şey onun mutluluğunu ve sürf ve sükun hastalarını bozamaz, ortadan kaldıramaz. Böylece öyle bir yere ulaşmış oluyoruz ki Fussilet suresinin 34 ve 35. ayet-i kerimelerinde Allah Teala bu durumu anlatıyor. Diyor ki size yapılan hiç seyyiatla salihat bir olur mu? Size yapılan seyyiatı salihatla söndürün. Seyyiatı yani kötülüğü salihatla yani iyilikle söndürmek yetkisinde olanlar sabır sahipleridir. Siz böyle yaptığınız zaman yani seyyiatı salihatla söndürdüğünüz zaman sizin düşmanınız olan kişi umulur ki size candan dost olmuştur. İşte kim seyyiata salihatla mukabele edebiliyorsa o kişi sonsuz hazzın, hazzül azimin sahibi kılınır diyor Allah Teala. Demek ki insanlar sonsuz hazzın bir gün sahibi oluyorlar. İşte hepinizin İslam şerefine nail olarak o sonsuz hazzın sahibi olmanızı dileyerek bugünkü sohbetimi inşallah burada bitirmek istiyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sualler var mı? Evet, söyleyin buyurun. Oturun lütfen, lütfen.
1: Hocam ben 7 yaşından itibaren hep orucumu tutuyorum. Ramazanlarda bir ay namazımı kılıyorum. Çalıştığım için, müsait olmadığı için yani sohbetimize gelinceye kadar kılıyordum. Bu sohbetimde 3. katılışım ve babamla birlikte hep bu çayları tutarım. Yani çay sürekli değil, 15-20 gün mutlaka bu çaylarda orucumu tutarım.
0: Evet.
1: Bunun yanında ben sizin sohbetinize katıldığımda hacet namazı kılmadan ve istihareyi yapmadan ben sizi gördüm. Ve ondan sonra da sürekli namaz kılarken hep size karşı namaz kılıyor.
0: Aslında söyledikleriniz çok basit. Yani açık bir şekilde onu gösteriyor ama ben bir dakika. Evet. Kalabilirsiniz. Gelin isterseniz şimdi. Şöyle gelsin. Verin elinizi. İki elinizi tutun lütfen. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi. Ben pişmanım. Yaptığım günahlardan ben pişmanım. Keşke yapmasaydım. İnşallah bir daha yapmayacağım. Kendime. Şeyhül Azam Hazretlerimi. Şeyh olarak. Seçtim. Kabul ettim. Hadi bakalım. 3 kere. 7000 zikirden de başlıyorsun inşallah. Allah hayırlı etsin. İnşallah eşine de nasip olur. Anlatıyor musun ona
1: tabii
0: burada?
1: Tabii anlatıyorum hocam. Hep destekliyor. Sürekli destekliyor.
0: Çok harika.
1: Ben bir tane bebeğim var daha 1 yaşında hocam.
0: Maşallah.
1: Ve bugün ben sizin zikrinize gelmem için müdür beyden izin istedim vermedi. Ve ben şu ana kadar izinsiz olarak çıktım geldim.
0: Allah yardım eder. Merak etme. Allah her şeyi kadirdir.
1: Eşim çok inançlıdır. Aslında çok istiyor ama hiç zaman olmuyor. Sağlık Bakanlığı'nda görev yapıyor kendisi.
0: Pazar günleri falan da mı yok?
1: Hep mesaide. Yani sürekli genel müdürleri falan hiç bırakmıyor. Gece bile bazen arayıp götürüyorlar.
0: Evet. Onun için başka formüller var. Kasetleri götürürsün inşallah. Ve sabır nosyonundan ki ruhun bir hasletidir o. İnsanlar nefis sahibi iseler yoksundurlar. Bu itibarla da acelecidirler. Yani Allah Teala sadece mevcutları vermiş burada. Nefsimiz ne istiyor? Şer istiyor. Allah Teala'nın nefsi emareden bahsettiği şey kastettiği şey o zaten. Yusuf 53'te de onu söylüyor. Nefsim bana şiddetli şerri emreder diye. Günahı emreder diye bir şey var. Ama daha pek çok ayet-i kerime var bu konuda. Yani nefsimiz nefse emaredeyse bizden istediği bir tane şey var. Şer. Mesela namazın vakti mi girdi? Kılma dersen şimdi. Yat uyu. Sabah olsun hele bir. O zaman yaparsın bu işi. herhangi bir kişiye bir şey mi yapılacak? Hep engel olacaktır. Mesela birisine para vermeniz lazım. Sizi fakirlikle korkutur. Yani nefsi emaredeki bir kişi için hep bir takım şeytanın telkinleriyle Allah'ın emirlerini yerine getirememesi söz konusudur. Bunlar nefsin afetleri. İşte bunları şer diyoruz hepsine. İnsan bu sebeple nefs olarak şerri diler. Ama aynı zamanda insanın içinde bir başka güç daha var. Allah'ın emriyle orada bulunan, Allah'ın emirlerini fizik vücutta mutlaka ifa ettirmek isteyen bir başka güç. Adına ruh diyoruz. O da hep hayrı talep eder. Bu sebeple söylediğim gibi nefsi emanedeki bir insan daimi bir kavganın içindedir. Nefsiyle ruhu devamlı bir kavganın içindedir o kişinin. Aceleye gelince o da nefsin afetlerinden bir tanesi. Sabır ruhun hasletlerindendir. Acelecilik de nefsin afetlerindendir. Tabiatıyla insan pek acelecidir diye Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri bunu da burada vurgulamış oluyor. Allah razı olsun. Evet, cezbe. Ya şey nasıl kullanıyordu? Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen diye başlıyor değil mi?
1: Rablerinden korkanların tek kitapların derileri ürperir. Sonra hem derileri hem de kalpleri Allah'ın zikrine ısınmışlar. İşte bu kitap Allah'ın dilediğini onunla doğru yola iletir.
0: Evet. Vecilet, vecilet mi geçiyor burada? Oradaki vecilet kelimesi kalbin titremesi. Bakayım şimdi baştan başlayalım. Allahü nezzele ahsenel hadisi kitaben müteşabiyen. Esaniye takşeyre mülü cülüdül lezine yahşevne rabbeyim. Sümme tel'inü cülüdühüm ve kulüvühüm. İlâ zikrillâhi. Oradaki tel'inü kelimesi. Allah'ın zikrinden hem kalpleri hem de derileri titrer. Yani o titreme böyle bir hareketli şekilde vücut tutuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devamlı böyle bir titremenin içindeydi. Her gün 100 defa, 200 defa çok titrerdi yani. Sık sık Allah-u Teala ona cezbe verirdi. Cebrail aleyhisselam geldiği zaman da çok daha şiddetli cezbeler hasıl olurdu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Onun için o Yahudiler ve putperestler diyorlar ki siz ona bakmayın, o sahralıdır. Onlar tabii böyle diyecekler. Çok normal bir olan. Ama Allah Teala cezbesini dilediğine verir. Çok sağlam bir anahtardır. Özellikle ilham alan kardeşlerimiz için cezbe sağlam bir anahtardır. Yani Allah Teala ve Tekat Hazretlerinden mi, şeytandan mı size o ilham geliyor diye tereddüt ettiğiniz anda ilham alanlara ve cezbeli olanlara söylüyorum. Allah-u Teala'ya hemen müracaat etsinler, ya Rabbi bu senden mi diye. Allah'tansa mutlaka 3 cezbeyi arka arkaya verir. 3 cezbenin arka arkaya gelmesi kesin bir işarettir. Çünkü Allah'tan başka hiçbir güç insanı cezbe veremez. İnsanı böyle sallayamaz. Gayri ihtiyari bir de ses çıkarmasına sebebiyet veriyor insanın cezbe. Ve Allah'ın bu dünyadaki en büyük hediyelerinden bir tanesidir. Bütün cezbeliler adına hamd ederiz, şükrederiz Rabbimize. Cezbeli olmayanlara da vermesini dua ederiz ama çok nadir kardeşlerimiz cezbeden korkuyorlar. Aman diyorlar, biz herkesin içinde böyle cezbelenmeyelim. Onlar da böyle bir korkunun içerisindeler ama bir gün korkularından vazgeçerlerse onlara da gelecektir inşallah. Allah her şey kadirdir. Gündür nasıl, güzel bir şey mi? Güzelmiş. Allah razı olsun. Tabii.
1: Allah'a ulaşmaktan başka bir de Allah'ın kendisini görmek istiyoruz.
0: İyi ya,
1: yani
0: onun için de
1: duaydın. Acaba imam oluyor yani böyle demekle, çünkü layık değiliz görmeye.
0: Hayır, şimdi layık değilsiniz ama talep etmenizde bir sakınca yok.
1: Yok mu?
0: Hayır. Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri manevi şeylerin talep edilmesini hep o ister. Talep sahibi olmanızı ister. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e kaç defa emir var Kur'an-ı Kerim'de. Benden diyor şunları iste diyor. Allah-u Teala açık açık bana şu konuda dua et diyor. Tabi orada aslında biz duyalım diye söylüyor bunu. Yoksa zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tasarruf ettiğine göre onun her söylediği Allah'ın söylettiği oluyor. Dilediği zaman ona sözü söyletir. Ama bizim işitmemiz ve bizim bundan ders almamız için Allah-u Teala böyle bir emrini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e iletiyor. Yani manevi açıdan daha üst seviyeleri her zaman dileyebilirsiniz. Ama dilemek yetmez. Layık olmak için daha çok zikredeceksiniz. Ve senin de daha çok zikrettiğini görüyoruz zaten. Çok iyi. Hadi bakalım hayırlısı.
1: Ben eskiden hep kendisini istiyordum. Sonra kendi kendime dedim ki ben layık değilim görmeye dedim. Sonra
0: liyakatın hangi kademede geleceğinin kararı sana ait değil ki. Allah Teala daimi zikre ulaştığın zaman zaten onu verecek. Ama daimi zikre ulaşmak konusunda gayret sarf ederken Allah Teala'dan beni daimi zikre ulaştır istikametinde talepte her zaman bulunabilirsiniz. Bu aynı zamanda rüyetullah talebidir de. Çünkü daimi zikre ulaştığınızda lübün sahibi olacaksınız. Lübün sahibi olduğunuz zaman ayna sizde artık. Ona bakarsanız Allah Teala size göstermek istediği her şeyi gösterir. Bunların en güzeli muhakkak ki kendi zatı. Ama bir gün inşallah ölülerden olunca Allah Teala'nın zatını da hepiniz, hiç kimse için Allah'ın gizlisi yoktur. Yeter ki siz ehil olun. Kim liyakatın sahibi ise Allah Teala diyor ona sonuna kadar ödeme yaparız. Hiç kimseye kıl kadar haksızlık yapılmaz. Kim neye layıksa mutlaka bunun mükafatını Allah Teala'dan alacaktır. Bu kainattaki en sağlam yolun üzerindesiniz. Bunu da unutmayın. Sırat-ı müstakim Allah'ın kainattaki en sağlam yoludur. Hamd ederiz, şükrederiz. Evet, öyle bir talepte bulunabilirsiniz kısaca.
1: Ben bulunuyorum da birkaç gündür. Yani acaba dedim, layık değilim, günaha mı giriyorum?
0: Yani. Hayır, girmiyorsunuz. Evet, söyle Ayşe Hanım. Bir şey mi söyleyeceksin? Evet, kim? Sual soruyor başka?
1: Bir şey daha
0: soracağım.
1: Evet. Ben dairede namaz kılıyorum. Kah müdürün odasında, kah orada burada kılıyorum. Sonradan olmadı işte bazı nedenlerden. Şimdi camide kılıyorum. Erkekler önde, ben en
0: bütün camilerde erkeklerin içinde namaz kılınır zaten. Başka bir olay yok ki.
1: Erkekler önde, ben en arkadayım.
0: Tamam. Yani. Ayrı bir yer olmasa bile siz en arkaya gittiğiniz
1: en
0: zaman, en
1: evet,
0: köşeye gittiğiniz
1: köşeye
0: zaman
1: gidiyorum.
0: Bir problem yok. Bir yerde namaz kılmanız lazım muhakkak. Onlar da tabii hiç böyle bir şey düşünmedikleri için hanımlar da kılabilir diye.
1: Onlar hacim diyerek hitap ediyorlar. Çok memnun oluyorlar camidekiler. Yani görünce çok memnun oluyorlar. Yani bayağı saygı gösteriyorlar. Onu hissediyorum.
0: Evet. Onlar da böyle bir şey düşünmedikleri için bir perdeyle ayırmayı da akıllarına getirmemişler tabii. Akıllarına bile gelmiyor. Birisi bir gün bir yola girer de gelip orada namaz kılar mı diye çalışanlardan. Hiç böyle bir şey olmamış herhalde. Cumhuriyet'ten bu tarafa. Ama bu sizler öncülerisiniz bu işin. Ve güzel şeyler bunlar. Eğer bir yerde namaz kılmak imkanı bulamazsanız mutlaka camiye gidin. En son şeye gidin. En köşeye ve en arkaya. Orada rahat rahat namazınızı kılabilirsiniz. Bir engel yok. Yani mutlaka bir sütreyle ayrılması, bir perdenin arkasında olmanız gerekmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında hiç perde merde yokmuş yani. Dolayısıyla bir problemimiz de yok. Evet.
2: El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed Resulullah. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Yeni bir gün, yeni bir akşam, yeni bir mutluluk demeti içinde bizler varız sevgili izleyenler ve dinleyenler, sizler ve sizlere seslenen biz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanlık tarihi boyunca hep iki taraf var olmuştur. Söyleyen ve dinleyen. Sevgi izleyenler ve dinleyenler, söyleme ve dinleme. Her safhada ve her sahada olabilir. Ama bizler farklıyız, öyle değil mi? Bizler Allah'tan bahsederiz. Bizler manevi şahsiyete ulaşabilmek, insanı kamil olabilmek, Allah'ın sevgilisi olabilmek, ki bu aynı zamanda insanların da sevgilisi olabilmek demektir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunları sağlamak üzere sizlerle sohbet ederiz. Unutulmasın ki Allah bütün insanları, o insanlar mutlu olsunlar diye yaratmıştır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Hepiniz için söz konusu olan şey mutluluğu yaşamaktır. Cennet saadeti de sizin hakkınız. Dünya saadeti de sizin hakkınız. Bunları elde etmek için ise sizlerin vazifesi sevgili izleyenler ve dinleyenler. Çünkü cennet saadeti denilen şey öylesine kolay elde edilen bir sonsuz mutluluk ki sevgili izleyenler ve dinleyenler. İnsanların bu kadar kolay bir standartta Allah'ın cennetine ulaşmaları mümkünken, ellerinin tersiyle Allah'ın bu nimetini itmeleri, geri çevirmeleri, işte buna hiç aklımız ermiyor sevgili kardeşlerim. Ama insanların çoğu ne yazık ki bu hüviyette. Düşünebiliyor musunuz? Allah Teala insanı kainattaki en değerli mahluk olarak yaratmış. Düşünebiliyor musunuz? Allah en çok insanı seviyor. Bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insan sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve düşünebiliyor musunuz? Allah insanlardan onun mutluluğundan başka hiçbir şey istemiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah bizden namaz kılmamızı istiyor. Allah bizden zekat vermemizi istiyor. Allah bizden hacca gitmemizi istiyor. Kelime-i şehadet getirmemizi istiyor. Oruç tutmamızı istiyor. Gibi şeyleri Allah'ın sizden bunları istemesi olarak mı düşünüyorsunuz? Namaz kılsanız Allah'a ne sağlarsınız? Namaz kılmasanız Allah'tan neyi eksiltmiş olursunuz? Bir hiç düşündünüz mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Oruç tutsanız Allah'a ne kazandırırsınız? Tutmasanız ne kaybettirirsiniz? Hiçbir insan Allah'a hiçbir şey kazandıramaz. Allah'tan hiçbir şeyi de kaybettiremez. Hiçbir şekilde sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün ibadetler bir gün oraya ulaşacaksınız. Bütün insanlar için doyulmaz zevklerdir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ibadetlerinizi yaparken sizden bir şeylerin ayrıldığını, Allah'a doğru yükseldiğini, Allah'a ulaştığını, ondan sonra sizi tekrar geri döndüğünü, bunu düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu gidiş geliş yavaş bir tempoyla devamlı olarak tekrar eder. Bu kanitin olmaktır. Hiç bu zevki yaşadınız mı sevgili izleyenler ve dinleyenler? Biliyorum ki yaşayanlar var aranızda. Bu güzelliği yaşamak, Allah'a doğru sizden bir şeylerin ayrıldığını, ona doğru yola çıktığını, ona yaklaştığını ve ona ulaştığını yaşamak. Sonra tekrar size geri döndüğünü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmeniz gerekmiyor. Ama kendi vücudunuzdaki oluşu izleyebilirsiniz, hissedebilirsiniz. Hissetmeye çalışın. Ayaklarınızdan başlayan, size ait, sizin fizik yapınızın içinde mevcut olan fizik ötesi bir şeylerin ayaklarınızdan bileklerinize, bileklerinizden dizlerinize, oradan karnınıza, göğsünüze ve başınıza doğru, ellerinizden de kollarınıza, dirseklerinize, omuzlarınıza doğru bir yükselmeyi hissetmeye çalışın. Namaz kılarken, zikir yaparken, sonra da başınızdan, yüzünüzden, başınızdan geçerek, başınızın üzerinden sizi terk etmeye başladığını düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. Size ait bir şeyler. Sonra onların sizden Allah'a doğru yola çıktığını düşünün. 7 tane gök katını açtığını, 7. kattan sonra yokluğa ulaşıp huzur namazının kılınması sahnesine dikkatle bakın. Bir fotoğraf gibi kafanıza bunu yerleştirin sevgili izleyenler ve dinleyenler. Önde imam, arkasında 2 kişi, arkasında 1 kişi, onun arkasında 2 kişi, sonra 7 kişi, sonra 7 kişi, sonra hep onarlık sıralar. Ve arkadan bakıyorsunuz yukarıdan ve arkadan diziye bakıyorsunuz. Normal bir namaz kılanın bakışı gibi ama siz yukarıdan bakıyorsunuz kalp gözünüzle. Öyle düşünün. Ve imamın başının üzerinden, tevhid imamın başının üzerinden yukarıya doğru bakıyorsunuz. İşte Allah orada sonsuzluktadır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona o sizden ayrılan bir şeylerin ulaştığını düşünün. Onların da nasıl ruhunuz Allah'ın zatında kaybolduysa, yok olduysa, nasıl Allah'tan gelen ruhunuz tekrar Allah'a dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuşsa, bu sizden gidecek olan bir şeylerin de sizin iç dünyanızın da Allah'a ulaştığını, Allah'ın zatında yok olduğunu düşünün sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman kanitin olmanın birinci safhasını bitirirsiniz. O zaman o sizin iç dünyanız Allah'ta olduğu sürece siz sevgili izleyenler ve dinleyenler onunla berabersiniz. Böyle birkaç dakikanın geçtiğini düşünün. Sonra da Allah'tan tekrar size geri döndüğünü düşünün. Yavaş yavaş aynı yolu takip ederek başınızın üzerine gelecek. Sonra onun sizin İç dünyanızı teşkil eden bir şeylerin başınızdan vücudunuzun tekrar içine doğru girdiğini hissetmeye çalışın. Omuzlarınızda, göğsünüze inecek, karnınıza inecek. Bir taraftan omuzlarınızdan, kollarınızdan, ellerinize doğru inerken, bir taraftan da bacaklarınızdan, ayaklarınıza doğru inecek ve yerleşecek. sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunu tekrar tekrar oluşturmanızda büyük bir rahatlığı, mutluluğu, huzuru yaşadığınızı hissedeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu tayyi mekan değildir. Kur'an-ı Kerim buna kanitin olmak diyor. Kanitin olmak. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu zevki yaşamalısınız. Bütün insanların yaşaması için Allah-u Teala bu imkanı bize vermiş. İçinizin huzurla, sürurla, mutlulukla dolduğunu hissedeceksiniz. İki devre boyunca da, belki buna üç devre diyebiliriz. Birinci devrede sizden ayrılıyor, size ait bir şeyler. İkinci devrede Allah'ta, onun manevi kişiliğinde yok oluyor size ait olan bir şeyler. Sonra oradaki en güzele ulaşmış olarak tekrar size dönüyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bir manevi temizlenme ki zevki her zaman iç dünyamızda en büyük zevk olarak devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, işte bu sizden bir şeylerin Allah'a çıkması, ulaşması, onu size yaşatmak istiyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o çıkan nefsiniz değildir. O çıkan ruhunuz değildir. O sizin iç varlığınızdır, iç dünyanızdır. Düşünce sisteminizdeki en önemli ulaşabilme özelliğidir. Sonsuz mesafeleri bir anda aşar düşünceniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sizin iç dünyanızı boşaldığını hissedersiniz içinizin. Oraya Allah'a ulaştırır. Onunla bir olursunuz. İçiniz kainattaki en güzele, kainatı yaratana ulaşmış olur. Onunla beraber olursunuz. Bu büyük zevki yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kanitin olun. Güzellikleri yaşayın. Hepsi, her şey sizin için dizayn edilmiş. Sizin mutluluğunuz için. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, eğer bir namaz boyunca, eğer bir zikir boyunca, yani Allah'ın ismini ister sesle Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeniz boyunca, ister sessiz olarak dilinizi kullanarak bu tarzda bir zikirle, ister kalbinizin her çift atışında içinizdeki sessiz sesin dilinizde kullanmadan, ağzınızda kullanmadan, sesle çıkartmadan, içinizdeki sessiz sesin Allah dediğini işitin, onu tekrarlayın içinizdeki sessiz sesle. Eğer bunları yaparken, namaz kılarken, zikir yaparken, veya hangi işi yaparsanız yapın. Bu ona ulaşmayı düşünürseniz sevgili izleyenler ve dinleyenler, bunun ne kadar muhteşem bir zevk olduğunu yaşayacaksınız. Allah'ın sizi sevdiğini daha çok hissedeceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onunla bir olmak, onunla beraber olmak, ve tekrar o beraber olan, size ait olanların size dönmesi, tekrar ait olduğu yere yerleşmesi, bütün vücudunuzu, iç dünyanızın kaplaması. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim salih makamına ulaşırsa onun dördüncü kademesinden itibaren mutlaka Rabbini görür. Adama bu işlemin görerek gerçekleşmesi söz konusudur. Sadece sizde olanları değil, orada olanları da yaşarsınız sevgili izleyenler ve dinleyenler. O zaman Allah Teala size cezbe verdiği zaman, şiddetle titrediğiniz zaman Allah'ın bunu nasıl yaptığını göreceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, tekrar ediyorum. Kaç yüzüncü defa tekrar ediyorum bilmiyorum ama yine tekrar ediyorum. Allah insan değildir. Hep insanlar iddia ederler. Biz Allah'ı gördük. Rüyamızda Allah'ı gördük. Bir defa rüyanızda Allah'ı göremezsiniz. Çünkü nefsiniz Allah'a ulaşamaz. Nefsiniz şu yıldızları aşıp da ondan sonraki göğün 7 tane katını hiçbir zaman aşamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala zatını sizlere gösterebilmek için daimi zikre ulaştığınız Ül-Elbab makamında evvela zemin katın sırlarını gösterir. Zemin katın sırlarının aşamasını gerçekleştiremezsiniz, ondan öteye geçemezsiniz. Ama geçemeyecek de bir şey yok. Mutlaka başarırsınız diye düşünüyorum. Böyle bir hususu daimi zikre ulaştığınız zaman. Ne zaman anlayacaksınız Ül-Elbab makamından sıyrıldığınızı, İhlas makamına geçtiğinizi? Allah-u Teala size birinci gök katını, secde işlemini gösterdiği zaman. Bu artık İhlas makamında olduğunuzu gösterir. Sonra sevgili izleyenler ve dinleyenler, birinci kattan sonra ikinci kat sıvarılma havuzları, üçüncü kat üst kattaki secde, üçüncü kata dördüncü kat arasındaki mihenk menfezi, dördüncü kat Beytül Haram'ın aslı, Mescid-i Aksa'nın yani, beşinci kat Mescid-i Haram'ın aslı, Kabe, altıncı kat Sıbkatullah olma mahalli, yedinci kat yedi tane alem, birinci alimden başlayarak, zikir üzerinden başlayarak Sitetil Mintaha'ya kadar yedi tane alem gösterir Allah-u Teala İhlas makamında. Sitetil Mintaha'yı gösterdiği zaman artık yeni bir evreye girdiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Artık bundan sonra Allah-u Teala sizi mutlaka Tövbe-i Nasuh'a davet eder. Bunları gösterdiği kişi onun tarafından Tövbe-i Nasuh'a layık kılınandır. Öyleyse bu noktadan itibaren Tövbe-i Nasuh'u gerçekleştireceksiniz. Allah-u Teala'nın sözlerini tekrar etmek üzere. Bu müessese ilk 4 basamağında Allah'ın zatını göstermeyi garanti etmez. Ama Allah-u Teala birçoklarına salah makamına ulaştıktan sonra bu büyük ihsanı vermiştir. Başlangıçtaki ilk 4 basamağın kademenin bir tanesidir. Ama ne zaman siz sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz Allah'a köle olmayı dilerseniz, o zaman Allah-u Teala'nın evvela iradenizi bağladığını, sonra da reddettiğini yaşayacaksınız. Birincisinde siz Allah'tan her an ne yapmanız lazım geldiğini soracaksınız. İradenin bağlanması makamı. Sonra buna da gerek kalmayacak. İradeniz ref olduğu zaman devamlı oradan emir gelecek Allah-u Teala'dan. İşte bu safhayı yaşarken mutlaka onu göreceksiniz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve onun bir insan olmadığını, yaratıklarından hiçbirisine tamamı tamamına benzemediğini, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun varlıkları insanlar, hayvanlar, cinler, canlı mahlukatı hiçbirisine Allah-u Teala benzemez. Allah-u Teala bir insan değildir, bir cin değildir. Hayvan hüviyetinde olması tabiatıyla söz konusu olamaz. Onu gördüğünüz zaman ancak bu büyük muazzam bilmece sıfırlanacak. Görüyor musunuz sevgili izleyenler ve dinleyenler? Bir insanın Allah'ı görebilmesi daimi zikre ulaştıktan sonraki son üç kademenin üçüncüsünün sonunda gerçekleşir. Ve söylediğimiz gibi ulul-elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. İhlas makamında birinci kattan başlayarak 7 tane kat sırayla hepsi gösterilir. 7. katın 7 tane alemi tamamlandığı zaman, Sittetül Müntaha da gösterildiği zaman, ancak ondan sonra sevgili izleyenler, tövbe-i nasuha davet edilirsiniz. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesindeki tövbe-i nasuh. Ondan sonra salah makamına sahip olursunuz. İnsanı kamil olabilmek, bütün bu gösterimlerin ve bu konular hakkında Allah'ın kalp kulağınıza verdiği bilgilerin ışığı altında gerçekleşir. Her birisi ayrı bir safhadır. Bunlar tamam olmadıkça hiç kimsenin onu görmesi söz konusu değildir. Hele Allah'ın baş gözüyle görüleceğini zannetmek bir sadece saflıktır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala zahiri alemin bir parçası olarak fizik vücudumuzu halketmiş. Berzah aleminin bir parçası olarak nefsinizi halketmiş. Emr aleminin bir parçası olarak ruhunuzu halketmiş. Gayb aleminin bir parçası olarak cinlerin fizik bedenlerini, gayb aleminin berzah alemi için onların nefslerini halketmiş. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, şeytan ve onun amacı da zülmani alemin varlıkları. Öyleyse üç asıl, üç de onların zıttı olmak üzere 6 tane alem. Zahiri alem, gayb alemi, evr alemi, üç asıl. Bunların zıtları, üç tane de onlar. Zahiri alemin berzah alemi, gayb aleminin berzah alemi ve evr aleminin zülmani alemi. Onun için Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Allah 6 yevmde kainatı yarattı diyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, 7 tane alemden bahsediyoruz. 7.'si yokluk. Allah Teala buyuruyor ki biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse yoklukla bir yaratık olsaydı sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman 7 tane değil 8 tane alem olacaktı. Ama yokluk zaten adı üstünde yokluk sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ama yokluk yaratılmadığı için tek ve 7. alem. Kainatı yaratmadan evvel de Allah vardı. Neredeydi sevgili izleyenler ve dinleyenler? Yokluktaydı. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Sığınmak için de sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainatı yarattı Allah Teala, şimdi nerede? Gene yoklukta. Bu alemleri 7 tane gök katını aşarak aşmadıkça sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala buyuruyor ki biz bütün yıldızları zemin katın tavanı yaptık. Bu 250 milyar galaksi sevgili izleyenler ve dinleyenler sadece zemin katı oluşturuyor. Onun ötesinde ancak sonsuz hızla, düşünce hızıyla ulaşabilirsiniz. 7 tane gök katı göreceksiniz. Onunla beraberliğiniz devam ettikçe her geçen gün onu daha çok seveceksiniz. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, evvela Allah'tan hoşlanacaksınız. Sonra onu seveceksiniz. Sonra ona aşık olacaksınız. Ama köle olduğunuz zaman ona hayran olacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, acaba beni anlayabiliyor musunuz? O kadar çok isterdim ki bu güzellikleri hepinizin yaşamasını, insan olmanın o büyük şerefine layık olmasını, Allah'a layık olmasını, Allah'a hayran olmasını, kalp gözünün, kalp kulağının açılmasını, ve bütün bu kademeleri yaşayarak onun sonsuzluğunda mutluluğun doruğuna çıkmanızı. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, o zaman Allah'ın insanı yaratmaktan muradını anlayacaksınız. Onun size ne kadar büyük bir dost olduğunu anlayacaksınız. Yanlışlıkların sadece size ait olduğunu anlayacaksınız. Onun sizi ne kadar sevdiğini şu kadar basit bir hakikatten bile anlamamak mümkün mü sevgili izleyenler ve dinleyenler? Diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Kim dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bir sihirli anahtar cennetin kapısını açıyor. Bu kadar kolaya koymuş Allah Teala cenneti, sonsuz bir süre, süresiz bir süre. Biz insanların aklı, mantığı, aklının ulaşabileceği saha rakamların arasına girdiği zaman tökezler sevgili izleyenler ve dinleyenler. 3-0 koyun bir rakamın arkasına 1000 olur. 6-0 koyun 1 milyon. 9-0 koyun 1 milyar. 12-0 koyun 1 milyon. 15-0 koyun katrilyon. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, daha yukarısı insanlar belki onlara da isim koymuştur. Biz o isimleri bilmiyoruz. Ama bu sıfırların sonsuz olduğunu düşünün bakalım. O zaman zamanı, mesafeyi tayin etmeniz mümkün olabilir mi? İşte aklımızın hudutları bir yerden sonra aradaki farkı ihata edemez hale gelir. 15 sıfırlı bir rakamla 150 milyon sıfırlı bir rakam, 150 katrilyon sıfırlı bir rakam size ne ifade eder? Birbirinden çok farklı şeyler değil. Bir sonsuzluk düşünürsünüz. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, biz insanlar kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olarak yaratılmışız. Diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi sizin için yarattım diyor ey insanlar. Diyor ki ey insanlar sizi kendim için yarattım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kainatı insan için yarattığını söylüyor. 7 tane alemin 6'sı yaratılmamış olan yokluk, hepsi biz insanlar için. Bizden başka, insanlardan başka yaratılan her şey de bizim için yaratılmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bütün göklerde, bütün arzlarda, 6 tane alemde, yoklukta bir şey olsaydı, o da bizim için yaratılmış olacaktı. Her şey biz insanlar için yaratılmış, biz de Allah için yaratılmışız. Allah'ın indinde bu kadar kıymetliyiz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sizler Allah'ın indinde bu kadar kıymetlisiniz. İşte böyle bir kıymetin sahibi olan sizler Allah'ın en çok sevdiği varlıklarsınız. Ey insanlar, siz Allah'ın sizden başka yarattığı bütün mahlukatla Allah arasında bir köprüsünüz. Sizden başka yarattığı her şeyi sizin için yarattığı cihetle, sizi ise kendisi için yarattığı cihetle. İşte böylesine seviliyorsunuz. Ve siz, soralım size sevgili izleyenler, dinleyenler, birisine sevgi duyuyorsunuz. Bu sevgiyi duyduğunuz insan için onun ne olmasını istersiniz? Mutsuz olmasını mı? Yoksa mutlu olmasını mı? Cevabı kendiniz verin. Allah'ın da en çok sevdiği mahlukun sizler olduğunu düşünün. Öyleyse Allah sizden, hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. İşte bu dizayn üzere mukaddes kitaplarını indirmiş Allah Teala. Bunlardan bir harfi bile değişmeyeni sadece Kur'an-ı Kerim. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, ona baktığınız zaman Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini göreceksiniz. Ve onun yolunda bütün gayretinizle Allah'ın emirlerini yaşamaya çalışacaksınız. Bu güzellikleri en güzel standartlarda yaşamak sizin de hakkınız, hem de vazifeniz. Allah Teala size mutluluğu ben yaşatırım diyorsa, bunun için sizden sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyorsa sevgili izleyenler ve dinleyenler ve açık ve kesin olarak hükmünü koymuşsa, dilemezseniz kurtuluşunuz yok. Gideceğiniz yer cehennem demişse, Ama dilerseniz bütün kapıların açılacağından bahsetmişse. Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek bu kadar zor bir şey mi sevgili izleyenler ve dinleyenler? İnsanların bu kadar kolay bir şeyi gerçekleştirmeme konusundaki negatif gayretlerini bir düşünün. Şeytan Allah'ın bütün güzelliklerini insanlardan saklamayı başarmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir dileğin, Allah'a ulaşma dileğinin bütün insanları kesin olarak mutlaka cennet saadetine ulaştıracağını insanlar bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de sevgili izleyenler ve dinleyenler ne yaparlar ki yapsınlar? Kurtuluşları mümkün değil. Biliyorum ki bu hakikatleri bilmeyenlere mantıksız geliyor söylediklerimiz. Diyoruz ki 30 sene, 40 sene bir kişi ibadet etse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dese, herkes zannediyor ki bu insanlar kurtulacaklar. Kurtulamazlar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mümkün değil Kur'an-ı Kerim'e göre. Allah Teala diyor ki ellezîne lâ yercûne likâenâ ve râdû bil hayâtet dünyâ vatme ennü bîhâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhümün nârü bimâ kânû yeksibûn. Onlar ki diyor bize mülâki olmayı dilemezler. Dünya hayatını yaşarken ruhlarını bize ulaştırmayı, zaten bizden gelmiş olan ruhlarını bize geri döndürmeyi dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla doyuma ulaşmışlardır, mutmain olmuşlardır. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizden haberdar olmayanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir. İktisap ettikleri dereceler itibariyle buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, onun ötesinde birçok ayet-i kerime sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'a ulaştırılacağı, Allah'a ulaşmayı dileyenin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin olarak anlatılıyor. Şimdi soralım size. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bu hakikati koymuş mu? Koymuş. Ama insanların bundan haberi yok sevgili izleyenler ve dinleyenler. Onlara yapılan din öğretisi dünyanın hiçbir yerinde öğretilmiyor. Çünkü unutulmuş Kur'an'ın sayfaları arasında bu büyük hakikat 14 asır evvel yaşanmış. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama hepsi de Allah'a ulaşmış. Hepsi de cennet saadetiyle müjdelenmiş. O zaman İslam yaşanmış sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bugün İslam adına İslam'ın 5 tane şartı yaşanıyor sadece. Ve bunların yaşanmasının da bir kurtuluş olduğu zannediliyor. Oysa ki kimse kurtulamaz sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse gözümüzün önünde milyonlar cehenneme doğru bir yolculuk içerisinde böyle bir standartta sadece hakikatleri söylemekle onunla iktifa etmek durumundayız. Sevgili izleyenler, bizim

Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kimse insanları sevse bile hidayete erdiremezmiş diye yorumlanıyor. Oysa Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin hidayete erdiği kesinlikle yer almış. Onların hepsi bütün sahabe hidayete erdiler diyor Allah Teala. Yetmez. Allah Teala bunun Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirildiğini de ifade ediyor. Onun görevlerini sayıyor. Bakara Suresinin 151. ayet-i kerimesinde ikinci görevi insanların nefs tezkiyesini gerçekleştirmek. Kimin nefs tezkiyesi gerçekleştirilirse o kişinin kurtuluşu kesin, daha öteye geçmiş, sahabeye kitabı öğretmiş, daha öteye geçmiş sahabeye hikmeti öğretmiş, yani daimi zikrin ilk iki makamını, Ulu'l-Elbab ve İhlas makamını daha öteye geçmiş, salahı da onlara yaşatmış. 28 basamağın hepsini sahabe yaşamış, hepsi de irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kimdir sahabe? Sözüme dikkat edin. Sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ihsanla tabi olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyerek tabi olanlar. Sadece onlardan bahsediyoruz. Tabi olmuş ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmak için değil, onu ve sahabeyi kandırabilmek için tabi olmuş görünen onların atları münafıklar, sevgili izleyenler ve dinleyenler, onların tabiatıyla kurtulmaları söz konusu değil, hiçbir zaman anlamamışlar İslam'ın ne olduğunu zaten. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, İslam mutluluktur. İslam bir insanı bir tek dilekle mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıran Allah'ın kainattaki tek dinidir. Allah'a teslim olma dini. Her dilde bunun bir karşılığı vardır. İslam, Arapça bir kelime. Teslim olma demek. Müslim, Müslüman, teslim olan demek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'inde Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti İsa'nın, bütün peygamberlerinin ve ona tabi olanların hepsinin Allah'a teslim olduklarını yazıyor. Ve İslam'dan başka, Allah'a teslim olmaktan başka bir din hiç olmadı diyor. Bütün peygamberler hepsi Allah'a teslim olmuşlar. Onlara bağlı olanlar dahil, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ruhlarını, fizik vücutlarını, neşlerini. Şimdi bu söylediklerimin ışığı altında kendinizi bir yere oturtun sevgili izleyenler ve dinleyenler. Kainat her şeyiyle, içindeki bütün canlılarıyla beraber sizin için yaratılmış. Çünkü siz insansınız. Çünkü siz saadete layıksınız. İnsanlar hep akıllı olduğunu düşünürler. Akıllı olduklarını. Gerçekten bizim insanların ölçülerine göre akıllıdırlar. Ama o zaman Allah-u Teala'nın Kur'an'da söylediğine gelin beraberce bakalım. Allah-u Teala mukaddes kitapları insanlara akıllarını nasıl kullanacaklarını öğretmek için bildirdiğini söylüyor. Ve arkasından da diyor ki hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bakın ne kadar manidar bir şey. Bunca insan yaşıyor dünya üzerinde ve insanların büyük çoğunluğu bilmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı bilenekle bir insanın mutlaka Allah'ın cennetine gireceğinden haberi yok insanların. Şeytanın sözüne dikkat edin. Ne diyordu?

0: Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam yarattıktan sonra Allah-u Teala secde edin diyor ona. İblisten başka herkes secde ediyor. İblis yani şeytan secde etmiyor. Allah-u Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldum. Seni sonsuza kadar cehennemde cezalandıracağım. İblis diyor ki Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşatmanı diliyorum. Eğer bunu yaparsan o Adem Aleyhisselam'ın ve onun zürriyetinin sırat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Onların sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara tesir etmek suretiyle. Sana ulaşmalarını engelleyeceğim. Onları benimle birlikte cehenneme götüreceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen, kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Ne demek istiyor? Çünkü kıyamet günü hepimiz hayat filmimizi seyredeceğiz. Ve hayat filmimizdeki rakamlar bütün pozitif davranışlarımızın pozitif rakamlarını sağ taraftaki kiramen katibi melekleri toplamış olacak. Bütün negatif davranışlarımızın negatif rakamlarını sol tarafındaki kiramen katibi melekleri toplamış olacak. Hayat filmimizi hepimiz aynı anda seyretmeyi başlayacağız sevgili izleyenler ve dinleyenler. Mahkeme-i Kübra sallallahu aleyhi ve sellem herkesi tek tek karşısına alıp ey kulum anlat bakalım bana neler yaptın demesi şeklinde tecelli etmeyecek. Herkes kendi hayat filmini ömrü boyunca hem düşüncelerinin hayat filmini hem de o düşüncelerin tesiri altında tatbikatının hayat filmini seyredecek. Böylece sevgili izleyenler ve dinleyenler, insanların yalan mı söyledikleri, doğru mu söyledikleri, düşüncelerine göre mi davrandıkları, yoksa düşüncelerini başkalarını aldatmaya yönelik mi kullandıkları, düşüncelerin de filme alındığı için net olarak hesaba çekilecek. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor, burada bir gün sizin üzerindeki bin yıla eşittir diyor sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse böyle bir düzenle bütün insanların anlayabilmesi söz konusu. Allah mı? O sizin sadece kurtulmanızı ister. Hepinizin mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşmasını ister. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde hepinizin Allah'ın ilimini söylüyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz cennete girmesi hiçbir zaman bir problem olmayacak. Sadece bunu bileceksiniz. O kadar. Buradan asırlarca evvel bütün peygamberler ve ona bağlı olanlar, onlara bağlı olanlar hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi ulaştılar. Önce böylece ruhlarını, sonra beşiklerini, fizik vücutlarını, sonra da neşlerini Allah'a teslim ettiler sevgili izleyenler ve dinleyenler. Öyleyse bütün bir dizayn içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın herkes için öngördüğü mutluluğu yaşamak. O her şey için hazır sevgili izleyenler ve dinleyenler. Evvela şu büyük hakikati öğreneceksiniz. İnsanlar Allah onları cehenneme atmayı istediği için cehenneme gitmiyorlar. Kendi kendilerini cehenneme mahkum ediyorlar. Allah kanun kitabını koymuş. Diyor ki bana ulaşmayı dilerseniz sizi mutlaka ben cennetime alırım. Ama dilemezseniz o zaman cehenneme gitmek mecburiyetindesiniz. Kanunu böyle koydum diyor. Ve bunun kurtuluşunu da sizin iradenize verdim diyor. Siz yolunuzu seçeceksiniz diyor Allah-u Teala. Ya bunu dileyeceksiniz ve benim cennetimi hak edeceksiniz veya dilemeyeceksiniz. O zaman da ben sizi cehenneme atmış olmayacağım. Siz kendinizi cehenneme götüreceksiniz. Sevgili izleyenler, Allah Teala diyor ki yaptığınız diyor yanlışlıklardan, hatalardan ben razı olmam. Benim razı olduğum şey sizin bütün güzel davranışlarınızdır. Teşvik etmem diyor sizi negatife. Hep benim isteğim sizin pozitif davranışların içinde bulunmanızdır. Böyle yaptığınız zaman beni en büyük yardımcınız olarak bulacaksınız. Ama yanlış şeyler yaptığınız için size yardımcı olacağımı zannetmeyin. Yaptığınız her yanlışlıkta bir yardımcınız mutlaka olacak. O şeytandır diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala buyuruyor, eğer iki kişi bir araya gelirse, niyetleri birbirlerini aldatmaksa, üç kişidirler. Üçüncüsü şeytandır. Eğer iki kişi bir araya gelirse, Allah yolundaysalar, Allah'ı ve birbirlerini seviyorlarsa, gene üç kişidirler. Üçüncüsü Allah'tır. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, her zaman o bizimle, sizinle, hepimizle birlikte. Bu beraberliği en güzel şekilde yaşayacaksınız. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sadece bir nebzecik düşünün. Yapmanız lazım gelen şey atla deve değil. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek. Yüzlerce defa sorduğum soruyu bir defa daha soruyorum hepinize sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bu kadar zor bir şeyden bahsediyorum ki insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve arkasında şeytanın olduğundan da haberleri yok. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, kim manevi bir kültür alabildiyse ona diğerleri onun beyni yıkatmış diyorlar. Ama bilmiyorlar ki sevgili izleyenler ve dinleyenler, asıl onların dışındakilerin beyni yıkanmış durumda İblis tarafından. Düşünebiliyor musunuz? İnsanlık tarihi boyunca insanları aldatmayı vazife edinmiş bir mahluk var. Hepinizle ayrı ayrı uğraşır. Öyle bir üçkağıtçıdır ki bütün düşüncelerinizi size kabul ettirdiği bütün düşüncelerini sizin düşünceleriniz gibi size yutturur. İçinizdeki sese çok benzeyen bir sesle konuşmayı başarır. Ve sevgili izleyenler ve dinleyenler, hepinizi tuzağa düşürmek için her zaman hazırdır. Ne tuzağı? Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız zaten tuzaktasınız. Bütün mesele size bunu unutturabilmesi. Asırlar boyunca buna çalışmış. Zamanımızdaki din öğretimi artık Kur'an'dan yapılan bir din öğretimi değil, kitaplardan yapılıyor. O kitapların da yüzlerce kitabın içinde sevgili dinleyenler ve izleyenler, hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemenin insanı kurtaracağından bahsetmiyor. Bakınız Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? En kısa surelerden bir tanesi vel asr. Vel asr. Asra, zamana yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Ne demek hüsranda olmak sevgili izleyenler ve dinleyenler? İslam'da olmak amellerini sıfırlamak demek sevgili izleyenler ve dinleyenler. Amellerinin kazançlarından daha ötede günahı bulunmak demek. İşte Mü'minun Suresinin 103. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onların hepsi hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Ve insanlar hüsrandadırlar deyince bütün insanlardan bahsediyor Allah-u Teala. Arkadan dört tane istisna koymuş. O dört tane istisnanın dışındaki herkesin gideceği yer cehennemdir diyor. Birinci istisna illellezine amenu. İlla hariç ellezine amenu onlar ki amen olurlar. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen inanç sahibi bir kişi. Allah'a inanıyor ki Allah'a ulaşmayı dileyebilsin. Allah'ın varlığına kesin olarak inanmadıktan sonra bir düşünce olabilir mi? Mevcut olmayan bir şeye ulaşmak. Öyleyse kimdir amen olanlar? Evvela Allah'ın varlığına kesin olarak inanan, sonra da ruhunu ölmeden evvel ona ulaştıracağından emin olanlar. Böyle insanlar mı var? Bakınız ne kadar net söylüyor Allah Teala sevgili izleyenler ve dinleyenler. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Ve estaînü bis sabr ve salâtı innehâ lekebîretün illâ alel hâşiîn. Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn. Allah Teala diyor ki Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki ölmeden evvel ruhlarını mutlaka Allah'a ulaştıracaklarından kesin şekilde emindirler. Ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döndürüleceğinden gene yakın hasta direkt emindirler. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, işte Allah Teala onlardan bahsediyor. İnnellezine aminu. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hüsranda olanlar değillerdir. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak sizin de, sizin de, sizin de elinizde. Eğer Rabbimiz bize bunları öğretmeseydi, biz de sizlere bunları söyleyemezdik. Ve ne siz ne de biz kurtuluşa ulaşamazdık. Ama hamdolsun ki bunları size ulaştırabiliyoruz. İşte sevgili izleyenler ve dinleyenler, bu hakikati varmayan bir insan için cehennem kesindir. Kim onları cehenneme atıyor? Onları bu hakikatten uzaklaştıran iblis. Herkesle, hepinizle ayrı ayrı meşgul olur. Bu büyük sırrı öğrenmemeniz için her şeyi yapar sevgili izleyenler ve dinleyenler. Ve sizi kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek onun tek tesellisidir. Kurtuluşu yok. Mutlaka cehenneme gidecek. Ama yalnız gitmek istemiyor. İnsanlardan ne kadar çoğunu oraya kendisiyle beraber sürükleyebilirse bundan memnuniyet duyuyor. Bütün düşünce sistemi negatif olan bir mahluk. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, dünya, kainat gerçekten yaşanmaya değer bir yerdir. Bir sistemler dizisidir. Hepiniz cennetine Allah'ın layık olarak yaratıldınız. Liyakatiniz son derece kesin. Çünkü bir tek dilekle Allah-u Teala size sonsuz bir hayatı cennette yaşamanızı garanti ediyor. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, karar sahibi sizsiniz. Kararınızı siz vereceksiniz. Ya Allah'ın cennetini seçeceksiniz ya da seçmeyeceksiniz. Ama sakın başka bir sorumlu
1: İnsanların Allah'a doğru değil de şeytana doğru bir yol tutmaları anlamına geliyor. Dar ayaklı olanlar değil ya, dar ayaklı olanlar mutlaka şeytana doğru yol tutanlar değil. Allah'a doğru bir yol tutan, yani herkes dalalettir. Allah'ın gönderdiği hidayetçiye, ki her devirde herkes için bir hidayetçi mutlaka vardır. Allah'ın gönderdiği hidayetçiye tabi olamayan herkes dalalettir. Ama dalalette olanların hepsi zulmani yola girmiş olanlar değildir. Bir insanın bilerek, isteyerek zulmani yolu tutması lazım. Bu insan tutarsa işte transandantal meditasyona girip ondan sonra da şeytanın yolu olduğunu anladıktan sonra da o yolda ısrar edip işte bu açık bir şekilde şeytana doğru olan yolculuğu gösterir. Ama kişi anlamazsa ne olur diyeceksiniz. Anlamasa da o kişi zimani yolu kendisine yol ihtar etmiştir. Ve şeytana doğru bir yola çıkmıştır. Bu yol onu hangi şartların içinde olursa olsun şeytana doğru yaklaştırır ve kişiyi şeytana ulaştırır. Buradan Konya'ya doğru giden bir otobüsün içine girdiğiniz zaman ister o otobüsle Konya'ya gitmek için otobüsün içine girin, ister yanlışlıkla otobüsün içine girin ama otobüs sizi Konya'ya götürür. Öyleyse bu istemeden, hiçbir niyetle şeytanın yolunu seçmiş olanlar da o yolun gereklerine riayet ettikleri süreç içerisinde yavaş yavaş zemin kattan aşağıya doğru olan bir yolculuğun içinde şeytana doğru yaklaşacaklardır. Bir gün böyle bir yolda olduklarını fark edip de kendilerini durdurup Allah'ın yolunu seçimlerinden elbette kurtuluşa ulaşırlar. Ama böyle bir seçim yapamadıkları takdirde mutlaka onlar şeytanın uşağı olacaklardır. Şeytanın davetlisi olacaklardır. Ve şeytanın mutlaka onları cehennemin en alt katına doğru götürecektir. Demek ki öyleyse sarayette olan insanları iki büyük grupta topluyoruz. Bir, şeytanın yoluna girenler. Bunlar bilerek isteyerek oraya girmiş olanlar. İki, Allah'ın yoluna giremeyenler. Yani bir başka ifadeyle Allah'ın yoluna giremeyenlerden şeytanın yoluna da girmemiş olanlar. Demek ki iki şekilde felakette bulunan insanlar. Şeytanın yoluna girenler veya giremeyenler. Konuyu sınıflarken baştan bakıyorum. Hidayette olanlar ve delalette olanlar birbirinden nasıl ayrılıyor? Hidayette olanlar, hidayetçinin elini öperek Allah'ın yoluna girenlerdir. Giremeyenlerin, Allah'ın yoluna giremeyenlerin hepsi delalettedir. Fakat delalette olanların hepsi şeytanın yolunda olup da şeytana doğru gidenler değillerdir. Gay yolunu seçenler değillerdir. Bir kısmı gay yolunu seçmedikleri halde hidayetlidirler. Neden? Allah'ın yoluna girmedikleri için. Allah'ın yolunu seçmedikleri için. O zaman hidayetli olanları iki gruba ayırıyorum. Bir şeytanın yoluna girenler, bir de girmeyenler. Ama şeytanın yoluna girmemek onları cehennemden kurtaramıyor. Ve hani ben bir süre cehennemde yanarım, sonra çıkıp da cennete alınırım tarzındaki bir ifade de pek geçerli görünmüyor. Hani öyle bir olayla karşı karşıyayız ki bir tek alternatif kalıyor geriye ama onun da mümkün olmadığını gördüm. Ne demiştim? Bak yani hani iki Allah-u Teala ve tek atasörtünün yoluna girmek üzere hacet namazını kılmıştım ve mürşidini görmüştüm ama mürşidine ulaşamadan rahmetli olmuştur. Hadi o kişi cennete mi gider, cehenneme mi? Bir kişi bir defa daha evvelki amellerinden onu cennete götürmesi asla söz konusu değil. Diyelim ki hacet namazını kıldı. Gerçekten amenü de oldu.
2: Allah.
1: Son cümleyi söylemiş olayım. Kişi ne yaptı? Allah'a inandı. Arkasından dünya hayatına Allah'a ulaşmaya inandı. Arkada da farz olduğuna inandı. Ve diyelim ki hacet namazını kıldı. Allah bana rüksüzü gösterdi. Rüksüzü gider cehenneme. Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki kim bu yanındakileri ben kovamam diyor Hazreti Nur. Hazreti Nur. Neden? Şartı var. Onlar diyor amel olanlardır diyor. Ne diyor? Mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Şimdi Allah Teala da mutlaka hep karşı 5. basamaktan başlamıyor. 2. basamaktan başlıyor. 2. basamaktan başlayan bir mutlaka hep karşı 5. basamağı aynı ayet için olur. 10. basamağı mutlaka hayli hayli ihtina alır. 17. basamağı da mutlaka hayli hayli ihtina alır. Yani amene olan bir kişinin mutlaka Allah'a ulaşacağı Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Hangi şartta bağlı? Hayatta kalırsan. Yani öyle bir yere ulaşıyoruz ki bu ulaştığınız noktada Allah-u Teala ve Kepet'e sözleriyle ilişkinin kalbi olması yeterli görünüyor. Kalp açısından Allah-u Teala ne demiştin? İsrar 84 mi demiştin? Meclan. İsrar 84. Evet. İsrar 84'e göre madem ki Allah-u Teala ve Kepet'e sözleri ne demişti? Kalbe bakan. Madem ki Allah-u Teala kalbe bakıyor ve kalpte Allah'a ulaşmak arzusunu görmüyor. Ama bak kimse görüyor. Amele olmayı görüyor Allah-u Teala. Zaten aslında çok büyük bir farklılık yok. Yani kişi amele olursa ne demek bu? Bir, Allah'a inanmış. Tamam. İki, Allah'a dünya hayatına ulaşmayı ya da inanmış. Üç, önemli olan bu üçüncüsü. Allah'a ulaşmanın farz olduğuna inanmış kişi. Farz olduğuna inanan herkes acaba Allah'a ulaşmak konusunda bir arzunun sahibi mi? Burada iç dünyamızdan bahsetmiştik. Akıl, ruh ve irade. İradenin devreye girmesi ne ifade ediyor acaba bize? İrade zaten istek demektir lügat anlamı iradenin. Arzu, nefsin arzularına karşı koyan güç. Nefsin ondan evvelki arzusu neydi? Nefsin ondan evvelki arzusu, yani o noktada da arzusu hala ilişkinin şeytanla olan devamı. Yani şeytanla olan ilişkiyi devam ettirmek. İrade bunun karşısında bir güç olarak çıkıyor ve nefsi terbiye etmek için nefsin karşısına Allah-u Teala dikiyor iradeyi. Dolayısıyla Allah'a dönük diye bir şey yoktur diyen nefsin karşısına dikilen irade bir delili maksadın organıdır. Maksat nedir? Akılla ruh aynı istikametini düşünüyorlar. Ruh neye göre programlanmıştı? Allah'a ulaşmak istikametinde programlanmıştı. Ruhun temeli bu. Varoluş sebebi bu. Eğer ruhla akıl aynı paraleldeyse, akıl dünyada iken Allah'a ulaşmak diye bir şeyin varlığına kesin şekilde inanmışsa ve ruhla paralelse, o zaman ruh nasıl Allah'a ulaşmayı arzu ediyorsa, akıl da ruh gibi o arzunun sahibi olmak durumunda. Neden? Aksi takdirde iradeyi yönlendirmesi söz konusu olmalı. İradenin devreye girişi, nefsin Allah'a dönme istikametindeki negatif faktörünün önlenmesi istikametinde geçerli. Yani nefs istemeyecek ama irade onun karşısında onu isteğe zorlayacak. Ona bir zor tatbik edecek, bir kuvvet tatbik edecek ve tatbik ettiği güçle onu Allah'ın istikametine döndürmeye çalışacak. Zaten arkadan Allah'ın yardımları geliyordu. Ne oluyordu? Kalbimize Allah'ın hidayeti kuruyordu. Hidayetten sonra da nefsinin Allah'a dönmeyi ister hale geliyordu. Öyleyse böyle bir tatbikatta neyi görüyoruz? Gördüğünüz şu aklımız ruh istikametinde bir bütünleşmenin içinde. Akıl ve ruh. Aralarındaki farklılık neydi? Şuydu. Ruh mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşmayı istiyor. Şartlar ne olursa olsun ona göre programlarını. Arzusu belli. Nefse mücadele gösteriyor ve nefse verdiği azap bu istikamette geçerli. Ve artık akılla aynı paralelde ve bir ittifak hasıl yapmışlar. Demek ki aklın gerçek arzuya ulaşması, 5. basamakta olmasına rağmen 3. basamakta da arzudan yana payını almış demektir. Allah'a ulaşmak istikametinde iç dinliği yapabildiğine göre ruhla, ruhun da mutlak talebi olduğuna göre zaten temelinde bu var bunun. Ruhun mutlaka Allah'a kavuşmak için programlaştırılmıştır. O zaman aklımızın da ruh gibi bir talebi içinde bulunması çok kuruldur. Şimdi diyelim ki böyle bir talep yok. Yalnız başına kim amelü olursa o mutlaka Allah'a ulaşacaktır ayet-i kerimesi. Bu konunun detaylarına bile girmeden bize bir işaret veriyor. Madem ki Allah Teala ve Tekata Sistemi'nin indinde ameli olanlar yaşarlarsa mutlaka Allah'a ulaşacaklar. Allah'ın kalbe bakması sebebiyle. Öyleyse böyle bir kişi yaşasaydı mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Mutlaka ölecekti. Mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Ve mutlaka sonuca gidecekti. Ama şimdi gelelim Mü'min suresinin 102. ayet-i Allah Teala diyor ki kimin günahları ağırsa biz de onu cehenneme atarız diyor. Hadi bakalım kim daha çekim. Bir taraftan Allah Teala ve Tekrar Efendimiz'in ayet-i kerimesi açık ve kesin olarak bunu söylüyor. Bir taraftan da Allah Teala ve Tekrar Efendimiz'e diyor ki kim alim olursa mutlaka Allah'a ulaşır. İşte kişiyi kurtaracak olan da bu. Yani Allah'ın elinde olan ve Allah'ın herkese mutlaka hediye edeceği bir şey sistemi bu kişi için de geçerli olmasın. Ama o herkese bunu hediye edecek olan Allah Teala o kişi o hayatı vermezse ne olur diye düşünüyoruz. Ama madem diyor ki vaatte bulmuş mutlaka diyor. Mutlakiyet seçilmiş. Öyleyse burada bir özel olay var. Yani o kişi amene olunca mutlaka cennete ulaşacaktır. Çok galip bir ihtimalle de amene olanları Allah-u Teala mutlaka mülkümüne ulaştıracaktır. Ondan sonra emanetini geri alacaktır. Çünkü burada diyoruz ki yaşam, hayat olayı Allah'a ait bir olay. Allah'a ait olan bu olayda son sözü Allah söyler. Ve Allah verdiği sözü paralel olarak söyler bunu muhakkak. Ayet-i kerimelerinde dengede olması söz konusuysa o kişi mutlaka hidayete ulaşacaktır. Şimdi gelelim İmkan Hanım'ın söylediği olaya. Çok önemli bir olay. Bu sizin söylediğiniz olay tıpkı Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesine benziyor. Onlar da Peygamber Efendimiz sayesinde elinde yapmışlar. Hücurat 14'tekiler. Araplar dediler ki bir mümin oldun. Hadi dediler ki hayır siz mümin olmadınız. İslam dairesine girdik deyin. Ama mümin olduk demeyin. Çünkü tabirinize iman yazılmadı. Kainattaki en büyük mürşit, Allah'ın yarattıkları mahlukat arasındaki en büyük mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun elini öpenler bile Allah-u Teala'ya ulaşmıyorlar. Öyleyse değil rüyada görünce kendisini görmüşler. Ve en büyük olay tahakkuk etmiş. Gitmişler onun elini öpmüşler. Ama mümin olamamışlar. Çünkü kalplerinde amiri olma olayı yok. Bu bahsettiğimiz kişiler de amiri olsalar da onlar lütuflarını gördükleri zaman bir an bile dayanamazlardı. Hani diyelim o gece rüya gördüler, ertesi gün sabahtan mürşitlerine ulaşmak isterlerdi daha. Bir gün bile geçiremezlerdi. Ama kim rüyasında ne bir farz bizi görmüş de eğer el öpmek için bir takım tereddütlere sahipse o kişinin amene olmasından söz etmek mümkün değil. Allah-u Teala'nın onları gösterdiyse onlar buna layık olduklarından değil. Belki de onları bir imtihana sokmak için. Asıl sebebi bilmiyorum. Tıpkı o 14. ayet-i kerimedeki el öpenler diyor. Belki de bunlar da el öpseler bu kadar zayıf bir olaydan hareketle belki aynı sonucu olacaklar. Yani sadece kalpleri hamile olmayacak. İmanda yazılmayacak kalplerine ama el öpmüş olacaklar. İşte böyle olan asıl rolü oynayan insanın kalbi. Kalp Allah-u Teala ve Tekat Hasanlarıyla ilişkisini hangi istikamette sürdürüyor? İşte bu önemli. Burada onları açık bir olay yapar. Allah-u Teala amel olanların hepsinin mutlaka Allah'a varacağını ifade ettiğine göre bir kişinin ameli olmasıyla demek ki bu hedefe ulaşması birbirine paralel bir olay. Bir madem ki ölüm kaderdir. Madem ki ölümde sonuçta Allah söyler, evet ayet-i kerimelerine ters düşen bir olayı Allah'ın yaratmaması söz konusu. Bu sebeple denilebilir ki muhtemelen Allah-u Teala o kişiyi mutlaka kadar yerini sizinle mutlaka kadar seçecektir. Ama diyelim ki yaşatmadı. Yaşatmasa bile o kişi madem ki Allah'ın indinde mutlaka Allah'a ulaşmış farz ediliyor. İki devre arasında farkımız yok. O zaman Allah'a ulaşmış gibi bir hükme sahip tutmasına son derece normal. Fikrinin belki bilmediğimiz başka bir ayet-i kerimede böyle olan insanların binaların ateşliğine dair bir eser içinde var olsa gerek. Demek ki en kötü ihtimali düşünelim. Böyle bir insanı Allah-u Teala cennete cehenneme atsın. Cehenneme attığı takdirde mutlaka cennetine alacaktır. O hedefe ulaştığı için. Fakat o zaman bu ayet-i kerimeye ters düşen bir olayla karşı karşıyayız. Yani Allah-u Teala ve Kitab-ı Kerim'in üçüncü basamağı ulaşan bu kadar herkese Allah'a ulaşmayı farz etmesi, Allah istikametinde aradaki bütün farklılıkların Allah tarafından yüzüne getirildiğini söylemesi esasına dayanıyor. Öyleyse Allah bu yükümlülüğü kendi üzerine almıştır. Allah da diyor ki benim verdiğim sözde uyup olmaz diyor. Ben diyor söz vermişsem mutlaka diyor sözümü yerine getiririm diyor. Öyleyse bu kişileri Allah-u Teala cennetine, bu kişileri Allah-u Teala kendisine müsbet olmuş adetine göre bir müsbet olmak daha beşinci kademede, yani arzu kademesinde kişilerin onunla anlaşması söz konusu olduğuna göre ve hidayet mutlaka insanların kalbine imanın yazılması demek olduğuna göre, bu da okulun içinde olduğuna göre, şartları bir araya getirince bir hüküm çıkartıyoruz ortaya. Hüküm hakikaten kesin. Burada bir insanın kendi eğer o hükmü yerine getirirse Allah-u Teala bunun bir cesam hakkı lazım gibi bir sonuca ulaşıyoruz. Peki nasıl izah edeceksiniz bakalım bana şimdi? Mevlid'in sünnetinin 17. ayet-i kerimesiyle 103. ayet-i kerimesiyle bu konunun ters düşmesini. Orada günahları, farzı olanları kendime atarız diyor Allah-u Teala. Efendim, çok mantıklı izah. Ama peki o kişi şimdi fenlere gidiyoruz herhalde. Bakalım nereye varacağız. Kıyamet günü hayat filmi oynayacak. Hayat filmi kronolojik sıra içinde tarih sırasına göre oynayacak. Ama hayat filminin sonunda bakacak ki kişinin günahları cevaplarından fazla. O zaman ne olacak efendim? Efendim? Oruçlar mı? Oruçlar da insanın hayatında yaşadığı her şeyde verecek ihtimali aslında alınmış durumda. Bilimin o rakamın daha önce bir değişme Allah-u Teala yapar mı? Evet. Tekrar çevirdim. Bir ayet-i kerimeye dayandırdı mı? Bunu. Bildiğim çeşitliliklerden senin. Şimdi işte varmak istediğimiz nokta buydu, burasıydı. Benim güvenli olan noktası buydu. Peki Allah-u Teala ve tekrar mesele affı burada temli etmez. Ben silah ettim. Verdiği mecburiyeti yoktur Allah-u Teala'nın. Ama madem ki sözü var, hamile olan kişi mutlaka Allah-u Teala'ya ulaşacaktır. Yani bu ne demek? Amene olan kişi Allah'a ulaşmayı hak etmiştir demek. Gerçekten amene olup olmadığını ise yalnız Allah biliyor. Öyleyse Allah'ın amene olmuş olup kabul ettiği kişi gerçekten amene olmuştur. Yani Allah'a ulaşmak olmaya Allah'ın izniyle liyakat kazanmıştır. Ve önemli olan liyakattır burada. Liyakat varsa Allah-u Teala ve Tekat-ı Tesir'i ona o af meselesini mutlaka uygulayacaktır. Ve o kişi de bir sonuç kısmına girecektir. Yani kıyamet günü onun amel defteri açıldığı zaman, hayat filmi oynadığı zaman mutlaka sevapları günahlarından fazla olacaktır. Allah-u Teala aradaki farkı o kişinin niyaseti var diye ve kalbinde bu gerçek var diye affetmiş olacaktır. Onun için Allah-u Teala herkes affımdan emin olsun diyor. Hiç kimse diyor affım konusunda bir terim gitmesin. Tabi affı da şarta bağlamış. Ama diyor şeytan da size Allah nasıl olsa affeder diye günahlara sarılmasın diyor. Yani bir insan düşünün, ben şimdi falanca günahı işledim diyor. Allah nasıl olsa beni affedecek. Aff diliyor Allah-u Teala. Affetmiştir diyor. Ardından aynı günahı bir daha işliyor. Hedef nedir? Bir defa daha affeder diyor Allah Teala. Diyelim ki Allah Teala gene affetti. O kişiye bu affını mutlak sayıp günahı işlemekte affı bir vesile olarak kullanıyor. İşte Allah Teala buna karşı. Günah işlemekte affın bir vesile, günahın işlenmesinde bir vasıta olması Allah'ın istemediği bir şey. Onun için Allah Teala'nın affının şartları var. Allah Teala'nın affı sağlam şarta bağlanmış. Kim o günahı bir daha işlememek konusunda kalbi bir temayülün sahibi ise ancak o kişinin günahlarını affediyor Allah Teala. Öyleyse Allah beni nasıl olsa affeder, ben tekrar aynı günahı işleyeceğim diye temayülü bu olan kişi günahı işlemek temayülünde olan insandır. İşlememek temayülünde olan insan değildir. Öyleyse o kişinin günahlarının affı da Allah Teala'nın izniyle söz konusu değil. Demek ki bir kişi günahları işlememek konusunda bir talebin sahibi ise, kalbin talebi o istikamette ise ama bütün gayretine rağmen gene günah işlemişse Allah Teala onu gene affedecektir. Ama bir kişi Allah beni nasıl olsa affediyor, affedecektim diye bugün günah işlerim diyor, Allah bu gece Allah'tan aff dilerim gidiyor, affetmiştir diyor. Ertesi gün diyor nasıl olsa Allah gene beni affeder. Gidip bir daha aynı günah işliyor. Ertesi gün bir daha işliyor. Kişinin böyle bir günah silsilesi içinde bulunması Allah'ın uygun gördüğü bir şey değil. Kişi günah işleyebilir. Zaten Allah Teala'nın günahlar konusunda son derece açık bir ayet kerimesi var. Diyor ki, ey sahabe diyor, eğer sizler günah, hiç günah işlemeyen bir kavim olsaydınız, Allah Teala sizi toptan ortadan kaldırırdı. Günahlar işleyen ama bu günahları karşılığında da o günahları tekrar işlememek üzere bir kanaat sahibi olan ve günahları konusunda Allah'tan mutlak af dileyen bir kavmi getirdi diyor yerimize. İşte bu aslında çok açık bir olay. Neden açık? Biz insanlar her zaman Allah'a muhtaçız. Günah işlemeyen insan belki de bir kibrin, bir bunun içine girer. Ben günah işlemiyorum. Haşa Allah'a ihtiyacım yok gibi bir ters davranış, aynı davranışın içine girmesi Allah'ın hiç istemediği bir şeydir. Allah'ın istediği tek şey var. Biz ona bizim mutluluğumuz, bizim saadetimiz için Allah Teala bütün yolları göstermiş. Kim saadetin dışına çıkar, mutsuz olur? Allah'a ihtiyaç duymadığınızda neden bahtsızlar, zavallılar? İşte şeytanın yoluna girenlere şeytan hep bunu vermek ister, bu hedefi vermek ister. Onlara der ki, sen falan falan duaları oku, sonucun bu olduğunu görecektir. Kendisinin de şeytanın da yardımıyla ki o sonuca ulaşınca ne düşünür? Demek ki kudret bende diye düşünür insan. Kudretin kendisinde olduğunu düşünen insanda, öyle olduğunu denen insanda Allah'a karşı muhtaç olma duyarlılığını kaybedecektir zaman içerisinde. Öyle olunca ne olacaktır? Allah'ın yüce yaratıcının bizden istediği şey olan ona muhtaç olma durumu ortadan kalkmış olacaktır. İşte o zaman o insan şeytanın oyuncağı olur ve devrede çıkarır. Saadet, mutluluk, huzur, sohbet için hiçbir zaman geçerli olmaz. Şeytanın yolu sadece insanlara mutluluk ve huzursuzluk getirir. Allah'ın yolu da bütün insanlara yalnız saadet getiren bir temel faktörüdür. Bütün bunlar Allah-u Teala ve Tekke Tasarruf'un bildiğinde hep güzel şeyler. Yani Allah'ın yolunda olur, yola çıkıyor, Allah'a mutlak olur, farkından kemal derecelerine ilerlemeler hep Allah'ın bizden istediği mutluluğumuzun birer parçası. Kötü olan şeyler de şeytanla olan ilişkiler. Kim şeytanın yoluna girmişse o kişi kendi mutluluğunu elinde kapatmıştır. Artık o kişinin mutlu olması söz konusu değildir. Ve hep bu dünya hayatını yaşayacaktır. Yetmez, ölümden sonra da mutlaka cennete gidecektir. Kurtuluş onun için söz konusu değil. Zirvani yolla Rabbani yol birbirinden bu kadar açık ve kesin bir biçimde ayrılıyor. Bu ayrılma insanları saadet yerine mutluluğa ve karanlıklara götürüyor. Öyle ki bu zirvani yolda 7. kademeye ulaşan kişi, 7. kademesine ulaşan kişi değerlerin en alt katına ulaşmış oluyor. O kişinin ulaştığı yerde yalnız karanlıklar var. Yalnız küzür var. Ve yalnız mutsuzluk var. Temiz olan renklerin hiçbirisini kimse olarak giremezsiniz. Hepsi sinirlidir, fasadidir. Ve bunu düştüğünüz zaman zaten derhal hissedersiniz. Hele Rabbani yolda olanlar, Zülmani yolda olanlarla karşılaştıkları zaman bunu net olarak hissederler. O insanların titreşimi kendilerine tam negatif gelir, ters gelir. Sizler Allah'ın tayin ettiği bir mülküne sahip olduğunuz için bütün titreşimlere sahipsiniz. Yani sizin frekansınız mülkünüzü onun için mülkünün ruhu, gerçek bir mülkünün ruhu, mutlak bir mülkünü ve mutlaka reflekte eder şeytandan gelen bütün karanlıkları ve onun negatif dalga boylarını. Ayrıca hep insanlar fiziğin ötesinde bir takım bilmedikleri şeyler olduğunu unuttukları için mutsuzlar, mutsuzlar. Hep şu dünyayı görünen şeylerden ibaret kılan zavallılar onlar, konstitüsler, yani maddeciler. Bilmiyorlar ki madde adını verdikleri şeyin temelinde maddenin karşısı da var. Bilmiyorlar verdikleri zaman zaten maddeciler tekrar edecek. Ben diyorum ki ilmin bugünkü aşamasında artık Allah'a inanmayamadan herhalde kalmamıştır. Yani dikkat edin, ateist dediğiniz, Allah yoktur diye haşa iddia eden insanlar bir başlarına sıkışmaya görsün. Bakın nasıl Allah-u Teala'ya yalvarıyorlar. Sığınacakları hiçbir merci kalmadığı anda, bir büyük problemin onları kuşattığı anda hemen hepsi Allah'ın bir adet ederler. Ateistin ateistin diye kapatırlar herkese. Ama neticede bir büyük derde müstela oldukları an baş gözetleri tek bakanlardır. Allah. Ve şu dünyada ilim adına dünya nereye gelmişse bu ilmin içerisinde bilelim ki insanlar Allah'a daha çok yaklaşacaklardır. İlmin en üst boyutlarına çıkan her şey Kur'an-ı Kerim'in kendileri için ne kadar büyük bir bilgi halinde söylüyorum. Hatire varanlardır. Onlar Allah felaketini eline boyuna yaşamak ve yönetmeye en çok duyanlardır. Alternatifleri yok. Vardıkları her noktanın ötesinde Allah'ın daha üstün bir bilginin sahibi olarak bütün insanlara güzellikleri sunmuş olduğunu en çok bu insanlar farkındadır. İlmi araştırmaları üst boyutu kadar gösterilen insanlar. Bakıyorlar ki varlıkları her noktanın ötesi var. O ötesi olarak düşündükleri yere varabilseler görecekler ki ondan da ötesi var. Daha öteye varsalar görecekler ki ondan da ötesi var. Ve bir sonuçluluk içinde Allah'a karşı olan duyulukları hemen sonu işaret eder bir sevgiye ama daha sonra mutlaka devam ederlerse hayranlar verilecektir bu olay. Ve Allah'ın sütün sonsuz devasının biz insanlarla müsait edilmesinin mümkün olmadığını, onun sonsuz, eksiksiz, mükemmel elinin sahibi olduğunu biz insanların da her zaman eksik olduğumuzu düşünecekler. İşte son derece açık bir gerçek filozofiyle Kur'an-ı Kerim. Biliyorsunuz bütün filozoflar aralarında hep kavramın sahibidirler. Çünkü hepsi aklın ürünlerini sergilemek istedirler. Aklın belirli seviyesi olduğunu düşünür şu tavana kadar. Ama Allah'ın ilmi o seviyenin mutlaka ötesindedir. Onun için Allah-u Teala Fes'elü ehlen zikri mutfitim la talimun dediğinde var. Yani bilmiyorsanız zikir ehline sorun dediğinde var. O insanlara şunu söylüyor. O zikir ehli var ya diyor. Onlara bu tavanın ötesinden diyor bilgileri ulaştırıyorum ben. Onlar kendi akıllarının mahsullerini değil, bizim kendilerine ulaştırdığımızı, yani o tavanın ötesini size söylerler. Onun için insanlar ne kadar gayret sarf etsinler, sadece ve sadece akıllarının müsaade ettiği kadarını videoda getirebilirler, o kadar düşünebilirler ve ondan ötesi onlara ait değildir. Ama kim zikireyle olmuşsa, Allah-u Teala ile konuşuyorsa, Allah'tan ilham alıyorsa, o kişi bu tavanın ötesinde bir şeylere her zaman Allah tarafından sahip olur. Kişi kendisinden bir şey yapamaz. Hep Allah'ın kendisi ve insanlarıyla hareket eder. Ama dikkat edin ki burada liyakat asıldır. Allah-u Teala o kişiyi ona layık kılmıştır ve liyakatinin karşılığında hep verecektir. İşte biliyorsunuz ki şeytan da bir takım tehlike tehlike şeylerin istidraçların sahibidir. Mesela şimdi şeytan adını kullandım ya, bilinç olarak duyuyor. Yetmez, görüyor da. Yani bu sahne şu anda şeytan tarafından tam olarak gözden altında bir. Ama Zeki Hoca'nın tabirinde hatırlamıyorum. Görebilir de, duyabilir de. Ama buraya geçmesin abi. Ben söylemeyelim ama hepiniz biliyorsunuz yani ne dediğimiz. Belki duymayanlar var, o zaman söyleyelim. Zeki Hoca diyordu ki, top bile yiyemez diyordu. İblis için. Onun için duyar, görür ama siz buna yetki vermedikçe, müsait olmadıkça şeytan size hiçbir şey yapamaz. Şeytanın sultası hiçbir sözlerine hükümran değildir. Kişiler o konuda bir eğilimin sahibi değillerse. İşte bahsettiğimiz, konumuzun başında bahsettiğimiz transformasyon, meditasyon gibi olaylar insanları şeytanla olan hiçbirine götüren faktörler. İnsanlar şeytana kendileri götürüp teslim ediyorlar bu zimmani yolda. İşte aldatıcılar, şuur talebelerini insanlara enfaz etmeye çalışanlar bilmeden onlara yollarının yanlış olduğu konusundaki pozları da veriyorlar ama o zamanla insanlar bu ilimden nasiplerini alamadıkları için aşağı doğru giden bir yolun kendilerine zararlı olduğunu, zimmani olduğunu bilemiyorlar. Hatta aşağı yolla, aşağı giden yolla, yukarı giden yolun farklılığını dahi bilemiyorlar. Onlara göre sadece kendilerine bir kelime verilmiştir. O kelimeyi düşünmelidirler. Bu kelime onları rahatlatacaktır diye bir genel eğilimin içinde oluyor zavallı insanlar. Ama her geçen gün yola devam ettikçe şuur kademelerinin aşağı doğru indiğini fark edemiyorlar. Fark etseler de zaten bunun negatif bir şey olduğunu bilemiyorlar. Karanlıkları da hiç öyle üzerinde durduğu bir şey olarak düşünmüyorlar. Halbuki karanlık şeytanın simgesidir. Söylemiştim. Sütletin müdahalene doğru ışık saçan güneş gibi bir ağaç varsa, içlerinde Kur'an-ı Kerim ayetleri olan 6.200'ün çaprağında aşağıda da aynı ağaç var, aynı görünümde. Fakat bu sefer ağaç karanlık ve etrafa karanlık saçıyor, ışık saçmıyor. Onun için ağaç da karanlık, çevresi de karanlık. Yukarıda ağaç da ayrılmış, çevresi de ayrılmış. İşte böylece 7 katlık bir yol Allah'a ulaştıran Rabbani yol. 7 katlık bir ikinci yol şeytana ulaştıran zümrani yol. Birinin adına Allah-u Teala hidayet yolu diyor. Birinin adına dalalet yolu diyor. Birinin adına Rabbani yol diyor. İkincinin adına zümrani yol diyor. Birinin adına irşat yolu diyor. İkincinin adına gay yolu diyor. Ve hep aynı şeylerden bahsediyor Allah-u Teala. İrşat yolu mu? Sırat-ı müstakim. Hidayet yolu mu? Sırat-ı müstakim. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri ulaştıran yol mu? Sırat-ı müstakim. Gay yolu şeytana ulaştıran yol. Dalalet yolu eğer bir yolsa, tutulan bir yol söz konusuysa yine şeytana ulaştıran yol. Sırat-ı cehim cehenneme ulaştıran, şeytana ulaştıran yol. Hep aynı şeyler. İnsanların mutluluğa ulaşmasını temin eden bir yol, insanların mutluluğa ulaşmasını temin eden bir başka yol. Ve bu iki yol birbirinden temelde büyük farklılıklarla ayrılmış. Şimdi Rabbinizi düşünün, o yalnız ve yalnız sizin mutlu olmanızı istiyor. İşte bütün istediği bu kadar. Ama şartlı bir mutluluk bu. İnsan o zaman bir mahluk olduğunuz idrakine varacaktır. Şartlı diyoruz neden? Çünkü Allah'ın emirlerini yapmadan, Allah'ın emirlerini yerine getirmeden hiç kimse mutlu olamaz. Mutlu olmak Allah'la en güzel ilişkilerin kurulmasına bağlıdır. Mesela Allah-u Teala size zikir yapmanızı emrediyor. Zikir yaptığınız zaman zikir saatleri içinde, zikir dakikaları içinde mutluluğu yaşayacaksınız. Tabi zikir deyince sadece parmağınızın hareketi değil, parmağınızın hareketiyle içinizden Allah kelimesini geçmesi yetmez. Allah'ı düşünmenin, üç tane temel şartın bir arada olması lazım. Ve eğer sadece parmaklarınız hareket halinde içinizden anlatıyorsanız, bu zikir elle olmanızı ifade eder. Ama hem parmaklarınız harekette, hem Allah kelimesini kullanıyor, birbirinden bundan tekrarlıyor, hem de aynı zamanda Allah'ı düşünüyorsanız, işte bu yapmanız lazım gelen daha güzel yol. Daha bunun ötesinde ne var? Hürriyetullah olanların, Allah ile olan genel ilişkileri var. Onlar hem parmakları hareket halindedir, hem Allah kelimesini tekrar ederler, hem de Allah'ı görürler. Allah'ı düşünmek ve görmek dört tane olayı iç içe sergilemek demek. Zaten Hürriyetullah olan kişi mutlaka daimi zikre ulaşmıştır. Onun için mutlaka elleri tesbihte değildir. Ama bu bir şeyi değiştirmez. Çünkü tesbih çekmek onların simgesi değildir. Onlar için söz konusu olan tek kalplerinin akıllarına uygun Allah kelimesinin sonucu tekrarlarıdır. Bunu yaparken hep Allah-u Teala kalplerimizin nereye baksalar hem baktıkları yere bir gözlerine görürler hem de Allah'ı baktıkları her yerde ama gönül gözlerine görürler. Öyleyse gözün, dünya gözünün, baş gözünün istikamet değiştirmesi o insanlar için bir şey ifade etmez. Allah-u Teala size bakarken ona kendisini gösterir. Kime bakarken olursa olsun Allah-u Teala kendisini gösterir. Ve karşılığında bir duvar olsa, karanlık olsa hiçbir şey değişmez. Hep Allah-u Teala onlara görülür. Öyleyse öyle bir zikir ki Allah'ın ismini zikretmek, tekrar etmek, Allah'ı düşünmek, düşünürken de Allah-u Teala'yı görerek yaşamak. İşte o insanların, hikmet sahiplerinin Allah'tan aldığı hediyeler. Elbette bildiğiniz gibi böyle olan insanlar için bir mutsuzluk, bir huzursuzluk söz konusu değildir. Allah-u Teala muhakkak ki her şeyi en güzel biçimde dizayn etmiştir. İnsanlar için hep saadet, hep huzur, hep en güzel doğru birlik olmak söz konusu ve insanlar ancak Allah'ın kendilerine verdiği reçeteyi tatbik ve etkile koyabilirlerse, uygulayabilirlerse o zaman bu mutlulukları yaşarlar. Öyleyse sadece ulaşmak bedava bir olay değil. Allah'ın emirlerine mutlak itaati gerektirir. Her kim o sonsuz itaatin gereğini yapıyorsa işte o kişi bir sonsuz saadetinde sahibi olacaktır. Sonsuz saadetin dünya üzerindeki hikayeti sonsuz saadetidir. Öyle bitti ki siz Allah'ı ne kadar seviyorsanız Allah da sizi o kadar sever. Öyle bitti ki siz ne kadar zikrediyorsanız Allah'ı o kadar seversiniz. Öyleyse bir gülün ne kadar çoğunu zikrine getirirseniz Allah'tan size olan sevgisi güne göre o oranlıdır. Ne demek istiyorum? Yani bir insan bütünün 2-14 saat zikir yapıyor günde. Bu 24 saatin tam 10'da biridir. Allah'ın davranı karşı olan sevgisi daimi zikir yapanlara göre onların 10'da biri kadardır. En az zikir yapan hiç zikir yapmak için tabi sevgi sıfıra doğru iner ama hiçbir zaman sıfır olmaz. Allah'ın sevgisi herkes için bir zerre de olsa mutlaka vardır. Allah herkesi sever ve herkesin mutlu olması ve cennete gitmesi dileğiyle o istekle yaratır insanları ama insanlara serbest irade vermiştir. Dolayısıyla insanlar o serbest iradelerinin gereğini sergileyeceklerdir ve ulaştıkları hedef de bu serbest iradelerinin gereğinin onlara sağladığı kadar ne yapmışlardır? Hangi ibadetleri nasıl yapmışlarsa kazandıkları onlara paraleldir. Hangi günahlardan nasıl sayılmışlarsa kazandıkları ibadetlerde kazandıkları derecatta onlara gelenir. Ve bu insanlar böylece Allah-u Teala ve Tekata Sözleri'nde kendi aralarında bir bütün oluşturmasındırlar. Bir gün daimi zikre ulaştıklarında işte o ulaşması bütünden bütün tahakkuk etmiş olacaktır. Hep bütüne doğru bir yolculuk, zaman parçaları içinde hareket ve bilim. Öyleyse unutmayın ki Allah var, bir de bir martımız. Ama eğer bu açıdan meseleyi yerine oturtmak istiyorsanız başka hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Eğer Allah varsa ve bir de siz varsanız bunu yerine oturtabilirsiniz.

Ede olarak veya zarar olarak bir karar vermek. Ve bütün problem de buradan çıkar. Zarar, nefsimizin bize gösterdiği bir tuzaktır. Allah Teala neye müsaade etmişse, söylediğim gibi sadece iki maksatla müsaade etmiştir. Size bir tesir yapacak olan herhangi bir şeyi sizin üzerinde tatbik eden kişi, yani yaptığı fiilde sizin üzerinde bir tesir vücuda getiren kişi, size sadece iki şey yapabilir. Bir, o fiiliyle size bir fayda sağlar. İki, o fiiliyle ya da başka bir fiiliyle size bir hayır sağlar. Ama söylediğim gibi nefsimize göre fayda veya zarar vardır. Görüyorsunuz ki fayda kanadında değişiklik yok. Her ikisinde de nefis özellikle faydayı müspet telakki eder. Çünkü kendisine bir parça, bir hediye verildiğinde bir insan eğer ne kadar nefsi varsa o hediye kapısında o kadar sevincin sahibidir. Ama öyle bir gün gelecektir ki faydalarla hayırlar arasında bir farklılık görmeyecektir insanoğlu. İkisi de onu etkilemeyecektir. Öyle bir noktaya da hikmet sahibi olduğunuz zaman bu şeklinde. Yani daimi zikrin sahibiyseniz Allah'ın size insanlar tarafından gönderdiği o şeyler, faydalar sizi sevindirmez. Allah-u Teala'ya şükredersiniz, hamd edersiniz. Ama bir sevinç nefsin unsuru tahakkuk etmez. Ayrıca onların size ulaştırdığı zarar adını verdiğiniz sadece hayır oluşturan insanlar olarak düşünüyorsunuz onları. Ve onlara karşı bir muhabbet beslersiniz. Onlara söyleyeceğiniz şey Allah'ım sizden razı olsun tarzındır. Öyleyse şu hissiyat dediğimiz sistemi negatif ve pozitif açıdan devre dışı bırakabilmeniz ancak sahibinize ulaştığınız zaman mümkün. Yani kederlerin ve sevinçlerin sizi başkaları gibi etkileyemeyeceği bir limana sığınmanız lazım. İşte o liman sonsuz zikir limanıdır. Sonsuz zikirde Allah-u Teala ve tekrar kısmetlerinin oluşturmak istediği bir insan tipini artık canlandırıyorsunuz. Orada siz varsınız ve Allah var. Ve biliyorsunuz ki sadece Allah'ın müsaade ettiği şeyler sonuçlarıdır. Hiç kimse Allah bir şeye müsaade etmedikçe siz de o şeyi takdir edemez. Eğer ediyorsa Allah'ın muradının ne olduğunu gerçekten yani yerine oturtun. Allah ya size bir fayda sağlamak istemektedir ya da size bir hayır sağlamak istemektedir. Olayları böyle düşünebildiğiniz zaman nefsiniz olsa da huzursuzluk duymazsınız. Size verdiğim ölçü hep aynı. Diyorum ki eğer siz hikmet sahibi olsaydınız ne yapmanız lazım idiyse onu düşünün. Ki bu ne demek? Eğer siz ruhunuzun emrinde olsaydınız ne yapmanız lazım ise onu düşünün demek. Bir insanın hikmet sahibi olmasıyla ruhunun emrinde olması aynı şey. Neden aynı şey? Çünkü hikmet sahibi olan kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi ise mutlaka o kişiler ve tüm bütün afetleri yok olmuştur. Ruhunun hastalıklarına gelip onun nefsine yerleştirmiştir. Evet o kişinin nefsi ruh hüviyetine bürünmüştür. Nefsinin bu hüviyete, ruh hüviyetine bürünmesi aslında Allah'ın bir ihsanı. O kişi artık her şeyi güzel olarak görür. Ama nefsinin bu iniş çıkışları artık eskisi gibi değildir. Sevinecek olan şeyler de onu başkaları gibi büyük sevinçlere sahip etmez. Çünkü minnette her şey Allah'ın zaten bir insanıdır. Başkalarının üzülmesi lazım gelen şeyler de Allah'ın bir insanıdır. Başkalarının çok sevinmesi gereken şeyler de Allah'ın bir insanıdır. Allah'a ile olan ilişkilerinde de o kişi doğruyu ve Allah'ın kendisine sevinmesi. Zaten hissiyatı Allah'ın kumandası altına girmiştir. İşte böylece bütün güzellikler o insan tarafından yaşanır. Karın ne olduğunu yani çok sevinilen yerde sevinmemek, çok üzülen yerde üzülmemek bu ne ifade eder? Mesela cennet diyoruz. Cennet nefis sahiplerine göre düzenlenmiştir. Ama o insan

söylediğim statüde olan bir insan cennetin kendisine getireceği şeylerden de başkaları gibi sevinç duyamaz. O insan zaten dünya hayatında bunu şey yapmaya başlamış. Farkında anlatabiliyor muyum acaba? Yani o insan için, hikmete ulaşan insan için dünya hayatı bir cennet hüviyetini alır. Neden? Çünkü nefsinin bütün fırtınalarından hafif tutulmuştur. Artık nefsi yoktur. Nefsi olmadığına göre onun için nefis sahiplerinin duyacağı büyük sevinçler, büyük kederler yoktur. O kişi için onun huzurunu bozabilecek bir olan bir olay tahakkuk etmeyecektir artık. Belki başkalarını huzursuz etmek değil, üzüntüden büyük sonuçlara, hastalıklara götürecek olan şeyler o kişi için geçerli olmayacaktır. Öyleyse o insan için Hazin Azim vardır. Kim Hazin Azim oradan ulaşmışsa o kişi dünyadayken cennette olan nefsinin yaşadığı hayatı yaşar. Hiçbir olay onu üzemez. O kişiye mutludur ve huzurludur. Öbür taraftan başkalarını büyük sevinçlere gark eden falan falan falan olaylar. Onlar da o büyük sevinçleri uyandırmaz. Neden uyandırmaz? Nefsi olmadığı için. Nefsin olması neyi sağlayacaktı? O sahip olamadığı, sahip olmak için büyük gayretler sarf edeceği, sahip olmanın ona çok büyük mutluluklar vereceği şeyler o kişi için bilinç mesafesine inmiştir. Çünkü her şeyin gerçek sahibinin Allah olduğunu fark etmişti, öğrenmiştir. Kalbine bu ibret bütün boyutlarıyla girmiştir. İnsanlar hanlarının, apartmanlarının, otomobillerinin, yatlarının, uçaklarının kendilerine ait olduğunu sanıyorlar. Halbuki kefenin cebi yoktur. Öldükleri zaman belki daha lüks bir kumaşla yapabilecekler. Eski velilerden birisi Harun Reşit'in veli olmadığını belki durumunda demiş ki ona 2000'in arasında demiş, sadece 10 paralık farklılık var. O da hayret demiş, ne demek istiyorsun? E demiş senin kefenin ipekten olur. Ne demiş gibi demiş. Ne diyorlar o benzerlerine? Amerikan ben. Kapitalist Amerika benim için de ondan olur belki. Farkımız bu kadar. Gerçekten o gün geldiğinde hiç kimse bir tarafı bir şey götüremez. O dünyadaki varlıkları onlara hiçbir şey sağlamayacaktır. İşte hikmete ulaşanlar bu dünyada yaşarken bu büyüklüğün, bu büyük gerçeğin farkına ulaşmış, farkına varmış olanlardır. Aradaki o sonsuzluğa ulaşmış olanlardır. Bilirler ki sadece Allah kendileri için neyi uygun görürse ona sahip olurlar. Aslında gerçek sahip olan da Allah'tır. Onlar net olarak bilirler ki sadece kullanma hakkı onlarındır. Her şey için bu geçerlidir. Yalnız Allah'ın hediyeleri vardır. Yalnız Allah'ın ihsanları vardır. Her olay bir ihsandır. Ama şimdi gelelim nefis sahiplerine. Acaba onlara göre her olay bir ihsan mıdır? Aksine öyle olaylar vardır ki onları üzüntüden büyük kederlerde bırakır ve huzursuzlukları, sıkıntıları hatta bana onları hasta bile edebilir. Çünkü bunlar sadece nefsinizin size verdiği bir görüntü. Hepsi o kadar. Kim neye üzülüyorsa üzüldüğü her şey nefsinin ona bir oyunu, şeytanın bir tuzağı ve onu üzmek için kendisi uydurduğu bir görüntü özümlenmesi. Ne demek istiyorum görüntü özümlenmesi demekle? Olaylar vardır. Ama önemli olan olaylar değildir. Önemli olan olayların insanların üzerinde uyandırdığı tesirdir. Sonuçtur. İşte siz kemal derecelerinde ilerledikçe olayların üzerindeki tesirini sıfıra doğru yaklaştırırsınız. Öyle bir gün gelir ki tesirler pozitif de olsa, negatif de olsa tam sıfır hiçbir zaman olmaz. İnsan olmanın fırsatıyla ama sıfıra yakındır. Öyle bir gün gelir ki olaylar sizin üzerinde bir sıfır mesafesinde olacaktır. Başkası size hangi nesneyi uygularsa, ne yaparsa yapsın, onun davranışı Allah'la onun arasında bir ceza veya mükafatı icap ettirir. Ama sizin açınızdan
Eğer netiniz yok olmuşsa, programınızın bütün fakülteleri 15 tane faktörü işgal etmişse ve orada yalnız durumunuz varsa, benzeri tesirler sıfıra doğru çok yaklaşmıştır. Öyleyse ne kadar nefsimiz varsa olaylardan o kadar etkileniriz. Ne kadar nefsimizi sıfıra indirirsek olaylardan etkilendiğimizde sıfır mesafesine düşmüş olur. Bence ne görüyoruz? İşte hepimiz için söz konusu olan şey hayra alakalı olan birinin davranışı yani ruhunun bütün fakültelerini nefsine kabul ettirmiş bir kişinin davranışları. Onda o davranış şekliyse sadece mutluluğu ifade eder. Eğer başka insanların yaptığı negatif faktörler o insanı üzmüyorsa Allah'ın size ulaştırmak istediği noktaya ulaştığınız demektir. Bu ne ifade eder? Bir insanın mutlu olması bu bildiğimiz temel şartı dayalıdır. Eğer başka insanların yaptığı kadına kader dediği Allah-u Teala bir olay sizin üzerinizde üzüntü vücuduna getiriyorsa demek ki siz kaderi Allah'ın emrettiği biçimi buysa yaşamak yetkisinde değilsiniz. Liyakatiniz henüz o seviyede değil. Nefsiniz olayları istediği biçimden değerlendirir ve size öyle gösterir. Sizin için hüzünler oluşur, kederler oluşur ve hep bir olarak verdiğim böyle bir olayda acaba Allah'ın hükmet kelimesini olarak olan birisi nasıl davranır diye sualinin cevabı buna dayalı. Bu esası içeriyor, bu özü içeriyor. O kişi nasıl davranırsa siz de öyle davranmaya çalışın. Bunu yaparken çok zorlanacaksınız. Bunu da yaşayanın tabiatına uygun. Elbette nefis sahibi birisinin, nefis olmayan birisi gibi davranabilmesi aslında kolay değildir. Ama mümkündür. Büyük bir zorlamayla iç dünyasında bir savaşta o hedefe varabilir. Bir düşmanın olmadığını düşünün. Birinci alternatif. İkinci alternatif olduğunu ve onu yendiğinizi düşünün. Sonuç aynı. Sonuç düşmanın olmadığı istikamette bir yere ulaşmanız. Yani düşmanınız varsa, tehdit sahası içindeyse, siz ona ne kadar maruzsanız o kadar sıkıntı çekersiniz. Nefsinizden bahsediyorum. Şimdi bu düşmanın olmadığı bir yer neresi? Hükmete ulaştırılacağım. Nefsiniz yok. Nefsinizdeki hiçbir fakülte artık negatif şeyler üretmiyor. Peki düşmanınız var, nefsiniz var ama onu yendiniz. Sonuç aynıdır. Nefsinizi yendiğiniz anda, nefsiniz yok bir davranışta bulunduğunuz demektir. Sonuç oraya ulaşır. İşte böylece bir kapıdan içeri gireceksiniz. Kapının önünde bir engel var. O engel engelli aşabilen kişi kapıdan içeri girer. Engelin olmadığını düşünün. İkinci kişi de engelsiz olarak o kapıdan içeri girer. Kapıdan içeri giriş söz konusuysa ikisi arasında farklılık yoktur. İşte nefsinizin her olayınıza, her hadisenize, sizin mutluluğunuza engel olması bu söylediğim istikametidir. Her an bir mutluluğun arasında, bir saadetin içinde yaşamak söz konusu. Ve Allah'ın bütün indirdiği kitaplar, bütün insanlara bu sonsuz saadeti vermek üzere onların bu sonsuz saadeti yaşaması için bildirilmiştir. Halbuki nefislerinin bu saadete daima mani olacaktır. Nefislerinin hassastır. Nefislerinin her türlü alerjiye karşı uyanıktır ve hep üzüntüye dönüktür. Etrafımızdaki insanların her yaptığı size batıyorsa ya da bazıları batıyorsa nefsiniz ya çok haklıdır ya da az haklıdır ama mutlaka haklıdır. O haklılıklardan kendinizi kurtarabildiğiniz gün zaten dahilinizde kulaklık olacaksınız. Öyleyse içinizdeki düşmanları yani nefsinizin o mutlu sana afetini mutlaka yenmek gibi bir temel faktörle karşı karşıyasınız. Eğer bir gayet içindeyseniz o günlere mutlaka ulaşırsınız. O zaman düşman olmadan bu dünya hayatını yaşayacaksınız. Ama düşman varsa bilin ki onu yenmek de düşmanın olmadığı bir devreye size ulaştırabilir. Öylesini görüyoruz. Her şey, sizin içinizden her şey nefsinizin davranışlarından kaynaklanmaktadır.
Hepsidir. Her an senin için söz konusu olan şey bu hepsidir. Hangi alanda hazırsızlık duyuyorsanız bilin ki nefsinizin o istikametteki fakültesi sizi uzunsuz efektleri izlenimleriyle tesir sahasına girmekle. Hep nefisten bahsediyorum. Daha büyük bir düşmanınız hiç olmadı. Çünkü iblisin size tesir edebilmesi nefsinizde yapabileceği tersimlerle ve tesirlerle geçerlidir. Hep nefsiniz, nefsinizin kalbindeki duyum alanlarını tesir altında bırakacaktır. Çünkü bahsettiğimiz kalbinizdeki hissiyat merkezi nefsinizin kalbindedir. Bahsettiğimiz kalbinizdeki işitme merkezi nefsinizin kalbindedir. Bahsettiğimiz kalbinizdeki görme merkezi nefsinizin kalbindedir. Öyleyse nefsinizin kalbinin içinde bulunduğu durum o nefs için bir işarettir. Nefsinizin kalbindeki hissiyat merkezine tesir eden faktörler, nefsinize ait olan faktörler. Ne zaman ruhunuzun hasletleri gelip de nefsinizin bütün potansiyellerine hakim olursa, o zaman sizin için çok büyük olan şey artık başkalarımız duyduğunuz duyduğu, sıkıntıyı, kederi duymamak nefesine. Bir, sizden hiç kimseye ister aksiyon olarak, ister reaksiyon olarak, yani sizin

0: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Bütün bu sohbetlerden Allah-u Teala'nın bir muradı var. Sizleri mutlu kılmak, mutlaka cennetine ulaştırmak, mutlaka dünya saadetine ulaştırmak. Ama ne var ki hepiniz mutlu olmayı istediğiniz halde mutlu olabilmek sizin gayretinize ve kabulünüze kalmış bir husustur. Siz mutlu olmayı dilerseniz biz onun tekniğini size öğretiriz. Siz de mutlaka saadete ulaşırsınız. Öyleyse saadete ulaşmak, mutlu olmak bütün insanlar için geçerli bir vesiledir. Ve bütün gayretimizle buna çalışıyoruz. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Mutlaka cennete girmesini istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmenizi istiyor. Ve bilin ki bu hedeflere mutlak olarak ulaşabilirsiniz. Sadece Allah Teala'dan mutlu olmayı dileyin ve sizlere öğreteceğimiz tekniği tatbike çalışın. Kur'an-ı Kerim unutmayın ki bütün insanlar için bir saadet davetiyesidir. Bir saadet garantisidir. Ama hepsinin önemlisi aynı zamanda bir saadet reçetesidir. Saadeti nasıl yakalarsınız, nasıl cennete girersiniz, nasıl dünya saadeti sizin olur? Bütün bunların ipuçları asıl olarak ve teferruat olarak Kur'an-ı Kerim'de verilmiştir. İşte Rabbimizin bizlere öğrettiğini, biz de sizlere öğreterek sizlerin İslam olmanızı, böylece cennet saadetine ve dünya saadetine sahip olmanızı, yani zülcenahayn olmanızı sağlamaya çalışıyoruz. Zülcenahayn olmak, cennet kanadının da dünya kanadının da sahibi olmak. İşte oraya ulaştığınız zaman hikmet sahibisiniz. Ve ben bu akşam sizlere inşallah hikmetten bahsetmek istiyorum. Öyleyse ait olduğu kasette uzun uzun anlattığımız 28 tane basamağın 26.sına kadar beraberce kısa bir gözden geçirmeyle ulaşalım. Birinci basamakta olayları yaşıyoruz. Etrafımızda olaylar cereyan ediyor. İkinci basamakta bu olayları değerlendiriyoruz. İşte bu değerlendirdiğimiz, birbirini mukayese ettiğimiz olaylardan bir karar çıkarmamız lazım. Bir sonuca varıp bir karara ulaşmamız lazım. Bu karar Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırma kararıdır. Öyleyse karara dikkatle bakalım. Karar. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşması ve Allah'a teslim olması. İşte böyle bir dizayna ulaşmamız söz konusu. Ruhumuzu vücudumuzdan ayırıp sırat-ı müstakime ulaştıracağız. Sırat-ı müstakimden de Allah'a. Bu İslam olmanın birinci safhasının gerçekleşmesidir. İslam teslim demek olduğuna göre ruhumuzun Allah'a teslimi ilk teslimimizdir. İşte bunun için bunu talep etmemiz lazım. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilememiz lazım. İşte eğer olayların mukayesesinden Allah'a ulaşmayı dileyecek bir sonuç çıkartıyor da bu karara varabiliyorsak o zaman üçüncü basamaktayız. Allah Teala bizim mutlaka bu hedefe ulaşmamızı istiyor. Biz bu karara vardığımız anda kalbimizde bu karar derhal Allah Teala tarafından görülür. Yetmez. Allah Teala bunun ne olduğunu, kararın muhtevasını bilir ve aynı zamanda da işitir. Demek ki kalbimizde oluşan bu Allah'a ulaşma talebini Allah-u Teala görüyor, biliyor ve işitiyor. Ve hemen arkasından da Rahim esması ile tecelliye başlıyor. Allah'ın rahim ve safir üzerimize tecelliye başlaması dördüncü basamağa ulaştığımızı gösterir. Beşinci basamakta Allah kulaklarımızdan Vakka isimli bir engeli kaldırıyor. Böylece Allah'a ulaşma talebini gerçekleştirmeye hazır hale geliyoruz. Allah Teala altıncı basamakta irşat makamıyla aramızda bulunan hicab-ı mesul atlı bir perdeyi kaldırıyor. Yedinci basamakta ise Allah Teala nefsimizin kalbinde bulunan ekinnet isimli bir engeli kaldırıyor. Bu engel idrake mani oluyor. Kulağımızdaki vakka Allah'ın davetini işitmemize engel oluyor. Hangi daveti? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, Allah'a teslim etmek konusunda. Allah Teala bunu üzerimize 9 defa farz kılmış. Bu daveti, bu farzı işitmemize, yani anlamamıza, manasına varmamıza kulağımızdaki vakka mani oluyor. Kalbimizdeki ekinnet de bunu idrak etmemize mani oluyor. İşte Allah Teala 5. 6. ve 7. basamaklarda İrşat makamı idaremizdeki perdeyi alıyor, kulağımızdaki vakayı alıyor ve kalbimizdeki ekinleti alıp yerine ifsatatı bir mevzi kuruyor. Böylece amin oluyoruz. Kurtuluşun ilk safhası burada tahakkuk ediyor. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı ve Allah'a teslim etmeyi diler de arkasından ölürse, bunu gerçekleştiremeden ölürse, o kişi böyle bir hedefin sahibi olduğu için kurtuluşa ulaşır. Yaşarsa zaten kurtulacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmeyi dilerse, Allah onu kendisine ulaştırmayı diler ve Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer ulaştırmadan evvel o kişi rahmetli olursa, sırf Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediği için, Allah sana mutlaka bu hedefe ulaştıracağı için kurtuluşa kendine ulaşır. Sekizinci basamakta Allah bir kompütür sistemiyle bize ulaşıyor. Dokuzuncu basamakta kalbimizin Allah'a dönük olması lazım gelen, ama aslında şeytana dönük olan nur kapısı, bu kompütür sisteminin tatbikatıyla Allah'a döndürülüyor. Artık kalbimiz Allah'a dönmüştür. 10. basamakta Allah göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. 11. basamakta zikir yapıyoruz ve yaptığımız zikir artık Allah'tan gelen rahmete fazla göğsümüzden kalbimize ulaştırıyor. Ama kalbimiz mühürlü. Bu sebeple gelen bu rahmet ve fal kalbimizden içeri giremiyor. Ama rahmet hafif bir şekilde sızabiliyor. İşte bu sızıntı 11. basamakta bir birikim vücuda getirmeye başlar. 12. basamakta %2'yi bulur. %2'yi bulduğu zaman 12. basamağa yükseliriz. Huşu sahibi olunuz. Huşu sahibi olanın Allah'ta bir hakkı var. Bir hakkı müttesef bu. Kim huşu sahibi olursa, o hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorduğu takdirde Allah'ın sözü var, mutlaka mürşidini gösterecek. Ve Allah Teala kişinin hacet namazı kılıp sorması üzerine o gece ona rüyasında mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Ve kim Allah'ın gösterdiği bu mürşide ulaşır da, ki herkes için binlerce mürşid var yeryüzünde, o mürşidin önünde diz çöküp tövbe ederse, el öperse ve la ilahe illallah Muhammedin Resulullah derse, işte bu kişi dalaletten hidayete adım atmıştır. Burası 14. basamaktır. Yani 2. basamağın sonudur. Nasıl dersiniz? Ve Allah-u Teala'nın izninde bu kişi için söz konusu olan şey 14. basamağı tamamlamış olmaktır. Mürşide ulaşmış olmaktır. Dalaletten hidayete adım atmaktır. Kim mürşidine ulaşamazsa, hani şu bizim bütün din adamlarının mürşit yoktur dediği mürşitler var ya, işte onlara ulaşamazsanız dalalettesiniz. O size mürşit yoktur diyenler, onların da hepsi dalalettiler. Ol mahiler ki derya içindir, deryayı bilmezler. 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de, eğer mürşidinize ulaşamazsanız, önünüzü çekip tövbe edemezsiniz, hiçbiriniz dalaletin hidayete adım atamazsınız diyor. 10 ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de. 8 grup ayet-i kerimede dalalette olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Bizden söylemesi. Karar mevkinde siz varsınız. Ya kendi kendinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için harekete geçeceksiniz. Allah'a ruhunuzu teslim etmeyi, hayattayken teslim etmeyi dileyeceksiniz. Veya böyle bir niyetiniz olmayacak. O zaman hiçbir zaman mürşidinize de ulaşamayacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyemediğiniz için gideceğiniz yer cehennem. Mürşidinize ulaşamadığınız için gideceğiniz yer cehennem. Davet eder ruhunuzu Allah'a ulaştıramadığınız için gideceğiniz yer gene cehennem. Biz yolumuza devam edelim. Mürşidine ulaşan kişi nefs tezkiyesine başlar. Bütün günahların sevabı çevrilir. Başım düzenle mürşidin ruhu gelir, yerleşir. Kendi ruhu hücumdan elini sırat-ı müstakime ulaşır. Ama daha önemli olan kesim, o kişinin kalbinin Allah-u Teala tarafından mührünün açılması, ki bütün insanların kalpleri başlamış deniyoruzdur. Ve kalbin içine Allah-u Teala'nın imanı yazmasıdır. Mürşidin ruhu kişinin başının üzerine gelir gelmez. O zaman bu insan nefs tezkiyesine başlar. Kalbinin içine Allah imanı yazdığı için mümindir. Nefs tezkiyesine başladığı için mümindir. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıktığı için 3 grup ayet-i kerime gereğince bu kişi mümin olur. Ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi bütün müminlerin Allah'ın cennetine gireceğini söylüyor. Kim mümin olur da kalbine iman yazılır da Allah'a ulaşamadan rahmetli olursa o kişinin gireceği yer cennettir. Yaşarsa zaten mutlaka ruhunu Allah kendisi zatına ulaştıracaktır. İkisi aynı hesaba geliyor. Bu kişi yaşarsa Allah'ın sözü var. Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka ruhunu, bu kişinin ruhunu Allah kendi zatına ulaştıracak. Yaşamamışsa bu hedefe ulaşıp da mümin olduktan sonra öldüğü için Allah Teala onu gene cennetine alacak. Çünkü Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah bütün müminleri kadın olsun erkek olsun cennetine alıp hesabını uzaklandıracaktır diyor. Sonra bir adım daha atalım. Bu kişi mürşidine ulaştı. Mürşidine ulaştı, özel şartlar ulaştı. Nefs tezkiyesine başladı. Yani artık Allah'tan gelen rahmet, fazla selamet üstünde 3 nur zikir yaptığı zaman Allah'ın katından geliyor kişinin göğsüne. Göğsünden tümeni takip edip kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbindeki mühür açılmış, hareketli hale gelmiş. O mühürün üzerine baskı yapan rahmet, fazla selamet mühürü kalbin alt boyutuna indiriyor. Ve sizin mani kapıyı kapalı tutuyor. Nefsin kalbine ulaşan rahmet fazla selamattan fazlalar nefsin kalbinde iman kelimesinin çekim gücüyle iman kelimesinin etrafında yerleşiyor. İşte bu yerleşme nefs tezkiyesinin başlamasıdır. Kişinin ıslah olmaya başlamasını temsil eder. Nefsin kalbinde yavaş yavaş nur birikim başlar. Ne zaman nefsimizin kalbinde bizim zikrimize paralel olarak, artan zikrimize paralel olarak %7'den öbür ikimizi gerçekleştirirsek nefs-i emareyi tamamlarız. Yani şerri emreden nefs kademesi tamamlanır. Bizden ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacak olan, bu sebeple ana dergaha gelmiş olan veya dergahlardan birine gelmiş olan insan ruhu, nefsimiz emmarenin %7'den öbür ikimizi tamamlanmasına kadar ruhumuz zemin katta eğitim görür. Ne zaman nefsi emmareyi tamamlarsak %7'nin özel hekimini ruhumuz zemin kattan birinci kata kadar yükselmeye başlar. Diğer ruhlar saf halinde ikinci kata, üçüncü kata, diğer katlara ulaşırlar. Ama bizimki sadece birinci kata ulaşabilir. Henüz nefsi emmareyi tamamlamışız. Sonra nefsi levameyi tamamlarız. Ve nefsimizi levmettiğimiz, yaptığımız yanlışlardan büyük yanlışlık, büyük pişmanlık duyduğumuz bu kademeyi de aşarız. Ve ruhumuz ikinci gök katına yükselir. Sonra nefsi mülkimeyi tamamlarız. Allah'tan ilham aldığımız kademe ruhumuz üçüncü gök katına yükselir. Her seferinde bir %7 nur birikimiyle gerçekleşiyor bunlar. Sonra Allah Teala'nın indinde yeniden %7 nur birikimi ve nefsi mutmainne doyuma ulaşırız. Allah'ın bize verdiklerinin bizim için yeterli olduğunu birdenbire fark ederiz. Nefsimizdeki hırs afeti Allah'ın verdiklerini bize hiçbir zaman yeterli göstermemiştir. Oysa ki onlar her zaman yeterlidir. Bizim nefsimizin talepleri Allah'ın verdiklerinin daima ötesinde oluştuğu için her zaman doyumsuzluk çekmişiz. Ama o noktaya ulaştığımız zaman Allah Teala'nın verdiklerinin yeterli olduğunu görürüz. Kazandığımız paranın yarısını kazanan insanların sahip oldukları o mutmainne sebebiyle mutlu olduklarını görürüz. Ama biz mutlu olamayız mutmainneye ulaşana kadar. Allah'ın verdikleri hiçbir zaman bize yetmez. Ruhumuz 4. gök katına kadar yükselir. Nefsi mutmainne Allah'ın verdikleriyle doyuma ulaşmak demek. Nefsi radiye 5. basamak. Ruhumuz 5. gök katına yükselir. Yeni bir %7 nur birikimiyle Allah'tan razı oluruz. Nefsi maddiye Allah da bizden razı olur. Ruhumuz 6. gök katına çıkar. 6. defa %7 nur birikimi olmuştur. Ve 7. %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Ruhumuzun kalbindeki bütün güzellikler, bütün hasletler, faziletler adıyla gelip nefsimizin kalbini bütünüyle işgal eder. Nefsimiz de ruhubiyetini kazanır. Ne kadar? %50'den daha fazla. İşte burası şeytana kul olmaktan kurtulduğumuz, Allah'ın kulu olduğumuz, nefsimizin kalbindeki şeytanın %100 üzerinden olan hakimiyetinin %50'lerin altına düştüğü bir noktadır. Burası ruhumuzun 7. gök katına ulaşıp 7 tane alem geçip yokluğa ulaşıp yoklukta Allah'ın zatına ulaştığı ve Allah'ın zatına teslim olduğu, Allah'ın zatına ikna olduğu noktadır. Burası evliya olduğumuz noktadır. Burası takva sahibi olduğumuz noktadır. Burası evliyalığın başlangıç noktasıdır. Nefsimiz tezkiye olmuştur. Allah'a verdiğimiz yeminimiz gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'a verdiğimiz misakimiz gerçekleşmiştir. İlk teslimimiz gerçekleşmiştir. Ruhumuz Allah'a teslim olmuştur. Ve İslam olmanın birinci safhasını bitirmişizdir. 21. basamaktayız. Fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmuştur. Ve Allah'a ulaşan ruhumuzun Allah'ın zatında kaybolmasıyla beraber ona teslim olması söz konusu. Teslimiyet tamamlanmıştır. Velayetin birinci makamındayız. Fena makamı. Sonra Allah Teala bize bir taht ihsan eder. Velayetin ikinci olgunluk kademesindeyiz. Tahta ruhumuz sonsuza kadar baki olacağı için beka makamını sahibiyiz. Daha sonra zikrimizin günün yarısını açtığını görüyoruz. Burası zülf makamıdır. Ve 4. velayet makamında, yani basamaklardan 25.sinde nefsimizi de fizik vücudumuzda Allah'a teslim ederiz. Nefsimiz en son teslimi ifade eder. Burada ikinci teslim fizik vücudumuzun teslimidir. Basamak 25. Nereden anlarız fizik vücudumuzun Allah'a teslim olduğunu? Allah'ın bütün emirlerini mutlak yapan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir fizik vücuda sahip oluruz. Buradan kesin olarak anlarız ki bizim fizik vücudumuz Allah'a teslim olmuştur. Sonra bundan sonraki makam Hulderbat makamıdır. Daimi zikrin sahibi oluruz. İşte burası konumuz olan hikmete giriştir. Hikmetin birinci basamağı Ulul Elbab makamıdır. Ulul Elbab, ulul sahipleri demek. Elbab da lübler. Lüb, Allah'ın sırları, Allah'ın gizli hazineleri anlamına geliyor. İşte kimin zikri, daimi zikre ulaşmışsa o kişi Allah'ın gizli hazinelerinin sahibi olur. Hem onları görerek, çünkü Allah Teala kalp yüzünü açar ve kişiye burada zemin katı göstermeye başlar. Hem de onlar hakkında Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırdığı bilginin sahibi olarak bu kişi hikmetin içerisine adımını atar. Ulu devlet olmanın amel açısından standardı daimi zikrin sahibi olmaktır. Esraf açısından, vasıf açısından standardı kalp gözünün açılması ve kalp kulağının açılmasıdır. Böylece bu kişi için söz konusu olan şey daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikir ne ifade eder? Kim daimi zikre ulaşmışsa onun kalbindeki olay şudur. Bu kişi sonsuz zikrin sahibidir. Nasıl yani? Yani ne zaman içini dinlese içindeki bir sesin kalbinin her çift vuruşunda Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde tekrar ettiğini duyar. Bu onun sessiz sesidir. İç sesidir. Hepiniz bu sesi rahatça kullanabilirsiniz. Eğer dilinizi üst tabanınıza yapıştırırsanız, kımıldatmazsanız, kendinizi oynatmadan ve sesle çıkarmadan içinizdeki sesle Allah demeye çalışırsanız bize bakacaksınız. Bunu çok rahat bir şekilde söylüyorsunuz. İşte o sesi sonsuz şekilde duyacağınız bir gün gelecek. Ne zaman kontrol etseniz o sesin hep devam ettiğini duyacaksınız içinizde. İşte o zaman daimi zikrin sahibisiniz. Yani ulul elbab oldunuz. Amel açısından. Bunun mükafatı mutlaka kalp gözünüzün açılmasıdır. Mutlaka kalp kulağınızın da açılmasıdır. Kalp gözünüzle Allah'ın size gösterdiği şeyleri göreceksiniz. Kalp kulağınızla Allah-u Teala size ne söylüyorsa onun söylediği her şeyi işiteceksiniz. Yetmez. Allah-u Teala gösterdiklerinin ve söylediklerinin Kur'an'daki ayetlerini de size öğretecektir. Demek ki vasıflardan bir tanesi kalp gözüyle görmek, kalp kulağıyla işitmek. Ama ötekisi Kur'an'daki onlara ait olan ayetleri de öğrenmek. Öyleyse ulul elbab olmanın vasıf şartlarında temel faktörler var. Bu faktörler sizi başkalarından farklı kılar. Siz Kur'an-ı Kerim'in artık dördüncü ruhunu aşmışsınız, hikmet kademesine ulaşmışsınız. Beşinci ve altıncı ruhları Kur'an-ı Kerim'in hikmet kademesini ifade eder. İşte hikmetin birinci kademesi ulul elbab kademesidir. Ne olursunuz? Zikir ehli olursunuz. Daha evvel zikir ehli değil miydiniz? Gene çok zikir yapıyordunuz. Çok zikir yapıyordunuz. Ama yaptığınız zikirde eksiklik vardı. 24 saatlik bir zaman parçasının bütününde Allah'ı zikredemiyordunuz. Boşluklar olduğu için de nefsinizin kalbinde %100 nurlanma, müzeyyen olma tahakkuk etmiyordu. Öyleyse ulul elbab olmanın bir başka şartı nefsin kalbinin bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmasıdır. Şeytanın karanlıklarından zerre kadar kalmamasıdır. Daimi zikir sebebiyle Allah'tan gelen rahmet fazla selavat mührü aşağıdaki kapıyı indirip aşağıdaki kapıyı kapalı tutar. Neden kapalı tutar? Çünkü hiç kesilmeyecektir rahmet fazla selavatın baskısı. Kesilmediği için aşağıdan şeytanın karanlıklarının baskısı bir şey ifade etmeyecektir. Üşe karşı bir şeytan her zaman mağruptur. Kalbinizin içine bir damla bile karanlık giremez. Manası şeytan size artık hiçbir telkinde bulunur, hiçbir şey yaptırmak imkanının sahibi değildir. İşte burada artık siz ruhunuzun ve nefsinizin ruhunuza paralel olarak yalnız hayır istediği bir noktaya ulaşıyorsunuz. İşte ulul elbab olmanın temel standardı budur. Hayra ulaşmak. Öyleyse burası hikmetin birinci basamağıdır. Bir kişinin hikmet standartında olduğunun yakın kademeleri itibariyle dizaynında üç yakından ikincisine sahip olmayı görüyoruz. Üç tane yakin kelimesi geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bir, ilm el yakin. İki, ayn el yakin. Üç, hakkül yakin. İlm el yakin, kalp gözüne ve kalp kulağına ihtiyaç göstermez. Bunlara sahip olmayan insanlar da okurlar, üniversitelere giderler, öğrenmek istediklerini öğrenirler ve bunlar hep fiziğin standartları içindedir. Hiçbir zaman fiziğin ötesine geçemezler. Ve her zaman mütefekkir standartları içinde kalırlar. Yani fikir düzeyinde, düşünce düzeyinde düşünürler. Ulaşabilecekleri bir belli seviye vardır. O aklın ulaşabileceği seviyeye vardıkları zaman orada kalmak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah-u Teala onlara ilham yoluyla veya vahiy yoluyla bir yardımda bulunmaz. İlham yolunda Allah-u Teala'nın yaptığı şairlere, buna benzer insanlara yaptığı yardım, Allah'ın yolunda olmayanlara yaptığı yardım ise geçici bir bilgi vermekten ibarettir. Bir belli konuda ansızın Allah-u Teala'dan bir kelime ona ulaşır. O kelimeyi şiirinin en güzel satırını yazar kişi. Ama ondan sonra da ilham ilham bir daha kim bilir ne zaman gelecektir. Ama vahiy mevzesi varsa o kişi Allah'ta, Allah'la konuşabilme tipinin sahibi olan ulil elbab kademesine gelmiş olan birisidir. Hikmetin temel şartlarından bir tanesi Allah ile konuşabilme yeteneğidir. Allah tarafından bu mükafatın kişiye verilmiş olmasıdır. İşte ilmel yakin kademesinde alim vardır. Alim bilen demektir. Ama fiziği bilen demektir. Ve onun yetenekleri hiçbir zaman fiziğin ötesine taşamaz. İşte Allah Teala'nın Yunus Suresi'nin 39. ayet-i kerimesinde söylediği o söze dikkatle bakın. Diyor ki onlar kendilerinin ilimlerinin ihata edemediği bir ilme sahip olmadıkları halde o ilim konusunda tartışırlar diyor Allah Teala. İhata edemedikleri ve kendilerine tevhidi de verilmeyen, açıklaması da Allah Teala tarafından verilmeyen bir sahada bu insanlar mücadele ederler. İşte şimdi bizim ülkemizdeki durum gibi. Mürşit yoktur diyorlar. Radyolarda ve televizyonlarda bugünlerde baş tacı olmuş birkaç kişi herkese mürşidin mevcut olmadığını, yalnız Kur'an-ı Kerim mürşittir diye yutturmaya çalışıyorlar. Ama 10 ayet-i kerime böyle olanların, mürşitlerine ulaşamayanların gidecekleri yerin cehennem olacağını söylemek üzere onların dalaleti olduğunu ifade ediyor. Arkadan da 8 grup ayet-i kerime dalaleti olanların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Şimdi mürşit yoktur diyenlere itaat olunur. İşte bunlar alim standartları içindeki insanlardır. Doçent olmuşlardır, profesör olmuşlardır, öğretim üyesidirler. Burunlarından geçilmez. Bizim gibi naçiz insanlarla da eğer aynı tartışma safhasında bir yere gelmişlerse bundan utanç duyduklarını ifade ederler. İşte onlar devya içinde olası devyayı bilmeyenlerdir, mahiler. İhata edemedikleri bir seviyede Allah'ın kendilerine açıklama yapmadığı, tevil getirmediği bir sahada iddiada bulunan insanlar. Ne kadar açık değil mi? Allah Teala aralarında konuşsaydı, onların kalpleri de Allah'a açık olsaydı, içtenisi vardı Allah Teala'yı, o zaman Allah Teala onlara da ihata etmeleri gereken ilmin şartlarını öğretecekti. İşte hikmetin standardı budur ki onlar Allah'ı işitirler. Hikmet sahipleri ariflerdir. Öyleyse ilmin sahibi olan alimle irfanın sahibi olan arif aynı standartlarda insanlar değildir. Alimin kalp gözü açılmamıştır. Alimin kalp kulağı açılmamıştır. Arifin kalp gözü açılmıştır. Arifin kalp kulağı açılmıştır. ve Allah-u Teala'nın ifade ettiği standartta Allah-u Teala bunu son derece net olarak kendilerine oturtur. Bu insanlar Allah'ın söylediklerini işitemezler. Bu insan Allah'ın göstermek istediklerini göremezler. İşte ilmen yakin bu standartlarda başlar, bu standartlarda biter. Ve onlar o öğrendikleri şeylerle ferahlanıp böbürlenirler. Bunlar için Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkat edin. Ahzab suresi 67 ve 68. ayet-i kerimeler. Cehenneme girenler derler ki, Ya Rabbi, biz devrimizin saadetlerine ve kübarasına tabi olduk. Onlara itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. İşte alim adını verdikleri kişiler, kendilerine alim adını verenler, ihata edemedikleri bir ilmin müdafasını yapanlardır. İşte orası ilmin ötesidir. Ve Allah Teala tarafından kalp gözü açılmayana, kalp kulağı açılmayana verilmez. Hiçbir zaman hikmet sahibi olamazlar. Hiçbir zaman hikmetin ötesine, hikmete ulaşamazlar. Bu hedefe varmayı istemedikçe, isteyen herkese ise Allah Teala bu kapıları sonuna kadar açmıştır. Siz layık olmayı dileyin ve size işini yapın. Bırakın geri kalanı Allah yapsın. Ve sizi de hikmet sahasına ulaştırsın. İşte ilmen yakinin bittiği bir yer var. Hangi yer? Ulul Elbab. Velayetin 5. makamı. Ulul Elbab 5. makam, İhlas 6. makam, Salah 7. makam. Ulul Elbab makamı da, İhlas makamı da, Salah makamı da aynı ismi alırlar aslında. Hepsi Ulul Elbab'tır. Yani Allah'ın sır hazinelerinin sahipleri. Hepsi ilmen yakinin ötesindedirler. İki grup aynen yakinin sahibidir. Ulul Elbab ve İhlas makamları. Ulul Elbab ve İhlas makamlarının sahipleri aynen yakinin sahipleridir. Hikmetin sahipleridir. Hikmetin birinci ve ikinci basamaklarının sahipleridir. Salah makamı ise hikmetin de ötesidir. Orası aynen yakini aşar, hakkül yakin adını alır. Öyleyse hikmet dediğimiz zaman aynen yakinin sahiplerini anlıyoruz. Ne zaman ulul elbab olursanız, daimi zikrin sahibi olursanız, Allah Teala kalp gözünüzü açar ve size yalnız zemin katı gösterir. Zemin kattaki kendi dergahınızı, zemin kattaki ana dergahı, nasıl bir eğitimden insanların geçtiğini hep Allah Teala gösterir. Burada duralım. Sahip olun.
1: Hikmet makamında olması demek, başlangıç standartlarında, yani Ulul Elbab makamında onun sadece zemin katı görebilmesi, bu konuda Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırdığı bilgileri görebilmesi demektir. Bu kişi zemin kattaki kendi dergahını görür, ana dergahı görür, oradaki insan ruhları sıralamasını görür, onarlık sıralar halinde önlerinde Kur'an-ı Kerim'den olan insanları görür. Önlerinde Kur'an-ı Kerim rahneleri, üzerinde de Kur'an-ı Kerimler olan insan ruhlarını görür. Nasıl seyr-i sülukun başladığını görür. Sağ kanat velisinin, sol kanat velisinin, hanım sultanın, bütün Allah-u Teala'nın evliya namzetlerinin nasıl bulundukları yerden Hazreti Ebu Bekir'in elini öperek arka tarafta altın kapının sağ tarafında secdeye vardıklarını, sonra uçuşa nasıl başladıklarını, altın kapının nasıl açıldığını, yukarıda nasıl yükseldiklerini görür. Bu Ulul Elbab standartlarının varabileceği bütün ihata edebildiği kesim zemin kattır sadece. Ulul Elbab makamı hikmetin birinci kademesidir ve görüntü, üyet sadece zemin kata aittir. Burası aynel yakinin, yani hikmetin birinci kademesidir. Sonra nefsimizin kalbinde bunnelvab başladıktan sonra nefsimizin kalbindeki bütün afetler yok olacak ve ruhumuzun bütün hasretleri nefsimizin kalbine tamamen yerleşecektir. İşte bunnelvab olduğumuz an nefsimizin kalbinde hala %9 karanlık vardır. Ve bu karanlığın yok olması daimi zikirle çok kısa bir zamanda gerçekleşir. Bu kısa zamanın sonunda biz ulu'l-elbab safhasını aşarız ve ihlas makamının sahibi oluruz. Kim ihlas makamının sahibi ise o halis olmuştur. Nefsinin kalbinde muhtevayı bozacak olan bütün afetler yok olmuştur. Kişinin nefsinde sadece ruhun faziletleri, hasretleri fazilet adıyla gelip nefsin kalbine yerleşmiştir. Nefsin kalbi ruhun kalbiyle aynı standartlara sahip olmuştur. Yani Tin suresinin 3. ayet-i kerimesi tahakkuk etmiştir. Biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani biz nefsi bir takvim içinde belli bir zaman parçası içinde ahsene ulaşabilecek olan, ahsen olabilecek olan bir özellikle yarattık diyor Allah-u Teala. Ve böylece bizler için söz konusu olan şey Allah'ın standartlarında aynen yakinin ikinci kademesini yaşamaktır. Ne zaman bir insan ulu'l-elbab makamını aşarak, %9 karanlığını da aşarak daimi zikrin muhtevası içerisinde nefsindeki bütün afetleri yok ederse muhtevayı bulan her şey yok olmuştur. Kişinin nefsi halis olmuştur. Bu makam bu sebeple ihlas makamıdır, halis olma makamıdır. Nefsin kalbinin yalnız hasretlerden oluştuğu, afetlere asla yer bırakmayan bir nefs kalbi. Hikmetin ikinci kademesi ve son kademesi. Ne olur? Kalp gözü zaten açılmıştır, kalp kulağı zaten açılmıştır. Ulu'l-elbab makamından farklılığı nedir? Ulu'l-elbab makamında sadece zemin katı görebilirsiniz. Ama ihlas makamında gök katları birer birer önünüzde açılacaktır. Önce birinci gök katını göreceksiniz. Secde edeceksiniz. Sizinle beraber olanlarla birlikte. Sonra ikinci gök katını göreceksiniz. Gördüğünüz sistemde secde ettiğinizi, herkesle birlikte secde ettiğinizi göreceksiniz. İkinci katta. Sonra üçüncü katı göreceksiniz. İkinci katta su varılma işleminin hangi havuzlarda nasıl gerçekleştiğini göreceksiniz. Nerelerde secde edildiğini, havuzların üzerinde sakın su operasyonun nasıl yerleştiğini, su varılma havuzlarına evliya namzetlerinin nasıl batırıldığını, oradaki sıvının rengini, her şeyi göreceksiniz. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ve zamanın halifesini göreceksiniz. Böylece ikinci kattan üçüncü kata geçeceksiniz. Üçüncü katta sadece secde edildiğini göreceksiniz. Dördüncü katta Beyt-ül Makdis'in aslını göreceksiniz. Onun içinde secde edeceksiniz. Beşinci katta Beyt-ül Haram'ın aslını göreceksiniz. Altıncı katta nurlanma işleminin, sıfatullah olmanın nasıl yapıldığını göreceksiniz. Yedinci katta fetih kapısıyla başlangıca ulaştığınız ve fetih kapısının altın zincirin ikiye ayrılmasıyla elinizdeki kılıçla vurduğunuz zaman nasıl arkaya doğru açıldığını, nasıl ruhunuzun uçarak oradan içeri girdiğini göreceksiniz. Sonra kader hücrelerini göreceksiniz. Sonra ümmül kitabı göreceksiniz. İçinde Tevrat'ı, Zebur'u, İncil'i, Kur'an-ı Kerim'i bulunduran bir muhteşem sistem göreceksiniz. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap göreceksiniz. Boşlukta duran, hiçbir yere dayanmaksızın boşlukta duran. Altında kocaman bir kürsü göreceksiniz. Etrafındaki yaklaşık 60 kişiye zamanın halifesinin orada ümmül kitap hakkında neler öğrettiğini göreceksiniz. Sonra kudret denizini ve başka şeyler göreceksiniz. Son geleceğiniz kesim bu alemlerden sonuncusu zikir hücreleridir. Çünkü oradan artık kudretin sahibi ulaşılır. İşte bütün bunlarda yokluğa kadar, varlıklar aleminin en üst noktasına kadar her şeyi göreceksiniz. Aynen yakini isterseniz ayn göz istikametinde alın, isterseniz ayn varlıklar alemine geliyor, o istikamette alın. Ama her halükarda görebileceğiniz şey varlıkların mevcudiyetlerinin son noktasıdır. Oraya kadar görebilirsiniz. Ve böyle bir düzen içerisinde ulaşabileceğiniz yer varlıklar aleminin sonudur. İşte hikmet kademesi burada tamamlanır. Bundan sonrası hikmetin ötesidir. Nedir hikmetin ötesi? Allah Teala sizi ne zaman tövbe-i nasuha davet ederse hikmetin ötesine geçeceğinizin kesin işaretini taşır bu. Bu nokta sizi hikmetin ötesine geçirecektir. Çünkü varlıklar alemi bitmiştir. Yokluğu göreceksiniz. Yoklukta Allah'ın zatını göreceksiniz. Ve Allah'ın insan olmadığını, onun insanları yaratan yüce yaratıcı olduğunu göreceksiniz. Ve böylece hakkı onu görerek idrak eden birisi olacaksınız. Ve hakkül yakin makamının, Allah'a yakın olma kademelerinin en üstünlüğünün sahibi olacaksınız. İşte hikmet müessesesi iki ayrı safhada gerçekleşir. Birincisi ulul elbab makamıdır. İkincisi ihlas makamıdır. Bu insanlar ister ulul elbabta olsunlar hikmet sahipleri, ister ihlasta olsunlar, ehli zikir diye anılır Kur'an-ı Kerim'de. Kimdir ehli zikir? Zikir ehli. Mütezekkir. Kimdir mütezekkir? Mütefekkir olmanın hudutlarını aşabilen insan. Farkları nedir? Hikmet sahibi ile hikmet sahibi olmayan bir insanın farkı nedir? İkisi de düşünürler. İlim sahibi olan kişi düşünce standartlarının kendine ulaştırabileceği son noktaya kadar ulaşır. Orada takılır ve kalır. Ehli zikir de aklının kendini ulaştırabileceği son noktaya ulaşır. Orada takılıp kalmaz. Aralarında bu kadar fark var. Hani eskiden

Deneyebilir. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri hep sizler için. Hepiniz düşünebileceğiniz en üstün kademelere aslında ehilsiniz. Sadece bunun bedelini ödemediğiniz için, ödemek zahmetine girmediğiniz için Allah-u Teala tarafından size verilmiyor. Layık olmadığınız bir şeyleri istiyorsunuz, Allah-u Teala sizi ulaştırmaya hazır. Ama bunun için gayret sarf etmek mecburiyetindesiniz, istekli olmak mecburiyetindesiniz, kısaca ulaşmak istediğiniz hedefin bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Ama siz diyorsunuz ki ben bedel ödemem ama gene de isterim. Allah-u Teala yazar ki ne zaman layık olursan o zaman veririm. Siz layık olmak yolunda en ufak bir adım atın, Allah'ın 700 katını derhal size ihsan eder. İşte marifetsizlik oradadır ki hiçbir şey ödemeden hedeflere ulaşmak istemek. İşte bu mümkün değil. Hiçbir zaman ulaşamazsın. Eğer o bedelleri ödemeye hazırsanız o zaman bu gece hemen zikre başlayın. Başlayın ki zikrin size neler sağlayabildiğini yaşayabilirsiniz. Bütün bu hikmetin arkasında bir tek ana müessese var, zikir. Şu bir türlü yapamadığınız, bir türlü gerçekleştiremediğiniz zikir. Neden gerçekleştiremiyorsunuz? Çünkü şeytanın en büyük korkusu sizin zikriniz. Zikrederseniz şeytanı yeniyorsunuz. Neden? Zikir boyunca şeytanın sizin kalbinize kötülüklerini ulaştırması hiçbir şekilde mümkün değil. Çünkü kapıyı kilitliyorsunuz. Onun için daimi zikir sahipleri her zaman şeytana galiptirler. Her zaman onların pozitif cereyanı şeytanın negatif cereyanından üstündür. Hiçbir zaman şeytan onlara yaptığı terkimle onları huzursuz edemez. Onları sıkıntıya sokamaz. Allah-u Teala hemen devreye girip şeytanın tesirini, mevcut olmayan tesirini olsaydı izah edecekti, yok eder Allah-u Teala. Öyleyse kimdir zikir ehli? Daimi zikrin sahipleri. Özelliği nedir? İki ayet-i kerimeyle cevap vermek istiyorum buna. Mütezekkirin, zikir ehlinin mütefekkirden farklılığını, sadece düşünce sahibinden, akıl edebilen insandan farklılığını. Birinci ayet-i kerime Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesi. Fes'elû el-zikri in kuntum la ta'lemûn. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Lütfen ifadeye dikkat buyurun. Ehline sorun demiyor. Bilmiyorsanız diyor zikir ehline sorun. Evet. Bir gruba bizim kardeşlerimizden birkaç yetkiliyi göndermiştim. Onlara Allah-u Teala'nın hakikatlerini anlatsınlar diye anlatmışlar. Onların da cevapları şöyle olmuş. Biz sizin bize bu anlattığınız şeyleri hiç duymamıştık. Aslında tasavvuftan olduklarını iddia ediyorlar. Ama kolay. Biz sizin bize anlattıklarınızı gidip Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yetkililerine sorarız. Onlar bize derlerse ki evet bunlar doğrudur. O zaman sizin söylediklerinizi kabul ederiz. Dikkat ediyor musunuz? Kuzu kurda teslim ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 100 bin kadrosuyla İslam olmanın ne olduğunu ne yazık ki henüz bilemeyen bir standartın içinde. İslam sizin ruhunuzu, İslam sizin fizik vücudunuzu, İslam sizin nefsinizi Allah'a teslim etmenizi emreden bir Allah'ın tek dinidir. Ve siz ne ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, ne fizik vücudunuzu, ne de nefsinizi, ve diyeceksiniz ki biz İslam'ız ve İslam'ı en iyi biz biliriz. Öyleyse standartlara dikkat edin. Zikir ehli odur ki ulaştığı noktada, aklının ulaştığı noktada durur, Allah-u Teala derhal ona takıldığı yerin açıklamasını yapıp oradan bir kapı açar, daha yukarıya yükselir. Unutmayın, bütün suallerin cevabı Allah'ta vardır. Zikir ehlinin bütün suallerin cevabını bilmesine gerek yoktur.
zaten bir

0: Nezer. İmkansızdır da bu. Allah Allah Teala bütün suallerin cevabını bilmektedir. Eğer siz zikir eline bir sual sorarsanız, zikir eli de onu bilmiyorsa Allah'a ulaştırır. Allah Teala lütfedikleri cevabını verirse zikir ehlinden bu cevabı alırsınız. Ama ehlinden alamazsınız. Çünkü ehlinin Allah ile bu tarzda bir ilişkisi söz konusu değildir. Bakarsınız işte kazancı ustası. Bu adam kazan yapımında ustadır derler. İşinin ehlidir derler. Evet. Ama fizik standartlarda o işin ehli. Önemli olan zikir ehlinden murat Allah ile kalp gözü ve kalp kulağıyla ilişki kurabilen, Allah'ın gösterdiklerini görebilen, söylediklerini işitebilen bir insandır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine söylediklerine bakalım. Ne diyor? Ve cealna minhum eyyimeten yehdûne bi emrina lemmâ sâberû ve kânû bi âyâtina yûkinûn. Bu akşamki konumuzun en güzel açıklaması belki de sadece bu ayette mevcut. Diyor ki Allah Teala insanlardan onlardan imamlar kıldık. Mürşitler kıldık. İnsanları hidayete erdirsinler diye insanların ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırsınlar ve bize teslim etsinler diye. O insanlara İslam'ın birinci safhasını yaşatsınlar diye. Neyle? Allah'tan aldıkları emirlerle. Yani Allah'la konuşabiliyorlar. Ve Allah-u Teala onları o konuştuğu ve bildirdiği şeyleri başkalarına öğretmekle vazifeli kılmış. Böylece o insanları o mertebelere ulaştıracaklar. 4 ana görev, mürşitlerin görevi 1. Allah'ın ayetlerini okumak, tilavet etmek, anlatmak. 2. O insanların nefslerini tezkiye etmek. Nefs tezkiye edince ne oluyordu? Ruh Allah'a ulaşıyordu. Allah'a ulaşıp Allah'a teslim oluyordu. İslam olmanın birinci safhasını kişi böylece gerçekleştiriyordu. Yani Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bahsedilen hidayete eriyordu. İşte Allah Teala orada emrimizle hidayete erdiren dediği o müşriklere dikkatinizi çekiyor. Bu insanlar Allah'tan emir alıyorlar. Bu emri başkalarına tebliğ ediyorlar. Bununla vazifeliler. Sonra bir adım daha atalım. Ne diyor Allah Teala? Salgın sahibi oldukları için. Yani nefslerindeki bütün afetleri yok etmişler. Sabırsızlık afeti de dahil. Hepsi yok olmuş. Ruhlarının bütün afetlerini nefslerinin afetlerinin yerine koymuşlar, ikame etmişler. Bunların arasında sabır hasreti de var. Eskiden sabırsızlığın sahipleriydiler, şimdi sabrın sahibi oldular. Peki sonraki açıklamaya bakın. Sonraki açıklama daha da ilginç. Allah Teala diyor ki, ve Allah'ın ayetlerine yakin hasıl ettikleri için. İnnel yakinin, aynen yakinin ve hakkı yakinin sahipleri bunlar. İşte bugün konumuz aynen yakinin sahipleri. Ne zaman hakkı yakinin sahibi olacaklar? Tövbe-i Nasuh'a davet edildikleri zaman. Ama Tövbe-i Nasuh'a davet edildikleri güne kadar da gene ehli zikir bu insanlar. Bunu yerlerken ehli zikir. 26. basamak. Muhlisken ehli zikir. 27. basamak. Salihken gene ehli zikir. 28. basamak. Bunların üçü de ehli zikir. Peki ehli zikirin başkalarından Kur'an esinden ne farkları var? İşte Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde bu suale cevap veriyor. Allah Teala diyor ki Allah'ın ayetleri muhkem ayetlerdir ve müteşabih ayetlerdir. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil ederler. Ama müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını kimse bilmez Allah'tan başka. kalplerinde kötülük olanlar bu müteşabih ayetleri diledikleri gibi yoruma tabi tutmak suretiyle insanların arasına nifak sokmaya çalışırlar. Elinde kötleşmiş olanlar rasihunsa derler ki inandık ve emin olduk ki bütün bu ayetler, müteşabih ayetlerde, muhkem ayetlerde Allah'ın katındandır. Ve Allah Teala şöyle bitiriyor sözlerini. Ama onlar da müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. Daimi zikrin sahipleri ehl-i zikir tezekkür edebilir. İşte tezekkür etmek öyle bir şeydir ki aklın ulaştığı son noktada takıldığı yere Allah-u Teala bir kapı açarak, bir yeni ufuk katarak o kişiyi o takıldığı yerden mutlaka öteye taşır. İleride takılırsa gene aynı şeyi yapacaktır. Sonsuzdur Allah-u Teala'nın ilmi. O sonsuz ilmin içinde yelken açıp giden bu insanlar mütefekkir değil, mütezekkirdirler. Mütefekkir olmayı daimi zikirle beraber aşabilmişlerdir. Öyleyse Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesine dikkatinizi çekiyorum. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah Teala. Mahiyeti zikir ehlinin bildiği değil. Mahiyeti Allah'ın bildiği şeyleri zikir ehlinin Allah'tan sorma yetkisine işarettir bu. Zikir ehli Allah'tan sorup bilgiyi alır ve o kişiye ulaştırır. Allah Teala lütfedip bilgiyi verirse. Öyleyse hikmetin birinci makamı olan ilk başlangıçtaki ulul elbab makamında daimi zikrin sahibi olduğumuz, yeni olduğumuz makamda yalnız zemin katı görebiliyoruz. Ona ait olan bilgiler veriliyor. Ona ait olan Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimeleri bize öğretiliyor. Ama sonra hikmetin ikinci makamı olan ve son makamı olan ihlas makamında birinci gök katından başlayarak yedinci gök katının bütün sırlarına sahip oluyoruz. Yedinci kutun yedinci aleminin sonuna kadar. Yokluğun başlangıcına kadar. İşte burası hikmetin ikinci ve son basamağıdır. İhlas makamı bir geçiş makamıdır. Hikmetin bittiği, hikmetin ötesine yani salaha açılan bir geçiş makamıdır. Allah Teala ancak hikmetin ikinci makamının, son makamının sahiplerini davet eder tövbe-i nasuh'a. Neden? Çünkü tövbe-i nasuh bozulması mümkün olmayan bir tövbedir. Öyleyse böyle bir tövbeye Allah Teala'nın insanları ulaştırması demek, onlardan emin olması demek. O insanlar da Allah'tan emindirler. Karşılık bilir. Emniyet müessesesi teşekkür etmiştir. Emin olmak safhası oluşmuştur. Kim ihlas makamının ve salah makamının sahibi ise o artık özellikle salah makamında Allah'tan emin olur. Allah'ın onu en güzel standartlarda mükafatlandıracağını, mükafatların en büyüğünü onlara vereceğinden onlar emindirler. Bu sebeple hiçbir şey onları yıldıramaz, yollarından vazgeçiremez. Her şeylerini Allah yolunda harcamak üzere hayatlarını vakfederler. Allah da buna karşılık onlara o beklemedikleri, istemedikleri şeyleri alabildiğine verir. İşte böyle bir safhada hikmetin ikinci kademesine ulaşılır. Hikmetin ikinci kademesi ihlas makamıdır. Beyne suresi 5. ayet-i kerime. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهَ مُحْلِس۪ينَ لِحُبْد۪ينَ هِنَفَاءَ Onlar emrolunmadılar. Ancak Allah'a nefslerini teslim etmiş, dinde halis kişiler olmakla emrolunlar. Nefslerinin kalpleri en halis standartlara ulaşan kişiler oldular. Peki bundan bir evvelki kademede ne diyordu Allah Teala ulul elbab için? O ulul elbab kullarım var ya, Ali İmran 190 ve 191. Onlar ayaktayken de, otururken de yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Demin söylediğimiz iki ayet-i kerimede ise eyni zikir, yani onlar varın standartları veriliyor. Bilinmedik şeylerin bunlara sorulması lazım geldiği ifade buyuruluyor. Öyleyse hikmetin birinci basamağı olan ül-erbab ve ikinci basamağı olan ihlas makamları bu standartlar içinde insanlara başka insanların ulaşamayacağı özel ihsanların anahtarını teşkil ederler. Bu anahtarın kökeninde ise amel açısından en üstün noktada olan şey Allah'ı zikretmektir. İşte Allah Teala dilediğine hikmet verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır vermiştir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Hikmetin sahibi olduktan sonra kişinin hep hayır kazanması söz konusudur. Neden? Çünkü nefsi de hayrı talep eder, ruhu da hayrı talep eder ve akıl her iki müşaviri de yalnız hayrı talep ettiği için hep hayır işletir onlara. Hiçbir zaman şer işlemeleri mümkün değildir. Şerri talep etmeleri dahi mümkün değildir. İşte onun için Allah Teala kime Allah Teala hikmet verdiyse onlara büyük hayır verilmiştir diyor. Sonsuz hayır verilmiştir çünkü bu kişiler yaşadıkları sürece hep daimi zikrin sahibi olarak kalacaklardır. Ve hep hayır işleyeceklerdir. Yalnız hayır. Bütün hayırlar onlarındır. Hepinizin en büyük hayır sahipleri olmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.
1: İçimizdeki sessiz sesle yapmış olduğumuz kalp zikrinin muhtevasını açıklar mısınız? Daimi zikre yaklaştığınız zaman onu tercih edeceksiniz. İçinizdeki sessiz sesi. O sesi hemen tanıyacaksınız ve içinizden başlatacaksınız. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan içinizden. İçinizdeki bir ses, o ses, bu benim şimdi konuştuğum gibi bir ses değil, sesli ses değil, sessiz ses. İçinizden şimdi bana, dilinizi kımıldatmadan Allah deyin. Dilerseniz birçok defa diyebilirsiniz. Dilinizi kımıldatmadan, sesle çıkarmadan. İşte bu içinizdeki sestir. Daimi zikre yaklaştığınız zaman dilinizle yaptığınız zikirden ona döneceksiniz. Kalbiniz Allah'ın zikrini tekrar edecek. O zaman hedefe ulaşacaksınız. Yapmış olduğum kalp zikrini çoğu zaman hissedemiyorum diyor kardeşiniz. Hissetmen gerekmiyor. Ve şu aşamada öyle bir zikre başlamasam da olur. Yaparken zorluk çekiyorum. Bu yüzden dil zikrine daha çok ağırlık veriyorum. Tamam. Bütün zikirlerin dil zikriyle yapabilirsin. Çok güzel. Acaba nasıl bir yol izlemeliyiz ki kalp zikrini içimize yerleştirebilirim? Kalp zikri şimdiden içinize yerleşmesi gerekmeyen bir zikir. Zaman içerisinde onun ustası olacaksınız. Öyle bir gün gelecek ki dille yaptığınız zikir size yetmeyecek. Ötesini istediğiniz zaman, yani günün yarısından daha fazla zikretmeye başladığınız zaman, onun otomatik olarak yavaş yavaş size hakim olduğunu, kalp zikrinin ve yerleştiğini göreceksiniz. Öyle olacak ki uyumaya başlarken zikredeceksiniz, kalkarken bakacaksınız ki uyandığınız zaman içinizdeki ses devam ediyor. O zaman çok mutlu olacaksınız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir dinleyicimiz diyor ki yemek yemede ifrat ve tefrit var mıdır? Eskiden evliyalar günde birkaç tefrit idare ederlermiş. Biz de mi öyle olmalıyız? Öyle olursanız tefrit olur bunun adı. Herkesin yaşaması için belli bir gıdaya ihtiyacı vardır. O asgari gıdayı almak mecburiyetindesiniz yaşayabilmek için. Eskiden evliyalar birkaç zeytinle idare ederlermiş sözü de hakikatlere çok uygun değil. Onlar da bizim gibi yemek yerlerdi. Bütün dergahlar yemek çıkarırlardı, yemek verirlerdi. Ekmeğiyle, yemeğiyle yemek yenirdi dergahlarda. Dergah çorbası meşhurdur. Biz de senelerce dergahımızda o çorbayı içtik. Dergah çorbasını. Başka bir yemek yapmazdık. Bir yemek yapardık. Bir çorba. Dergah çorbasını çok iyi bilir, tanır kardeşlerimiz. Ve herkesin karnını doyardı. Karnı doyardı dediğim sıkı basa yemek yemek değildi tabii. Ama aç kalmak da söz konusu değildi. Allah razı olsun. Öyleyse ifrat nedir? Karnınızı lüzumsuz olarak tıkı basa yemeklere doldurmak. Peki tefrit nedir? 3 tane zeytinle idare etmeye kalkmak. İkisi de yanlış. Birisi sizi lüzumsuz yere şişmanlığa götürür. Öteki de çok güçsüz yapar. Öyleyse siz Allah-u Teala'nın hizmetini yapacaksınız. Bu istikamette bir sistemin sahibi olmalısınız. Ne ifrata gitmelisiniz, ihtiyacınızdan daha fazla yemek yemeyerek ifrata gitmezsiniz. Ne de tefritte gitmelisiniz. 3 tane zeytine düşmelisiniz. Öyleyse bunların ikisinin arasında bir orta seviye her zaman vardır. Bir insanın şişman olması Allah-u Teala'nın yolunda gerekmez. Ama hizmet edebilmesi için yeterli gıdayı alması da gerekir. Öyleyse tefrit lüzumsuz yere büyük ölçüde bir aşırı gıda kesme işleminin gerçekleştirilmesidir. Bunun çok geçerli olmadığı konusundayım. Öyle olsaydı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sahabeyle beraber tefrite giderlerdi. Böyle bir şey olmamış hiç. Normal standartlarda yemek yemişler. Ama bir açlık devresi geçirmişler. Bir imtihan devresi. Ambargo uygulanmış. Onlara gıda maddelerinin ulaşmaması istikametinde. Ve aç kalmış sahabe belki birkaç gün. Bu olay zorunlu olarak onların katlandıkları bir olgu. Yani onların dışında Mekke müşrikleri onları ambargo koyarak onların yiyecek maddelerini gıdasız bırakmak konusunda kararlıymışlar. Bunda da başarı kazandıkları günler geçmiş. Öyleyse gıda maddelerinde ne tefrit uygulayacaksınız, ne ifrat uygulayacaksınız. Yeteri kadar gıda alacaksınız. Asıl olan nedir? Şişmanlığa yaklaşmamanız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me az salavat. Allah'ıma salam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Bir zikir sohbeti ve beraberlik. Bir mutluluğu yaşamak birlikte. Konumuz İslami ve tasavvufi konulardan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleri. Nedir farz? Hangi nesne Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tarafından açık bir şekilde emredildiyse o bir farzdır. Ve nesiller boyunca farzların kıyamete kadar hep aynen devam etmesi lazım. Ediyor mu? Hayır, etmiyor. Bir sualimiz var. Zikir farz mı diye soruyoruz. Ve öğretim görevlisi kardeşlerimiz bize cevap veriyorlar. Hayır, farz değildir. Biz de diyoruz ki farzdır. İşte Allah Teala zikri farz kılıyor. Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime ve Veskür ismi Rabbike ve tebettelilehi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ne oldu? Olan belli değil mi? Allah Teala açık bir şekilde Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret diyor. Bu bir kesin ve açık emir. Öyleyse zikir farzdır. Yetmez. Bir adım daha atalım. Ve bakalım ne diyor Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde. Diyor ki: Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, iman edenler, Allah'ı çok zikirle zikredin. Buradaki amin oluş, kişi Allah'ın zatında yok olmuş, fena makamının sahibi, arkasından kişi beka makamının sahibi ve beka makamının sahibiyken gelen bir emir bu. Ne zaman kişinin günü zikri günün yarısını aşarsa o zaman kişi zahit olacak. Zahit olmak ondan evvel gelen Allah Teala'nın emri, Allah'ı çok zikredin, günün yarısından daha çok zikredin. Öyleyse çok zikir de farz. Peki daimi zikir farz mı? Ne demek daimi zikir? Bir insanın bulunabileceği bütün pozisyonlarda zikretmesi emrediliyorsa ona daimi zikir emredilmiştir. İşte Allah Teala Nisa 103'te emrediyor. Ayaktayken de, otururken de, yer üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yan üstü yatıyordur. Üçü de farz. Öyleyse kişinin zikirsiz geçen hiçbir saniyesinin olmaması lazım. Peki bu ne ifade eder? Bu daimi zikri ifade eder. Ve daimi zikir farz. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bahsettiğimiz şey zikirde farz, günün yarısından
çok zikri ifade eden, çok zikir de farz. Ayaktayken de, otururken de, yen üstü yatarken de zikredilmesi lazım gelen, bütün zaman parçalarını zikredilmek, zikretmek, o da farz. Daimi zikir de farz. Ve şimdi beraberce bakıyoruz. 32 farza bakıyoruz. Zikir yok farzların arasında. 54 farza bakıyoruz. Farzların arasında zikir yok. Bilinmeyen eller bütün sahabeyi daimi zikir sahibi kılan, zikrin bütünüyle uygulandığı bir devreden bugüne gelinceye kadar deveyi hamuduyla beraber çalmışlar, zikri farzların arasından çıkarmışlar. Sevgili kardeşlerim, bugünkü din tatbikatıyla, İslam dininin bugünkü tatbikatıyla 14 asır evvelki tatbikatı arasında insanı cehenneme gidecekken cennete götürecek, cennete gidecekken cehenneme götürecek bir farklılık söz konusu. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın temel esaslarını yaşamışlar. Hepsi bir, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Üçüncü basamak. Hepsi ihsanla kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuş. İkinci safha. Hepsi bundan sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Üçüncü safha. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş. Dördüncü safha. Hepsi daimi zikre ulaşmış. Nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Beşinci safha. Hepsi irşada ulaşmış. Altıncı safha. Hepsi iradelerini Allah'a teslim etmiş. Yedinci safha. 14 asır sonra biz Allah'ın öğretisini sizlere Kur'an-ı Kerim'i esas alarak Allah'ın bize oradan öğrettiği bilgiyi size aktardığımız zaman bunların hepsinin farz olduğunu görüyoruz. Madde bir. Hepsinin sahabe tarafından tatbikata girdiğini görüyoruz. Madde 2, hepsinin irşat makamının sahibi olduğunu görüyoruz. Madde 3, 14 asır sonra size saydığımız İslam'ın 7 safhasının da yok edilmiş olduğunu görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, iblis uyumuyor. Rahneler açmış İslam tatbikatında. Tatbikatın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temellerini, esaslarını gözümüzün içine baka baka yok etmeyi başarmış. Hamdolsun ki hepsi Kur'an-ı Kerim'de duruyor. Hamdolsun ki gene Kur'an-ı Kerim 14 asır evvel o Allah'ın temel farzlarının hepsini uygulamışlar. Onlar farz hükümler. Peki sünnet nedir? Kur'an'da Allah'ın farz kılmadığı ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından usul haline getirilmiş olan veya Allah-u Teala'nın ona emir vererek ona bir nevi farz kıldığı hususlar eğer usul haline getirilmişse bizlerin de üzerine sünnet olarak yerine getirilmesi uygun olan davranış biçimlerini oluşturuyor. Allah Teala İsra Suresi'nin 72. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki Habibim
gece kalk da gecenin en az üçte birini, en çok üçte ikisini teheccüd namazı kılarak geçir. Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dördüncü, yedinci gökatının dördüncü alemi olan o makam-ı Mahmud'dadır. Dört halife de oradadır. Sahabenin de hepsi oradadır. Sanki makam-ı Mahmud'da İslam'ın başlangıcını Allah-u Teala orada tamamlamış. Ondan sonra geleceklere ibret olsun diye Allah'ın gösterdiği bir tabloyu oluşturmuş Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, teheccüd namazı. Ne kadar zor bir namaz olduğunu biliyor musunuz? Ankara'daki mescidimizde 40 günlük bir itikaf devresi geçirmiştik. Yani erbayın çıkarma işi. Bu 40 gün süreyle birçok kardeşimiz bize eşlik ettiler. Bizimle beraber onlar da 40 gün Erbayin orucunu, Erbayin çıkardılar. 40 günlük bir orucu tamamladılar. Ama 41. günde Perşembeydi. 41 günlük oldu oruç. Bu oruçta sahabe gibi yaşamayı Allah Teala bize emretti. Kardeşlerimiz de biz de öyle yapmaya niyetlendik. Çok uzun zikirli bir teheccüd namazı tatbikatı yaptık. On bir rekattan oluşan bir teheccüd namazı tatbikatı. Sevgili kardeşlerim, değil kollarımızın üzerinde olmak, dirseklerimizin üzerinde secde ettiğimiz halde gene de onların yaptığı 4 saati bile tamamlayamadık. O zaman 4 saatten daha fazla namaz kılmanın nasıl bir beden jimnastiği olduğunu görmenizi isterdim. Yorgunluğu yaşıyorsunuz ve kollarınız dirseklerinizi de yere dayadığınız halde sizi taşımamaya başlıyor. Sonuna doğru o kadar süreyi tamamlamayı nasip kıldı Allah-u Teala. Ama sevgili kardeşlerim, öyle bir namazdı ki zevkine doyum olmazdı. İşte bütün güzelliklerin Allah-u Teala'nın emri gereğince yaşandığı bir dizayn. Allah-u Teala buyuruyor ki, ey amin olanlar, peygamberinizle Allah'a ulaşmayı dileyenler için ve Allah'ın zatında yok olmayı dileyenler için ahsen bir örnek vardır. Yani diyor ki Allah Teala, eğer peygamberiniz bir takım hususları
biz farz kılmadığımız halde yerine getirmeyi usul ittihaz etmişse, her zaman yapıyorsa, o zaman siz de yapın diyor Allah-u Teala.

Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın birçok konuda sünnetleri var. Namaz konusundaki birinci sünneti sabah namazının sünneti. İkincisi kuşluk sünneti. Üçüncüsü öğle namazının ön sünneti ve son sünneti. Dördüncüsü ikinci namazının sünneti. Beşincisi akşam namazının sünneti. Altıncısı yatsı namazının ön sünneti ve son sünneti. Secdeti bitir, vacip. Sünnetlerin içinde değil. Peki sonra ve nihayet gece o zevkine payan olmayan en uzun süren dayanılması güç ama çok büyük bir zevk oluşturan teheccüd namazı. Gecenin üçte ikisini nasıl yapmışlar, onun ne kadar güçlü olmaya gerektirdiğini o zaman anladık. Anladık ki onlar bizim neslimizden çok ötede bir Rabbani gücün sahibiymişler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu olayları tabiatıyla biliyor. Ve diyor ki

peygamberimize ahsen bir örnek vardır diyor. Örneklerin en güzeli peygamberimizin davranış biçimleridir diyor Allah Teala. Kimler için? Allah'a ulaşmayı dileyenler ve Allah'ın zatında yok olmak isteyenler için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evi küçük bir evdi. Ve herkesi almıyordu. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne zaman teheccüd kılsa, lambanın ışığını gören bütün sahabe bahçede içerisi herkesi almadığı için pencereden sızan ışığa uygun, mum ışığına uygun olarak ya da lambaya bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gölgesine bakmak suretiyle teheccüd namazı kılarlardı. Allah Teala buyuruyor Kur'an-ı Kerim'de, bu peygamberinize verdiğimiz emir biliyoruz ki size ağır geldi diyor Allah Teala. Yüzleriniz sarardı. Rahatsızlıklar geçiriyorsunuz. Bu zaten sizin üzerinize farz değildi. Ama hacet namazını, affedersiniz, teheccüd namazını kılmak istiyorsanız o zaman kolayınıza geldiği gibi kılın diyor. Teheccüd namazı ya 11 rekatlık bir namazdır ya da 13 rekatlık bir namazdır. Affedersin, 9 rekatlık bir namazdır. Ama 11 rekat olsun, 9 rekat olsun, bunun 4 saat olduğunu düşünün, asgari 4 saat. 12 rekat olsaydı 4 saat, 1 saatte 3 rekat kılacaktınız. 3, 6, 9, 12. 1 saatte 3 rekat kılmak için her bir rekat 20 dakika oluyor. O zaman Fatiha'yı okudunuz, Zamm-ı Sure'yi okudunuz. Ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye herkes zikir yapacak. İşte o zikirleri yaparken namaz doyumsuzlaşıyor. Hacet namazı doyumsuzlaşıyor. Affedersiniz, teheccüd namazı. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrimize, çağımıza, bugüne gelinceye kadar hep yenilikler bırakmış. Allah'ın emirlerini bizlere taşımış, tatbikatını öğretmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ilk namazı Cebrail aleyhisselamla birlikte kıldı. Yani Cebrail aleyhisselam imam oldu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tabi. Ve birinci gün 5 vakit namazın başlangıç dakikalarında kılınması söz konusuydu. İkinci günde son dakikalarında kılınması söz konusuydu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o zaman ikindi namazının son yarım saatte kılınmayacağını öğrendi. Kılınmaması lazım geldiğini öğrendi Cebrail Aleyhisselam'dan. Ve onun sünneti olarak
bu konu devreye girdi. O gün bugündür ikindi namazının son yarım saatinde sünnet kılınmaz. Ama farz kılınır. Geç kalmışsanız farzı son yarım saatte kılabilirsiniz. Geç kalmadıysanız daha evvel kılmanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine uygun bir sonucu ifade eder. Peki teheccüde ne kılarsınız? Dört rekat, dört rekat, üç rekat. Mesela dört rekat öğle namazının sünneti, öğle namazının farzı, iki rekat sabah namazının farzı, evvela iki rekat sabah namazının farzı, sonra dört rekat öğle namazının farzı, sonra üç rekat da akşam namazının farzı olabilir. Ne kalıyor geriye? Dört rekat öğle namazının farzı, dört rekat ikindi namazının farzı, üç rekat da sıratı bitir. Biri 11 rekat oldu ikincisi, birincisi de 9 rekat oldu. İstediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Akşam kılınacak olan namazların bir cephede, gündüz kılınacak olan namazların ikinci cephede buluşması da söz konusu olabilir. Nasıl isterseniz öyle kılabilirsiniz. Üç rekatlık bir namazla bitirilmesi uygun diyor bu konuda. Bugüne haberleri ulaştıranlar, sünnetler böyle söylüyor. Nasıl dilerseniz öyle yapın. Ama eğer onun standartlarında kılacaksanız Kur'an'a uygun şekilde, o zaman 9 rekatlık bir namazında, 13 rekatlık bir namazında, 11 rekatlık bir namazında affedersiniz, 4 saatten fazla sürmesi hedefiniz olmalı. Bunu başaramasanız bile başarmak için sarf ettiğiniz gayret elbette Allah Teala tarafından takdir edilir. En azından çok büyük bir zevki yaşarsınız. Kendinizi o günlerde gibi hissedersiniz. Sanki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem önünüzde namaz kıldırıyormuş gibi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetleri. Kur'an-ı Kerim namazların şeklini tarif etmez. Bütün namazların şekli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. Cebrail aleyhisselam'dan ne öğrendiyse onu aynen tatbik etmiştir. Bugün de bizler aynını tatbik ediyoruz. Bütün dünyada İslam'ı yaşayanlar birbirine çok benzeyen standartlarda namaz kılarlar. Ayrı ayrı yerlerde namazlarda küçük değişiklikler görürsünüz. Onları dikkate almayın. Herkes kendi çevresinde öğrendiği namaz stilini tatbik edecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzele ulaştığı bir dizayn Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinin yapıldığı bir devredir. Onun çektiği gibi bir çekmek. Bembeyaz bir örtünün altında evvela 25 defa estağfurullah çekip sonra da Allah'ın zikrini yapmak. Ne kadar uzun yapabilirseniz
O kadar güzel. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, o Allah'ın öğretisiyle bizlere kadar ulaşmış olan bir tarihi kültürün temelini oluşturdu. Kur'an onun kalbine Allah Teala tarafından kaydedildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ümmiydi. Okuma yazma bilmiyordu. Ama kalbine yazılan Kur'an'ı bütün ömrü boyunca hep okudu. Kur'an Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a 23 yılda indirildi. 23 yıl boyunca ayetler geldi ve 606 sayfalık bir kitap oluşturdu. ...2600'den fazla ayet. Kur'an-ı Kerim, Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbine indirdiği bir mukaddes şeriat kitabıdır. Son nebisine, son peygamberine indirdiği son şeriat kitabı. İşte gördüğümüz o ki, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, o her şeyi usul haline getirmekten çekinirdi. Usul haline getirirsem sünnet olur diye o ayet indikten sonra peygamberinize sizin için hasen bir örnek vardır ifadesinden sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam fazladan yaptığı şeylerin herkes tarafından farz gibi mütalaa edilmesinden hep çekinmiştir. Öyleyse Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın farzları nasıl bütün sahabe tarafından aynen tatbik edildiyse sünnetleri de eksiksiz olarak o yaşadığı sürece aynen tatbik edildi. Ama sahabenin bir kısmı hacet namazına, hep hacet namazı diyorum affedersiniz, teheccüd namazına dayanamadılar. Allah-u Teala'nın üzerine bu namazı dedi, teheccüd namazını kolayınıza geldiği gibi kılın. Dört rekatlık bir namazı normal saatlerde 6-7 dakikanın içinde bitirirsiniz. Normal bitişi, normal bir okunuşla 7 dakika, 8 dakika sürer. İkinci bir dört rekat, birisi 8, birisi 7 desek 15 dakika. Ve üç rekatlık namazda 12 dakika varsayalım.

7 dakika, 8 dakika, 15. 3 rekatlık bir namaz daha 5 dakika olsun. 20. Şimdi normal şartlarda teheccüd sünnetini kılanlar 20 dakikanın içinde namazlarını tamamlıyorlar. Allah Teala kolayınıza geldiği gibi kılın diyor. Öyleyse sünnetlere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünneti hayattır. Hayata bağlar insanı. Öyleyse bu muhtevada her şeyin en güzele ulaşması söz konusudur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam farzların ötesinde ne zaman ne yapmışsa sahabe hemen onu kaparlardı. Ve tatbikatına hemen girerlerdi. Sünnet-i seniyeyi en güzel tatbik edenler ehli sufa olmuştur. Kimdir ehli sufa? Medine'deki mescidin arkasında duvarları olmayan ama üstü kapalı bir sofa vardı. Arapçalığıyla sofa, Selman-ı Farisi'nin de dahil olduğu 30-40 kişilik bir grup burada yatarlardı. Bu verandada, bu kenarları açık, üstü kapalı bölmede yatarlardı. Tavşan uykusuna yatarlardı. Mutlaka gece kalkıp teheccüd namazı kılarlardı. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendilerine rehber edinmişlerdi. Hiçbir sohbetini kaçırmazlardı. Görevleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den her yeni öğrendikleri şeyi başkalarına hemen anlatmaktı. Kim neyi kaçırmışsa, hangi sohbeti kaçırmışsa, onlar onu, o sohbeti onlara aktarmak üzere her zaman hazırlardı. İşte ehli sufa tasavvuf kelimesinin varlığında ortaya çıkıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatını yaşamak, tasavvuf, sünnet-i seniyesini aynen tatbik mevkiine geçirmek. Onlar öyle yaptılar. Sünnetleriyle ve farzlarıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tam bir taklidi oldular. Onu taklit ettiler. Onun kopyası oldular. İşte

Farzları herkes öğrenmiştir. Ama sünneti de riayet etmek aslında Allah-u Teala'nın temel olarak peygamberinizde ahsen bir örnek vardır demesiyle sünnetlerin de tatbikata girmesinin gerektiği ifade edilmiş oluyor. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatının aynını yaşamaya çalışmak çok güzel, çok mutluluk verici bir olay. Aynının en müsait ortamda bile yaşanamadığını gördük. Aynını başaramadık. Bütün şartlar pozitifti, her şey hazırdı, hiçbir engel yoktu. Ama herkes, hepimiz gördük ki bizim gücümüz ona yetmedi. 4 saatlik bir namaz devresini dirseklerimizi de yere dayamamıza rağmen, dirseklerimiz üzerinde namaz kılmamıza rağmen yine de tamamlamakta çok zorlandık. Ama hayatımızın en zevkli, en muhteşem 41 gününü orada geçirdik. Zaten her zaman oradaydık ama 41 gün oradan çıkmaksızın orada kalmak, o bizim için doyulmaz bir zevkti. Ervahin çıkarmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, yakın dostlarım, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti nedir? Sofra adabından bahsediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 2 tane kaide veriyor Kur'an'da, yazılı değil. Ama bugünkü tıbbın bulabildiği bütün güzelliklerin muhasalası 2 cümlede. Birinci cümle, acıkmadan sofraya oturmayın. İkinci cümle, ikinci sünnet, doymadan kalkın. İşte sağlığınıza dikkat etmek mi istiyorsunuz? En güzel dizayn bu. Acıkmadan sofraya oturmayın. İkincisi birincisinden daha önemli. Doymadan kalkmak. Herkes doğruyu yaptığınızı ne der? Karnını doyuruncaya kadar yemek yer. Ve her zaman gerekenden daha fazlasını almış olur. Sevgili kardeşlerim, doyma hissi midemize yiyeceğimiz şeyler indikten sonraki 15-20 dakikada, en azından 10 dakikada bize ulaşan bir duygudur. Bu sebeple aslında sofraya oturduğumuzdan kısa bir zaman sonra doyduğumuz halde, yani kendimize yeterli kadar yiyecek aldığımız halde doymamış olduğumuzu zannederiz ve devam ederiz. Halbuki devam etmesek, birkaç dakika sonra, 10 dakika sonra hayretle karnımızın doymuş olduğunu görürüz. Onun için Sünnet-i Seniyye'nin tatbikatında bizim bir tavsiyemiz var. Ne kadar yemeği usul haline getirdiyseniz, bu gece veya yarın yemeklerinizi yerken tam onun yarısı kadar yiyin. Ve kenara çekilin. Evet, acıkırsanız tekrar yemek üzere kendinize bir imkan da verin. Ama göreceksiniz ki doymuşsunuzdur. İşte o doymayı hissedemediğimiz, o zaman parçasında yemeye devam ettiğimiz için vücudumuz toksin deposu oluyor. Yani yağlar. Hiç kimsenin yağa ihtiyacı yoktur. Vücudunuza yüklediğiniz yağlar bir zehir deposudur vücudunuzda. Onları eritmeye çalışın. O fazla yağlar sizin için her zaman hastalık kaynağıdır. Zinde

için zayıf kalmalısınız. Vücudunuzun fazla yağlara ihtiyacı yoktur. Zaten yağlar şekilsizliğin temelini teşkil eder. Ve doymadan kalkmak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine, sünnet-i seniyesine gerçek anlamda riayet etmektir. Sağ olsaydı öyle yapmanızı emredecekti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece iki sünnet. Bir, doymadan sofraya, doymadan kalkın ama acıkmadan sofraya oturmayın. Acıkmak, vücudunuzun gıdalar için, alacağınız gıda için elverişli bir noktaya geldiğini ifade eder. Yani o noktadan itibaren yiyeceğiniz yemek, sizin vücudunuzun ihtiyaç duyduğu bir yemektir. İhtiyaç dışı yediği yemeği de hazmedecektir vücudunuz. Ama ondan sonra da onu yağ olarak depolayacaktır. Oysa ki acıkmışsanız eğer ihtiyacı vardır vücudunuzun. Ama ihtiyaçtan fazla yerseniz, yani doymadan sofradan kalkmazsanız, normal alışkanlığınızın yarısını yiyip deneyin, yeterli olduğunu göreceksiniz. İlk yemeğinizde o kadarının sizin için yeterli olduğunu, 10 dakika sonra doyma hissini duyacaksınız. O zaman göreceksiniz ki yediğinizin yarısı da size yeterliymiş. O zaman anlayacaksınız ki fazla kilolar hep bu doyma olayının arkasından depoladığınız yağlar sebebiyle vücudunuz fazlayı hepsini atamıyor. Bir kısmını yedek besin olarak herhangi bir tehlikeye karşı muhafaza ediyor. Bu ise şişmanlık adı verilen bir müesseseyi oluşturuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir devrede şişmanlamamıştır. Her zaman çevikti, her zaman sağlıklıydı. Tutulduğu hastalık sebebiyle 63 yaşında rahmetli olmuştur. Öyleyse dizayna dikkatle bakın. Yemek. O zaman zamanımızın yemek kültüründe ne var? Çok kötü şeyler var sevgili kardeşlerim. Zamanımızda yemekler öyle bir müesseseyi ifade ediyor ki yemeklere yemeğinizi teşkil eden temel gıda maddelerinin çoğunda artık hormon var. Hormonlu gıdalarla beslenen tavukların yumurtaları, etleri, hormonlu gıdalarla beslenen hayvanların sütleri, etleri, hormonlu gübre verilerek yetiştirilen bitkilerin meyveleri, sebzeleri, hepsi vücudunuzda bir toksin birikimi ve kanser nedeni oluşturuyor. Öyleyse organik maddeleri yemeye çalışmalısınız. Bu da zamanımızda artık çok zor bir şey. Sevgili kardeşlerim, sağlıklı olmak için şişmanlamamak mecburiyetindesiniz. Peki kolayı yok mu? Ben çok yemek istiyorum ama şişmanlamamak istiyorum. Öyle mi diyorsunuz? Sünnete riayet etmeyeceğim diyorsunuz ve çözüm istiyorsunuz. Peki, o zaman protein rejimi yapın. Çok yiyebilirsiniz ama şişmanlamazsınız. Nasıl? Şişmanlamayı tehdit eden nesneler, kolayca yağa dönüşebilecek olan vücudunuzda o toksin birikimini gerçekleştiren karbonhidratlardır. Şeker, un, pirinç, yani un dediğim buğday unu, pirinç, patates, nişasta,
Bunlar karbonhidratları ifade ederler. Et, süt, bütün hayvani maddeler proteindir. Sebzelerse bu iki kategorinin arasında ama sizi şişmanlatmayacak olan nesnelerdir. Patates de bir sebze değil mi? Sebze. Ama o şişmanlatan cinsten. Kuru fasulyede, nohutta, mercimekte de karbonhidrat fazla. Böyle bir dizaynda eğer usul haline getirirseniz bir süre protein almak suretiyle sadece yemeklerinizi yerseniz fazla yeseniz bile şişmanlamazsınız hatta zayıflarsınız. Kim zayıflamak istiyorsa böyle bir yolu sağlıklı olarak deneyebilir. Ama vücuduna birçok vitaminler eksik girmektedir. Buna rağmen şişmanlamaktan çok daha iyi bir yöntem. Sevgili kardeşlerim, fazla kilosu olanlar telaşlanmasınlar. Bu bir çözümdür. Denendi ve başarılı sonuçlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun tatbikatında her şeyin güzeli sünnetiydi. Sözlerinden birisi, sünnetlerinden birisi, susan kazandı şeklinde ifade ediliyor. Susan kazandı. Hani bizim atalarımızın dediği söz gümüşse sükut altındır. Onun gibi. Susan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in meclisinde susan kazandı. Susan kazanırdı. Konuşmayan kişi kazanırdı. Şimdi bilelim ki Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Bu zamanı en iyi değerlendirmek herkesin hedefi olmalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de zaman Allah'ın en kıymetlisi hazinesi, en kıymetli hazinesiydi. O zaman da öyle insanlar vardı ki sözleri uzatarak Allah'ın en kıymetli hazinesini boşa harcayan insanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sordukları sualleri uzatarak dolambaçlı yollardan cehaletleri sebebiyle böyle konuşuyorlardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin susan kazandığı muhtevası neyle alakalı? Şununla alakalı. O hep cemaatin içindeydi. Cemaatin her alana ihtiyacı vardı. Toplumun malıydı. Ve konuştuğu zaman yüreklere ferahlık verirdi. Dertlere devaydı. Ve konu ne olursa olsun cevabını mutlaka Allah'tan alıp verirdi. Öyleyse ne oluyor uzun konuşanlar? Neye sebep oluyorlardı? O süreç içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinin uygulanamamasına. Yani insanların ondan beklediği faydayı alamamasına. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden konuşma adabında bir tanesi başka birisi konuştuğu zaman susma adabını herkese öğretebilmek için birisi konuşmaya başladığı zaman, kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susar ve dinlerdi. Bu neye sebebiyet verirdi? O kişi konuştuğu sırada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağı için onun söylediklerinden hisse kapacak olanlar, kendilerine faydalı paylar çıkaracak olanlar bundan mahrum kalırlardı. Ve eğer o kişi bu işi yaparken lüzumunun çok ötesinde zaman harcarsa mutlaka kayıpta olurdu. Ama susan kişi bu sebeple kazançlıydı. Çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı.
kaybı olmadığı için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hazretlerimin sünnetine uyalım. Konuşma adabında en az konuşarak konularımızı öz olarak anlatmaya çalışalım. O zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetine iştirak ederiz. Susan kazandıdan onun ne murad ettiğini de çok açık bir şekilde görürüz. Herkes meclise Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın söylediklerini dinlemek ve onlardan bir şeyler kapmak için gelirdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, ey sahabe, hepiniz ölmeden evvel ölün ki Allah size 1'e 700 versin. Hem ölmeden diyor, hem de ölmekten bahsediyor. İlk bakışta anlaşılmaz gibi görünen bir konu. Herkes kendi cephesinden meseleyi dallandırıp budaklandırıp, kendi cephesinden nasıl anladığını, nasıl olması lazım geldiğini falan uzun uzun anlatmak yerine, herkes dinlese, bir kişi sağa sorup ne demek istediğinizi anlayamadık dese, konu bitecek. Herkes sualler soruyor. İşte o zaman susan kazandığının manası anlaşılır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam izah ettiği zaman hiç kimsenin suali kalmıyor. Ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dileyerek ruhu Allah'a göndermek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldığı anda ölmeden evvel öldünüz. Öldüğünüz zaman ne olacak? Aynı şey olacak. Eğer vücudunuzdaysa ruhunuz, öldüğünüz zaman mitokondriler elektrik üretimini durduracak. Çünkü böyle bir dizaynda ölümde ölüm meleklerinin yapacağı ilk şey kontağı kapatmaktır. Yani elektrik üretimi durdurmaktır. Elektrik üretimi durunca vücuttaki bütün fonksiyonlar otomatik olarak durur. Çünkü hepsini vücuda getiren enerjidir. Enerji yoksa ölüm vardır. Enerji var olunca elektromanyetik alanlar vücudunuzda görev yapar. Yani vücudunuzda görev yapan bu elektromanyetik alanlar vücudunuzun ruhunuzu çeken bir kutbuyla ve nefsinizi çeken diğer kutup elektromanyetik alanları devamlı canlı tutar ve ruhunuz vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. Nefsiniz de fizik vücudunuz tarafından şiddetli bir şekilde çekilir. İkisi de vücudun içinde bu çekim sebebiyle kalabilirler. Ama ne zaman kontak kapanmışsa, fizik vücudunuz elektrik enerjisi üretmiyorsa mitokondriler yoluyla, artık manyetik alanlar da bitmiştir. Ne nefsinizin ne ruhunuzun fizik vücudunuza girmesi artık imkansızdır. Ve nefsiniz sol tarafınızda, ruhunuz sağ tarafınızda yere paralel olarak vücudunuzdan ayrılıp beklerler. Ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır ölüm melekleriyle birlikte. 7 gök katını beraberce çıkacaklardır. Sitretin müntehaya kadar melekler eşlik edeceklerdir. Oradan da ruhunuz kendi başına Allah'a ulaşacaktır. Bunun manası nedir? Bunun manası ölünce ölmektir. Ruhunuz ölünce vücudunuzdan ayrılmıştır, Allah'a ulaşmıştır. Peki ölmeden evvel ölmek, Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 10 tane insanla Allah sizi mürşidinize ulaştıracak. Mürşidinize ulaştığınız zaman Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesi gereğince tövbe-i müteakip ruhunuz tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a dönecektir siz hayattayken. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre ruhunuz vücudunuzdan ayrılacak. Kendisini Allah'a ulaştıran bir yolu itiraz edecek ve meaba sığınacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu da ölmeden evvel ölmek. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, وَاللّٰهُ اِنْدَهُ حُسْنُ الْمَعَبُ
Ve Allah'ın katında Allah en güzel soyunaktır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, susan her zaman kazandı. Bize de susmak zamanı geldi, vaktimiz tamamlandığı için. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşayacak vasıflarla donatmasını, o hedeflere ulaştırmasını, sizleri Zülcenahen kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesela ala Muhammed Ezzübillahi ve neşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahirrahmanirrahim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği yaşamak üzere beraberiz, birlikteyiz. Asr-ı Hidayet'in bir noktasında bir mutluluk sohbeti yapmak üzere. Başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bütün kainatları, bütün kainatlardaki insanları, cinleri sadece mutlu olsunlar diye, saadetli yaşasınlar diye yaratmış. Allah'ın hedefi sadece bu. Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesi. Bir saadet rehberi ve bir saadet garantisi. Allah Teala mutluluğunuzu garanti ediyor. Şu koca yeryüzünde pek az insan mutluluğun hangi şartlarda nasıl elde edileceğini biliyor. Onlar sizlersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Hidayet çağının hidayet içinde yeşerenleri, hidayet içinde tomurcuklananları, hidayet içinde meyve verenleri. İşte onlar sizlersiniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah var, sizler varsınız ve biz varız. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri insan olarak yaratmış. Sevgili kardeşlerim, başka bir varlık olarak yaratılabilirdiniz. Ve şu anda bu konuşmayı dinleyemezdiniz. İnsan olmak, bunları anlayabilecek mevkide olmak, mutluluğun anahtarlarına sizi sahip kılar. Mutluluğun anahtarları Allah'tadır. Allah Teala anahtarı indirmiş, elinize teslim etmiş. Alın demiş. Anahtar bu. Anahtar bir dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar var. Hiç olur mu diyorlar. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiyi cennette müjdelemiş. Aşere-i mübeşşere. Cennette tebşir edilen aşere 10 kişi. İyi ama zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tebliğe başladıktan itibaren ki 10. yılın sonunda 10 kişi. Ondan sonra sahabenin sayısı tabiatıyla çok fazla arttı. Ve Allah-u Teala hepsinin cennete gireceğini kesinleştirdi. Bütün sahabe, elbette aralarında münafıklar yok. Sadece sahabe. Sahabe kimdir diye sorun sevgili kardeşlerim. Aldığınız cevap sizi şaşırtacak.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sağlığında görenler diyorlar. Evet, bugünün açıklama yapanları, bu konuda açıklama yapanları öyle söylüyorlar. Hayattayken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görmek şerefine erenler, işte onlar sahabe. Acaba sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenler mi? Münafıklar görmediler mi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i? Putperestler görmediler mi? Kitap sahipleri görmediler mi? Ümmiler görmediler mi? Şeytana tapanlar da gördüler. Sahabe mi onlar? Doğru cevabı Kur'an-ı Kerim veriyor. Ne diyor? Tabi olanlar diyor. Tabi olanlar. İşte onlar sahabedirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olmak şerefine erenler. İşte Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ben ve bana tabi olanlar olanların bizim hepimizin basiret üzere yani kalbimizdeki basar hastasıyla Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Kimmiş kimmiş? Ben ve bana tabi olanlar diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Teala diyor ki de ki benim ve bana tabi olanların Allah'a davet ettiğimiz yol. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Ya Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesi ne diyor? Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz kendimizi fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Veçimizi Allah'a teslim ettik. İşte onlar asr-ı saadetin sahipleriydi. Sizler asr-ı hidayetin sahiplerisiniz. Bütün dünyayı ışıklandıracak olan hidayet devrinin içindeyiz. İnsanların hidayeti unuttukları bir nokta. Üçüncü bin yıl, üçüncü milenyum. Bu noktaya dikkatle bakın. Bütün dünyanın hidayetleri öğrenme zamanı. Ruhun hidayetini, veçin hidayetini, nefsin hidayetini ve iradenin hidayetini. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler, yani sizler ve bizler, Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizi sadece insan olarak yaratmakla kalmamış. Emaneti bize teslim etmiş. Emanetin adı hidayet. Hidayet mi? Diyorlar ki hidayet mi? O da neymiş? Biz hidayeti biliyoruz diyorlar. Hidayet doğru yoldur diyorlar. Hele hele diyorsun şu doğru yolu biraz tarif et bakalım. Ne mene bir doğru yol bu? Hiç kimsede cevap yok. Ama Kur'an-ı Kerim'e bir açıyorsunuz. Hidayet üzerine sayfalarca ayet var. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizlerin en belirgin vasfınız hidayetin davetçileri olmanız. Bu bile sizi şu dünyadaki en mutlu insanların arasına koymaya değil. Bu asrın en mutlu insanları olmaya, kılmaya yeter. Siz hidayet asrının
hidayet davetçilerisiniz. Hidayete, nedir hidayet dediğiniz zaman? Hidayet doğru yoldur diyorlar. Peki diyorsunuz, sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur diyorlar. Ondan sonra da soruyorsunuz tabii. Madem ki sırat-ı müstakim de doğru yol, hidayet de doğru yol, öyleyse hidayet sırat-ı müstakimdir, öyle mi? Cevap yok. Ondan emin değiller. Emin olmaları mümkün değil çünkü bir tanesi gerçekten yol. Sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yolun adı. Ruhumuzu Allah'a sırat-ı müstakim üzerinden ulaştırırız. Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan demek. Nereye istikametlenmiş? Allah'a. Tamam. Sırat-ı müstakim, istikamet üzere olan yolun adı. Orası tamam. Ya hidayet? Hidayet, ruhun Allah'a teslim olması, ruhun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslim olması, fizik vücudun hidayeti, nefsin Allah'a teslim olması, nefsin hidayeti, iradenin Allah'a teslim olması, iradenin hidayeti, tam 28 basamaklık bir vetire. Öyleyse sevgili kardeşlerim, beraberce Allah'a çok hamd edelim, çok şükredelim ki bizler bununla vazifeliyiz. Sizler Mihr Vakfı'nın mensupları, sizler Allah'ın Üniversitesi'nin mensupları, sizler Allah'ın altın çağının, hidayet çağının temsilcilerisiniz. Bugünün havarilerisiniz. Bugünün sahabelerisiniz. Sevgili kardeşlerim, sadece bu bile ne kadar çok mutlu olmanız gerektiğini ifade etmez mi? Niçin varız? Allah için varız. Niçin varız? Sizler için varız. Niçin varız? Bütün insanlık için varız. Bütün cinler alemi içinde varız. Öyleyse neden bahsediyoruz? Hidayet asrından bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Hidayet eşittir mutluluk. Öyleyse hidayet Kur'an-ı Kerim'in hedefidir. Mutluluk hidayetin hedefidir. Ve siz hidayete ermek ve mutluluğu yakalamak üzere varsınız. İşte o hiç ümit edemeyen sahabeye bile sadece 10 kişiye cennet müjdelenmiş. Bizi mi Allah Teala cennetine alacak? Umamam. Bu istikamette bir şeyleri Allah Teala'nın bana vermesini çok uzakta görüyorum diyen bir sürü pesimist insan, karamsar insan yaşıyor dünya üzerinde. Hiç umutları yok. Allah mı? O ise garanti etmiş. Diyor ki, ey insanoğlu, duyduk duymadık deme. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, o benim cennetime mutlak olarak girer diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin adı amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler amin olanlardır diyor Allah Teala. Ve amin olanlar takva sahibi olanlardır. İlk takvanın sahipleri. Amin ola takvasının sahipleri. Allah'a ulaşmayı dileyip de takva sahibi olanlar. Ya eyyühellezine aminettekullâhe. Ey amin olanlar,
takva sahibi olun. Vettegu ileyhil vesilete. Ve Allah'a ulaşmaya vesileyi isteyin. Kimden? Allah'tan. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece hidayet çağının içinde bulunduğunuz için değil, hidayete davet edeceğiniz için, hidayete vesile olacağınız için, yani başka insanların da mutluluğunda pay sahibi, nasip sahibi olacağınız için mutlu olun. Sizler hidayeti bilenlersiniz. Öyleyse mutluluk hidayetler boyunca artış gösterir. Aminullah katında imajiner bir hidayet söz konusudur. Kişi hidayeti sadece düşünüyor ve şiddetle istiyor. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı düşünüyor ve şiddetle istiyor. İstediğini de Allah Teala görüyor. O zaman bu kişi hidayetin başlangıç noktasındadır. Ama bu başlangıç fiziki hidayetin başlangıcı değildir. Hidayetin henüz düşünce safhasına intikal edip arzuya dönüşmesi hali. Öyleyse hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne muhakkak ki, şüphesiz ki el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a hidayet olmaktır, ulaşmaktır. Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne, şüphesiz ki, muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve, işte o, el hüda, hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu ruhumuzun hidayetidir. Hidayetleri birbirine karıştırmayın. Ruhumuzun hidayeti, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında ifna olup yok olmasıdır. Ama fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a ulaşmayı ifade etmez. Fizik vücudumuzun hidayeti Allah'a fizik vücudumuzun teslim olmasıdır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve cennetin mutlaka sahibi olursunuz. Evet sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sadece bir dilek, cennetin anahtarı. Birçok zavallı insan, bizim bize tabi olun, ha bize tabi olmayanların hepsi cehenneme gider, sadece bize tabi olanlar cennete girer dediğimizi zannediyorlar. Oysa ki tam aksini söylüyoruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, biz de dahil olmak üzere, kime tabi olursanız olun, tabi olmadınız diyoruz. Daha başka nasıl söyleyelim ki sevgili kardeşlerim? Acaba ne zaman anlayabilecekler? Ne diyorsunuz bu işe? Diyoruz ki, cennetin anahtarı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hiç kimseye kişi tabi olmadan Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüşse o kişi, o kişinin gireceği yer mutlaka cennettir. Ama aynı kişi eğer yaşasaydı mutlaka mürşidine ulaşıp tabi olacaktı. Üstelik de ona mürşidini Allah gösterecekti. Ona verdiği 10. ihsan o olacaktı. Aksi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı diler ama Allah'a ulaşamaz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır.
Acaba aradaki farkı anlatabiliyor muyum sevgili kardeşlerim? İşte bunun için mutlu olun. Farklılıkları en ince detaylarına kadar biliyorsunuz. Ve başkalarına öğreteceksiniz gelecek günlerde. Onların da mutluluklarında nasipler olacaksınız. Sizin de çorbada tuzunuz bulunacak, biberiniz bulunacak. Çorbanın malzemeleri sizinle olacak. Sevgili kardeşlerim, eğer bir nebzecik başka insanların mutluluğuna mutluluk katmışsanız, ki çoğunuz bunu birçok defa denediniz, çoğu zaman da başardınız, nasıl bir mutluluk? İç dünyanızda nasıl bir rahatlama hissettiniz? Başkalarının mutlu olmasını temin etmek. Dünyadaki en büyük mutluluk işte budur. Allah'ın verdiği mutluluk, saadet hali. Başkalarının mutluluğunda devrede bulunmanız hali. Başkalarının mutluluğunda pay sahibi olmanız, nasipdar olmanız, onların hedefe ulaşmalarında onlara yardımcı olmanız. Sevgili kardeşlerim, her şeyi bir tarafa bırakın. Siz ki birçok insana Allah'a ulaşmayı dilemelerini söylüyorsunuz. Bu anlattığınız insanlardan bir tanesi Allah'a ulaşmayı dilese, onun kurtuluşuna sebep olsanız, dilediği anda cennete gireceği kesindir. Ne diyordu Allah Teala? Vel Asr suresinde, vel asr innel insane lefî husr illellezîne âmenû. Asra yemin olsun ki, hangi asra acaba? Evvela saadet asrına, 14 asır evvela. Sonra yeni bir asra, hidayet asrına yemin olsun ki diyor Allah Teala. İnsanlar hüsrandadırlar ama amene olanlar hariç. Hüsranda olursa ne olur insanlar? İyi, cehenneme giderler. Öyle mi diyor Allah Teala? İşte müminin 103. Mizanları kurarız kıyamet günü. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen orada kalırlar. Onlar hüsranlı olanlardır diyor Allah Teala. Ve asr ne diyor? Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Çok büyük bir kısmı. Ama amin olanlar hariç diyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranda değillerdir. Onların gidecekleri yer cennettir diyor Allah Teala. Başka bir açıdan Allah Teala diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Garanti veriyor Allah Teala. Öbür taraftan Nefus suresinin 29. ayet-i kerimesi aynı hususu kesinleştirmiş. Diyor ki orada Hazreti Nuh kavmine, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amel olanları yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Muhakkak onların hepsi, inne kullanıyor Allah Teala, muhakkak onların hepsi Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Hidayete ereceklerdir, muhakkak ereceklerdir diyor. Garanti veriyor Allah Teala. Hidayete ererse ne olur Allah Teala? Bir insan hidayete ererse Allah Teala bu konuda ne diyor? Diyor ki, kim ruhunu Allah'a ulaştırıp ruhunun hidayetine ulaşırsa o kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. O kişiye, o kişiyi ben kendime ulaştırırım diyor evvela. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka ben onu kendime ulaştırırım. Bu demektir ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin,
10 tane ihsan alır Allah Teala'dan. O 10 ihsanla irşat makamına ulaşıp tabi olan kişi ikinci kat cennetin, bundan sonra ruhunu Allah'a ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve o kişi dünya saadetinin de yarısına ulaşır. Hayır, ulaşmaz. Ulaştırılır. Allah tarafından ulaştırılır. O insan ne yapmıştır? Çağın gereğini yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah ne yapmıştır? O Allah'a ulaşmayı dileyip de bir adım atınca Allah'a doğru, Allah ona 10 adım atmıştır. Ve 10 tane ihsanda bulunmuştur ona. 10. ihsanı da mürşidini göstermektir. Kişi gidip o mürşide tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu da Allah'a doğru yola çıkar. O kişi namaz kılmayı mutlaka sever. O sevmeyecektir. Allah sevdirecektir de ondan. O kişi mutlaka daha tabiyetinden sonraki ilk perşembe günü oruç tutar ve açlık duymaz. Anlar ki sağlam bir ocakta, anlar ki Allah'ın yolunda. Çünkü aynı kişi, çoğu öyledir, evvelce de oruç tutuyorlardı. Hele hele sigara da içiyorlarsa akşama kadar kalbini kırmadık kişi bırakmıyorlardı. Sevgili kardeşlerim, ama tasavvufa adım atan kişi, İslam'a adım atan kişi, tasavvuf İslam'ın, gerçek İslam'ın, Kur'an'daki İslam'ın, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yaşadığı İslam'ın, Hazreti Musa'nın yaşadığı İslam'ın, Hazreti İsa'nın yaşadığı İslam'ın yaşanmasıdır. Hayır, dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların yaşadığı din, Hazreti İsa'nın ve onun havarilerinin yaşadığı din, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ve onun sahabesinin yaşadığı din, işte hepsi aynı din, aynı şeriat. Öyleyse dinler yok. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmanız için o kadar çok sebep var ki, şu dünyadaki insanların %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. İslam aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri sizler biliyorsunuz. Hristiyan aleminin, Musevi aleminin %90'ından fazlasının bilmediği hakikatleri biliyorsunuz. Hiçbir din diğerinden farklı değil ki, onlar farklı şeyler öğrensinler, bunlar farklı şeyler öğrensinler. Realite öyle değil. Sadece bir tek din olmuş. Ama asırlar boyunca insanlar kendilerini bir dinin temsilcileri olarak görmüşler. Ve fırkalara ayrılmışlar. Daha kötüsü, her fırkanın içinde bir grup insan diğer fırkaların düşman olduğunu telkin etmiş ve saldırıya teşvik etmiş. Ve böylece insanlar seferler yapmışlar. Haçlı seferleri. Oysa ki onlar da kendi peygamberleri zamanında İslam'ın yaşadığı şeyleri aynen yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, insanların mutluluğunda nasipdar olmak, orada bir pay sahibi olmak, Allah Teala diyor ki, kimin hidayetine sebebiyet verirseniz onun kazandıklarından size de yazılır diyor.
kimin dalaletine sebebiyet verirseniz onun kaybettiklerinden size de yazılır diyor. Öyleyse sizler şu dünyada, bu devirde yaşayan insanlar arasındaki en mutlu insanlarsınız. Siz hidayeti biliyorsunuz. Siz hidayete erdiniz. Başka insanların da hidayete ermesi için onlara yol göstermek sadedinde gerekli ilimle teçhiz olundunuz. Ve her geçen gün ilminiz artacaktır. Ve dürüst olan insanlar sizin ilminize sadece saygı duyacaklardır. Nefsin afetleri yoksa, özellikle bir düşmanlığın sahibi kılınmamışsa insanlar, kendilerinde olmayan bir ilmin sizde, sizlerde mevcut olduğunu teşhis edecek ve buna samimiyetle inanacaklardır. Art niyet sahibi olmayan herkesin yapacağı şey budur. Arkasından da onlar da hidayet üzere olacaklardır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrendiğiniz ve yaşadığınız hidayeti ister ruhunuzu Allah'a ulaştırmış olun, ister sadece Allah'a ulaşmayı dinleme safhasında olun, o da hidayettir. Hidayetin başlangıcındasınız ama cehennemden kurtuldunuz. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Öyleyse insanlara bu devirdeki en büyük müjdeyi veriyorsunuz. Milyarlarca sene, belki trilyonlarca sene yaşanacak olan bir cennet hayatı, sonsuza dek sürecek olan bir cennet hayatı, bu dünyada yaşayacağınız süre 100 sene olsun. Olmaz ama 200 sene olsun. Ne yazar ki? Orada sonsuz bir hayat var. Milyarlarca sene devam edecek olan bir hayat ve Allah garanti ediyor. Sadece bir tek dileğin karşılığında diyor, benden bana ulaşmayı dileyin, gerisini bana bırakın diyor. Ben sizi zatıma ulaştıracağım diyor. Ruhunuzu bana teslim etmenizi ben gerçekleştireceğim diyor. Siz bir şey yapmayacaksınız diyor. Bunu ben oluşturacağım, ben sağlayacağım diyor Allah Teala. Allah'ın garantisi. Allah'ın sözünde hurf olmaz. İşte siz insanların 14 asırda unuttuğu bu büyük gerçeği biliyorsunuz. Hidayet asrının temsilcileri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gönül dolusu selamlar size, gönül dolusu mutluluklar size. Siz ki başka insanlara mutluluk taşıyıcılarsınız. O hiç bizim cennete gitmemiz mümkün olabilir mi? Biz günahkar insanlarız diyenlere diyeceksiniz ki evet, sizin de cennete girmeniz mümkün.

Ne kadar günahkar olursanız olun ama sadece Allah'a ulaşmayı dileyin. Bu sizi Allah'a teslime, Allah tarafından ulaştırır. Onlara deyin ki, hayır siz namazı sevmeyeceksiniz. Şu anda sevmiyorsanız, o zaman da siz sevmeyeceksiniz. Ama Allah sevdirecek. Allah sevdirdiği zaman da nasıl sevdiğinizi anlayamazsınız. Ama seversiniz. Orucu tutarken açlığınızı alacak Allah-u Teala. Açlık yoksa, susuzluk yoksa, sigara içmek ihtiyacını bile hissetmiyorsanız, o zaman farklı bir yerde değil misiniz? O zaman Allah-u Teala demek ki size orucu da sevdirmiş. Namaz kılmak içinizden bir iştiyak olarak gelecek. Namaz vakitleri gelsin diye iple çekeceksiniz. Cemaat halinde namaz kılacaksınız. O güzelliği yaşayacaksınız. Osmanlılar gibi. Sizler Osmanlı kanı taşıyorsunuz. Dikkat edin. Türk ordusu hangi savaşı, hangi tarihte kazanmışsa arkasında iki tane temel faktör var. Birisi onların Türk olmalarıdır. İkincisi dinlerine sağlam yapışmalarıdır. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devresi boyunca sarayda padişahın yanında daima Allah'ın evliyaları vardı. Yükselme devresinin bittiği yerde ise artık sarayda Allah'ın evliyaları yok. Allah'ın mürşitleri yok. Cinci hocalar var. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz? Neden Osmanlı duraklamaya girdi? Neden gerilemeye girdi? Arkasında bu gerçek var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükredin ki sağlam bir zemindesiniz. Yola girenin bir süre sonra kalp gözü açılıyorsa, Allah onlara güzel şeyler gösteriyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ı seviyorsa, nasıl olduğunu bilmediği halde namazı sevmeye başlamışsa, oruç ona hiç zor gelmiyorsa, zekat verebilmeye başlamışsa, verdikçe Allah-u Teala ona çok daha fazlasını, 700 katını veriyorsa, kişiye Allah'ın koyduğu ibadetlerden hiçbiri zor gelmiyorsa, hele zikir onu bilmediği bir güzelliğe, iç huzuruna ulaştırıyorsa, o zaman bunun arkasında bütün güzellikler saklı değil miymiş? Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, hangi meslekte olursanız olun, o meslekte en iyilerden biri olmak istiyor musunuz? O zaman tasavvuf içinde olun. Ve Allah-u Teala'nın size sadece Allah'a yakınlıkta değil, dünyadaki çalışma hayatınızda da başarı vermesini isteyin. Size yardım etmesini isteyin. Başkalarının alamadığı yardımlarla başka insanlardan farklı yüksek dereceli sonuçlar alacaksınız. Başka insanların ulaşamadığı bir dünya ilminin de sahibi olacaksınız. Çünkü o her şeyin sahibidir. Sizin dileğinize göre

Kuru kuruya söylediklerinizi reddedenlere hep acıyorsunuz. Onlar kurtulamayacaklar diye, kendilerine yazık ediyorlar diye. Sevgili kardeşlerim, bu da sizi üstün kılan bir meziyet. Onların karşısında olmayın. Onlardan yana olun. Gerçekten okullarda, üniversitelerde din öğreniyorlar. Ama öğrendikleri din onları kurtaracak olan Kur'an'daki dinden farklı, daha başka bir ifadeyle özellikle eksik. İblis birçok konuyu insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an indirilden bu tarafa çok zaman geçmemiş. 1400 yıl. 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde İblis boş durmamış. Ne iblisin en çok canını sıkan şey? Sizin mutluluğunuz. Hiç tahammül edemez. Kimi mutlu görürse şeytan için bu büyük bir sıkıntıdır. Huzursuz olur. O kişiyi mutsuz kılmak için sebepler araştırmakla geçer ömrü. Unutmayın, son derece zeki bir mahluk. Ve aklınıza gelmeyecek noktalardan size saldırır, o mutluluğunuzu yok edebilmek için. Siz onunla mücadeleyi de öğreniyorsunuz bu ocakta. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın bütün güzellikleri sizinle beraber, unutmayın. Sadece insanların mutluluğu için yarışın. Bu aslında sizin mutluluğunuzdur. Başka insanlara ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onları ne kadar mutlu kılabilirsiniz, siz onlardan daha çok mutlu olursunuz. Onların iki katı. Çünkü başkalarına ulaştıracağınız, daha hayal dünyanızda olan, planladığınız, tasarladığınız mutluluğu siz tasarlarken Allah Teala sizin zamanınızı, aklınızı, enerjinizi, her şeyinizi başka birine mutlu etmek için kullandığınızı gördüğü an, bildiği an, işittiği an, üçü de aynı anda tahakkuk eder. Kalbinize bakar, hemen görür. O sizi mutlu kılar. Kendisini mutlu edeceğiniz kişi değil, Allah sizi mutlu kılar. Siz onu, o kişiyi mutlu kılmak istiyorsunuz diye. Daha düşündüğünüz andan itibaren siz mutlu bir insansınız. İşte bunu öğrendiniz her şeyden evvel. Mutlu olmak için başkalarının size mutluluk vermesi gerekmiyor. Mutlu olmanız için sizin başkalarını mutlu etmek için gayret etmeniz söz konusu. Böyle bir dizaynda her şey muhteşem oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Düşünün. Bu sohbet mutluluk üzerine yazılıyor. Bu sohbet mutluluk üzerine kuruluyor. Allah'ın bütün insanları yarattığı temel hedef. Ne diyor Allah Teala? Biz bütün insanları hani fıtratıyla yarattık diyor. Ve bir tek din kıldık. Babanız İbrahim'in hanif dini. Başka bir din hiç olmadı diyor Allah Teala. Şimdi dinin standartlarına bakıyorsunuz. Tek Allah'a inanmak birinci şart. Tevhid. Allah yolunda bütün insanların beraber olması.

0: tevhidin ikinci temeli. Şimdi sevgili kardeşlerim, başkaları size düşman olabilir. Ama siz başkalarına düşman olmayacaksınız. Evvela şunu bileceksiniz ki herkes sizin gibi düşünmek mecburiyetinde değil. Nasıl düşünürlerse düşünecekler. Siz onlara sadece örnek olacaksınız, ibret olacaksınız ve onlara güzellikleri anlatacaksınız. Onları değiştirmek sizin elinizde değil. Ama onlara söylemek, güzellikleri anlatmak o sizin elinizde. Siz başka bir güzelliği öğrendiniz bu ocakta. Neyi öğrendiniz? Başkalarına saygı göstermeyi öğrendiniz. Bugüne kadar yaptığınız başkalarıyla konuşmalarınızda tartışma noktasına ulaşsanız bile hiçbir zaman onlara karşı saygısız bir davranışta bulunmadınız. Onlar size karşı bulundular. Sadece bunu bile düşünecekleri ve yerlerine oturtacakları gün size karşı saygı duyacaklar. Sevgili kardeşlerim, siz onlara Allah'ın gerçeklerini anlatıyorsunuz. Ve konunun en güzel tarafı, siz onlardan yanasınız. Onların sizin yaşadığınız saadeti yaşamaları en büyük dileğiniz. Şeytan bunun farkında olduğu için onların size inanmamasını temin etmeye çalışıyor. Çünkü hakikatlerini görürlerse Kur'an'ın ayetlerle, her bir ayetle ayrı bir doğruyu, unuttukları bir doğruyu yakalarlarsa, o zaman şeytanın tuzağını net olarak göreceklerdir. O iblis değil mi? İslam'ın 7 safhasını da yok etmeyi başarmış. Sevgili kardeşlerim, korkunç bir gerçekle karşı karşıya insanlık. Henüz bilmediler, henüz anlayamadılar ne olduğunu. Ama o gerçek öyle bir gerçek ki İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yok etmeyi başarmış iblis. Şimdi fayası meydana çıkıyor diye fena halde içerliyor bu işe. Biliniz ki bu asırda iblisin en büyük düşmanı biziz. Hidayet çağının sahibi. Allah Teala bununla vazifeli kıldı bizi. Öyleyse hidayetin ne olduğunu dünyanın unuttuğu bir çağda onlara hidayeti anlatmakla vazifeliyiz. Biz de, sizler de sevgili kardeşlerim, kutsal vazifenize dikkatle bakın. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. İnsanlar düşünce yapılarında tamamen hür olmalılar. Herkes dilediği düşüncenin sahibi olabilir. Dünya üzerinde ve bizim ülkemizde de şeytana tapanlar da var. Dilediklerini yapsınlar. Ama onlara bu güzelliği anlatmakla vazifelisiniz. Şeytana tapmanın yanlış bir şey olduğunu onlara anlatmakla vazifelisiniz. Bu zavallı insanlar kan içiyorlar. Bu zavallı insanlar şeytanla temastalar. Şeytan fizik ötesinden onlara bir şeyler ulaştırarak onları kendi tarafına almaya çalışıyor. Hayretle bakıyorsunuz, inanamıyorsunuz ama insanlar şeytana tapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar düşünce itibariyle diledikleri şeyi yapacaklardır. Yapsınlar. Siz onlara mani olmak için yoksunuz. Siz onlara doğruyu söylemek ve doğruya davet etmek için varsınız. Dikkat edin, ikisi birbirinden çok farklı bir şey. İkisi birbirinden çok farklı. Onların karşısında değilsiniz, onlardan yanasınız. Onları tehlikeden kurtarmak için varsınız. İnsanların çok büyük bir kısmı cennet cehennem mevzularının aslında Kur'an'da geçen sadece birer işaret olduğunu söylüyorlar. Realite de cennet ve cehennem insanın kendi içindedir diyorlar. Yanlış sevgili kardeşlerim, Allah Teala yola çıktıktan sonra bize gösterdiklerini size de gösterecek. Cehennemi de gösterecek, cenneti de gösterecek. Ve kalp gözünüzle göreceksiniz. Göreceksiniz cehennemin de var olduğunu, cennetin de var olduğunu. Sevgili kardeşlerim, İblis insanları parçalara ayırarak birbirine düşman etmenin en büyük mimarıdır kainatta. Sizler de tam onun karşısında olacaksınız. İnsanları birbirine yaklaştırmanın, dost kılmanın ve bir bütün olmanın gayreti içinde olacaksınız. Hiçbir şeyde ısrarcı olmayacaksınız. Güzellikleri anlatmak sizin göreviniz. Anlattığınız zaman tebliğ göreviniz tamamlanmıştır. Sakın onlar sizin gibi düşünmüyorlar diye onlara kızmayın. Onlar aldatılmışlar. İblis insanların büyük kısmını aldatmayı başarmış. Söylüyorum ya, Allah'a ulaşmayı dilemeyi yok etmiş. Mürşide tabi olmayı yok etmiş. Ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı ve böylece ruhu teslim etmeyi yok etmiş. Fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi yok etmiş. Dört safa oldu. Nefsi Allah-u Teala'ya teslim etmeyi yok etmiş. Beş safa. İrşada ulaşmayı yok etmiş. Altıncı safa. Ve iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmayı, onu da yok etmiş. İrşat makamının sahibi olmayı da yok etmiş. İslam'dan geriye insanları hidayete erdirecek olan hiçbir şeyi bırakmamış. Bugünün şeriat dizaynına baktığınız zaman şeriatın muhtevasında bunların hiçbirisi yok. O zaman geriye kalan şey şeriat olabilir mi? Birçok insana göre şeriat ellerin kesilmesidir, kadınların çarşafa girmesidir. Bize göre şeriat o değil. Bunlar solda sıfır kalan şeyler. Şeriat saadettir. Bunlar şeriat değil. Ellerin kesilmesi, hırsızlık yapıldı diye kadınların çarşafa girmesi, örtülmesi. Hayır, bunlar şeriat değil. Şeriat nedir biliyor musunuz? Şeriat sizi mutluluğa götüren her şeydir. O kadar. Onun ötesi, insanlar ne isim verirlerse versinler. Bizi hiç alakadar etmiyor. Şeriat denilen müessese sizi Allah'ın mutluluğa götürdüğü temel hedeflerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet, ruhun, veçin, nefsin Allah'a teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sizi sıfır noktasına alıp da bu noktaya ulaştıran Allah'ın bu silsile içindeki, bu safhalar içindeki koyduğu nizam, o şeriattır. Ve sadece ondan yanayız. Geri kalan kesimi şeriat olarak düşünmüyoruz. O kadar ufak parçalar ki düşünmeye değmez. Asılların yanında asli olmayan unsurlar iblis tarafından insanlara esaslar gibi gösterilmiş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bir menziller var önünüzde. Ruhunuzu Allah'a teslim etmek, birinci menzil. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek, ikinci menzil. Yani varmanız lazım gelen yerler, hedefler bunlar. Nefsinizi Allah'a teslim etmek, üçüncü menzil. İrşada ulaşmak, dördüncü menzil. İradenizi Allah'a teslim etmek, beşinci menzil. Bu yolunuza gideceğiniz bir vasıta olacak. Diyelim ki bir arabayla yola çıkıyorsunuz. Hedefiniz ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Ama bunları yaparken kullanmanız lazım gelen bir vasıta var. Kiminiz arabayla, kiminiz trenle, kiminiz vapurla, kiminiz uçakla oraya gidiyorsunuz, menzilinize doğru gidiyorsunuz. Kullandıklarınız birer vasıta. İşte iblis o vasıtaları hedef haline getirmiş. Namaz kılmak bu söylediğim şeyleri, teslimleri gerçekleştirmeniz için bir vasıtadır. Zekat vermek bir vasıtadır. Oruç tutmak bir vasıtadır. Kelime-i şehadet getirmek bir vasıtadır. Hacca gitmek bir vasıtadır. Bunların her biri o hedeflere gitmeniz için kapınızın önünde bekleyen arabadır. Bindiğiniz trendir, bineceğiniz vapurdur, bineceğiniz uçaktır. Ama hedef değildir hiçbirisi. İşte şer'i nizam dediğiniz zaman bu hedeflere ulaştıracak olan asılları düşünün. Onlar olayın %99'unu ifade eder. Geri kalanlar sadece vasıtadır. Hırsızlık yapılınca ellerin kesilmesi de bir vasıtadır. Kadınların örtülmesi de bir vasıtadır. Hedef değildir. Onlar şeriat değildir. Hedef sizin mutluluğunuzdur. O mutluluk da bunlarsız da olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin. İblis bütün hakikatleri mekanlarından koparıp saptırmış. Ve vasıtaları hedef yapmış. Yani araçları amaç yapmış. Yeni tabirlerle. Bu zokayı sakın yutmayın. Bunlar İblisin insanlara ulaştırdığı palavralar, insanları saptırmayı başarmış bununla. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış ve diyor ki iblis insanlara işte bu 5 tane şartı yerine getirin. İslam Allah'a teslim olmaktır. Kim bu 5 şartı yerine getirirse mutlaka Allah'a teslim olur. Yani cennetin sahibi olur, dünyanın sahibi olur. Ne cennetin sahibi olabilirsiniz 5 tane İslam'ın 5 tane şartıyla, ne de dünya saadetinin sahibi olabilirsiniz. Onlar hedef değildir. Onlar vasıtadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gene tahmin etmediğimiz kadar kısa bir zaman aralığında zamanımız gene doldu. Çok hızlı geçiyor zaman. Özellikle mutluluktan bahsettiğim zaman. Zaman içinde sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'az salavat. Allah'a salala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. الذين أنعمت عليهم دائما ما تغفر لهم ولا تنسى Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Allah Teala diyor ki onların bu dünya hayatında infak ettiği şeylerin durumu. Kim bunlar? Kafirler. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, kimdir kafir? Kalbinde küfür yazılı olan insanlar. Ne zamandan beri kafirler? Doğuşlarından. Kafirlik nereye kadar devam eder? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, mürşidine ulaştığı gün kafirlik meselesi sona erer. Çünkü o gün Allah Teala o kişilerin kalbinin mührünü açar. Onların kalplerindeki küfür kelimesini alır. Onların kalplerinin içine iman kelimesini yazar. Kur'an'a göre kafir kalbinde yazılı olan küfür kelimesinin sahibinin adıdır. Kur'an-ı Kerim'e göre mümin kalbinde yazılı olan iman kelimesinin sahibinin adıdır. Şeytansa Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir diye bir yalan atmış ortaya, bütün insanları inandırmış. Şimdi bunun doğru olmadığına, doğru olanın Allah'ın söylediği olduğuna, insanları ikna etmekle vazifeliyiz. İblis en çok neden faydalanıyor biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanların Kur'an-ı Kerim'i bilmemesinden. İnsanlar arasına iblis sakın Kur'an-ı Kerim'i okumaya, anlamaya kalkmayın. Yoksa kafir olursunuz. Bu çok üst seviyede alimlerin işidir. Sizin işiniz değildir. Sakın Kur'an-ı Kerim'e öyle onu anlayacağım diye yaklaşmayın. Allah-u Teala bize ilk emrini verdiği zaman, Kur'an-ı Kerim açıklamalarına başladığımız zaman çok insan gelip bizi tehdit etmişti. Sen Kur'an-ı Kerim'le uğraşıyorsun. Çarpılırsın. Diyenler mi ararsınız? Kur'an-ı Kerim'le uğraşanlar bilmedikleri için bunu yüzlerine gözlerine bulaştırırlar ve kafir olurlar. Sen Allah'a inanıyor musun? Diye sormuşlardı. Biz de inanıyoruz dedik inşallah. İşte şimdi sen şu anda müminsin ama bu Kur'an-ı Kerim'le biraz uğraşırsan küfre girersin. Ha? Kur'an-ı Kerim'le uğraşma. Senin işin değil. Sevgili kardeşlerim, bir grup gelmişti, kalabalık bir grup. Bütün masaları, sandalyeleri doldurmuşlardı bizim o küçücük dergahımızda. O zamanlar dergahımız çok küçük bir dergahtı. Ve bize demişlerdi ki, sen daha Fatiha'yı doğru dürüst okuyamazken kalkmışsın insanlara Kur'an'ı öğretmeye çalışıyorsun. Hangi cesaretle bunları yapıyorsun? Uzun boylu söylendiler. Biz de sorduk Allah-u Teala'ya ne yapmamız lazım diye. Dedi ki onlara vazifeli olduğunu söyle ve onları yemine davet et. Bu kadar basit. Biz dedi ki biz bu konuda vazifeliyiz. Siz de bize inanmıyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. İşte Bakara Ali İmran Suresi 61. ayet. Biz de elimizi koyduk bu Kur'an-ı Kerim'in üzerine. Şimdi gelin bakalım. Hanginiz kendinize güveniyorsanız koyun bu kitabın Kur'an-ı Kerim'in üzerine elinizi. Şimdi Allah-u Teala'ya diyeceğiz ki Ya Rabbi biz vazifeliyiz. Onlar da bizim vazifeli olmadığımızı söylüyorlar. İkimizden birisi yalan söylüyor. Senin lanetin yalan söyleyenin üzerine olsun. Sanki yıldırımla çarpılmış gibi 2 dakikanın içinde hepsi dergaha terk ettiler. Bilmem anlatabildim mi sevgili kardeşlerim? Unutmayın. En kuvvetli biziz. Neden? Çünkü Allah, kainatın sahibi olan Allah bizimle beraber. Öyleyse bu Kur'an-ı Kerim'i açıklama emrini biz ondan aldık. Onun için şu anda dünya üzerinde hiç kimse bizim sahip olduğumuz seviyede Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor. Onlar için konunun en hazin tarafı ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Arapçayı doğru dürüst okuyamayan, Arapça lisanına doğru dürüst hakim olamayan birisi Kur'an-ı Kerim açıklamasında onların bilmedikleri o kadar çok hakikati ortaya koyuyor ki bundan utanç duydukları için yanımıza yaklaşamıyorlar. Açık bir itirazları da artık yok. Kaçıyorlar bizden fellik fellik. Şimdi yapabilecekleri şey bizi susturabilmek. Aman insanlar duymasın bunların söylediklerini, bizim cehaletimiz ortaya çıkacak diye ötleri patlıyor. Oysa ki sevgili kardeşlerim, deseler ki biz üniversitelerimizden bunu öğrendik. Kim bizim haksız olduğumuzu iddia edebilir? Biz onlara diyeceğiz ki gerçekten haklısınız. Siz üniversitelerinizden bugün öğretmekte olduğunuz dini öğrendiniz. Tasdik ediyoruz. Doğrudur. %100 haklısınız. Bu tasdikin arkasında onlara olan güvenimiz var. Öğrenmeyi dilerlerse bütün kapılar açık. Ve doğrusunu öğrendikleri gün duyacakları o büyük huzuru yanlışta devam ettikleri sürece hiçbir zaman yaşayamayacaklar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın diyarında, Allah'ın ülkesinde her şey o kadar güzel, o kadar mutluluk verici ki siz de orada olmak istemez misiniz? Allah'ın ülkesinde duyuyorum seslerinizi, istiyorsunuz. Öyleyse kendinizi başka insanlara adayın. Başka insanların mutluluğu için çalışın. Onlara saadet ulaştırmaya çalışın. Onları mutlu etmeye çalışın. Herkesle meşgul olun. Herkese karınca kaderince bir iyilik yapmaya çalışın. İşte o zaman Allah'ın ülkesindesiniz. Mutlusunuz. Allah razı olsun.
2: El-Fatiha me'as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha beraberiz Allah'ın yolunda. İşte bir defa daha mutluluktan bahsetmek üzere buradayız. İşte bir defa daha kalp kalbe, gönül gözüneyiz, gönül gönüleyiz. Bir defa daha işte Allah'la birlikteyiz. Bir güzelliği yaşamak için, bir mutluluğu yaşamak için ve mutluluğu mutluluktan bahsederek yaşamak için. Konumuz mutluluk. Sevgili kardeşlerim, size sorsam, desem ki acaba Allah-u Teala insanı neden yarattı? Buna yüzlerce cevap verilebilir. Herkes kendi cephesinden bir şeyler söylüyor. Ama cevap bir tane. Allah-u Teala kainatta en çok sevdiği mahluku olan insanı, sadece o insan, Allah'ın bu mahluku mutlu olsun diye yarattı. Öyleyse Allah'ın gerçek hedefi hepinize mutluluğu sağlamaktır. Hepinizin hem cennet mutluluğunu hem dünya mutluluğunu hak etmesi Allah'ın hepiniz hakkındaki temel hedefidir. Allah sizden çok şey istemez. Allah sizden bir tek şey ister. İstediği o tek şey, bir tek şey sizin mutluluğunuzdur. Mutluluğunuzun anahtarı ise Kur'an-ı Kerim'de. Bu anahtar, mutluluğunuzun anahtarı, saadetinizin anahtarı bir dilektir. Evet, sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'ın sizi o hedeflediği mutluluğa ulaştırabilmesi sizin cüz'i iradenizin, insana ait olan, size ait olan iradenin mutlaka devreye girmesini gerektiriyor. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, o zaman mutluluğu yaşayamazsınız. Allah'ın yolunda olamazsınız. Allah'a ehil olamazsınız. Allah'ın vasıtalarını kullanmak için ehliyetiniz olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ehliyetli sürücüler olun. Hani ehliyetsiz ve işin gerektirdiği vasıflara sahip olmayan insanların kullandıkları vasıtaları, sağa sola çarpmaları, zararlara sebebiyet vermeleri söz konusu ya, Allah için olan vasıtaların kullanılmasında ehliyet temel şarttır. Eğer ehliyet yoksa sürücü bundan sadece zarar görür ve hedeflere varması mümkün değildir. İşte o ehliyet, imtihanın birinci kısmı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın vasıtalarını verimli, faydalı bir alanda kullanabilenlerdir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğunuzun anahtarı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, televizyonumuzun adı Nur Televizyon. İşareti Mutluluk Televizyonu. Mutluluğunuzun, saadetinizin anahtarı, mutluluk anahtarı. Buradan dinleyeceğiniz her şey mutlaka Allah'ın sizi ulaştırmak istediği saadetle alakalıdır. Doğru ve kalıcı olan tek çözümü gösteren burasıdır. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemek.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Mutluluk üzerine bu söyleşide evvela tariflerde her şeyin yerli yerine oturması lazım. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Mutluluk nedir sualine herkes kendisine göre cevaplar veriyor. Birçoklarına göre o zaten mutlu. Soruyorsunuz sen mutlu musun? Evet. Peki şu anda en sevdiğim birisi ölse o zaman diyor çok üzülürüm. Peki mutlu olduğuna nereden hükmediyorsun? Ben güzel şeyler yaşarım. Yaşadıkça da mutlu olurum. Peki üzüldüğün anlar? Onlar da çok. Ama ben mutlu sayıyorum kendimi. Hayır, bu mutluluk değildir. Yaşanan da mutluluk değildir. Geçici zevklerdir. Öyleyse mutluluk nedir? Evvela burada bir muhteva tayini gerekir. Mutluluk nedir? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği, savaşın bittiği tam bir uyum hali. Tam bir sulh ve sükun hali. Peki biz de mutlu olduğumuz zamanlar zaten sulh ve sükun halindeyiz. Tamam. Ama mutluluğun bir başka vasfı var. Devamlılık, süreklilik, kesintisizlik. Mutluluk kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. Huzur halidir. Bunu kesintisiz yaşadığını iddia edenler varsa onlara bir sualimiz daha var. Kesintisiz olan bu mutluluk hali hem iç dünyanızda oluşacak, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga bitecek, hem dış dünyanızda oluşacak, başka insanlarla anlaşmazlıklarınız bitecek, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde oluşacak, hem emirler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız, hem de nehiler cephesinde sulh ve sükun içinde olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse biliniz ki Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğunuz böyle bir vasfı ifade eder. Üç ayrı cephenizde de, iç dünyanızda da, dış dünyanızda da, Allah ile olan ilişkilerinizde de mutlu olacaksınız. Kesintisiz bir mutluluk olacak ve bu mutluluk bir sulh ve sükun halini ifade edecek. Kavganın bittiği bir yerde olacaksınız. İşte o zaman mutlusunuz. Böyle bir hedefe ise tasavvufun dışında, yani İslam'ın yaşanmasının dışında ulaşmak hiçbir şekilde mümkün değildir. Bu bir iddia mıdır? Bu bir ispattır. İspat vasıtası da Kur'an-ı Kerim'dir. Sevgili kardeşlerim, evvela bileceğiz ki kendimizi ne zannedersek zannedelim, sadece bir mahlukuz, bir yaratıkız.
Allah-u Teala'nın yarattığı bir yaratık. O kadar. Ben insanım, üstünüm diye kimse böbürlenmesin. O kendilerini üstün olarak düşünenler, böbürlenenler bilsinler ki onlar da sadece Allah'ın bir yaratığıdır. Allah'ın yarattığı bir mahluk. Halik olan, yaratıcı olan sadece O'dur, Allah'tır. Hepimiz sadece birer mahlukuz. O zaman bu bizi tevazu adı verilen bir denize ulaştırmalı, bir sahile ulaştırmalı veya bilmeliyiz ki bizi bir yaratan var, bizden üstün olan, saygı duyacağımız ve kendisine ibadet edeceğimiz, tapınacağımız bir Tanrı var, tek bir Tanrı. O Allah'tır. El İlah, yani Allah. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar eğer bir mahluksak, bir yaratıcımız varsa, yaratan oysa, biz veya o, acaba hangimiz bizi daha iyi biliriz? Biz yaratıklar mı kendimizi daha iyi biliriz? Yoksa bu yaratığı yaratan Allah mı? Eğer ben kendimi bildiğime göre Allah'ın benden fazla neyi bilmesi söz konusu olabilir ki diye düşünen birisi varsa aranızda, onunla konuşmak isterim. Suallerim var ona. 70 trilyon hücreden oluştuğunu biliyor musun? Birinci sual. Her hücrende 23 çift kromozom olduğunu biliyor musun? Aynaya baktığın zaman kendini bir tane gören sen, 46, 2 tane 23 çift olduğuna göre 46 çarpı 70 trilyon, yani

3 nokta 2 katrilyon. Aynada kendini bir tane gören o insana sesleniyorum. Üç nokta iki katrilyon sen olarak orada mevcut olduğunu biliyor musun? O sistemin içerisinde bir tek proteinin şu veya bu şekilde bir tesir altına girmesi halinde hastalandığını biliyor musun? Her gün milyarlarca hücrenin öldüğünü, her gün onların yerine yenilerinin oluşturulduğunu biliyor musun? Kalbinde ara patlarıyla, fizik vücudunun şu fizik kalbinde, hani kanı toplayan ve pompalayan şu kalbinde ara patlarıyla Allah kelimesinin yazdığını biliyor musun? Allah Teala diyor ki ben Allah'ım, bunu ben yarattım, bu da benim imzam. Sevgili kardeşlerim, kalp kesitleri resimlerine dikkatle bakın. Anatomi atlaslarında alın, inceleyin ve görün bakalım kalbinizde Allah yazıyor mu, yazmıyor mu? Öyleyse hadi gelin sizinle bir ayete bakalım. Rum suresi 30. ayet-i kerime. Habibim diyor Allah Teala, kendini veçhini hanif olarak dine doğrult. O hanif dinine ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yaşattık, yarattık. Yani diyor ki Allah Teala, bütün insanları biz hanif dinini yaşayabilecek olan bir fıtratla, yaşama özelliğiyle yarattık. İşte kayyum olan din budur diyor Allah Teala. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ebedi olan ve tek olan din budur diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi yaratmış. Neye göre yaratmış? Din açısından sadece bir tek dini yaşayabilecek olan normlara göre yaratmış. Yaratılışının arkasında bütün insanların hanif fıtratıyla, yani sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatılmış olduğunu söylüyor. Hepiniz bu efsahtasınız. Nedir hanif fıtratının özelliği? Başlangıçta şeytanın bütün kapıları açık, Allah'ın bütün kapıları kapalı. Nedir hanif dininin özelliği? Sonuçta Allah'ın bütün kapıları açık, şeytanın kapısı kapalı. Öyleyse şeytan size sadece bir kapıdan tesir edebilir. O zülmani kapıdır. Şeytanın karanlıklarının nefsinizin kalbine girdiği kapı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, muhtevaya dikkatle bakın. Her açıdan yeni bir dizayn oluşturacaksınız.
hanif fıtratıyla yaratıldınız. Sadece onun kainattaki yegane dinini yaşayabilecek özelliklerle. Yani doğdunuz, gözlerinizde Hicab-ı Mestur'e isimli bir perde var. Kulaklarınızda vakra var. Kalbinizde ekinnet var. Gözlerinizdeki o Hicab-ı Mestur'e, yani gizli görünmeyen perde sebebiyle irşat makamını herhangi bir insandan ayırt edemezsiniz. Gözleriniz perdeli. Kulaklarınızda vakra var. Onun söylediklerinden irşade müteallik, hidayete müteallik hususları işitemezsiniz. Manasına varamazsınız. O duyduğunuz kalp, kulaklarınızın duyduğu şeyi zihniniz algılayamaz. Manaya varamazsınız. O manaya vardığınızı zannettiğiniz hususu, nereye ulaşmışsanız manada, onu kalbinize indirdiğiniz zaman kalbinizdeki ekinnet sebebiyle onu idrak etmekten de yoksunsunuz. Hepimiz öyleydik. Hiç kimse bu vasıfların dışında değildir. Bütün insanlar kalplerinde küfür kelimesiyle doğarlar. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren dalalettedirler. Hidayet konusuna karar vermedikçe hidayete adım atmaları da mümkün değil. Hidayet konusundaki karar neyi içerir? Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan zincirin halkalarını, merdivenin basamaklarını içerir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, biz size Allah'ın ilahi öğretisini öğretmekle vazifeliyiz. Biz yaratıcının sizi nasıl yarattığını size anlatmakla vazifeliyiz. Bizi ilk defa dinleyen herkese sorarız. Evvelce hiç işitmiş miydin gözlerinde bir perde olduğunu, kulaklarında bir engel olduğunu, kalbinde bir idraksizliği sağlayan kompütür olduğunu, ilahi kompütür olduğunu evvelce biliyor muydunuz? Öyleyse bu istikamette yapmanız lazım gelen şeye dikkatle bakın. Öğrenmek birinci faktör, tatbik etmek, uygulamak ikinci faktör. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizi yaratan, hepimizi yaratan O, bizim sahip olduğumuz bu mamelek, tepemizden tırnağımıza kadar olan bu mamelek içinde, yani bizim mülkümüz içinde, bu fizik vücudumuzla görebildiğimiz, hissedebildiğimiz şeyler var. Ama fizik vücudumuzun görme ve hissetme unsurlarıyla göremediğimiz, işitemediğimiz, hissedemediğimiz vasıflarımız var. Kalp gözünüz açılmadıkça ruhunuzu göremezsiniz. Rüyalarınızı hatırlamadıkça nefsinizi göremezsiniz. Ben şu anda size nasıl şu fizik vücudumun içinden bakıyorsam, bu gözlerimle bakıyorsam,
rüyanızda da eğer bizi görürseniz size gene böyle bir konuşma yapıyorsak, o bizim nefsimizdir. Siz de nefs olarak oradasınız. O zaman nefsinizin gözleriyle bakıyorsunuz. Şu muhtevaya dikkatle bakın ki Allah-u Teala şu dünyaya gönderdiği yaşamakta olan ama gözlerinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanların gözlerinde bulunan hicab-ı mestureye sahip olan, kulaklarında vakra olan, kalbinde ekinnet olan bütün insanlar, yani kör, sağır ve dilsiz olan insanlar olarak adlandırılıyor onlar. Onların hepsine Allah'ın söylediği bir tek kelime var. Onlar ölüdürler diyor. Ama diyeceksiniz ki onlar da yemek yiyor, onlar da konuşuyor, onlar da nefes alıyor, hareket halindeler. Öyleyse canlı. Bu dünya hayatında canlıdırlar. Ama Allah-u Teala onları gözleri kör olduğu için gözlerinde hicab-ı mestüre var. Kör. Görmüyorlar, bakıyorlar. Sadece bakıyorlar. Kulakları duyuyor ama onlar işitmiyorlar. Kulaklarında vakra olduğu için. Manasına varamıyorlar. Ve kalplerine indirdikleri zaman idrak edemiyorlar. Ve bu konularda başkalarına hiçbir şey söyleyebilecek olan vasıfları yok. Bu sebepten de dilsizler. Kör, sağır ve dilsizlere Allah'ın verdiği isim onlar ölüdürler. İşte en çok ona hamd ediyorum ve şükrediyorum ki sevgili kardeşlerim, ben dirilere hitap ediyorum, sizlere hitap ediyorum. Allah'ın yolunda olan sizlere, gözlerindeki hicab-ı mestüre Allah-u Teala tarafından 5. basamakta alınmış olanlara, kulaklarındaki vakra 6. basamakta alınmış olanlara, kalplerindeki ekinnet 7. basamakta alınmış ve yerine ihbat konulmuş olanlara, yani canlı olanlara, bizi işitebilenlere sesleniyorum. Eğer bizi Allah'a ulaşmayı dilemeden, böyle bir dileğin ne olduğundan bile haberi olmadan dinleyen kardeşlerimiz varsa, onların henüz gözlerinde hicab-ı mestire vardır, kulaklarında vakra vardır, kalplerinde ekinnet vardır. Onlar bizi hidayetçi olarak göremezler. Onlar söylediklerimizi hidayete ait alanlarda işitemezler. Manasına varamazlar. Onlar hidayete mütalik hususları kalplerinde ikinet olduğu için idrak edemezler. O zaman sözlerimizi anlayamamaları da, o zaman sözlerimizi değerlendirememeleri de normal bir olaydır. Neden? Bir kısım insanlar bizi anlıyor ve yaşıyorlar Allah'ın İslam dinini hayata geçirip tasavvufu yaşıyorlar. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin, yani ihya edilmesinin adıdır. İnsanlık tarihi kadar da eskidir. Sevgili kardeşlerim, bu gözleriniz
bu kulaklarınız, bu kalbiniz bu işlevler tahakkuk ettikten sonra hayatta olan bir insanın gözleri, kulakları ve kalbi olur. Ondan evvel Allah Teala sizleri, bütün insanları hayatta kabul etmiyor. Onlar ölüdürler diyor. Habibim diyor, sen ölülere işittiremezsin. Onların diyor başka bir ayet-i kerimede, sana baktıklarını görürsün. Gördüklerini zannedersin. Onlar göremezler diyor. Onların gözlerinde hicab-ı mesture var. Onlar seni göremezler. Onlar ölülerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir anatomik açıdan bir insanın hayatta olması var. Nefes alan insanlar hayattadırlar. Nefes almaları sona erene kadar.

ve görür, derhal rahim esmasıyla tecelli etmeye başlar. Bu tecelli o kişilerin üzerinde evvela bu üç unsuru oluşturur. Gözdedeki icab-ı mestureyi alır Allah Teala, kişi hidayet makamını hidayetçi olarak görmeye başlar. Ne diyor Allah Teala hidayet konusunda? Taha 123'te buyuruyor ki, hadi hepiniz oradan aşağı inin birbirinize düşman olarak. Bir bakıma cennetten aşağı iniş, bir bakıma dünyada anne karnından dünyaya gelmek. Size hidayetim gelecek diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer ve onlar şaki olmazlar. Yani cehenneme gitmezler diyor Allah Teala. Kim hidayetçime tabi olursa sadece onlar hidayete erer, şaki de olmazlar. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah Teala'nın hidayeti var. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek demek, hidayet konusunda harekete geçmek, ölümden dünya hayatına dirilmek demektir. Böyle olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için Allah'ın kullandığı kelime onlar ölüdürler. Peki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah-u Teala sonra ne yapıyor? Kişinin kalbine ulaşıyor, kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden nefsinin kalbine göğsü şerh ederek bir nur yolu açıyor, kişiyi teslime ulaştırsın diye, İslam'a ulaştırsın diye. Bu işlem yapılmadıkça Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açmadıkça, göğsünü şerh ederek, o kişi İslam'ı yaşayamaz. İslam olamaz. İslam olmak teslim olmak manasına geliyor. Hanif dininin Arapça adı İslam. Ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmeyi içerir. 7 safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. safha, irşad makamına ulaşıp, hidayetçiye ulaşıp tabi olmak, 2. safha, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek, 3. safha, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'a teslim etmek, 4. safha, nefsi halis kılarak Allah'a teslim etmek, 5. safha, irşada ulaşmak, 6. safha ve 7. safha, iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte 28 basamaklı İslam merdiveni 4 tane 7 basamaktan oluşur ve böyle dizayn edilir. Vel Asr suresi bu 4 tane 7 basamaklık safayı anlatır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilerseniz 1. safa, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirirsiniz. 2. safa, 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. 3. safa, 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim eder, teslim olur.
4. saf.

Merhaba. 26. 27. basamakta nefsiniz Allah'a teslim olur. 28. basamağın bu nefsinizin Allah'a teslim olması 5. safa. 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsanız 6. safa. 5. kademesinde gene 28. basamağın 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Böylece teslimi külli ile teslim olmayı gerçekleştirirsiniz. 7. safha. İşte sevgili kardeşlerim, ölümden hayata gelmeniz Allah'a ulaşmayı dilemenizle gerçekleşir. Sonra 10 tane ihsan alacaksınız ki bunlardan sadece 4'ü bunlar. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek. Göğsünüzden nefsinizin kalbine nur yolu açılacak Allah'ın nurlarının girebilmesi için. Sonra huşuya ulaşacaksınız. Ve mürşidinize ulaşacaksınız. Mürşidinize tabi olduğunuz zaman tabiiyetle birlikte mümin olmak şerefine ereceksiniz. O güne kadar diliyle mümin olan biriydiniz. O günden sonra kalbiyle mümin olan birisi olacaksınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kalbinize Allah iman kelimesini yazdığı için mümin olacaksınız. Kalbinizdeki iman kelimesinin sahibi olacaksınız. Sonra ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Yeni bir safhasında olacaksınız. İslam. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Daha sonraki bir safha, 25. basamaktasınız. Ama sevgili kardeşlerim, daha sonra daimi zikre ulaştığınız zaman da bakacaksınız ki o güne kadar da kör, sağır, bedelsizmişsiniz. Yani daha sonraki safha için 26. basamağa kadar geçen ömür gene bir ölümdür. Yani kalp gözünüzün açıldığı, kalp kulağınızın açıldığı, kalbinizdeki idrakin fuada çevrildiği, kalp yüzü açık, kalp kulağı açık birinin idrakine çevrildiği bir ortama ulaşacaksınız. Fıkıh etmek yeni bir idrake, fuade kendisini terk edecek. Burada baş gözleriniz dünyayı görürken, dünyadaki Allah'a ait olan şeyleri hissederken, kalp gözünüzü açan Allah Teala ona
bu zahiri alemin ötesini göstermeye başlayacak. Orada göreceksiniz ki o güne kadar ölüymüşsünüz. Kainatı Allah-u Teala size bir bir gösterecek kalp gözünüz açıldığı zaman. Allah'ı işiteceksiniz kalp kulağınızla. O zaman yeni bir kör ve sağır ve dilsiz olmaktan kurtulmuş olacaksınız. Beşinci, altıncı, yedinci basamaklardaki kör, sağ ve dilsiz olmaktan kurtulmanız, dünya hayatını, dünya hayatındaki fizik yaşantının standartları açısından sizi ölümden dirilmeye götürüyor. Ama 26. basamakta fizik alemin standartlarının ötesi için yeniden diriliyorsunuz. Yani 3. basamağa kadar gerçek anlamda ölüsünüz. 3. basamakta dünya hayatı için diriliyorsunuz. Ama manevi bir dünya hayatına gözlerinizi açıyorsunuz. Allah'a göre bir hayatı sağır, dilsiz ve kör olmayarak gözleri gören, kulakları işiten, kalbi idrak eden bir insan olarak dünya hayatını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a göre bir dünya hayatında canlısınız. 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. Ama 26. basamakta şu fizik dünyanın ötesine vukuf kesbetmeniz için Allah Teala baş gözlerinizi değil kalbinizdeki kalp gözünü açıyor. Allah Teala kalp gözünüzü açtıktan sonra kalp kulağınızı açıyor. Kalbinizdeki fıkıh hastasını, fıkıh etme hastasını fuat hastasına çeviriyor. Yani fiziğin ötesini de idrak edebilecek olan bir yetenekle donatıyor sizi. Anlıyorsunuz ki o ana kadar da bir ölüymüşsünüz. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Dünya hayatı için canlıymışsınız. Ama kainat için ölüymüşsünüz. Ve Allah Teala size bunları veriyor. İşte böyle bir dizaynda gök katlarını birer birer görmeye başlıyorsunuz. Fiziğin ötesindeki standartları devrin imamının dergahını gösteriyor Allah Teala kalp gözünüze. Kalp kulağınızı da devamlı neleri gösterdiğinin bilgisini veriyor. Sonra yedi katı sırlarıyla birlikte birer birer göstermeye başlıyor. Tarık-ı Mustakim boyunca yedi tane gök katını aşarsınız. Her safayı ayrı ayrı gösteriyor Allah Teala. Sonra Sedd-ül Münteha Adem'e yokluğa geçiş noktası. Ne zaman iradenizi de Allah'a teslim ederseniz Adem'in ötesini yokluğu gösterir Allah Teala. Yokluktan dünyaya baktırır. Dünyayı aslında kainatı gösterir. Dünya kainat üzerinde bir toz zerresidir.
Allah Teala kainatı gösterir size. Görürsünüz ki kainat bir insan vücudu şeklinde, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde yaratılmıştır. Ve Allah'ı görürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ı görmek. İşte görüyorsunuz ki her şey sizin için. Adem, yani yokluk ve Allah'ın zatı. Burası teslimi külli ile teslim olmanın standardıdır. Az kişiye nasip olacak bir güzelliği yaşamaktır. İnsanların çok azı, belki yüzde biri, belki binde biri bu nihai güzelliğe ulaşabilir. Bütün insanlığa kıyas edince bu böyledir. Ama Allah'ın yoluna giren insanların yolunda güçlüklerden yılmayarak Allah'a bağlılığını tekrar tekrar Allah'a ispat eden, Allah'a tevekkül etmiş olan insanlar mutlaka bu hedefe ulaşırlar. Mutlaka irşat makamını Allah-u Teala onları tayin eder ve mutlaka onlar Allah'ın zatını ve Adem'i, yokluğu ve yokluktan kainatı göreceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her biri ayrı bir mutluluk, ayrı bir saadet. Allah'ın mümtaz insanlara hediyeleri, nimetleri. Herkes bunları yaşayamaz. Ama aranızdan yaşayanlar olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın öğretisi herkese açıktır. Allah'ın öğret dediği her şeyi öğretmekle vazifeliyiz. Yaşatmakla vazifeliyiz. Yani hidayetle vazifeliyiz. Öyleyse mutluluğunuz hidayet dizaynı içerisinde hüküm ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hidayet çağının içinde bulunduğumuzu, hidayetçinizin mevcut olduğunu, burada olduğunu, onunla karşı karşıya olduğunuzu idrak ediyor musunuz? Bunu idrak etmek kolay bir şey değildir. Şeytan insanlara vesvese üzerine vesvese vermeye çalışır. İnsanların kendisiyle olan bağlarını koparıp da Allah ile yeni ve sağlam
onları kurtuluşa ulaştıracak olan tertemiz bağlar kurmasını bütün pisliklerin sahibi olan iblis asla işlemez. Asla istemez. Onun işi pisliktir, ricstir. Ve bütün insanları kendisiyle beraber cehenneme götürmek onun şiarıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk mu? O sadece Allah'ın yolunda yaşanır. Allah dostları için vardır. Başkaları için yoktur. Hiç kimse Allah dostu olmadıkça mutlu olamaz. Saadeti yaşayamaz. İşte onun için diyorum ki sevgili kardeşlerim, mutluluk sizin hakkınız. Vazifenizi yapın ve hakkınızı alın. O size teslim edilmek üzere hazır bekliyor. Mutluluğu yaşamanız Allah'ın temel emridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir mutluluk sohbetimiz de böylece tamamlanıyor. Yeniden yeni doğan günlerde her yeni güneşle birlikte bizi hatırlayın. Unutmayın, yeni bir güneş doğdu. Hidayet güneşi. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet ve dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me as-salavat Allah'a salala Muhammed.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.
1: El-Fatiha ve as-salavat.

olsa. Sözlerle İslam'ı anlatıyoruz. Aklınıza gelen bütün ilginç sorulardan cevaplarını vermek için buradayız. Ve bu üçüncü sual, şimdi onun cevabına geldi sıra. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha sizlerle bir aradayız. Bütün güzellikleri Allah-u Teala'nın sizlere kalbinize nakşetmesi dileğiyle hep sözlerimi yerlerime oturtmak istiyorum. Allah neden insanı yarattı? Mutlu olmak için gerçekten. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var. Sizin mutlu olmanız. Onun dışında başka hiçbir şey istemiyor Allah-u Teala sizden. Siz ne yaparsanız yapın, Allah-u Teala'ya bir faydanız dokunmaz. Siz ne yaparsanız yapın, Allah'a bir zarar da veremezsiniz. Ama yaptığınız her şey size faydalı olabilir veya zararlı olabilir. Siz kendi yaptıklarınızın neticesinde mutlu olursunuz veya mutsuz olursunuz. Dikkat edin, Allah-u Teala'nın size yardımı sizin mutlu olmanın istikametinde onun emrettiği standartlarda hareket etmeniz halinde size ulaşır. Şeytanın yardakçısı olduğunuz noktada Allah sizin yapsanızdan razı değildir. Yardımcınız olmaz. Ve mutsuz olursunuz. Allah sizi mutsuz etmez. Siz mutsuzluğunuzu kendiniz hazırlarsınız. Mutlu değil misiniz? Sakın başka bir sebep aramayın. Falanca sebebiyle mutsuzum veya peşmeken sebebiyle mutsuzum diye bir masalı başkalarına anlatabilirsiniz. Ama o masalı bize anlatamazsınız. Eğer anlattıklarımızı dinleyip yerlerine oturtabilirsiniz, o zaman ne söylemek istediğinizi anlayacaksınız ve başkalarını suçlamaktan vazgeçeceksiniz. Hatanın sahibinin yalnız ve yalnız kendiniz olduğunu, siz olduğunu idrak edeceksiniz. Öyleyse konumuza girelim yavaş yavaş. Allah bu dünyayı niçin yaratmış? İnsan için. Peki bu dünya bir toz zerresi bu kainatta. Kainatın için yaratmış? Cevap aynı. İnsan için. Gerçek mi? İki ayet. Birincisi Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Hüvellezî halaka leküm mâ fîn ardı cemî'an. O yüce Allah'tır ki arzda, dünyada yarattığı her şeyi sizin için yarattı ey insanlar. Böyle söylüyor Allah-u Teala. Şu dünyada neyi yaratmışsa yerleriyle, gökleriyle, denizleriyle, karalarıyla, canlılarıyla, cansızlarıyla şu dünyada Allah-u Teala neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi sizin için yaratmış. Ama bir söz zerresi sizin için yaratılmış olabilir. Ya bu koca kainat, o da sizin için. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor. وَاَسَّخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. O yüce Allah'tır ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Her şey sizler için yaratılmış, yetmez. Emrinize verilmiş. Her şey. Melekler de sizin için yaratılmış. Cinler de sizin için yaratılmış. Aklınıza ne geliyorsa her şey sizler için yaratılmış. Sadece bunun için bile Allah'a ne kadar çok hamd etsek, şükretsek azdır ki şu kainat dizaynında en üstün yaratılan varlıklar bizleriz. İnsanlar. Sonsuz bir şekilde Rabbinize hamd edip şükretmeniz lazım ki insan olarak yaratıldınız. Sizden başka yaratılan her şey
sizin için yaratılmış, yetmez, emrinize verilmiş. Öyleyse Allah Teala eğer isteseydi bizi de başka bir mahluk için yaratabilirdi. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunu açıkça söyler derdi ki ben sizi meleklerim için yarattım. Veya ben sizi cinlerim için yarattım. Veya adını bilmediğimiz başka bir mahluk için yarattım. Ama hayır. Öyle söylemiyor. Açık ve net hüküm bu. Allah kainatta neyi yaratmışsa yarattığı her şeyi bizler için yaratmış, insanlar için yaratmış. Öyleyse Allah'ın katındaki en değerli mahluk insandır. Yani sizsiniz. Neden? Çünkü en çok sizi seviyor. Eğer Allah Teala kainatta en çok insanı sevmeseydi kainatı onun için yaratmazdı. Öyle değil mi? Bir yanlışımız varsa söyleyin. Eğer Allah Teala kainatta en çok insanı sevmeseydi kainatı insan için yaratmazdı. Düşünebilir misiniz? Allah'ın sevmediği cezalandıracağı bir mahluk için bir kainat yaratıldı. Mesela şeytan için bu kainatın yaratılmış olduğunu düşünebilir misiniz? Allah Teala diyor ki Allah abesle iştigal etmez. Ne yaparsa sizin mantık ölçülerinize cuk oturur her yaptığı şey. Öyleyse Allah Teala'nın yaratması için sevmesi şart. Ve Kur'an-ı Kerim boyunca hep insanı sevdiğini söylüyor. Eğer sevmeseydi sizi, sizi yaratmazdı. Dikkat edin, varsanız seviliyorsunuz. Yaratıldıysanız seviliyorsunuz, seviliyorsunuz. Ve eğer kainat yaratıldıysa ve insan için yaratıldıysa, insan Allah'ın en sevdiği mahlukudur. Onun için kainatta yarattığı her şeyi bu en çok sevdiği mahluku için yarattı. Neden? Çünkü insan olabilirler bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor. Ondan başka hiçbir talebi yok. Peki bu kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan insan mı üstündür? Madde bir, Allah-u Teala yerleri ve gökleri ve bütün kainatı insan için yaratmış. Öyleyse insan üstündür. Madde iki, Allah-u Teala insanoğlunu Adem Aleyhisselam'ı yarattığı gün bütün meleklere ve cinlere ve şeytanlara diyor ki ona ruh verdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Bütün melekler, cinler, şeytanlar secde ediyorlar. Bir tek hariç iblis, şeytan. Secde etmiyor. Evvela secde etmenin manasına dikkatle bakın. Allah'tan başka kimseye secde edilmez. Ama secde emrini veren Allah. Allah secde emrini verdiği için bütün melekler otomatik olarak itaat ediyorlar. Cinler de şeytanların büyük kısmı da. Bir tanesi hariç. Öyleyse burada Allah'ın insanoğluna tanıdığı üstünlüğü görüyoruz. İnsandan başka yarattığı bütün mahlukatı orada. Evvelce yaratmış onları. Hepsine secde emri verdiğine göre açık ve kesin bir olgu. Üstün insandır. Meleklerden de cinlerden de üstün olan insandır. Ve bütün kainat uğruna yaratıldığına göre Allah'ın en çok sevgilisidir. Kendisine secde edildiğine göre gene Allah'ın en çok sevgilisidir. En çok değer verdiği mahluktur. Öyleyse Allah-u Teala en çok sevdiği mahlukundan ne ister? Size sorayım evvela. Çocuklarınızı seviyor musunuz? Ne istiyorsunuz onlar için? Onların mutlu olmasından başka bir talebiniz olabilir mi? Öyleyse en çok sevdiklerinize dikkatle bakın. Eşiniz, çocuklarınız, kim varsa sevdiğiniz, onlar hakkında ne düşünürsünüz? Bir tek şey. Sevdiğinizin mutlu olmasını istersiniz sadece. İşte Allah-u Teala da bütün kainatı yaratan Allah-u Teala o kainatı insan adı verilen bir mahluku için yaratmış. Çünkü en çok onu seviyor. Ve
eşyanın tabiatına son derece uygun olarak bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah en çok sevdiği bu mahlukundan sadece onun mutlu olmasını istiyor. Böyle bir şey Kur'an'ın temelinde var mı? Yalnız temelinde olsa iyi. Bütününde var. Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'sından başlayın, en son suresine kadar gelin. Kul eûzü birabbinnâs. Oraya kadar gelin, bütün Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde neyi göreceksiniz? İnsanın üstünlüğünü göreceksiniz. Kainatın insan için yaratıldığını göreceksiniz. Allah'ın insandan mutluluğundan başka bir şey istemediğini göreceksiniz. Yeter mi? Yetmez. İnsan oğlunun bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğinin kesin işaretlerini göreceksiniz. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i yaratmasının arkasındaki üç temel hedefe dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet, mutluluk davetiyesidir bütün insanlığa. İki, Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir. Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız da mutlu olacaksınız, bunun bütün asıllarını ve teferruatını Kur'an'da bulabilirsiniz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde hepimiz için söz konusu olan şey odur ki dizayda ait olduğu yere oturtmak mecburiyetindesiniz. İnsan oğlu Allah için yaratılmış ve kainatın bir köprüsü. Ne demek istiyorum? Dedim ki Allah kainatta ne varsa hepsini insan için yaratmış. Güzel. İnsanın için yaratmış. Cevaba dikkatle bakın. Kendisi için. Allah insanı başka bir varlığı için değil, kainatı yaratan, yüce yaratıcı olan Allah'ın zatı için, kendisi için yaratmış. Öyle mi? İşte Bakara suresinin 156. ayet-i kerimesi. Onlar derler ki İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık. Mutlaka Allah'a ulaşacağız. Ruhumuzu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştıracağız. Böyle diyen insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırırlar mı? Bir sonraki ayet-i kerime bunu kesinleştiriyor. İşte onlar hidayete erecek olanlardır. Ruhlarını Allah'a ulaştırabilecek olanlar işte onlardır. Onlar hidayete erenlerdir. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerindedir ki Allah-u Teala. Öyleyse bütün kainat insan için yaratılmışsa, insan Allah için yaratılmışsa, insan kainatta bütün Allah'ın yarattığı diğer varlıklarla Allah arasında bir köprüdür. Her şey insan için yaratılmış ama insan Allah için yaratılmıştır. Öyleyse kendisi için yarattığı bu mahlukatının, bu mahlukunun sadece ve sadece mutlu olmasını dilemesi, mutlu olmasını dilemesi Allah için mutlak bir olgu değil mi? O abesle iştigal etmediğine göre, hiçbir şeyi sebepsiz yaratmadığına göre, mantıksız bir şeyi dizayn etmesi mümkün olmadığına göre, o yüce Allah-u Teala ve Tekat Hazretleri kainatı insan için yaratan, insanı da kendisi için yaratan Allah-u Teala kainatı niçin Allah, niçin insan Allah için yaratmış? Onun mutlu olmasını temin için, en çok sevdiği mahlukunun, uğruna kainatı yarattığı mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Öyleyse böyle bir saadetin oluşmasındaki Kur'an-ı Kerim'in üç temel perspektifine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Bir, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir her şeyden önce. İki, Kur'an-ı Kerim
bir saadet reçetesidir. 3. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Saadete ulaştırmak üzere yarattığı mahlukuna Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kesin bir garanti veriyor. Diyor ki, ey benim insan adı verilen mahlukum, mutlu olmayı istiyor musun? Eğer gerçekten istiyorsan, ben seni o mutluluğa mutlaka ulaştıracağına dair söz veriyorum. Ve ben sözüme sadık olan en büyüğüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor. Allah vaadini mutlaka yerine getirir diyor. Ve Allah-u Teala söz veriyor ki insanoğluna, eğer sen mutlu olmayı istiyorsan ve bu istikamete benim sana verdiğim reçeteyi tatbik edersen mutlu olmaman mümkün değildir. İşte ben seni mutlu olmak için yarattım ama bu reçeteyi tatbik etmen kaydıyla. Öyleyse Allah-u Teala gerçekten Kur'an-ı Kerim'i insanın mutlu için yaratmış. Kesin bir olguyla karşı karşıyayız. Kur'an-ı Kerim insanın mutluluğu için yaratılmış. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Beraberce bakalım. Allah-u Teala insanoğlunun bir yerlere varmasını istiyor. Diyor ki sen bana ulaşmayı dileyeceksin. Bir, bunun için mürşidine ulaşacaksın. İki, ve ruhunu ölmeden evvel bana ulaştıracaksın. Üç, işte sana verdiğim emirler bunlar diyor Allah-u Teala. Bunları gerçekleştirdiğin takdirde mutlaka seni cennetime alırım. Ve bunları, yani nefsinin Allah'a verdiği yemini, ruhunun Allah'a verdiği misaki, fizik vücudunun Allah'a verdiği ahdi senin üzerine farz kıldım. Şimdi burada duralım. Yeminimiz, misakimiz ve ahdimiz üzerimize farz ise, bunları gerçekleştirdiğimiz takdirde Allah-u Teala cennete gideceğimizi mutlaka garanti etmişse, hepimizi yeminimizi, misakimizi ve ahdimizi yerine getirmeye davet etmiyor mu Allah-u Teala? Bunları yerine getirenler de kesin olarak Allah-u Teala'nın cennetine gireceğine göre Allah-u Teala aslında bizi cennetine, cennet saadetine davet etmiyor mu? Bir adım daha atalım. Kim daimi zikre ulaşırsa o zaman üç vücudunu da Allah-u Teala'ya teslim etmiştir. Kim Allah'a teslim olursa dünya saadetinde sahibidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu da garanti ediyor. Ve bunu da üzerimize farz kıldığına göre kim o farzı yerine getirirse mutlaka Allah'ın cennetine gitmesi söz konusu olduğuna göre. Böyle bir insanın Allah Teala'nın bir daveti üzerine bunu gerçekleştirdiği bir vaka değil mi? Evet, Allah-u Teala davet ediyor. Mutlaka diyor bana teslim olacaksın diyor. Teslim olmaya davet ediyorum seni, farz kılıyorum diyor bunun üzerine. Bunu diyor yerine getirirsen mutlaka benim senin için uygun gördüğüm dünya saadetinde yaşayacaksın. Farz kıldığına göre mutlaka yerine getirmemizi istiyor. Mutlaka yerine getirdiğiniz zaman ise gideceğiniz yer dünyada saadeti yaşamaktır. Öyleyse ister cennet saadeti açısından bakın, ister dünya saadeti açısından bakın, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi değil mi? Peki Allah-u Teala bu reçeteyi, Allah-u Teala insanın mutlu olması için ne yapması lazım geldiğini adamlara vermiş mi? Vermiş. Bir sıra dairinde Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir, dilediğiniz adına itibaren zaten kurtuldunuz. Cennet saati sizin. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ulaşmak mecburiyetindesiniz. İki, ulaştığınız takdirde mutlaka mümin oluyorsunuz. Gideceğiniz yer Allah'ın cenneti. Üç, yemininizi, misakinizi, ahdinizi gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekleştirdiğiniz takdirde cennet saati gene sizin. Dört, ruhunuzun ötesinde fizik vücudunuzda nefsinizi de Allah-u Teala'ya teslim etmek mecburiyetindesiniz.
teslim ettiğiniz takdirde dünya sahibidir size. İşte bunlar yapmanız lazım gelen şeyler. Bunları nasıl yapabileceğinizin bütün detayları Kur'an-ı Kerim'de gösterilmiş. Yapmanız lazım gelen şeyler ve onların gerekli bütün teferruatı Kur'an-ı Kerim'de yer aldığına göre Allah Teala size söylemiyor mu? Ne yapacaksınız ve nasıl yapacaksınız? Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir aynı zamanda. Yetmez. Allah Teala demiyor mu benim katımda söz değiştirilmez? Kim birinci grubu yerine getirirse cennet saadetinin sahibi olur. Buna ikinci grubu da eklerse cennet saadetine bir de dünya saadetini ekler. Zülcenayn olur, iki kanatlı olur. Ve ben bunu garanti ederim demiyor mu? Diyor Allah Teala. Öyleyse Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir saadet garantisidir insan için. İşte insanoğlunun cennet saadetine ulaşmasını da dünya saadetine ulaşmasını da Allah istiyor. Yeter mi? Yetmez. Siz de istiyorsunuz. Var mı? İçinizde bir kişi bana diyebilir mi ki ben mutlu olmak istemiyorum? Ne kadar insan tanıyorsanız etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Herkes mutlu olmanın peşinde. Herkes mutlu olmak istiyor. Herkes saadeti yaşamak istiyor. Öyleyse siz de onlardan birisiniz. İşte eğer bu kaseti dinliyorsanız şundan emin olmanızı istiyorum. O aradığınız saadet var ya, işte oraya ulaşabilmenin bütün standartlarını biz size öğretebiliriz. Yetmez, yaşamanızda mutlak yardımcı oluruz. Çünkü Allah sizin de mutlu olmanızı istiyor. Öyleyse mutlu değilsiniz. Neden? Çünkü nefsiniz var. Ve siz nefsinizin emrindesiniz. Bunun arkasında da nefsinizi yönlendiren iblis var. Şeytanların o Allah'a itaat etmeyen iblisi. Ve nefsinizde doğuşunuzdan itibaren %100 afetler var. Nefsinizin kalbi sadece afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, intikam, haset gibi 19 ayrı konuda afet nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiş ve şeytan bunların %100'üne hakim. Yani bir başka ifade kullanmak daha doğru olacak. %100'üne tesir edebilmek imkanının sahibi. Hakim demekten muradım, siz ona hakim olmak imkanını verdiğiniz takdirde geçerli. Vermeyebilirsiniz. İşte zaten sırlardan bir tanesi bunun arkasında yatıyor. Allah'ın sizin için uygun gördüğü reçeteyi gerçekleştirip de cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz zaman şeytanın sizin elinizde oyuncak olduğunu göreceksiniz. Onun en çok korktuğu şey insanların elinde oyuncak olmaktır. Büyük gururu o oyuncak olduğu insanlardan nefret etmesine sebebiyet verir. Neden oyuncak olur? Eğer sizin nefsinizde bir gün daimi zikre ulaşırsanız afetler kalmazsa, hiç afet yoksa, şeytanın size tesir edebilecek olan hiçbir imkanı yoktur. İmkanlar sıfırlanmıştır. Ve hep bir takım şeyleri size teklif eder. Yanlış şeyleri arkasından da hep reddedilir. Her teklifinin reddedilmesi sizin o kadar derecat kazanmanızı icap ettirir. Yani teklifi o şeytanın nefsiniz istikametinde sizi günaha çağıran teklifini kabul etseydiniz, ne kadar derece kaybedecek idiyseniz kabul etmediğinizden de o kadar dereceyi kazanırsınız. Ne demek bu? Bunun manası şu: şeytan sizin gazoz ağacınız olur. Hep siz kazanırsınız, hep o kaybeder. Manası şeytanın elinizde oyuncak olması.
Öyleyse nefsiniz var. Bu nefsinizde afetler var. Nefsiniz yaratılışının tabii neticesi olarak afetlerle doludur. Ve nefsinizin bünyesinde sadece afetler mevcut olduğu için nefsiniz, vücudunuzun kumandanı olan aklınızdan devamlı şer taraflarda bulunur. Hep günah işlemesini ister ondan. Ama vücudunuzda bir başkası daha var. Ruhunuz. Yalnız güzelliklerle donatılmış olan, yaratıldığı an ahsen olan bir varlık. Bütün güzellikler, pozitifler ruhunuzun kalbindedir. Ve nefsinizin isyan afetine karşılık ruhunuzda itaat var. Nefsinizin nefret afetine karşılık ruhunuzda sevgi var. Bütün negatiflerin pozitif karşılığı ruhunuzda ve ruhunuz adeta Allah-u Teala tarafından içinize konulmuş bir bekçidir. Bununla görebilir. Ne zaman nefsinizin bir afeti nefsinize hakim olup da aklınızdan bir şer talebinde bulunsa, ruhunuz derhal bundan haberdardır, derhal harekete geçer ve aklınızdan onun tam zıttı olan bir hayrın işlenmesini ister. Böyle bir dizaynda aklınız karar mercidir. Nefsinizin ve ruhunuzun taleplerini gözden geçirecek, bir tanesini kabul edecektir. İşte burada şeytan devreye girer. Nefsinize bir takım telkinlerde bulunup aklınıza tuzaklar hazırlar ve aklınızı ne eder yapar çeler ve günahı işlemenize sebebiyet verir. Aklınız günah işlemesi konusunda kararlar verir. İşte bunun arkasında nefsiniz vardır. Bunun arkasında nefsinize aklınızı kandırma tekniklerini öğreten şeytan vardır. İkisi de Allah Teala tarafından yaratılmış ve birisi içinize konmuş, öteki de onu kandırmak üzere kendi kendini vazifeli kılmıştır. Şimdi sizinle beraber Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı güne dönüyoruz. Allah Teala diyor ki, ben Adem Aleyhisselam'ı yarattım, ona ruhumdan üfürdüm ve diyor ki, şimdi onları da secde edin. Hepsi secde ediyor, İblis secde etmiyor. Sonuç ne oluyor? Sonuca dikkatle bakın. Sonuçta Allah Teala İblis'e diyor ki, seni huzurumdan kovuyorum. Madde bir. Sonsuza kadar cehennemde cezalanacaksın. Madde iki. Çünkü sen emrime itaat etmeyerek kafirlerden oldun. Madde üç. Allah Teala'nın bu sözüne karşılık İblis'e dikkat edin. Diyor ki, beni madem ki bu Adem Aleyhisselam yüzünden cezalandırıyorsun, kıyamet gününe kadar senden yetki istiyorum Allah'ım diyor. Beni öldürme diyor kıyamet gününe kadar, beni yaşat. Ve gerek bu Adem Aleyhisselam'dan, gerek onun kıyamete kadar gelecek olan bütün zürriyetinden intikamımı almama müsaade et. Ben onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından onların sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların cehenneme gitmelerine sebebiyet vereceğim. Onların dalalette kalmalarına sebebiyet vereceğim. Eğer bana bu yetkiyi verirsen kıyamet günü onların çoğunu sana şükreder bulmayacaksın. Allah Teala'nın cevabına şimdi dikkat edin. Sen müsaade verilmişlerdensin. Atlılarınla, yayalarınla, elindeki bütün imkanlarla onunla savaşmana izin veriyorum. Ama sen benim ihlas sahibi kullarımı dalalete düşüremezsin. Dalalette bırakamazsın. Onları yoldan çıkartamazsın. Onları ihlaya düşüremezsin. İblis diyor ki, senin ihlas sahibi kulların hariç ötekileri yoldan çıkarmak için izin istiyorum. Allah Teala diyor ki, sen izin verilmişlerdensin. Yani onları da yoldan çıkarmaya çalışabilirsin. Başaramazsın ama sen izin verilmişlerdensin.
İşte o günden bu tarafa iblis faaliyetidir. Nasıl faaliyetidir? Nefsimize, aklımıza gelmeyecek bir tarzda yaklaşarak ne yapıyor? Allah'ın yasak ettiği ne kadar fiil varsa onları süslü gösteriyor. Başka ne yapıyor? Allah'ın emrettiği ne kadar fiil varsa onları da çekilmez gösteriyor, angarya gösteriyor. Ve birçoğumuz bunu her an hayatımızda yaşarız. İç dünyamıza baktığımız zaman da gerçeği görürüz. Ama iblis bunların hepsini önlemeye çalışır. Öyleyse bir taraftan sizinle daima beraber olan en büyük düşmanınız nefsiniz. Dikkat edin, nefsiniz başlangıçta düşmanınızdır. Bu en büyük düşmanınız nefsiniz. Nereye giderseniz gidin, sizinle beraberdir. Ondan kurtulamazsınız. En büyük düşmanınız içinizde ve sizi başlangıçta sadece mutsuz etmek istikametinde bir gayretin sahibidir. Kendi negatif ihtiyaçlarının tatmini onun için ön planda olduğundan, onları tatmin ederken de sizin mutsuzluğunuz mutlak olarak gerçekleşeceğinden, eşyanın tabiatına uygun olan nefsin davranışı sizin mutsuz oluşunuzu sağlar. Öyleyse nefsinizin aklınızdan her talep ettiği şeye karşılık aklınızın karar vermesinde şeytan nefsinize yardımcı olarak ona teknikler öğreterek aklınızın yanlış kararlar vermesine sebebiyet veriyor. Böylece Allah Teala'nın indinde olması lazım gelenin tamamen tersine bir mekanizma işliyor. Şeytan ve nefs beraberce aklı cündeye getiriyorlar ve akıl negatif kararları imzasını atıyor. Ve siz mutsuz oluyorsunuz. İç dünyanızda mutsuz oluyorsunuz. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Allah ile olan ilişkilerinizde mutsuz oluyorsunuz. Bu mutsuzluğun arkasında şeytanla nefsiniz var. İki tane melek Adem Aleyhisselam'ı yaratıldıktan sonra Allah-u Teala'ya diyorlar ki onu yeryüzünde kan doksun diye mi yarattın ya Rabbi? Biz ondan daha güçlüyüz. Biz ondan daha çok sana sevgili olabiliriz. İnsanı üstün kılan nedir? Allah-u Teala diyor ki onu üstün kılan nefsidir. Sizlerde nefsi olmadığı için onun gibi bir hüviyete ulaşamazsınız. Melekler diyorlar ki bize de nefs var. İspat edelim ki biz ondan üstünüz. Allah-u Teala diyor kabul ettim. Harut'la Muad isminde iki meleği gönderiyor yeryüzüne. O zamana kadar yeryüzünde Babil şehri kurulmuş. Babil şehrine indiriliyor iki tane melek. Ve daha bir ay geçmeden, iki ay geçmeden bir kadına çok kötü bir muamelede bulunuyorlar. Kadının kocası da gelip benim karıma nasıl bunu yaparsınız dediği zaman dayanamayıp adamı öldürüyorlar. İkisi beraber tekrar yukarıya alınıyor. Allah-u Teala diyor ki ben size yapamazsınız demedim mi diyor. Melekler de diyorlar ki haklısın. En yüce Allah'ım biz gerçekten bunu yapamadık. Adem Aleyhisselam'ın meleklerden üstün olmasının arkasındaki sır o zaman bu iki meleğe ayan oluyor. Allah-u Teala onları diyor ki gördünüz mü diyor. Bu insanoğlu sizden üstün olarak yaratıldı ama şarta bağlı olarak. Ne zaman nefsine hakim olmayı başarırsa o zaman sizlerden üstün olmak standartına erecek. İşte insanı meleklere üstün kılan şey ondaki nefstir. Nefsiniz de ruhunuz devamlı bir çatışma halindedir. Allah'ın size verdiği bir teknikle, zikirle nefsinizdeki afetleri yok etmek imkanının sahibisiniz. Afetler yok oldukça nefsinizin yok olan afetlerin yok olduğu birimine ruhunuzun bütün hasretleri gelip yerleşecektir. Yerleştikçe
nefsinizdeki negatif talepler azalacak, ruhunuza paralel pozitif talepler artacaktır. Ve bu arttıkça nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga azalacak, bir gün sona erecektir. Bu sonsuz bir mutluluk dizaynıdır. Oraya ulaştığınız gün nefsinizin talepleri hep hayra dönük olacak. Ruhunuzun talepleri de zaten ezelden beri hayra dönük olduğu için nefsinizle ruhunuz arasındaki o evrensel kavga sona erecektir. Bu sebeple ilk mutluluğu yaşayacaksınız. Neden mutsuzsunuz? Nefsinizle ruhunuz arasında devamlı kavga var. Nerede kavga varsa, kaos varsa, savaş varsa orada insanlar huzursuzdurlar. Orada insanlar sıkıntıdadırlar. Nerede suç ve sükun ve hak duruma hakimse orada mutluluk vardır, huzur vardır. İnsanlar saadet içindedirler. İşte ne zaman iç dünyanızdaki kavgayı bitirirseniz, nefsiniz ruhunuzun bütün özelliklerini kazanırsa, o zaman sonsuz bir saadeti yaşayacaksınız. İçinizdeki kavga bitecek, başkalarına da hep hayırla davrandığınız için dışınızdaki kavga da bitecek. Allah'ın bütün emirlerini yapmak sizin için doyulmaz zevkler olduğu için ve yasak ettiği fiilleri işlemeniz mümkün olmadığı için o aşamada sonsuz bir saadetin sahibi olacaksınız Allah ile olan ilişkilerinizi de.

ruhun bütün hasletlerini kendi iç dünyasına yerleştirebilecek olan hüviyeti yarattık diyor. Belli bir takvim içinde, belli bir zaman parçası içinde. İşte o güne ulaştığınız zaman nefsin bütün afetlerinin yok olduğu yerde şeytanın nefsin üzerindeki hakimiyeti sıfırdır. Neden? Çünkü şeytan yalnız afetlere tesir edebilir. Ve Allah Teala size verdiği teknikle o afetleri nasıl yok edebileceğinizi açıkça ispat ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Yaşadığınız sürece de bunu yaşıyorsunuz. Ve o zaman nefsinizin ruh hüviyetine dönüştüğünü görüyorsunuz. Şeytanınsa bir üstünlüğü olmak şöyle dursun, şeytan sizin köleniz oluyor. Siz onun hiçbir söylediğinizi yapmıyorsunuz, söylediğini yapmıyorsunuz ama o sizin her dediğinizi verdiğiniz kararlara paralel olarak yapmak mecburiyetinde. Çünkü başka bir yolu yok. Şeytan sizin uyguladığınıza boyun eğmek mecburiyetinde. Ama siz ona asla. Öyleyse mutlu olabilir misiniz? Evet. Cennet saadetini daha nefsinizin kalbini yarı yere temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Dünya saadetini de nefsinizin kalbini bütünüyle temizlediğiniz zaman elde edersiniz. Ve o zaman şeytanın üzerindeki sultanlığı bütünüyle sona erer. İşte Allah Teala şeytanı bu hedefe ulaşasınız diye yaratmış. Şeytanı yaratmasının sebebi Allah'ın üniversitesinden mezun olmanız için imtihanları vücuda getirmesidir. Bir üniversiteden mezun oluyorsanız veya herhangi bir okuldan mezun oluyorsanız bir takım derslerin imtihanını vererek mezun olursunuz. İmtihanlar yoksa diploma da yoktur. Şeytansa sizi nefsinize yaptığı telkinlerle devamlı imtihana tutar. İmtihana tabi tutar. Bu imtihanları oluştursun diye Allah Teala şeytanı yaratmıştır. İmtihanlar olmazsa Allah'ın üniversitesinden mezun olamazsınız. Yetmez. İmtihanlar olmazsa mutlu da olamazsınız. Çünkü mutluluğunuzu sağlayacak olan şey devamlı şeytanın size yanlış telkinlerde bulunmasıdır. Bu telkinleri ne kadar bertaraf edebilirsiniz, o kadar mutlusunuz. Başlangıçta hiçbirini bertaraf edemiyorsunuz, hepsine evet demek mecburiyetlisiniz. Nefsinizin afetleri tamamen afetlerden oluştuğu için. Nefsinizin iç bünyesi tamamen afetlerden oluştuğu için. Geceyi yaşıyorsunuz. Ne zaman ruhunuzun bütün nurlarını nefsinizin o kapkaranlık dünyasına ulaştırıp yarasalarla temsil edilecek olan afetlerinizi tamamen kapı dışarı ediyorsunuz. Ne demek istiyorum? Yarasalar karanlık mağaralarda yaşarlar. Bir gün o mağaraları donatırsanız aydınlıklarla mağaralarda hiçbir yarasanın yaşayamadığını göreceksiniz. İşte tıpkı bunun gibi. Nefsinizin bütün afetleri uçmuştur. Yerine Allah'ın nurları gelip nefsinizin kalbini doldurmuştur. O noktadan itibaren nefsiniz ruhunuzun bütün hasretlerine sahip olduğu için nefsinizin talepleri de hayır talebidir. Ruhunuzun talepleri de hayır talebidir. O noktadan itibaren içinizdeki kavga sona ermiştir, mutlusunuz. Bütün davranışlarınızda nefsiniz ve ruhunuzda hayır istediği için hep hayır istiyorsunuz. Hayrın arkasından sadece mutluluk duyabilirsiniz. Nasıl şairin arkasından mutluluk duyuyorsanız. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek sizin için doyulmaz zevkleri oluşturur. Yasak ettiği hiçbir fiili işleyemezsiniz. Çünkü ne nefsinizde yasağı işlerinize dair bir talep oluşur. Neden ruhunuzda? Ruhunuzda oluşması zaten mümkün değildi baştan beri. Ama nefsiniz de ruh hüviyetine büründüğü için, yalnız hasretlerden oluştuğu için asla şerri talep edebilecek bir özelliğin sahibi olması mümkün değildir. Bu nokta İç dünyanızda da bir, dış dünyanızda da iki, Allah ile olan ilişkilerinizde de saadeti bütün boyutlarla yaşadığınız cennet saadetinin ve dünya saadetinin sahibi olduğunuz noktadır. Ne yaptınız? Mutluluğunuza engel olan şeytan ve nefsin işbirliğini yok ettiniz. Ne yaptınız? Nefsin

0: İçinizi nur haline getirerek bütün olguları pozitif hale getirdiniz. Ne yaptınız? Şeytanın üzerindeki hakimiyetini sıfırladınız. Şeytan sizin nefesiniz oldu. Dolayısıyla Allah-u Teala neden nefsi yaratmış? İnsanı üstün kılmak için. Neden şeytanı yaratmış? Şeytanın sizi devamlı tuzaklara davet etmesi ve bu sebeple imtihanları birer birer kazanmasınız da yüksek derecelerle Allah'ın üniversitesinden mezun olasınız diye. Her şeyin Allah katında mutlaka bir sebebinin olduğunu yerleyin oturtun. Olmasaydı ne olurdu? Nefsiniz olmasaydı siz bir melek olurdunuz. Ne cennete gidebilirdiniz ya da cehennemsiniz şu söz konusuydu. Ama insandan daha alt kalitede bir mahluk olarak kalmaya mahkumdunuz. Öyleyse bir mücadelenin sonunda mutluluk adı verilen cennet saadetine, mutluluk adı verilen dünya saadetine ulaşmanız mümkün mü? Allah'ın reçetesine göre mümkün. Bunlardan sizi neden iki düşmanınızla yenmek mecburiyetindesiniz? Dini sadece yenmek değil, kendinize dost etmekle mükellefsiniz. O nefsinizdir. Ruh olduğu anda, ruhun bütün özelliklerini kazandığı anda artık sizin kainattaki ruh adı verilen dostunuzun hemen yanında ikinci bir ruh var demektir. Düşmanınızı kendinize dost ettiniz. Şeytana gelince onu dost edemezsiniz. Hep düşmanınız olarak kalacaktır. Ama size köle olmaya mahkum ettiniz. İşte Allah'ın reçetesi onu tatbik ettiğiniz gün sizi cennet saadetine beraberleştirecektir. 21. basamakta, sonra da dünya saadetine ulaştıracaktır. 27. basamakta ve şeytanı da nefsinizi de o sizin için kainattaki en büyük iki engeli de devre dışı bırakarak, bertaraf ederek onlardan birini kendinize dost, diğerini de köle ederek. Öyleyse her ikisi de sebepli olarak size verilmiş üstünlüğünüzün, insan olarak yaratılışınızın, hasretinizin, üstünlüğünün bir nişanesi olarak bu nişanenin muhtevasında da nefsinize hakimiyetiniz var. Onu sağlayabildiğiniz zaman meleklerden de, cinlerden de, bütün varlıklardan da üstünsünüz. Sağlayamadığınızı düşünelim. Şeytanın ve nefsinizin kölesi oldunuz. Hayvanlardan daha aşağı bir mahluk olarak değerlendiriyor Allah Teala sizi. Ara suresinin 179. ayet-i kerimesinde bu vasıfta olan nefsine ve şeytana esir olan bir insanın hayvanlardan daha aşağı derecede olduğu ifade ediliyor. Öyleyse Allah'ın en üstün kıldığı mahluk hayvanlardan daha aşağı derekeye düşebilir mi? Düşebilir. İşte Allah'ın verdiği nefsi Allah'ın size öğrettiği metotlarla yenmeyi, onu ruh hüviyetine götürerek dost edinmeyi başarasınız diye üstünlüğünüzün bir nişanesi olarak Allah sana size nefsi vermiş. Ve şeytanı yaratmış. Sizi imtihanlara tabi tutsun da üniversiteden mezuniyetinizi sağlasın diye. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz sağlıklara ulaştırmasını dileyerek sizleri bir inşallah burada tamamlamak istiyorum. Allah hepinizden razı
1: olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendi Hazretleri 4. sualimizde inşallah. İnsanlar diyorlar ki Allah-u Teala bizi bir kaderle yarattı. Ve bizim ileride ne yapacağımızdan haberi var. Ve eğer ben sonunda cehenneme gideceksem ve Allah-u Teala bunu biliyorsa ve benim bunu değiştirmeye hiç gücüm yoksa, kesinlikle gelecekte olan yaşayacağım kaderimi değiştirmeye yetkim yoksa, o zaman benim cehenneme gitmemde benim suçum ne? Dolayısıyla insanlar kader ve kaza arasındaki farkın ne olduğunu devamlı birbirine karıştırmakta var. Eğer Allah-u Teala bizim gelecekte cehenneme gideceğimizi biliyorsa, o zaman biz bu yaşantımızı, önümüzdeki olan yaşantımızı niçin yaşıyoruz? Bize kader ve kaza konusunda inşallah aydınlatabilir misiniz?
0: Allah razı olsun. El-Fatiha ve Es-Salâhu.

0: Sohbetimize başladınız. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve el salavat. Allah'a salallahu elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal mustakîm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaşmasını, ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bir yeni gün, bir yeni güzellik ve bizler beraberiz. Kalp kalbe günün gününe bir aradayız. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Siz varsınız ya, mutluluğumuzun mutlak bir parçasısınız. Sessiz olmaz. Her güzel şey beraberce bir güzellik olarak tamamlanıyor. Eğer taraflardan biri yoksa hep bir eksiklik var demektir. Siz varsınız orada, biz varız burada. Birbirimizi tamamlıyoruz. Allah ise hem sizinle hem bizimle birlikte. Öyleyse onunla kuvvet buluyoruz. Onunla güçleniyoruz. Onunla daha bir başka oluyor insan. Hep o en güzeli ifade eder. Her şeyin en güzelinin gerçek sahibidir. Bütün güzellikler ona ait. Çirkinliklerse nefsimizin afetlerinden, şeytan kanalıyla kaynaklanan olaylar dizisi. Öyleyse her şey öylesine güzel düzenlenmiş ki Allah Teala tarafından bize sadece hayran olmak düşüyor. Gökyüzüne bakın. Masmavi bir gökyüzü. Beyaz bulutlar. Mavi de beyaz birbirine en güzel giden renkler. Sonra yeşiller başlıyor. Ağaçlar, yapraklar. Tomurcuklarla dolu olan baharı geride bıraktık. Artık Haziran'dayız. Yaz söz konusu. Yaz da bir başka güzelliktir. Her mevsimi ayrı ayrı donatmış Allah-u Teala. Gönlünce her şeyi en güzel yaratan, en güzel donatan Allah-u Teala bizleri de akılla, iradeyle teçhiz etmiş. Sonra da
1: bilgiyi de en güzele bağlamış. Allah her zaman öğretmendir. Öğreticilerin en ulusu. İşte ilme bakıyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlim deyince herhangi bir konunun uzmanları bazen Allah'ı unutuveriyorlar. Kendilerini onun yerine koymaya kalkıyorlar. Onun adına hüküm vermeye kalkıyorlar. Öğrendikleri bir damla şeyle gerçekten onun gururuna kapılıyorlar. İşte zamanımızda gene onlar gen teknolojisi, kromozomlar, insanları Allah'a daha dost kılacak yerde Allah'a asi olmaya götürüyor. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihinin başından bugüne kadar değişmeyen bütün hakikatleri hep mukaddes kitaplar söyler. Geçmişten elimize ne kalmış? Ne yazık ki değiştirilen bir Tevrat kalmış. Değiştirilen bir İncil kalmış. Ve de hamdolsun ki bir kelimesine bile dokunulamayan bir Kur'an-ı Kerim kalmış. Bunlar var. Öyleyse bu güzellikleri hep beraber yaşamalıyız, görmeliyiz. Hep beraber olmalıyız. Allah'ın güzelliklerinde hep en güzele yönelik olmalıyız. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki her şeyi berbat eden biz insanlarız. Her şey ölçülmüş, biçilmiş. Bütün dizaynlarda yerlerine oturtulmuş. Ne zaman biz de insanlar devreye girmişsek tabiatı hep tahrip etmişiz. Sevgili kardeşlerim, işte trollerle denizin bütün diplerini tarayarak, balık çuvalarını dağıtarak balık avlamak ve sonuç Türkiye yavaş yavaş balıksız bir ülke oluyor. Başka ülkeler balıkları korumak için ne kadar çok tedbirler getirmişler. Üretmek için ayrı metotlar kullanıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, herkes ülkesinin tabii servetlerini korurken biz bunları hiç dikkate almıyoruz. Dünyanın en geniş bor madenine sahip olan ülkemizde toryumun ikinci büyük ülkesi olan biz onların bugüne kadar hiç kıymetini bilemedik. Ülkemizi inden kalkındırmaya yetecek olan bütün hazineler, sadece %5'ini kullandığımız enerji nehirleri gözümün önünden böylece akıyor. Ve biz de o akan nehirlere bakıyoruz. Ama enerjiyi de beraberinde taşıyıp gidiyor nehirler. Allah Teala ne gerekirse vermiş ama onun kıymetini bilememişiz. Sofrasından binlerce yıldır yemişiz, içmişiz. Hor kullanmışız ülkemizi. Ormanları mahvetmişiz. Ama o güzelliklerini hala saçmakta, ve bizden vazgeçmemekte.
0: Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte bakın şimdi etrafınıza. Eğer güzellikleri görmek için bakarsanız, güzellikleri görürsünüz. Çiçeklerin binbir rengini görürsünüz. Allah'ın o çiçeklerle ne kadar güzel renkler oluşturduğunu görürsünüz. Hepsi sizin için yaratılmış. Bir çiçek onun o güzel renkleriyle gönlünüz şenlensin diye yaratılmıştır. Arılar onlardan balı yapacak olan malzemeyi alsın diye yaratılmıştır. Arılar bu arada onların hedefe yürümelerine, delenmelerine sebebiyet verir. Her şey başka varlıklar için bir fayda temin etmek üzere yaratılmıştır. İşte bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar. İşte bitkiler fotosentez yoluyla köklerinden aldıkları, topraktan aldıkları suyu, güneşin enerjisini ve havadan aldıkları karbondioksiti kullanarak karbonhidratları oluştururlar. Yani yerlerinden kımıldamayan ağaçlar kımıldamadan karbonhidratları, gıda maddelerini kendileri oluştururlar. Ve onunla beslenirler karbonhidratlarla. Ve daima oksijen açığa çıkarırlar. Biz insanlar için hayati madde. Oksijensiz bir dünya düşünebiliyor musunuz? Hiç kimse yaşayamazdı. Anlasın ki Allah Teala insanı bir dizaynla ortaya koyduğu zaman onu topraktan, kilden oluşturdu. Safalinden veya tıyinden. Hepsi de kil anlamına geliyor. Böyle bir dizaynda aradan kim bilir kaç yüz bin yıl geçti ona insan hüviyetini Allah-u Teala'nın vermesi için. Veya ondan kim bilir dünya içine göre kaç yüz bin yıl sonra insanı dünya duyarıdan bu gezegene indirdi. İndirdiği zaman atmosfer yapısını koymuştu. İnsanın yaşayabilmesi için denizlerinde, göllerinde insan için bir gıda olan balıkları, karada insana faydalı olacak olan bütün hayvanları vücuda getirmişti. Yani Allah'ın Rahman esması kainatta bir dizaynı oluşturmuştu. İnsanın yaşamasına elverişli bir iklim, bir ortam ve dünya. 23 derece eğimle yaratılan, güneşten bir belli uzaklığı olan 365 gün 6 saat bilmem kaç dakika bilmem kaç saniyede güneşin etrafını tam olarak dönen, milyonlarca seneden beri bir saniyenin binde biri kadar bile dönüşünde bir değişiklik olmayan Allah'ın muhteşem eseri dünya. İnsana da verilen en sevgili kulunun yaşaması için yarattığı bir dünya. Ve o dünyada siz yaşıyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Eğer dünya güneşler arasındaki mesafeden daha ötede olsaydı,
1: soğuktan kimse dünyada yaşayamazdı. Daha yakında olsaydı o zaman da sıcaktan kimse yaşayamazdı. Her şey muhteşem bir ölçüyle, muhteşem bir dizaynla Allah-u Teala tarafından yaratılmış ve ortaya konmuş. Sizler için, sizleri çok seviyorum. Öyleyse onun sevgisine layık olmamız gerekmez mi sevgili kardeşlerim? Onun sevgisine layık olmak. Her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki muhtevadaki her parça ayrı ayrı muhteşem bir hesabın neticesinde dizayn edilmiş. Her şey insan için yaratılmış. Yaratılan her şeyin mutlaka insana bir faydası var. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir defa daha el ele, gönül gönüle, ayrı iklimlerde bir tasavvuf sohbetini yaşıyoruz. Allah'la birlikte olmanın o muhteşem güzelliğini teneffüs ediyoruz. Bizi seven, bizi asla bırakmayacak olan, bütün tehlikeleri üzerimizden def eden Yüce Allah her zaman bizlerle birlikte mutluluğumuz için var. Öyleyse bizim mutluluğumuz onu mutlu eder. Onu mutlu etmek istemez misiniz? Öyleyse Allah için yaşayın. Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamak anlamına geliyor. Ne zaman kendinizi başkalarına adarsanız, başkalarına vakfederseniz, başkalarının mutluluğu için var olduğunuz demektir. Her başkalarına yardım ettiğiniz, hizmet ettiğiniz noktada siz varsınız, Allah var, ruhunuz var. Ve yaptığınız güzellikler, Allah'ın ülkesinde yaşıyorsunuz. Ne mutlu sizlere. İnsanlar iki standart içinde, genel çerçeve içerisinde olurlar. Ya başka insanlara yardımla, hizmetle onları mutlu etmekle meşgul olurlar. Ya da başka insanlara zarar vermekle, onlardan intikam almakla, onlara kötü davranmakla. Bu ikincisini yapan bir insan, başka insanlara haddini bildirmeye çalışan, onları aşağılayan, azarlayan, onları mutsuz eden bir insan Allah'ın ülkesinde yaşamıyor. O şeytanın ülkesinde yaşıyor. Bir kenarında şeytanın, bir kenarında nefsinin afetlerinin, bir kenarında kaybettiği derecelerin oluşturduğu bir şer üçgeninde, bir şeytan üçgeninde yaşıyor. Öyleyse apsis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği noktanın hep üzerinde olun. Kendinizi başkalarına adamının o büyük huzurunu yaşayın. Allah için olmanın huzurunu, Allah'la beraber olmanın huzurunu, kime hangi gün bir yardımda bulunmuşsanız, bilinki o olayda siz Allah ile berabersiniz. Sizinle beraber olmaktan büyük mutluluk duyar. Ne zaman başkaları içinseniz, ne zaman başkalarına yardım ulaştırıyorsanız, ne zaman başkalarını mutlu etmek konusunda düşünmeye başlamışsanız, bu dahi, yani sadece düşünmek dahi, başka bir insanı mutlu etmek için düşünmek dahi sizin mutlu olmanız için yeterlidir. Dikkat edin, size mutluluğu verecek olan şey başka insanlara yaptığınız hayır sebebiyle, güzel davranışlar sebebiyle o insanlar değildir. Size mutluluğu verecek olan onlara bu iyiliği ulaştırdığınız için, ulaştırmaya çalıştığınız için Allah'tır. Ne zaman düşünce platformunda başka insanlara yardım etme kararı kafanızda oluşmuşsa, Kerem'in Kertim'in melekleri her an hayat filminizin düşüncelerinize tahrik eden kesimini de devamlı çekmektedir. İşte o zaman Allah-u Teala size derhal yardıma başlar. Kime? Hangi güzelliği ulaştıracaksınız? Kime mutlu kılmak istiyorsanız, onu istediğiniz andan itibaren düşünce platformunuzda ona nasıl yardım edebileceğinizi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah'ın yolunda bir merhale kat ettiniz demektir. Allah sizinle beraber oldu demektir. Size yardıma başladı demektir. Ve sizi mutluluk içerisinde yaşatmaya başladı demektir. Bir mutluluk dünyasında bir hayatla dizayn etti demektir. Sizinle beraber demektir. Kendi ülkesinde sizi misafir ediyor demektir. Çok seviliyorsunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O sizleri çok ama çok seviyor. Beklemediğiniz, düşünemediğiniz kadar çok. Siz de onu sevin. Başka insanları sevmek de aslında Allah'ı sevmektir. Ama sevgi fedakarlıktır. Gerçekten seviyor musunuz? Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah yolunda her şeyinizi feda edecek kadar onu seviyor musunuz? Öyleyse Allah yolunda hizmet, başkalarına hizmet, fikir kadar size mutluluk veren bir faktördür. Allah'ı çok zikredin. O zikretmenizi ister. O çok zikretmenizi ister. O Allah daim zikrin sahibi olmanızı ister. Zikir, çok zikir ve daim zikir onun size hedefidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde lazım gelen değeri vermelisiniz. Yaşamanızın sebebi başkalarını mutlu etmek ve onlara verdiğiniz mutluluk sebebiyle onların iki katı mutluluğu yaşayabilmektir. Şeytan insanlara kendilerine menfaat temin ettikleri zaman yapılması icap edeni yaptıkları intibarını verir. Ve insanlar bu yüzden hep mutsuzdur. Hep kendilerine yontarlar, kendi menfaatleri ön planlıdır. Başkaları için yaşamazlar. İblis onları o istikamete teçhiz eder ki onlar mutsuz olsunlar ve insanlar hep mutsuzdur. Hep mutsuzdur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, siz öyle yapmayın. Kendinize yontmayın. Menfaat teminine çalışmayın. Siz başkalarına yardım için var olun. Sizde var olanı vermek için yaşayın. Başkalarında var olanı almak için değil. Eğer böyle yaparsanız o verdiklerimizin 700 katını Allah Teala size verecektir. Eğer böyle yaparsanız her verdiğiniz bir hediye, bir davranış biçimi, bir hatır sormak, bir güler yüz, insanları mutlu edebilecek olan bütün davranış biçimlerinde onlara verdiğiniz mutluluğun en az iki katı kadar siz mutlu olursunuz. Öyleyse mutlu olmak elinizde sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak güneş gibi, ışık gibi bir şey. Sizin elinizde. Siz isterseniz mutlu olabilirsiniz. Kim mutlu olmayı dilemez ki diyeceksiniz. Doğru. Ama ikinci kesiminde kimseyi bulamıyorsunuz. O mutlu olmayı dileyenler aslında mutluluğu kendilerine menfaat tedir edebildikleri zaman yaşadıklarını nereden zavallılar grubunu muhtevalarında tutmazlar. Bu insanlar mutlu olanların dışındaki insanlardır. Mutlu olanlar alanlar değil, verenlerdir. Vermek her zaman almaktan daha mukaddestir. Sadece başkaları için yaşarsanız elinizdekini başkalarını mutlu etmek için kullanırsanız hedefiniz başka insanların mutluluğunu sağlamaksa siz mutlu bir insansınız. Allah'ın mutluluk reçetesini en iyi tatbik edenlerden birisiniz. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. Bir kısmı mutsuz, büyük kısmı mutsuz. Acaba neden mutsuz bu insanlar? Mutlu olmanın sırrını bilmedikleri için. Vermeyi değil, almayı önce tuttukları için, vermeyi değil, almayı hedef iddiaz ettikleri için, hep o istikamette bir dizaynın sahipleri. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda size düşen o kadar çok güzellikler var ki, kendi mutluluğunuzun mimarı her zaman olabilirsiniz. O sizin gayretinize bağlı bir husus. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Böyle bir dizaynda saadet, hakkınız olan bir şey ve mutluluğunuz başkalarını mutlu etmenize dayalı. Her güzel şey sizinle beraber, siz isterseniz. Aynı dünyada yan yana yaşadığınız insanların bir kısmı karanlıkta yaşarlar, bir kısmı nurların içinde. Karanlıkta yaşayanlar kendi menfaatleri için yaşayanlardır. Onlar kurnazdırlar ve onların ölçülerinde onlar sadece kurnaz değildir, başkaları da aptaldır. Başkaları onlara bir şeyler verdikleri için, başkalarından onlar bir şeyler alabildikleri için kendilerini kurnaz düşünürler, akıllı düşünürler, zeki düşünürler. Hep başkalarından, hep almak için yaşarlar. İşte kaybedenler onlardır. Onlar şeytanın tuzağına düşmüş zavallılardır. Zavallı olduklarını ancak öldükleri gün anlayabileceklerdir. Boşuna geçirdikleri koskoca bir hayat onlara hiçbir şey sağlamamıştır. Hiçbir şey üzerine olmamışlardır. Ne Allah'ın rahmeti, ne fazlı, ne salavatı onlara ulaşmamıştır. Ne de herhangi bir konuda bir yardımı. Allah kimlere yardım eder? Allah'ın emirlerini yerine getirenlere. Allah kimlere yardım eder? Allah'ın yasaklarına riayet edenlere. Allah kimlerden razı olur? Bu iki gruptan. Allah'ın emirlerini yerine getirenlerden, yasaklarına riayet edenlerden Allah razıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne kadar verirseniz onun iki katını mutlaka alırsınız. Öyleyse mukaddes olanla meşgul olun, vermekle. İnsanları gülümsediğiniz zaman bir şey kaybetmezsiniz, çok şey kazanırsınız. İnsanları sevin. Onlara iyi davranın. İncitmeyin. Özellikle annenizi, babanızı, ailenizin fertlerini, etrafınızda size en yakın olan insanları hep en güzel standartlarda onlarla beraber olmaya çalışın. onlar için olmaya çalışın. Her biri sizi bütün dertlerine yardımcı olarak görebilmeli. Size güven duymalılar. Güveni ancak böyle sağlayabilirsiniz. Siz Allah'ın emirlerini yerine getirdikçe Allah'ın size istediği her şeyi vücuda getirmiş olursunuz ve mükafatını her zaman alırsınız. Mutlu bir insan olursunuz. Her yaptığınızın arkasından Allah size çok şeyler öder. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah için olmak, güzelliklerin en büyüğünü yaşamak için bir ölçüdür, bir kalıptır. O kalıbın içinde olun. Kendinizi başkalarına adayın. Ne kadar adarsanız o kadar üst seviye bir güzelliği yaşarsınız. Ve her verdiğiniz şey insanlara verdiğiniz halde Allah-u Teala tarafından Allah'a verilmiş kabul edilir. Diyor ki hanginiz bir daha almamak kaydıyla ihtiyaç sahiplerine borç verirsiniz ki bu Allah'a verilmiş bir borç karz-ı hasen olur diyor Allah-u Teala. Hanginiz kime hangi iyiliği yaparsa o bunu düşünmeye başladığı andan gerçekleştirdiği ana kadar Allah'ın mutluluk içinde yaşayan bir insandır. Allah'ın kendisinden razı olduğu bir insandır. Başkaları için yaşadığınız zaman zikir yapmak falan bir insanın yaşadığı mutluluğun aynını zikir yapmadığınız halde yaşarsınız ve devamlı derecat kazanan birisi olursunuz. Ne zaman kendinizi başkalarına adıyorsanız Allah'ın size verdiği zamanı, parayı, düşünce standartlarını, enerjinizi başkalarının mutluluğunda birleştiriyor musunuz? Onlara mutluluk sağlamak için size verilen her şeyi devreye sokuyor musunuz? O zaman siz Allah'ın istediği yapıda bir insansınız. Başka insanlarla iyi ilişkiler içerisinde olan hayatını onlara adamış bir insan olmaya çalışın. Şeytan size hep aynı şeyi söyler. Kendisini akıllı zannedenlerin sizlere bakış açısı sizin enayi olduğunuz intibanı onlara verecek bir dizayn olmalı. En iyisi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insanların en akılsızı, en akıllı geçinenlerdir. Başkalarını bir menfaat aracı olarak kullanan zavallılardır. Sağladıkları şeylerin onlara hiçbir zaman bir faydası olmaz. Hep kayıpta olanlardır. Onların enayi dedikleri bizlerse hep Allah yolunda mutluluğu yaşayanlarız. Sevgili kardeşlerim, almak, insanları kötüye kullanmak, onların elindekilere, onların rızaları olmadan el koymak, insanlardan menfaat temin etmeye çalışmak, Bunu birçok insan akıllılık ve kurnazlık olarak değerlendirir. Aslında akılsızlık ve aptallıktır. Sevgili kardeşlerim, sadece iki olay yaşarsınız. Ya mutlusunuz ya da mutsuzsunuz. Unutmayın, Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama o akıllı geçinen insanların dizaynı içerisinde siz hiçbir zaman mutlu olamazsınız. Kim başkalarını kandırmak için yaşıyorsa, kim almak için yaşıyorsa, başkalarını emellerine alet etmek için yaşıyorsa, o kişi Allah'ın elinde makbul bir insan değildir. Her şeyden evvel o devamlı şeytanın ülkesinde yaşayan bir insandır. O ülkede olduğunuz sürece sadece mutsuzluğu yaşarsınız. Ama akıllı geçinenler de hep orada yaşarlar. Absis ve ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin alt dünyasında, aşağısında, negatif alemde, şeytanın aleminde ve kendilerine yazık edenler. Bunu dünya hayatında devamlı mutsuz olarak öderler. Öldükleri zaman kabir azabına tabi tutulurlar ve hayatlarını cehennemde geçirirler, sonsuz hayatlarını. Öyleyse şu dünyanın bir damlacık menfaati için bütün geleceğini kaybeden bir insan akıllı olabilir mi sevgili kardeşlerim? Bu dünyada uzun yaşadığınızı düşünelim, 100 sene yaşadınız. Olmaz ama 200 sene yaşadığınızı düşünelim. Cennet hayatı 200 trilyondan, 200 katrilyondan daha uzun seneleri kapsayan bir sonu olmayan zaman parçasıdır. Orada trilyonlarca sene mutluluğu yaşamak söz konusu iken akıllı geçinenler kendilerini cehennemde buluverdiler. Allah'ın emir doğrultusunda hareket etmemişlerdir. Nefsleri istikametinde şeytanın kandırma gayetlerinin standartlarına uygun bir hayat yaşamışlardır. Başkalarını aldatmaya dönük, başkalarından fayda sağlamaya dönük, başkalarından almaya dönük, başkalarını elinde tutmaya çalışırlar. Başkalarına yardımcı olmazlar. Başkalarından hep yardım talep ederler. Ve bunu bir akıllılık zannederler. Arkadaşlarına bir şey alırken kefil olmalarını söylerler. Sonra ödemezler. Ve arkadaşlarına ödetirler. Sevgili kardeşim, bunu akıllılık zanneden milyonlarca insan yaşıyor Türkiye'de. Sayıları da her geçen gün çoğalıyor. Türkiye bir güzellikler ülkesi olmalıdır. Dinini yaşamak isteyen bir insanın gönlünce yaşayabildiği, dinini yaşamak istemeyen bir insanın da gönlünce yaşamadığı bir ortamı oluşturmalıyız. Zorlama olmamalı. Oysa ki şimdi zorlama var. Sevgili kardeşlerim, her devirde insanlardan hasbelkader kuvvetin sahibi olanlar kendilerine her zaman hakkın da sahibi ilan ederler. Ve ellerindeki kuvveti haksız haklılığı sağlamak için kullanırlar. Kendilerine yazık ederler. Hep huzursuzdurlar. Hep sıkıntılıdırlar. Başkasına huzursuzluk vererek, onları rencide ederek kendileri huzursuz olur. Sevgili kardeşlerim, sizinle dış alem devamlı bir ilişki içindedir. Sizden çıkan her şey onlara ulaşınca tekrar size geri dönecektir. Aynı kişiler tarafından değil, başka kişiler tarafından ne verirseniz dışınıza onu geri alırsınız. Yani başkalarını aldatıyorsanız sizi de aldatırlar. Siz de aldatılırsınız. Yani başkalarını mutlu ediyorsanız siz de mutlu kılınırsınız. İnsanlardan size akan şey, sizden daha akan şeyle hem paraleldir hem de eşittir. Birilerine kötülük ettiğiniz zaman onlardan olmasa bile başka bir yerden aynı kötülük mutlaka misliyle size ulaşacaktır. Öyleyse bu kanunu yerine oturtursanız başkalarına ne kadar mutluluk verirseniz o kadar çok mutluluk alırsınız onlardan. Siz mutlu olursunuz. Başkalarının mutluluğu için koşturan insan aslında farkına bile varmadan kendi mutluluğu için koşturuyor demektir. Çünkü neticeleri otomatik olarak alacaktır. Başkaları için var olduğu bütün zaman parçalarının mükafatı Allah Teala tarafından ona mutlaka bütün zamanlarda ödenir. O Allah'ın dostluğuyla muhteşem bir hayat yaşar. Onun için başkalarına fayda sağlamak söz konusudur. O bunun için yaşar. Ama farkına bile varmadan başkalarından kendisine ulaşan mutluluk rüzgarlarını hep hisseder. Sizden başkasına ne çıkıyorsa, ne ulaşıyorsa etrafındaki insanlardan da size tekrar o aynen geri dönür. Bütün hesaplar ödenir. Bütün faturalar ödenir. Kötülüğün mukabili iki kat kötülük, iyinin mukabili iki kat iyiliktir. Başkasına ne kadar mutluluk verirsiniz, onun iki katını siz yaşarsınız. Öyleyse bir katı insanlardan, bir katı Allah'tan mutlaka size sonuçlar ulaşacaktır. Birleşik kaplardaki su gibi sizden başkasına gidenlerle başkasından size, başkalarından size geri dönenlerin seviyesi daima birbirine eşittir. Ve Allah Teala sizden razı olmak ister. Her işlediğiniz günahta Allah sizden razı olmaz. Her yaptığınız yanlışlıkta, kalp kırmada Allah sizden razı olmaz. Hayatınızın her saniyesi derecat kazandığınızda Allah sizden razıdır. Derecat kaybettiğinizde Allah sizden razı değildir. Her razı oluşumda mutluluğu yaşarsınız.

size ihtiyacı var. Çevrenizdeki her kişi sizin için bir hayır kapısıdır. Sizi mutlu etmeye memurdurlar. Farkına bile varmadan hazır bir potansiyel olarak sizin mutluluğunuz için vardırlar. Hangisine hangi iyiliği yaparsanız yapın, parsayı siz toplarsınız. Onlara ulaştırdığınız mutluluğun iki katını Allah ve ruhunu size mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, şu dünyada mutlu olmanın anahtarı, sizin mutluluğunuzun anahtarı başka birinde değildir. Siz kendinizi mutlu edebilecek olan yegane insansınız. Hayatınızın en önemli unsuru bu hakikati bilmek olmalıdır. Siz kendinizi mutlu edebilecek yegane insansınız. Siz kendinizi mutsuz edebilecek yegane insansınız. Mutsuzluğunun sebebini şeytan ve nefsiniz hep başkalarına fatura etmek isterler. Ama hangi insan mutsuzsa bunun faturası kendisine aittir. Mutsuzluğun mimarı mutsuz olanın ta kendisidir. Hep şeytan onun tarifini ispat etmeye çalışır. Hiçbir zaman ispat edemez. Ama sizleri kandırmak için her an her şeyi yapmaya hazırdır. Şeytan kadar büyük bir düşmanınız hiç olmayacaktır. Herkese düşmandır. Herkesin sadece mutsuz olmasını ister. Öyleyse şeytan neyi temsil eder? Allah'ın emirlerine karşı çıkmayı temsil eder. Şeytan neyi temsil eder? Şeytanın yasaklarını yaptırmak için gayret sarf etmeyi ifade eder. Hayatı, sonsuz hayatı hep sizleri kandırmakla geçecektir. Kandırmaya çalışmakla geçecektir. Hep daha çok, daha çok, daha çok günah kazanmakla ve günah kazandırmakla geçecektir. Öyleyse en büyük dostunuz Allah'tır. En büyük düşmanınız da İblis, yani şeytan. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şeytana dikkatle bakın. Onu hayatınızın dışında tutmaya çalışın. Hilelerini öğrendiğiniz zaman onu çok yakından tanımak imkanına sahip olacaksınız. Bilin ki şeytan hiçbir devresinde hayatının hiçbir insanın dostu olmamıştır. Kim şeytani ilimleri öğrenmişse arkasından sonsuz bir mutluluğu, bir stresi her zaman yaşamıştır. Öyleyse şeytanla ilişki kuran, büyü yapan, hüddam yapan zavallılara hep acıyın. Onlar birer zavallıdırlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her açıdan sizin için bir dizayn söz konusudur. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Sizi Allah-u Teala seviyor. Sizi şeytan sevmiyor, sizden nefret ediyor. Sadece size kötülük yapmak için var İblis. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a emanet olun.

ilişkilerinizde hep mutluluğu yaşarsınız. Şeytanla olan ilişkilerinizde de hep mutsuzluğun. O İblis'tir. Bütün hayatınca bütün insanları mutsuz etmek için vardır. Allah-u Teala ile olan dizaynda hepimiz için söz konusu olan saadeti yaşamaktır. Allah sizin için sonsuz bir mutluluğu hedef göstermiştir. Ve buna ehil kılar sizi. Ama siz isteyeceksiniz. Siz kendinizi başkalarının hizmetine adayacaksınız. Başkalarını mutlu ettikçe onların yüzlerindeki sevinci, mutluluğu, huzuru göreceksiniz. Ve bu sizi ayrıca mutlu edecek. Bir taraftan her yaptığınız yardımın başkalarını mutlu etme gayretinin mükafatını Allah-u Teala'dan alırken iş dünyanızda bunun saadetini yaşayacaksınız. Hayatınızın hep böyle geçmesini temenni ederiz. Allah'a paralel olan ilişkilerimizde her zaman en güzeli yaşamanız Allah-u Teala'nın temel hedefidir. Her zaman sizi mutlu kılmak, sizi mutlu görmek ister. Her güzelliği yaşamanızı ister. Her şeyde sizinle beraber olmak ister. Ama sadece pozitif anlarınızda Allah sizinle beraberdir. O anlarınızda sizden razıdır. Sizden razı olduğu zaman sizin tarafınızdadır. Sizinle beraberdir. Ama insanlara odaklandığınız zaman sizinle beraber değildir. Sizden razı da değildir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzel standartlarda oluşmasını dilerim. Allah'ın yolunda başka insanlara hizmet ederek, onları mutluluk olarak, sonsuz mutluluklara sahip olmanızı dilerim. Etrafınızdaki herkesin mutluluğunuzun bir parçası olduğunu sakın unutmayın. Onları mutlu ederek asıl mutluluğu sizin yaşayacağınızı hiç unutmayın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi en güzel standartlarda başka insanlara devamlı mutluluk ulaştıran, her zaman mutlu olan o müstesna insanlardan kılması duasıyla hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı yüce Allah-u Teala'dan dileriz. Mutlu olun, saadeti yaşayın ve Allah'ı çok ama çok sevin. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili öğrenciler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve az salavat. Allahümme salli ala Muhammed Mecidullahi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki ve Mideyni. Kim sırat alezzin aynavti aleyhim gayrim magdubi aleyhim aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hiç unutmamamız, ama hiç unutmamamız lazım gelen bir şey var. Allah'ı tanıma. Biliniz ki Allah sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için yaratıldınız. Mutlu olmak için. Allah Teala insan adı verilen, kainatta en çok değer verdiği bu mahlukunun yaratılmasını sadece mutluluk hedefine bağlamış. Hepinizin, ama hepinizin mutlu olması için Allah Teala bütün imkanları sizlere teslim etmiş. Ve sizi yaratan Allah Teala bu yaratılışınızda nelerin meknuz olduğunu, muhtevanızda neler olduğunu size birer birer açıklıyor. Nasıl bir bağlantı içerisinde mutluluğa adım adım yürüyeceğinizi ve sonunda mutlak saadeti nasıl elde edeceğinizi Allah Teala en güzel standartlarda açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, insanlar neden mutsuz? Evvela iç dünyalarında mutsuzlar. Neden mutsuzlar? Çünkü iç dünyalarında nefsleri sadece afetlerden oluşuyor. Yani Allah'ın insanları mutlu kılmak konusunda verdiği bütün emirlere isyan eden bir nefsiniz var. Gene Allah Teala'nın insanları mutlu kılmak konusunda koyduğu yasaklara asla riayet etmek istemeyen bir nefsiniz var. Bir nefse sahipsiniz. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Bütün yasaklarını da mutlaka işlemek istiyor. Yani sizin mutsuzluğunuzun kökeninde yapınızın bir parçasını oluşturan bir vücudunuz var, nefsiniz. Kalbi afetlerle %100 dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iftiralar, isyan, düşmanlık, nefret, kin, hepsi nefsinizin kalbinde. Ve nefsiniz sadece Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, sadece yasaklarını mutlaka yapmaya çalışmakta olan bir hüviyette ve bu vasıflarla yaratılmış. Şimdi şeytanı devreye sokuyoruz. Şeytan sadece nefsinizin afetlerini onlara tesir etmeye çalışarak, her çeşit yalanı kullanarak nefsinizin afetlerini azdırmakta olan bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, öyleyse şeytan nefsinizin afetlerine tesir etmek suretiyle Allah'ın emirlerini yaptırmamaya, yasak ettiği fiilleri ise özellikle yaptırmaya, işletmeye çalışan bir gayretin içindedir. Bir tarafta nefsinizin afetleri ve şeytan. Öbür tarafta ruhunuzun hasletleri ve Allah. Ruhunuz nelerden müteşekkil? Ruhunuzun kalbi de baştan aşağı hasletlerle dolu. Bunların en başında sevgi geliyor. Nefsinizin isyan afetine karşılık onda itaat var. Nefsinizin cimrilik afetine karşılık onda cömertlik var. Nefsinizin cehalet afetine karşılık ruhunuzda ilim var. Öyleyse nefretin karşılığı sevgi nefsinizde. Unutmayın, Allah hepinizi mutlu etmek için yarattı. Hepiniz Allah'ın indinde mutluluğu yaşamak için yaratıldınız. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Allah-u Teala'nın buradaki fonksiyonu ne? Allah hepinizi mutlu kılmak için yarattı. Ve bu standartlara riayet eden herkesi, her güzelliği yaşadığının arkasından Allah-u Teala mutlaka ona bir mutluluk vererek teşhiye eder. Ona bir mutluluk vererek onunla beraber olduğunu hissettirir. Sevgili kardeşlerim, birine bir iyilik yapın. Onu mutlu edecek olan bir şey yapın ve bunun neticesinde Allah-u Teala'nın size ne kadar huzur verdiğini yaşayın. Daha birisine iyilik yapmaya karar verdiğiniz andan itibaren o kişiyi mutlu etmek konusunda, memnun etmek konusunda herhangi bir şey, hayır, sizin imkanlarınızı zorlayan bir şey değil, sizde ne varsa onlar etrafınızdaki bütün arkadaşlarınızı memnun etmek için yeterli boyutlardadır. Daha fazlası olsaydı da, ben onlara verseydim de, onları mutlu etseydim de, bunlar şeytanın ham hayalleri ve hep sizi bunlarla aldatmaya çalışır. Hayır. Bir gülüşünüz, bir tebessümünüz, bir ilgi göstermeniz, birkaç kelime konuşmanız, meşgul olmanız etrafınızdaki insanlarla hepsini mutlu etmek için birer sebeptir. Ve siz etrafınıza mutluluk vermek konusunda bir kararın sahibi olduğunuz andan itibaren Allah sizinle beraberdir. Siz Allah'ın ülkesinde yaşamaya başlarsınız. Her yaptığınız güzel şeyin arkasından o içinizde duyduğunuz huzur, mutluluk var ya, işte onu size Allah veriyor. Ya başkalarının kalbini kırdığınız zaman duyduğunuz iç huzursuzluğu, onu da Allah veriyor. Öyleyse burada iki tane alternatifiniz var mutlu olmak için. Bir, Allah'ın size emrettiği boyutta ruhunuzun hasletlerine tabi olmak, Allah'ın emrettiği her şeyi yapmaya çalışmak, bunu gerçekleştirdikten sonraki huzuru yaşamak, Allah'ın yasak ettiği fiilleri şeytanın sizi davet etmesine rağmen işlememeyi başarmak, arkasından da bunun hazzını, Allah-u Teala tarafından tattırılan hazzını yaşamak. Bu birinci alternatif sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala emirlerini sadece sizi mutlu etmek için verir. Bu mutluluk üstelik de cemaat halinde yaşayan insanlar için karşısındakini de mutlu etmekten geçtiği cihetle toplum şuurunu ve toplumun birbirine yaklaşmasını kesin olarak temin eden bir faktördür. Öyleyse biz insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmışız. Yani cemaat halinde yaşayan demek. Hepimiz birbirimize muhtacız. Öyleyse bu ilişki içerisinde Eğer biz etrafımızdaki insanlara mutluluk taşıyan biriysek, ona mutluluğu ulaştırmayı düşündüğümüz andan itibaren Allah bizimle beraberdir. O bizi o andan itibaren mutlu etmeye başlar. Sevinçle işinize gidin. Sevinçle arkadaşlarınızla beraber olun. Her birine bir mutluluk yapmak hedefiyle beraberliğe koşun. Allah Teala buna hayırlarda yarışmak diyor. İnsanlar var, birbirinin kuyusunu kazarlar, birbirinden nefret ederler. Her an diğerine bir çelme takmaya çalışırlar ve böyle bir dizaynda insanların muhtevasına dikkatle bakın. O muhtevada ibret aynasında irdeleyin ve inceleyin insanları. Kim başkalarına mutsuzluk veriyorsa, o şeytanın emrinde yanlış şeyler yapan biridir ve o insan mutsuzdur, huzursuzdur. Kim başkalarına mutluluk ve huzur vermeye çalışıyorsa, o kişi devamlı olarak mutludur. Huzur vermeye çalıştığı süreç içerisinde onu mutsuz göremezsiniz. İşte kendisini başkalarının mutluluğuna adayan bir insan, Allah'ın devamlı olarak kendisine mutluluk ulaştırdığı bir hüviyetle yaşar. Bu Allah-u Teala'nın büyük bir nimetidir. Herkese açıktır nimet. Sevgili kardeşlerim, mutluluk verdiğiniz mutluluğun geri alınmasını yaşamaktır. Öyleyse mutluluk vermenizin meyvesidir. Başkalarına ulaştırabildiğiniz, ulaştırmak imkanına sahip olduğunuz her türlü mutluluğun bedelini önceden ve sonradan mutlaka siz alırsınız. Daha düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Hedefiniz başkasına mutluluk vermekse, her şeyinizi ona hasrettiniz demektir o süreç içerisinde. Zamanınızı, iradenizi, aklınızı, enerjinizi bir başkasına bir hizmet için, ona bir mutluluk ulaştırmak için harcadınız. Düşünmeye başladınız bunu nasıl yapacağınızı, düşündüğünüz andan itibaren faaliyet başlamıştır. Yani Allah-u Teala'dan mutluluk almaya başlamışsınızdır. Birçok insan Allah ibadetleri neye koymuş? Koymasaydı olmaz mıydı? Allah bu emirleri neye vermiş? Vermeseydi olmaz mıydı? Ben bu emirleri yaparken sıkılıyorum. Diyorsa, arkasında yatan derin manayı bilmiyor demektir. Sevgili kardeşlerim, forum önünüzde, arena önünüzde deneyin. Kime hangi güzelliği ulaştırmaya çalışacağınızı düşünmeye başladığınız andan itibaren siz mutlu bir insansınız. Ta ki ona o mutluluğu ulaştırırsınız. Ulaştırınca ayrı bir mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü bu mutluluğun bir de mükafatını Allah-u Teala hem o ana kadar sizi mutlu kıldı, başkalarını mutlu etmek için çalıştığınız cihetle, hem de başkasına o mutluluğu ulaştırdığınız zaman size bir mükafat verecek. Bir taraftan Allah size bir huzur, bir mutluluk verirken ruhunuz da nefsinize bir huzur verecek. Ve böylece iç dünyanızda mutlu bir insan olacaksınız, başkalarına mutluluk verdiğiniz cihetle. Sevgili kardeşlerim, birinci kardeşinize bu güzelliği yaşattınız. Onun hoşlanacağı bir güzel davranışı ona bir hediye vermeyi, onun gönlünü almayı, onunla meşgul olmayı gerçekleştirdiniz. Onu mutlu kıldınız. Yeter mi? Hayır, yetmez. Etrafınızda daha birçok insan var. Onlara da aynı güzelliği yaşatın. Gönlünü alın insanların. Şeytana ve nefsinize esir olmayın. Eğer esir olacaksanız, sizi sonsuz mutluluğa ulaştıracak olan Allah'a esir olun. İşte biz onun esiriyiz. Onun azatsız kölesiyiz. O bizim Efendimiz. Sahibimiz. Onun için yaşıyoruz. Allah için yaşamak demek, başkaları için yaşamak demektir. Her şeyinizi başkalarının mutluluğuna adamalısınız. Her an Allah'ın size öğrettiklerini, hep içgüdünüzde Allah'ın öğretisi vardır. Bir güzelliği hissedersiniz. Eğer falancaya şu iyiliği yaparsanız, onu mutlu edecek olan şu davranışta bulunursanız, mutlu olacağınızı Allah Teala size hissettirir. Arkasından da onu tatbik etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren Allah Teala size mutlak bir saadetin içine oturtur. Sabahtan akşama kadar hiç mutsuzluğu yaşamayan bir insan mı olmak istiyorsunuz? Çok kolay. Sadece etrafınızdaki insanlara mutluluk götürün. Ama ben çalışıyorum, başka insanlarla başka insanlara çalışmamdan vazgeçip de mutluluk veremem. Hayır, yanlış. Çalışmanızın içinde mutluluk vereceksiniz. Hem çalışacaksınız, hem de konuşmayın isterseniz, konuşacak zamanınız olmasın. Ama davranışlarınızla, gülen gözlerinizle, gülümseyen dudaklarınızla, şeklinizle, şemailinizle, bütününüzle, davranış biçimlerinizin halis olduğunu, ondan taraf olduğunuzu, ondan yana olduğunuzu, onunla birlikte onun mutluluğu için var olduğunuzu herkese ispat etmeye çalışın. Bunun için yaşayın. Sevgili kardeşlerim, aranızdan bir kişi gerçek anlamda bunu yapmaya başlayınca etrafında bir halka oluşacaktır onun. Bu güzellikler halkasıdır. Siz ne zaman çevrenize her tarafa doğru pozitif dalgalar yayan, başkalarının mutluluğu için yaşayan bir insansınız, onlara bu dalgalar ulaştığında onlardan size onun karşılığı negatif dalga olarak gelemez. Size pozitif olarak dönecektir. Hep pozitif dalga boylarıyla muhatap olmanız için sizden yayılan bütün dalga boylarının pozitif olması lazım. Yani başka insanlara en güzeli ulaştırmakla mükellefsiniz. Allah Teala bunu niye emretmiş, hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Evvela bu işi yaparken mutluluğu yaşamanız için madde bir. Bu işi tamamladığınız zaman Allah'ın size verdiği o mutluluğu, işinizi tamamladıktan sonra verdiği mutluluğu yaşamanız için iki, karşı taraftan da size pozitif bir davranış biçiminin geri dönmesi için üç. Bir tek kişiden bahsettim. Onu bitirdiniz. Bir başkasıyla meşgul olacaksınız. Etrafınızda birçok insan var. Onu da mutlu edin. Birkaç sözünüzle, bir gülüşünüzle ona da bir şeyler söyleyin. Hiç kimseyi ihmal etmeyin. Öyle bir noktada olun ki etrafınızdaki herkes sizi sadece sevsin. Onlara bu güzellikleri ulaştırdığınız sürece meyveleri toplayacaksınız. Etrafınızda 10 kişi var diyelim. Her birine mutluluğu vermeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. İkinciye geçtiniz. İkincisi için de aynı şeyi planladınız, düşündünüz, gerçekleştirdiniz. Üçüncüye geçin. sevgili kardeşlerim, ne oluyor? Başkaları için yaşıyorsunuz. Sonsuz bir saadetin içindesiniz. İşte sizden etrafınızdaki herkese o sevecen dalga boylarının yayılması, onlardan da size aynı tipte dalga boylarının ulaşması, sizinle çevreniz arasında tam bir uyumun sağlanmasını içerir. Ve bu uyum içerisinde bir güzelliği yaşarsınız. Böyle bir toplumda hiç kimse kimseyi ezmez. Onu basınç altında tutmaz. Onlara bir yanlışlığı oluşturmaz. Ulaştırdığı hep güzelliktir. Karşılığında alacağı da öyledir. Ve bu standartlar içinde sizden çevrenize hep güzellikler akacak. Çevrenizden de size geri dönecek. Sevgili kardeşlerim, herkesin aynı anlayışı göstermesini beklemeyin. Birçok kardeşimiz ne söylediğimizi anlıyor ve güzel bir şekilde tatbikata geçiriyor. Ama bir kısmı anlamıyor ve onun idrak sahasına söylediğimiz güzellikler giremediği için kardeşlerine karşı aynı güzellikleri sergileyemiyor. Bir kısmı da anladığı ve bu güzelliği uygulamak istediği halde iblisin ve nefsinin tesiriyle gerçekleştiremiyor. Hepsi ayrı açıdan bir takım sonuçlara ulaşıyor. Biz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz kitle halinde mutluluğu yaşamalıyız. Onun için varız. Öğreti Allah'ın öğretisi ve söylediğimiz gibi Allah-u Teala mutluluğunuzdan başka bir şey istemez. Sizi kainatın en değerli mahlukları kılmış. Biliyorsunuz Allah-u Teala diyor ki bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda, yerlerde yarattığım her şeyi katımdan ey insanlar sizlerin emrine musahhar kıldım diyor. Sihrettim diyor, hasrettim diyor. Bütün kainat canlısıyla, cansızıyla, her şeyiyle sizler için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Ve dünyanın en üstün mahlukları olduğunuzu bilerek, meleklerden de cinlerden de üstün olduğunuzu bilerek söylediklerimi değerlendirin. Öyleyse insan Allah'ın mutlaka mutlu olmasını istediği, buna göre kaydılara koyduğu bir mahluku. Bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. İşte sizlerden Allah-u Teala'nın istediği sadece bu. Sizlerin mutlu olmanız. Bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den evvel başka mukaddes kitaplar da indirmiş. Bütün nebilerine kitap verdiğini söylüyor. Her birinin bir mukaddes kitabı olmuş. Ama zaman içerisinde kaybolmuş büyük kısmı. Kalanlar Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Ve Kur'an'dan evvelki kitaplarda bir takım değişiklikler olduğu da ifade ediliyor. Ve sonuca ulaşıyoruz. Kur'an Allah'ın hiçbir noktasında değişiklik yapmasına müsaade etmediği son kitabı. Ve Allah-u Teala bu kitabında bu kainatın son şeriat kitabında mutluluğumuzun anahtarlarını vermiş. Allah'ın yolunda bütün güzellikleri yaşamak hakkınız yetmez. Bu hakka ulaşmak da vazifeniz. O vazifeyi yaparak mutluluğu yakalamanızı istiyor Allah Teala. Biliyorsunuz ki her şey bir taleple başlıyor, Allah'a ulaşmayı dilemek. Neticesi 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmak. Tabi olmak. Neticesi ruhun Allah'a ulaştırılıp teslim edilmesi. Fizik vücudun muhsinlerden olup teslim olması Allah'a. Nefsin ahsen kılınıp Allah'a teslim olması. İrşada ulaşmak ve nihayet iradeyi de Allah'a teslim etmek. Bu safhaları neden koymuş Allah-u Teala? Mutluluğu yaşayabilmeniz için. Kur'an, bütün kendinden evvelki mukaddes kitapların standardı içerisinde indirilmiştir. Ve sadece kainatın o tek dinini, Kur'an'da da bahsedilen Hazreti İbrahim'in Hanif dinini anlatan bir muhteşem kitap. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Hanif olduğunu söylüyor. Bu dinin, kainatın tek dininin Arapça adı İslam. Ve ne diyor Kur'an-ı Kerim? Allah-u Teala'nın önerdiği her şeye dikkatle bakın. Hepsi sizin mutlu olmanızın temelini oluşturur. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet reçetesidir, rehberidir. Ve Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le mutluluğunuzu garanti ediyor. Sevgili kardeşlerim, mutsuzluğun temelinde ne vardır? Mutsuzluğun temelinde kavga vardır. Kaos vardır. Anlaşmazlık vardır. Stres vardır. Mutluluksa kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. İç dünyanızda sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda kesintisiz bir sulh ve sükun. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sükun. Neyle oluşuyor? Allah'a teslimlerle. Kur'an-ı Kerim'deki o yedi muhtevanın, yedi ayrı cepheden 28 basamağa Allah-u Teala'nın bakışı var. Her bir açıdan Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Hidayet açısından bakın, 4 tane teslim göreceksiniz. Ruhunuzu, veçinizi, fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek. Her biri o 4 varlığın hidayetidir. Allah'a kul olmak açısından bakın, ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a kul etmek. Fela açısından bakın, 7 kademenin 4 tanesini bunlar oluşturuyor. Ve her birinde daha üst kademede bir felahın, bir cennet kurtuluşunun sahibisiniz. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 7 safhası var. Bu 7 safhanın birincisini ne ulaşan? Birinci kat cennetin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen. İkincisine ulaşan, Allah'ın verdiği 10 tane ihsanla Müşidine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Bundan sonra ruhunu Allah'alaştırıp teslim eden üçüncü kat cennetin sahibi olur. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eden beşinci kat cennetin sahibi olur. İrşada ulaşan altıncı kat cennetin sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eden yedinci kat cennetin sahibi olur. Adn-ı cennetlerinin. Öyleyse felahta da gene dört tane teslim görüyoruz. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Allah'ın rızaları hep bunlardan bir evvelki kademede oluşan, Allah'ın bizi o hedefe ulaştırmasına müsaade ettiği, uygun gördüğü, tasdik ettiği noktalardır. Rıza müessesesi. Öyleyse takva açısından meseleye bakın. Bu yedi safhada yedi tane takva göreceksiniz. Gene dört tane teslim içeriyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya dikkatle bakın. Allah Teala sizi seviyor. Çok seviyor. Ve Allah'a teslim olmanızı istiyor. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmenizi istiyor. Ne oluyor? Teslim boyunca, teslimler boyunca daha üst seviyede, daha üst seviyede, daha üst seviyede bir mutluluğun sahibi oluyorsunuz. Öyleyse Allah-u Teala Allah'a teslim olmanızı emretmiş mi? Kesin. Ruhunuzda, beçinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim kesin bir oldu. Allah-u Teala'nın temel emri. Zümer 54'te Allah-u Teala diyor ki وَاَنُوبُ اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلًا يَتَيْكُمْ اَزَابًا. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ölmeden önce ya da kıyamet günü gelmeden önce Allah'a dönün ve Allah'a teslim olun diyor. Dönmeniz yetmez. Ruhunuzu Allah'a döndürüp teslim etmeniz yetmez diyor. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Allah Teala bu emri verdiğine göre bu emir yedi safhada dört teslim içerdiğine göre ve her teslimde mutluluğunuz daha üst seviyeye ulaştığına göre Allah Teala teslim olma emrini vermekle sizi nereye ulaştırmak istiyor sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek hedefi var. Mutluluğa ulaştırmak istiyor. Öyleyse Allah Teala bir davetiye çıkarmış size. Bana teslim olun, bana kul olun ifadesiyle. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun diyor Allah Teala. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani bize ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini kul kılsınlar diye, teslim etsinler diye yarattık diyor. Arkasındaki muhtevaya baktığınız zaman sadece mutluluğu görüyorsunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Böyle bir müessesede demek ki Kur'an-ı Kerim bütün insanları Allah'a kul olmaya, bütün insanları Allah'a teslim olmaya ve bütün insanları hidayete çağırdığına göre hidayet Allah-u Teala'nın emri. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları bu hedeflere davet ediyor. Yani o hedefler mutluluğa ulaştırdığına göre açık ve kesin bir hüviyeti var Kur'an-ı Kerim'in. Mutluluğa davet. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesidir. Yeter mi? Yetmez. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesidir, rehberidir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir mutluluk rehberi olduğunu anlatıyor. mutluluk rehberi. Nasıl yapacağız ve ne yapacağız? Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Allah bize 10 tane ihsan verecek. Mürşidimize ulaşacağız. Nasıl ulaşacağız? Hacet namazı kılacağız. Allah'tan soracağız. O noktaya ulaşmışsak mutlaka Allah gösterecek. Sonra zikir yapacağız. Zikri nasıl yapacağımızı anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Bu zikrin neticesinde nasıl ruhumuzun Allah'a ulaşacağını anlatıyor. Zikrimizin gereği geçtikten sonraki safhasında fizik vücudumuzun Allah'a nasıl teslim olduğunu anlatıyor. Ne yapılması lazım? Zikredilmesi lazım. İslam'ın 5 şartının yerine getirilmesi lazım. Allah'a çok dua etmemiz lazım. Ona yakın olmamız lazım. Sonra nefsimizi Allah'a teslim etmemiz lazım. İrşada ulaşmamız lazım. İrademizi, kalbimizi müzeyyen kılarak irademizi de Allah'a teslim etmemiz lazım. Bütün bunları nasıl yapacağımızı, nerelerden geçeceğimizi, yolumuzun nerelerden geçeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün boyutlarıyla anlatıyor. Bu arada bize sağladığı aslında bir hiç karşılığı bize sağladığı o muhteşem yardımlarını anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Biz sadece Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Allah ne yapıyor? Allah bizi kendisine ulaştırıyor ve ruhumuzu teslim alıyor. Biz yapmıyoruz. Biz diliyoruz, Allah gerçekleştiriyor. Dileyen kişi üçüncü basamaktadır. Allah onu 21. basamağa ulaştırıp 22. basamağı da garanti ediyor Allah Teala. O kişiyi Allah'ın evliyası yapıyor. O kişiyi 3. kat cennetin sahibi yapıyor. Buna söz vermiş. Söz verdiği için mutlaka gerçekleştirecek ve garanti ediyor 3. kat cennetin mutluluğunu ve dünya saadetinin yarısını Allah garanti ediyor. Eğer siz size yapanı, size düşeni yapmaya bundan sonra Allah'ın yardımı ama kendi iradenizle devam ederseniz dikkat edin. Ruhunuzun Allah'a ulaştırılması Allah Teala tarafından kendi iradenizin mahsulü değildir. Allah'ın mahsulüdür. Allah sizi kendisine ulaştırmıştır. İradenizden hiç yardım almasanız da Allah'a ulaşacaktınız. Öyleyse bu dizayna baktığımız zaman Allah'ın bir garantisini görüyoruz. Kim bana ulaşmayı dilerse sizden sadece bir dilek. Ben onu kendime ulaştırırım diyor. Ben onu evliya yaparım diyor. Allah'ın evliyasından birisi yaparım diyor. Ruhunu kendime ulaştırırım. Onu veli yaparım diyor. Veliyullah yaparım diyor Allah Teala. Bunu garanti ediyor. Yetmez. Kişinin sadece bir dileğini diledikten sonra, Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ölmesi halinde ona da cenneti garanti ediyor. Öyleyse daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Mutluluk dediğiniz şey aslında ayaklarımızın dibinde. Sadece bir dilekle sonsuz bir hayatı geçireceğiniz cennet mutluluğu Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini ifade etmez mi? Kulum sadece dilesin diyor. Bana ulaşmayı dilesin diyor. Yeter bana diyor bu. Ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Çünkü diyor ben yarattım onu. Onun mutluluğundan ben sorumluyum. İşte Onu mutlulaştırmamın rehberi de Kur'an-ı Kerim diyor Allah-u Teala. Ve bir de garanti veriyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Dünya saadetinin yarısını garanti ederim diyor. Cennet saadetini mutlak olarak garanti ederim diyor. Üçüncü kat cenneti garanti ederim diyor. Öyleyse hem bir davetiye var saadete, mutluluğa, hem mutluluğun nasıl elde edileceği konusunda tam bir reçete var, tam bir rehberlik müessesesi var, eksiksiz, mükemmel ve bir de garanti var. Hele siz kendi iradenizle Allah'ın evliyası olduktan sonra yolunuza devam ederseniz, dik yokuşu tırmanmaya karar verirseniz, yani daimi zikre ulaşmaya, o konuda da Allah-u Teala'dan yardım alacaksınız. Başardığınız zaman da şu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaksınız. Öyleyse mutsuzlukla mutluluk, Allah'ın bizi ulaştırmak istediği hedefle ulaşmamak. Kim şeytanla işbirliği yaparsa o Allah'ın karşısında olan biridir. Niçin karşısındadır? Allah emirler vermiştir Kur'an-ı Kerim'de. O kulunu da mutluluğa ulaştırmak için o kişi Allah'ın emirlerini hiçe saymıştır. Ve sadece kendi mutsuzluğunu ve cehennemi garanti etmiştir. Sevgili kardeşlerim, Allah kimsenin iradesine ipotek koymaz. Allah'a göre serbest irade serbestçe kullanılmalıdır. Hiçbir müdahalesi olmaz Allah-u Teala'nın iradenize. Peki Allah'ın iradesine müdahale ettiği kişiler var mı? Var. Kim ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ettikten sonra Allah-u Teala onu huzur namazının imamlığına seçmişse, o kişinin iradesi de Allah-u Teala tarafından alınmıştır. Sevgili kardeşlerim, iradenin bağlanması başka bir şey, alınması başka bir şey. Aklın da Allah-u Teala'nın elinde olması anlamına geliyor. Bu ekstrem bir olay. Herkesin yaşaması söz konusu olmayan bir olay. Onun için o konuda fazla bir bilgi edinmeniz de gerekmiyor. Ama size ait olan ilme baktığınız zaman bu sizi salah makamının 5. mertebesine kadar götürebilir. İrşad makamının sahibi kılabilir sizi ve en üstün cennetler olan ant cennetlerine ulaşmanız mümkün olur. Daimi zikirden sonra zikri külliğinin, ondan sonra da tesbihin sahibi olabilirsiniz. Herkese açık. Öyleyse nedir bu mutsuzluk dediğimiz şey? İnsanın çevreyle uyuşamaması, kavga etmesi halidir. Hangi çevre? İç dünyası, dış dünyası, Allah ile olan ilişkileri ayrı ayrı çevreler oluşturur. Neden insanlar mutsuz? İç dünyalarında neden mutsuz? Eğer Allah'ın yolunu seçmemişse kişi, nefsinin bütün afetleri azgın bir şekilde duruyor, yetmez. Onlara tesir eden iblis, şeytan, onları devamlı azdırıyor. Bünyenizde bir de ruh var, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını asla yapmayan, bir de bu nefsiniz şeytanın da azdırmasıyla Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemeye çalışan ve giderek azan bir varlık. Ve her yaptığı yanlışın arkasından, her işlediği günahın arkasından Allah'ın azabına muhatap oluyor. Nefsin talepleriyle görüyorsunuz ki ruhun talepleri birbirinin tamamen tersi. Ruh, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları asla işlemeyen bir hüviyette. Nefse tam aksine, yasakları işleyen, emirleri yerine getirmeyen bir hüviyette. Ve şeytan onun yardımcısı, azdırıyor onu. O zaman ikisinin talepleri birbirinin tamamen zıttı. Her ikisi de kendi dediğinin olması için mutlak bir savaşın içerisinde. Ve kavga var. Bitmek, tükenmek bilmeyen bir diyalektik kavga iç dünyanızda sizi devamlı huzursuz eder. Evvela iç dünyanızdaki huzursuzluğun temelinde nefsinizle ruhunuzun arasındaki kesintisiz mücadele, kavga, devamlı bir kaos oluşturur. Nefsin ordularıyla ruhun orduları devamlı savaş halindedir. Bütün afetlerle, bütün hasletler. O zaman mutsuzsunuz. Kavga varsa, kaos varsa ve her günahı işledikten sonra siz Allah-u Teala size azap ediyorsa, ruhunuz da nefsinizi azap ediyorsa, devamlı bir huzursuzluk içindesiniz. İşte bu mutsuzluktur. Peki böyle bir insan daimi zikre ulaştığı zaman da mutsuz mudur? Kesinlikle değildir. Neden? Çünkü daimi zikirde nefsinin bütün afetleri yok olmuştur. Yerine faziletler gelip yerleşmiştir. Faziletler ruhun hasletlerinin aynıdır. Nefs tezkiyesi denilen bir olayın neticesinde tasfiyeye ulaştığınız zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur, kapı dışarı edilmiştir ve nefsinizin kalbine Allah'ın katından gelen faziletler yerleşmiştir. Faziletlerin hüviyeti Allah'ın bütün emirlerine ruhun hasletleri gibi %100 itaat etmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlememektir. O zaman ne olur? O zaman o kişinin nefsi neyi istiyorsa ruhu da aynı şeyi istiyor. Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Aynı zamanda yasak ettiği fiilleri işlememek. İkisi de aynı şeyi istiyorlar. Kavga bitti, savaş bitti, kaos bitti. Yerini sulh ve sükun aldı. Her yaptıkları güzel davranışın arkasından Allah-u Teala onlara huzur veriyor, mutluluk veriyor. Ruh da nefse huzur veriyor. Çünkü artık nefs afetlerle dolu değil, faziletlerle dolu ve ruh da nefs de büyük bir mutluluğu yaşıyorlar fizik vücutta. İç dünyalarındaki mutluluk. Peki bir insan dış dünyasında neden mutsuzdur? Dış dünyasında mutsuzdur çünkü nefsindeki afetler sebebiyle etrafındaki insanlara karşı kötü davranmaktadır. Onları üzen davranışlarda bulunmaktadır. Kendisini üstün kılmaya çalışan, başkalarını küçültmeye çalışan davranış biçimleri sergilemektedir. Şeytan da bu konuda ona devamlı kışkırtıcılık yapmaktadır. Etrafındaki insanlarla hep bir kavganın içindedir, anlaşmazlığın içindedir. Bu sebeple evvela etrafındaki insanları kırdığı için arkadan Allah-u Teala'nın azap vermesi sebebiyle huzursuzdur kişi. Ruhun da nefse azap vermesi sebebiyle nefs de huzursuzdur. Ve bununla bitmez. Bu huzursuzluğu yaşamakla olay bitmez. Çünkü kendisine kötü davrandığınız kişiler sizden intikam almak isteyeceklerdir. İntikam alabildikleri zaman bir defa daha üzülecektir kişi. Kendisine kötü davranıldığı için üzülmesine sebebiyet verildiği cihetle. Bu kötülük, kendisine ulaşan kötülük aslında

da arkasından bu bir günah işlediği için azaba muhatap olacağı için huzursuz. Ya alamazsa gene huzursuz. Bu sefer de stres sebebiyle huzursuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostlarında stres hiçbir zaman oluşmaz. Ama şeytanın dostları her zaman stres altındadır. Stresin var olmasının sebebi budur. Alınamamış intikam, yani kin. Öyleyse görüyorsunuz ki insanlar dış dünyalarında da mutsuz. Başkalarına kötü davrandıkları için azaba muhatap oluyorlar. Huzursuzluk yaşıyorlar. İntikam alıyorlar onlardan, bunun için huzursuzluk yaşıyorlar. Onlar diğerlerinden intikam alıyor, onun için de tekrar üzülüyorlar. İntikamlarını alamazsalar, bu sefer de şuur altı birikimiyle huzursuzlar, stres sebebiyle huzursuzlar. Ama hep huzursuzlar. Peki, daimi zikre ulaşan bir insan neden huzursuz değil dış dünyasında? Çünkü nefsinde afetlerin hepsi yok olmuş. Yerini faziletler gelip almış. O hiç kimseye onları kıracak, onları üzecek davranışta bulunmaz. Hiçbir zaman hedefi bu olamaz. Öyleyse başkalarını kıracak davranışlarda bulunmuyorsa, başkalarına ondan hep mutluluk ulaşıyorsa, bunun arkasından sadece Allah Teala o kişiye ferahlık verecektir, huzur verecektir, mutluluk verecektir. Başkalarına ulaştırdığı her güzel davranışın arkasından. Ruh da nefse huzur verecektir. Nefs zaten ruhun aynı standartlara bürünmüştür artık hep. Huzur verilecektir, ulaşacaktır kendisine. Peki, bu kişi kimseden intikam almadığı için de gene huzur içerisinde. Ondan da intikam almaya çalışan kimse olmayacak. Neden? Çünkü kimseye kötü davranmamıştır ki intikam almak gereğini duysunlar. Peki hiç kimse ona kötü davranmayacak mıdır? Davranacaktır. Ama onu etkilemeleri mümkün olmayacaktır. Çünkü kişinin nefsinde afetler yok artık. Şeytanın o afetlerin üzerinden o kişiye tesir edip de onu üzmesi artık mümkün değil. Ruhun nefse azap etmesi de söz konusu değil. Bu kişi etrafındaki insanların davranışı sebebiyle huzursuz olmaz. Kendisi onlara kötülük etmediği için onlar kendisine intikam almazlar. Ama kötü davrananlar olur. Kötü davrananların da davranışları onun üzerinde bir tesir oluşturmaz. O Allah'ın zırhını giymiştir. Hiçbir zaman şuur altı birikimi böyle bir insanda oluşmaz. Hiçbir zaman başkalarının davranışlarının onu huzursuz etmesi söz konusu değildir. Öyleyse ne başkasına kötü davrandığı için huzursuz olur, ne başkaları kendisinden intikam alıyor diye huzursuz olur. Böyle bir şey mümkün değildir. Ne de stres sebebiyle veya başkalarından intikam alamadığı için huzursuz olur. Bu kişi dış dünyasında da devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun hali yaşar. Huzur içinde bir hayat geçirecektir. Ya Allah ile olan ilişkileri? Başlangıçta kişi nefsinin ve şeytanın taleplerine uygun olarak Allah'ın emirlerini yerine getirmiyor. Allah'tan da azap görüyor. Ruh da nefse huzursuzluk veriyor. Allah'ın yasaklarını yerine getirmiyor. Yasak ettiği fiilleri özellikle işliyor. Şeytan ve nefs ikilisi devamlı vücudu oraya ulaştırıyorlar. Arkasından da Allah'ın azabı geliyor. Kişi iç dünyasında bir huzursuzluk hissediyor, ne olduğunu anlayamadan. Ve arkasından da ruh nefse azap ediyor. O da bir huzursuzluk. Ama kim daimi zikre ulaşmışsa, o kişi Allah'ın bütün emirlerini doyumsuz bir zevkle gerçekleştirecektir.
her emrin yerine getirir.